0: Bak Halim, ben Seyhan'a söz verdim.
1: Tamam ablacığım, tamam.
0: Yani evlenmem derse zorlamayacağım.
1: Yok, zorlanmak yok. Sen aklına bile getirme.
0: Ha, şimdi hatırın olsun diye getirdim. Akşama geri getireceğim.
1: Tamam, tamam. Hadi. Sağ olasın ulan. Selamlar millet, hadi. Hadi, duyum atışa, bir gireceğiz.
2: Yakup usta, ben erken çıkıyorum. Akşam malum bizim yemek. Çarşıdan 3-5 bir şey alacağım ha.
3: Tamam usta.
2: Hadi yarın görüşürüz.
4: Meli Hanım'a selam.
2: Baş üstüne bacım.
3: Rast gelsin.
5: İyi haberlerinizi bekliyoruz.
2: İnşallah çocuklar. Hadi görüşürüz. Hadi.
6: Akşam yemek kaçta? Feride.
7: Ha?
6: Evdeki yemek.
7: Akşam işte Kenan. Yemek saati. Hı.
6: Halim geliyor mu?
7: Bilmem. Gelmez herhalde.
6: Ne açıklayacak sen abi?
7: Bilmem. Yani bilmiyorum.
6: Feride.
7: Ha?
6: Senin canın bir şey sıkılıyor. Yok, iyi değilsin sen. Evde bir sorun mu var?
7: Yok.
6: Ha. İstersen bir solaryuma gir ha. Kafan dağılır.
7: Ne solaryumu Kenan?
6: Tamam tamam, kızma.
7: Kızmıyorum.
6: Boru sesi.
8: İyi akşamlar.
7: İyi akşamlar. Salak Selam. Ne oldu kız? Kızdı mı? Ay. Nereye bakıyorsun?
9: Hiç bir yere bakmıyorum abla.
7: Hayır, bakıyorsun. Yanakların kızarmış.
9: Adadayım.
7: Ada mı? Ya ne adası?
9: Yarın her şeyi anlayacaksınız.
7: Ya ne anlayacağız? Ne oluyor? Seyhan. Ne oldu sana? Sen niye böyle oldun?
9: Yapamadım abla.

0: Ne yapıyorsun burada?
1: Hiç. Seni bekledim.
0: Niye?
1: Yiğit, bekler misin? Ne yapıyorsun?
0: Asıl sen ne yapıyorsun?
1: Koleji bırakıyorum. Ne var bunda?
0: Ne mi var?
1: Evet, sana iftira atan insanların suratını çekmekten daha iyidir.
0: Aferin.
1: Yiğit, ya ben bıktım senin bu hallerinden.
0: Bir git o zaman, etrafımda dolaşma.
1: Senin derdin ne?
0: Ya aramızda bir tek sen var. Ne ben, ne Mertcan. Bir tek sana şans verdim. Ben Allah bilir, üniversiteye bile giremeyeceğim. Mertcan'ın ne olacağı belli değil. Sen ayağına gelen fırsatı teptin.
1: Tepmedim.
0: Teptin.
1: Umurumda değil. Ben sizden ayrılmak istemiyorum.
0: Ben de istemiyorum salak.
1: O zaman niye surat asıyorsun?
0: Çünkü senin adam gibi bir hayatın olsun istiyorum. Senin iyi bir hayatın olsun istiyorum.
1: Siz yokken ben çok iyi hayat falan istemiyorum. Tamam. Ayrıca salak da sensin.

0: koca yanak. Bak şimdi bu yaprakları böyle tabakların kenarına koyunca çok güzel görünüyor. Gördün?
1: Tamam.
0: Hep bakayım sen de. İşte akşam abinle ablan gelince söyleyeceğim bak. Tabakların hepsini Can Can yaptı diyeceğim.
1: Siz bize ne sürpriz yapacaksınız?
0: Sürpriz mi?
1: Evet, dayım söyledi.
0: Vallahi artık onu dayına soracak koca yanak.
1: Kartepe'ye mi gideceğiz?
0: Kartepe mi? Anacığım sen unutmadın mı Kartepe'yi? Bir gün gideceğiz yani. Dayım bizi bir gün mutlak götürecek Kartepe'ye.
2: Oldu.
0: Serhan gel anacığım, bak bütün yemekler hazır ha.
3: Ellerine sağlık ablam.

0: Sen ne oldun?
1: Yok bir şey. Böyle içimden geldi.
0: Canım benim ya, gel ben de sarılacağım. Seyhan. Bir şey söyleyeceğim. Çok kızacaksın biliyorum ama yine de söyleyeceğim.
1: Oldu abla.
0: Anacığım, ben bugün Halime bir şey verdim.
1: Ne verdin Halime?
0: Nüfus kağıdımı verdim.
1: Ne? Nüfus cüzdanı mı verdin? Abla!
0: Hadi hadi.
2: Sen yeşillik hadi.
1: Ya abla sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın?
0: Anacığım akşama getirecek.
1: Ya ne akşama abla, akşama kadar bekleyemem.
0: Niye?
1: Öyle işte.
0: Ya Seyhan.
1: Ne yapacakmış Halim benim nüfus cüzdanımı?
0: Anacığım başvuruda bulunacak. Ya vallahi bak Seyhan istemezse zorlamayacağım dedi. Ya bu anasına mahcup olmamak için.
1: İnanmıyorum abla sana, artık inanamıyorum ben ya.
0: Ya Seyhan çocuk perişan işte, çırpınıyor.
1: Ben ne olacağım? Ya şu evde artık bir kişi çıkıp benim fikrimi sormayacak mı? Ha? İnsaf abla, insaf artık, insaf.
0: Seyhan.

sen çıkardın beni baştan. Hem anadan hem babadan. Aman Adanalı canım Adanalı. Ben sana yandım kısa çıktı cadı. Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey. Kız zilli, kız sen zilli zilli zilli. Kız sen zilli çıktın ama dur.

0: geç kaldın.
1: Özür dilerim.
0: Hazır mısın, tamam mı? Gidiyor muyuz?
1: Ha, gidiyoruz. Ali. Ha. Bir küçük sorun var.
0: Vazgeçtin.
1: Vazgeçmedim, gidiyoruz.
0: Ne oldu? Ha.
1: Nüfus cüzdanım yok.
0: Nerede?
1: Halim'de.
0: Halim mi?
2: Ha, humuslu mercimek köftesini hazır ettim. En son kebabın altını yakacağım.
3: Tatlı yaptın mı?
2: Yaptım anacığım. Ayva. Böyle şerbetini de bıraktı. Üstüne de böyle kaymaklar koyar. Allah.
3: Ne oldu?
2: Kaymağı unuttuk ha.
3: Kaymaksız yesek?
2: Yok anacığım, kaymaksız nasıl yiyeceğiz? Şimdi yapmışım güzel tatlımı, bir kaymak için yemeği heder mi eder? Getir hele şu telefonu. Seyhan ablanı arayalım. Gelirken getirsin.
0: Ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz Ali.
0: Ali mi?
1: Akşama getirecekmiş.
0: Akşama getirecekmiş. Hale bak ya.

0: ablam.
1: Allah Allah. Artık telefonlarımıza da cevap vermiyor ha. İyi, koca yanık, hadi yürü.
2: Nereye?
1: Çarşıya, kaymak almaya, hadi.

0: Çiki, zar tutma.
1: Ya tutmuyorum.
2: Oo, muhabbet kuşları. Tavla oynuyorsunuz ha?
1: Evet dayı.
2: Cancan nerede?
0: Meloş abla da.
2: Çocuklar, Meloş ablanız bekliyor. Yavaş yavaş hazırlanın, biliyorsunuz.
1: Biliyoruz dayı.
2: Ali abiniz yukarıda mı?
1: Yok, çıktı o.
2: Nereye çıktı?
1: Bilmiyorum, bir şey söylemedi.
2: Allah Allah, ya geç kalıyoruz ya.

0: Hadi at.
1: Tamam.
2: Kendi işini kendin halledeceksin koca yanak. Bak Seyhan Hanım ortada yok. Feride desen o erkek güzeline kurban gitti. Ona değil kendine hayır yok. Gel.
3: Ne yapacağız?
2: Yarın gitsek.
3: Yarın.
2: Hı, bak Halim akşam cüzdanı getirir, tamam mı? Biz de sabah erkenden gideriz, olur mu?
3: Ya getirmezsin?
2: Getirir Ali.
3: Ben nereden biliyorsun?
2: Ya biliyorum, Halim bir söz verdi mi tutar.
3: Ya Seyhan, ben seni hiç yormayayım ya.
2: O ne demek şimdi Ali?
3: Yani biz niye kaçıyoruz ki? Sen Halim'le gayet güzel anlaşıyorsun.
2: Ya Ali saçmalama, ne olursun ya.
3: Ya ne saçmalaması ya? Ya ben Semih abinin gözünün içine baka baka yalan söylüyorum.
2: Ya ama bir dinlesen beni.
3: Ya bak bana abilik yapan adamın sırtından vuruyorum. Sen bana hala Halim diyorsun.
2: Ya Halim malim dediğim yok.
3: Diyorsun.
2: Ya ayrıldım ben ondan. Ali ayrıldım artık, bitti.
3: E ayrıldıysan nüfus cüzdanı niye onda duruyor?
4: Tamam Samim, kaymağı aldık. Ha ne bileyim canım, sen oteldesin diye. Yok anacığım, niye zahmet olsun Allah aşkına, ne zahmet olabilir yani. Ha tamam, biz o zaman koca yanakla geliyoruz. Bak size geç kalmayın ha, ben yemekleri hazırladım. İyi tamam. Koca yanak hadi, dayın da geliyor şimdi biz.
3: Tamam gitmiyoruz.
2: Ali bir kendine gel ya.
3: Ya bıktım Seyhan.
2: Bıktın. Ali benim ne suçum var şimdi? Ha?
3: Gidip o Halim'le konuşacaktım.
2: Ya sen çocuğun yüreğini mi iyisin istiyorsun? Ne yapıyorsun?
3: Ya hala bana o çocuğu savunuyorsun ya.
2: Savunmuyorum.
3: Savunuyorsun.
2: Ya savundum falan yok, Allah Allah.
3: Bıktım Seyhan. Bıktım ben böyle kaçmaktan ya. O herif böyle etrafında dolanacaksa ben istemiyorum. Duydun mu beni? İstemiyorum.
4: Koca yanak.
5: Nereye?
4: Karşıya.
5: Karşıya mı?

0: Veli abla, karşıya geçecek miyiz?
1: Yok, geçmeyeceğiz.
0: Ne yapacağız? Veli abla.
1: Eve gidiyoruz, hadi.

0: Yiğit! Eda, hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Ha? Ali abiniz gelsin, çıkıyoruz ha.
2: La la la la la la la la la la.
3: Hadi inşallah Halimciğim. Kısmet artık. Sen yine de çok kaptırma kendini, oldu mu? Şimdi ne olur ne olmaz. Tamam, tamam söylerim.
4: Benden ne selam söyle ha? Dükkana gelenlere reklamımızı yapsın.
3: Bak Kenan'ın da sana selamı var. Tamam, hadi sana da, sana.
4: Ne diyor?
3: İşlemleri başlatmış.
4: Hadi inşallah. Belki Seyhan da ikna olur ha. Ne dersin?
3: Abla? Feride al koca yanağı. Hadi doğru içeri. Ne oldu ki? Yahu soru sorup durma Feride. Koca yanağı al eve gir. Tamam işte bu kadar.
4: Misafirler?
3: Yok misafir falan. Tamam işte girin eve. İyi hadi abla. Nerede o dayı?
5: Melih abla.
3: Eda dayın nerede?
5: Yukarıda Melih abla. Ne oldu?
0: Meloş abla?
3: Nerede o? Samim! Neredesin Samim? Namussuz!
0: Ne diyorsun sen Melih?
3: Samim sende hiç mi utanma yok? Sende hiç mi arlanma yok?
0: Ya ne oldu Melih'im, delirdin mi sen?
3: He Samim, delirdim!
0: Ya çocuklar, siz odanıza

0: Sana sordum Samim. Aralarında bir şey var mı dedim.
1: Kim Melina?
0: Ha sonra seni adam yerine koydum. Senin lafını dinledim.
1: Ya sen ne diyorsun sen?
0: Gördüm onları Samim.
1: Kimi gördün ya?
0: Seyhan'la Ali'yi.
1: Ali'yi mi?
0: He biliyordun.
1: Ya o çocuğun bir günahı yok.
0: Yok mu? Gözümle gördüm Samim. Ama sen bunu biliyordun. O iblisle bir oldun. Ha? Geldin beni kandırdın öyle mi Samim?
1: Melia.
0: Bak Samim. Kardeşim dedin. Evimi açtım, barkımı açtım. Ama sen onunla bir oldun geldin ocağımıza incir ağacı diktin. Samim bizi bütün Adana'ya rezil ettin.
1: Ya Melia Ali.
0: He Ali. Samim senin kardeşin. Bak. Bak benim hayatımı batırdın. Bir de o kızın hayatını batırdın. Şimdi onun da hayatını mahvettin. Yazıklar olsun sana Samim. Yazıklar olsun.

0: Alo.
1: Ali. Sen neredesin?
0: Sahildeyim abi.
1: Kim var yanında?
0: Kimse yok, yalnızım.
1: Tam yerini söyle bakayım sen bana.
0: Balıkçıların oradayım. Ne oldu abi, bir terslik mi?
1: Sen bir yere ayrılma, geliyorum Ali.

0: Dışarıda.
1: Nerede dışarıda?
0: Sahile indim abla.
1: Kimle?
0: Arkadaşımla.
1: Hangi arkadaşınla? Hangi arkadaşınla Seyhan?
0: Abla,

0: Sen abi? Abi ne oldu?
1: Ne olduğunu sen bana söyleyeceksin.
0: Ne söyleyeceğim abi?
1: Neredeydin sen?
0: Arkadaşımla beraber.
1: Ne arkadaş?
0: Arkadaşım işte.
1: Ali. Benle oynama Ali. Kim vardı yanında?
0: Abi sorguya mı çekiyorsun?
1: Sorguya çekiyorum.
0: Sen mi abi?
1: Kim vardı yanında? Soruma cevap ver.
0: Seyhan var.
2: Ali mi? Evet abla. Seyhan, Allah aşkına beni öldürecek misin? Yani böyle bir şey sen nasıl yapabildin ya?
3: Abla.
2: Bak Seyhan, bunca zaman bunca insan, yani bizimle nasıl oyun oynadın?
3: Abla lütfen.
2: Halim perişan. Anacığım perişan. Dünyanın en iyi insanlarını bir koca memlekete rezil ettik.
3: Abla şimdi bir...
2: Sus!

0: sevdim abla. Seyhan! Çok sevdim abla. Çok sevdim. O kadar sevdim ki dünyanın en iyi insanının kalbini kırdım. Hayatta yapmam dediğin ne kadar şey varsa yaptım. Ya sen bu dünyada beni anlayacak tek insansın abla. Sen de böyle yaparsan.
1: Beni kendinle kıyaslama Seyhan. Sen benim değil. Samim bana yaptığını yaptın. O çocuğun hayatı...

0: Plante. Oblim se. Oh mon Dieu, les gars, que nous l'oblim. Tamam.
1: Ne oluyor?
2: Ya Seyhan abla bir şey yaptı galiba.
1: E Meloş ablaya ne oldu şimdi?
2: Kadın sinirden yığıldı.
3: Ben Meli ablana gideceğim.
2: Ablacığım dur.
3: Meli ablaya ne oldu?
2: Ablacığım bir şey yok, düzelir şimdi. Bak Feride abla yanında.
1: Merdo, bugün Meloş ablayla ne oldu?
3: Ali abiyle Seyhan ablayı gördük, yanlarına gidecektik, gidemedik.
2: Niye?
3: Onlar da kavga ediyordu.
4: Ulan sana ben kardeşim dedim, canım dedim, ciğerim dedim. Daha bugün sormadım mı sana Ali?
5: Sordun abi.
4: Bir yanlışlık olmayacak demedin mi? Nasıl yaptın ulan? Bu kızlara bunu nasıl yaptın?
5: Ne yaptım ben abi? He? Adam mı öldürdüm? Hırsızlık mı yaptım?
4: Hepsini perişan ettim. Kızını, hayatını kararttın ulan.
5: Abi.
4: Ali. Abiyi bırak. Gideceksin Ali. Doğru gideceksin o eve. Bu iş burada bitti diyeceksin kardeşim.
5: Yapma abi.
4: Ali.
5: Yapamam abi.
4: Yapacaksın.
5: Yapamam abi.
4: Ulan.
5: Dur abi. Benim sana elim kalkmaz. Ama bunu isteme benden. Abi yapma. Seni kıramam.
4: Madem ki kırmayacaksın, geriye bir tek yol kalıyor. Bu iş burada bitecek.

0: Biz Dize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. A Yüzü B Yüzü adlı tiyatro oyununun yönetmeni Başak Kıvılcım Ertanoğlu.
1: İşin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için bu bence çok kıymetli bir kavga.
0: Ve başarılı oyuncuları Pınar Tuncegil.
2: O kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda, tırmandığım basamaklarda, her basamakta ayrı bir dayatma var aslında.
0: Melis Öz.
3: Farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o sahneye çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor.
0: Sevilen oyuncu Buaç Aksoy.
4: Öyle anlar yaşadım ki en dibi de gördüm. Çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcılar Anıl Doruk. Senle.

0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ağparada.
1: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu?

Sır Küpü Apara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

yola çıkmak üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: 5 ayrı üniversitede toplam 22 sene okudum. Vanlıyam, Şanlıyam, Kılıcı Kanlıyam diyoruz.
1: Maşallah. Sako'ya şaşırdım. Mesela Sako'yu çok hızlı Sako, bildiniz.
2: Ceket yani. Ceket setle Sako'yu sıralıyorsun artık. Beyin
0: Fatih yapıyor. Kısa parmağın. Bu adam benim geçin. Babam. 8 köşe kasketiyle.
2: O üstünde Sako'su.
0: Üstünde Sako'su oradan Sako'su.
1: Peki gelecekte hedefler var mı?
3: Evet, çocuk doktoru olmak istiyorum.
1: Çocuk doktor olmak istiyorsun. Evet efendim, kaybeden olmadı yarışma sır küpünün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Stüdyomuzda iki misafirimiz var ve hemen konuklarımızı tanımaya geçiyoruz. Metehan Bey hoş geldiniz. Cihan Bey hoş geldiniz. Cihan Bey direkt sizi tanıyalım.
2: Buyurun. Merhaba, ben Cihan Aracı. 49 yaşındayım. Öğretmenim. 24 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Şu anda Halk Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcısıyım. Evliyim. İki tane oğlumuz var. Bu vesileyle eşim Özel Hanım'a ve oğullarım Kubilay ve Çağatay'a selamlar yolluyorum buradan.
1: Bol selam olsun Kubilay'a.
2: Zevklerimden bulmaca çözmek zevklerim arasındadır.
1: Harika. Futbol kelimelerle oynarım. Aranız iyi.
2: İyidir.
1: Spor yapıyorsunuz.
2: Spor, futbol oynarım. İzlemeyi de severim. Bunun dışında bazen denk gelirse arkadaşlarla voleybol maçları da yaptığımız oluyor.
1: Harika. Kelimelerle aranız iyi. Gençlerin arası nasıl? Çocuklar nasıl?
2: Kelimeler? Onlar da iyi. Onlar da kendi çaplarında oyunlar oynuyorlar.
1: Evde seyreder misiniz böyle toplu bilgi yarışmalarını?
2: Tabii seyrederiz. Yani bir şekilde onlara da merak salıyor bu
1: evde
2: iş.
1: Evde de küçük yarışlar var. O zaman onları da ekran başına davet edelim. Orada yarışmaya başlasınlar. Bakalım kim daha çok kelime bilecek.
2: Bakalım.
1: O zaman Metehan Bey siz de hoş geldiniz. Sizi tanıyalım hemen.
0: Hoş bulduk. Hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Çok sağ olun. 8 Şubat 1979 tarihinde Sivas Su Şehri'nde dünyaya geldim. Sivas Su Şehri Polat Deresi Karacören Köyü'ndenim. 5 ayrı üniversitede toplam 22 sene okudum. Evliyim.
1: 5 ayrı üniversitede 22 senenizi...
0: Evet, örgün öğretim efendim.
1: Örgün eğitimde.
0: Evet, birebir.
1: Harika bir üniversite hayatı olmuş. Renkli,
0: evet,
1: dolu geçti diyebileceğimiz.
0: Evet, okuyorum. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünde okuyorum.
1: Çok güzel.
0: Evliyim. Eşim Gül Vasfiye Türk. Kızım 10 yaşında Ayşegül Türk.
1: Ayşegül Türk. Kendileri de bizi ziyarete geldiler zaten. Harikalar. Buradan kendilerine buradalar. Selam olsun. Özellikle minik kızımıza. Evet efendim.
0: Tarihi Sirkeci Büyük Postane binasında çalışıyorum. İstanbul Bölge PTT Baş Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü'nde. Türk Halk Müziği'ne özellikle ilgi duyuyorum. Çocukken biraz uzak doğu sporlarıyla ilgilendim. Buradan da hocam Siyah Kuşak 1. Dan Abdullah Uçan hocama sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
1: Hocamıza selamlar olsun. Üniversiteyle ilgilendiğiniz gibi sporla da dövüş sporlarıyla da ilgilendiyseniz Allah yardımcımız olsun diyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Çünkü

0: Çocukken yani, bir süre
1: yaptık. Kısa dönem değil mi?
0: Kısa öyle dönem, evet.
1: Siyah kuşak deyince şey
0: yok,
1: deyince.
0: Hocam siyah kuşaktı. Ha, siz... Ama yeğenlerim Fatih Mehmet Türk, Yavuz Ahmet Türk, onlar siyah kuşak profesyonel karateciler. Başarılar Aynen. diyor. İnşallah milli takımda güzel.
1: Biz de başarılar diliyoruz. Yani. Üniversitelere tekrar döneceğiz ama biz şimdi diyoruz ki ilkokuldaki miniklerimizi, ortaokuldaki dostlarımızı, kardeşlerimizi unutmadınız. Onlara destek olmak için geldiniz ve hazırsak Sır Küpü'nün birinci etabını başlatalım mı?
0: Başlatalım. Tamam.
1: Efendim Sır Küpü'nün birinci etabına başlıyoruz. Evet efendim, illeri belirledik, okulları seçtik ve hemen yarışmamıza başlıyoruz. Her doğru sorunun 5 puan olduğu birinci etaptayız. Cihan Bey, sizinle başlıyoruz. 1 ile 25 arasında soru seçeceğiz. Hangi soruyu açalım, hangi numarayla başlayalım?
2: En soldan başlayalım o zaman, 1 olsun.
1: 1 ile başlayalım. Peki, güzel de bir soru geliyor. Hazırsanız sorumuz geliyor. 10 saniyeniz başlattıktan sonra cevap hakkınız doğacak. Belde. 10 saniyeyi başlattık. Belde.
2: Kasaba.
1: Harikasınız. Tabii ki kasaba. Doğru yanıttı. Sizinle devam ediyoruz. 5 puan hanenize yazdınız. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Şimdi bulmaca mantığıyla gideyim diyorum.
1: Destek alarak gidelim.
2: 12
1: diyorsunuz.
2: Olsun.
1: Peki hemen alta 12A'yı açalım değil mi?
2: Evet, 12A.
1: Görüyorum orada tablomuzda. 12A geliyor. 12A'da ne var? Gösteriş, çalım. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
2: Caka.
1: Tebrik ediyorum. İkinci kelimeniz de doğru. Çok kısa sürede caka'yı da bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 14 olsun.
1: 14 destek alalım. Aça aça gidelim. Gelsin 14 numaralı sorumuz. Çatı kenarı püskül gibi sarkan bölümü soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Saçak.
1: Saçak da doğru yanıttı. Destek alarak küçük küçük açarak yürüyoruz. Sizdeyiz. Kaç numarayla devam edelim?
2: Yine aynı mantıkla devam edeyim.
1: Peki.
2: 15 olsun.
1: 15. Bir alt kata geçiyoruz. İki harfimiz açılmamış. Orta harften destek alıyoruz ve sorumuz geliyor. Kalın erkek sesi. Sürenizi başlatalım.
2: Bas.
1: Bas. Doğru. 1-5 puan daha yazıyoruz. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 2.
1: 2'ye gidiyoruz. Açılmamış tek harften destek alalım. Cihan Bey orayı küçük küçük örgü şeklinde çözdü. Krallık simgesi efendim. Sürenizi başlattık.
2: Taç.
1: Taç. Tek harf koyduk. Harikasınız. 1-5 puan daha yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Bazen yarışmamızda yarışmacılarımız öyle bir kelime buluyor ki açılmıyor. Şimdi siz tek tek destek alarak çok güzel bir alana açtınız ama şifre harf bulamadınız. Ona dikkat etmeniz lazım. Buyurun.
2: 3.
1: 3. Geliyor 3 nolu soru. Erkek ceketi. Süre başladı.
2: Sako.
1: Sako. Tebrik ediyorum. Bulmaca ile ilgili olduğunuz çok belli. Sako'yu da yakaladık. Sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 13 olsun.
1: 13'e gidiyoruz. Bakalım 13'ümüz nerede? Peki, bu da keyifli bir soru. Tıpta okuma yitimi. Süreniz başladı.
2: Aleksi.
1: Aleksi. Aleksi. Doğru yanıt. Bir de harf buldunuz. L harfini açtık. Sondan 5. harf. Çok iyi götürüyorsunuz şu ana kadar. Sizdeyiz. Buyurun.
2: 23 seçebiliyor muyduk?
1: 23'ü seçebiliyorsunuz
2: 23
1: tabii.
2: 23 olsun.
1: 23 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 23 numaralı soru. Mahalle dükkanı veya küçük işletme. Süre başladı.
2: Lokal diyeceğim.
1: Lokal diyeceksiniz, doğru diyeceksiniz. 1-5 puan daha yazdınız haneye. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 4 olsun.
1: 4 geliyor. İlgi, bağ, ilişki anlamına gelen. Süre başladı.
2: Alaka.
1: Alaka. Burası da doğru. 1-5 daha yazdınız. Tebrik ediyorum. Sizinle de

0: kesinlikle tabak olacaktı. Yemek konulan düz yüzeyli servis kabının adı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: O zaman 19 Çorum.
0: Bakın, 19 açabilirim, 12 açabilirim
1: 19
0: isterseniz.
1: 19 Çorum efendim.
0: 19 Çorum. Peki evet. 19 istiyor yarışmacımız. Geliyor sorumuz. Çatıyı örtmek için kullanılan ince tahtacık. İnce bir tahtacık çatıyı örtmek için kullanılıyor bu tahtacık. Ne olabilir?
1: 5 harfli. Biriket değil.
0: Olmadı. Biz bir harf daha açıyoruz ve süreyi Cihan Bey sizin için başlatıyoruz. Süreniz başladı. Çatıyı örtmek için kullanılan ince tahtacığın adını soruyoruz.
1: Balar.
0: Balar doğru yanıt. Son saniyede yakaladık. Balardı yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 6 olsun.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Tek harf açacağız. Bakalım sorumuz ne? Konuşamayan, dilsiz, süremiz başladı.
2: Lal.
0: Lal doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Bu arada 4 sorumuz kaldı. 4 soru sonra 1. etabı bitiriyor olacağız. Dikkat edin lütfen. Buyurun.
2: 7.
0: 7 numaralı soru. Geliyor 7. Giysi, ayakkabı gibi eşyaları tutturmak için kullanılan metal parça diyeceğim. Bir de fotoğrafımız var. Bakalım önce bir fotoğrafı görelim. Bulabilecek miyiz? Bu parçacığın adını, sürenizi başlatıyorum Cihan Bey. Biliyor musunuz?
2: Agraf.
0: Cihan Bey tebrik ediyorum. Gerçekten agraf doğru yanıtını.
2: Bir anda gelmedi ama.
0: Evet buldunuz. Tebrik ediyorum. Bu bulmacalarda çok diplerde nadir. De çıkan nadir kelimelerden biri. Ama bayağı ilgilisiniz. Buradan onu net bir şekilde görüyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nol soruyu açalım?
2: 16 olsun.
0: 16 numaralı soru geliyor. Peki 16'mız da bir... Şöyle okuyorum sorumuzu. Pasta, kek veya kurabiye üzerine sürülen parlak şeker kaplama.
2: Of, yine zor bir kelime.
0: Size zor gelmiyor ama Cihan Bey. Bulmacalardan alışık olduğunuz
2: için. Glase.
0: Tebrik ediyorum. Glase. Bir doğru yanıt daha geldi. Glase yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 24 olsun.
0: 24 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 24'te ne arıyoruz? Eski Türkçe ve argo bir işi dikkatsiz, özensiz bir şekilde yapmak. Sürenizi başlattık. Olabilir. Eski Türkçe'de ve argo'da kullandığımız bir işi dikkatsiz, özensiz bir şekilde yapma durumu. Evet. Metehan Bey, hazır mıyız? Metehan Bey,
1: evet.
0: Size geliyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. İlk harfimiz Ç. Ne olabilir? Biraz argo gibi de düşünebilirsiniz bunu.
1: Çaçaron.
0: Peki. Çaçoron değil ama yaklaştınız da diyebilirim. Süreyi bir harf daha açıyoruz ve Cihan Bey sizin için başlatıyoruz.
2: Buldum sana. Çapaçul.
0: Çapaçul doğru yanıttı. Buranın gizlenen kelimesiydi çapaçul. Bir de harf buldunuz. P harfini, gizli şifre kelimenin birinci harfini, P harfini açtınız. Son soruyu açıyorsunuz birinci etapta. Cihan Bey sizdeyiz.
2: 8 olsun.
0: 8 numaralı soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım. 8. Gece uçan, avlanan memeli hayvan, süreyi başlattık.
2: Yarasa.
0: Yarasa doğru yanıtını da aldık. Tebrik ediyoruz sizi. Bu bölümde Cihan Bey 15 soruyu doğru yanıtladı. Metehan Bey bir soru yanıtlamış oldu. Her sorumuz 5 puan değerindeydi. Son 2 sorumuzda Metehan Bey'den süreyi verimli kullanamadık ama bakalım puan tablomuza. Puanlarımız 75'e 5 oldu. Hiç önemli değil. İlk etapta her sorumuz 5 puan değerinde. İkinci etapta ve üçüncü etapta ise sorularımızın değeri 10 puan değerinde olacak. Şimdi geçiyoruz 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Hazır mıyız Cihan Bey?
2: Hazırız.
0: Metehan Bey hazır
1: hazırız
0: mıyız?
1: Hazırız efendim.

0: Kaybeden olmadığı yarışmadayız, sır küpündeyiz, ikinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme geçiyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde ve hemen dönüyorum Cihan Bey'e. Cihan Bey hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: 120 saniye süreniz var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Hazırsanız saat dakikalarınızı kuruyorum. Ve 120 saniyelik sürenizi başlatıyorum. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç kimin eseridir?
1: Reşat Nuri Güntekin.
0: Değil efendim.
1: Hüseyin Rahmi Gürpınar.
0: Hüseyin Rahmi doğru yanıt. Çukurova hangi ildedir?
1: Adana.
0: Adana doğru yanıtımız geldi. Bir sesli sorumuz var. Süreyi durdurduk. Sesimizi dinledik.

0: Westin Spy'den dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz efendim.
1: Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı?
0: Tebrik ediyorum, kesinlikle doğru. Ucunda çelik tel bulunan metal topu dönerek en uzağa atma sporuna verilen ad nedir?
1: Gülle atma.
0: Gülle değil.
1: Disk atma.
0: Disk de değil.
1: Pas.
0: Peki pas dedik. Kırmızı ve sarı karıştırılırsa hangi renk elde edilir?
1: Turuncu.
0: Turuncu doğru yanıtımız. Bir videomuz var. Önce görselimizi izliyoruz, arkasından sorunuz geliyor.
2: İkimiz de ne seviyede olduğumuzu hatırlamak, aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
3: Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum seni.
2: Ne yazık ki gönlümüzü yaşamak elimizde değil. Ben ancak kendi çevremden bir kızla evlenebilirim.
0: Beklenen şarkı filminde Hülya Koçyiğit'e eşlik eden başrol aktör soruyoruz kimdir?
1: Kartal Tibet.
0: Kartal Tibet doğru yanıtını aldık. Asi Nehri hangi denize dökülür?
1: Akdeniz.
0: Akdeniz doğru. Özellikle İznik ve Kütahya'da gelişen seramik süsleme sanatına ne ad verilir?
1: Çini.
0: Çini doğru yanıtımız. Bir sesli sorumuz var. Geliyor, dinliyoruz bakalım.

0: Kim seslendirmektedir?
1: Funda Arar.
0: Harikasınız. Bir doğru yanıt daha geldi. Gök bilimci soruyoruz. Gök bilimci ne olabilir?
1: Astronom.
0: Astronom doğru yanıtımız. Tekrar geliyorum. 4 nolu sorunuz. Ucunda çelik tel bulunan metal topu dönerek en uzağa atma sporu. Disk dediniz değil, gülle dediniz.
1: Çekiç atma kaldı.
0: Çekiç atma kaldı ve doğru yanıtımız da çekiç atmaydı. Ben tebrik ediyorum. Daha tamamlamamıza 17 saniye kala bütün soruları yanıtladınız ve 120 saniye kullanmadan 105 saniyede yaklaşık 10 sorunun tamamını doğru yanıtla bilmiş oldunuz. Gönülden tebrik ediyoruz Cihan Bey. Çok da ilgilisiniz yarışmalarla, çok belli oluyor. Efendim size geliyoruz. Metan Bey hazır mıyız?
2: Hazırız efendim.
0: 120 saniyemizi kuruyoruz. 120 saniyeyi sizin için başlatacağım. Efendim sürenizi başlatıyoruz. Hababam sınıfının yazarı kimdir?
2: Rıfat Ilgaz.
0: Harikasınız. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz.

0: kez duydum ki unutmuşsun isimli şarkıyı kim seslendiriyor?
1: Muazzez Ersoy.
0: Harikasınız. Tuz Gölü hangi bölgededir?
1: İç Anadolu.
0: Bir doğru yanıt daha geldi. Buz üzerinde özel ayakkabılarla belirlenen mesafeyi en hızlı şekilde bitirmeye dayalı spor hangisidir?
1: Buz pateni.
0: Ama bir şey buz pateni. Bir şey yaparlar orada. Böyle daha
1: artistik.
0: Değil de daha böyle
1: pas.
0: Peki pas dedik. Bir videomuz var. Videoyu izliyoruz. Arkasından sorumuz.
2: 250 gram karides verir misin Karagöz? Bir zamanlar kara gözlü, yaramaz, balık kokan bir kız sevmişti.
3: O benim işte.
0: Görüntülerini izlediğiniz Kara Gözlü filminde Türkan Şoray'ın la başrolleri paylaşan aktörümüz
1: Kadir İnanır.
0: Geldi bir doğru yanıt daha. Kırmızı ve mavi karıştırılırsa hangi renk elde edilir?
1: Mor.
0: Mor, harika. Büyük Menderes hangi denize dökülür?
1: Ege.
0: Çok
1: Ege
0: güzel.
1: Denizi.
0: Harikasınız, doğru yanıt. Bir sesimiz var, dinliyoruz. Durdurduk süremizi.

0: Bildiğiniz Göreceksin Kendini şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Hümeyra.
0: Değil. Başka bir sanatçımız.
1: Pas.
0: Peki. Su yüzeyine özel boyalarla oluşturulan desen.
1: Ebru.
0: Ebru, harika. Kazı bilimci.
1: Arkeolog.
0: Doğru yanıtımızı da aldık. Tekrar dönüyorum dörde. Buz üzerinde özel ayakkabılarla belirlenen mesafeyi en hızlı şekilde giden.
1: Buz koşusu. Buz.
0: Paten doğruydu ama başına bir şey getirmeniz gerekiyor. Bir şey pateni de diyoruz biz buna. Hızla ilgili bir şey. Kim daha hızlı olacak derken?
1: Pas.
0: Peki, geçiyorum diğer sorunuza. Bir ses dinlemiştik. Göreceksin Kendini şarkısı. Kendisi bir de çiçekle anılır diyeyim artık. Bir çiçek isminde bir sanatçımız diyeyim. Bir ipucu olsun peki. Efendim, buz üzerinde ayakkabılarla belirlenen mesafeyi en hızlı şekilde bitirme sürat pateni olacaktı. Hızla ilgili ipucu vermeye çalışmıştım ama sürat pateni karşılığı olacaktı. Bir diğer dinlediğimiz göreceksin kendini çiçek demiştim ama Nilüfer olacaktı. Diğer yanıtımızda ama gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma, bir 120 saniye çıkarttınız. 120 saniyede 8 doğru yanıt verdiniz ve bu bölümdeki hemen skorumuza dönüyoruz. Bakalım ikinci etap sonunda puan tablomuz nasıl oldu? Kaçar puanla yarışmamızı sürdürüyoruz? Evet, 175'e 85. Bu bölümde aynı şekilde baş başa bir mücadele geçti ve puan tablomuz 175. Diğer yarışmacımız Metehan Bey de 85 puanla devam etti. Üçüncü etaba geçiyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Mücadelenin iyice hızlandığı, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtın 10 puan olduğu. Efendim, üçüncü etaba geçiyoruz. Butonlar devreye giriyor. Her doğru yanıt 10 puan.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışmanın 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, her doğru yanıtın 10 puan değerinde olduğu 3. etaptayız. Tablomuz geliyor ve 60 sorunun 60'ı üstünden yarışacağız. Her doğru yanıtımız 10 puan olacak ve hatırlatmak istiyorum. Şifre, kelimeyi bulmanız çok önemli son etapta. Şu ana kadar nasıl geçti bir yarışma, küçük bir değerlendirme alalım mı? Metehan Bey, siz de başlayalım. Nasıldır?
1: Cihan Bey'i tebrik ediyoruz. Güzel yarıştı.
0: Evet.
1: Biz yani ilk yarışma olmasının, ilk yarışmacı olmasının avantajını kullandı ama güzel de yarıştı.
0: Harika.
1: Bakalım, bırakmayacağız sonuna kadar.
0: Bırakmayacaksınız. Evet. Kesinlikle. Tabii ki Cihan Bey, sizi de tebrik ediyoruz. Sizin açınızdan nasıl geçiyor yarışma? Bir değerlendirme de sizden alalım.
2: Keyifli. Yani hoş bir yarışma olmuş. Yani bulunmaktan da zevk aldım. Bir de sonuçta kimin de kazandığı önemli değil. Bir yerlere sosyal sorumluluk gibi bir şeyler tabii göndereceğiz çocuklara.
0: O konuda ayrıca çok teşekkür ederiz. Çünkü şöyle, kaybeden olmadığı yarışma diyoruz. Gerçekten kaybeden olmayacak. Yani bu bölümde kazanamayan okulumuzun hediyeleri bir sonraki haftaya zaten devrediyor. Veyahut da ondan yani, sonraki haftalarda. Ta ki o bölümlerde de yarışmamızı kazanana kadar devam ediyoruz. Peki, kelimelerle aramız iyi. Cihan Bey, siz güzel birkaç tane kilit kelimeyi buldunuz. Genelde soru tablosuyla ilgili değerlendirmeniz nasıl? Sizi çok zorlayan bir kelime olmadı galiba.
2: Yani oldu. Yani bir de dikkatimle alakalı, belki bilmiyorum. Dikkat dağınık olursa
0: o anlık şeyden. Benim burada gördüğüm birkaç kelime var. Bunlardan bir tanesi agraf.
2: Agraf, evet.
0: Biraz dipte kalmış bir kelimeydi. Balar aynı şekilde. Sizin dikkatinizi çeken var mıydı Metehan Bey? Yani benim de şurada çok takıldım dediğim bir yani, çapaçul galiba. Evet.
2: Agrafı da şeyden biliyorum. Yani bir arkadaşım var benim, Nalbur.
0: Evet.
2: Murat abi, buradan selamlar olsun. Onun yanında durduğumuz için yani ne olduğunu isimen
0: oradan. Ben agraf yanıtınıza çok şaşırdım.
2: Yani çünkü oradan kalan bir şey. Doğru. Onu da düşündüm biraz.
1: Ya zaten benim aslında bir Selim Kocademir diye bir arkadaşım var. Bu çapaçul kelimesini kullanıyordu. Unutmuşum böyle çok konuşmalarda.
0: Çapaçul
1: evet,
0: değil
1: evet
0: mi?
1: Söylerdi.
0: Argo gibi geçiyorsa aslında sevimli yani, de bir kelime.
2: Sevimli kelime, ilkokul öğretmenim kullanıyordu benim.
0: Ben glaseyi çok işin açıkçası biraz şey yapmıştım, yadırgamıştım burada. Balar aynı şekilde farklı gelmişti. Sako'ya şaşırdım. Mesela Sako'yu çok hızlı
2: Sako,
0: bildiniz.
2: Ceket yani, ceket setle Sako'yu sıralıyorsun artık, beyin
1: Fatih şey kısa parmağın hani bir bu adam benim geçelim. Babam 8 köşe kasketiyle o
2: üstünde Sako'su.
1: Üstünde Sako'su oradan Sako'su falan oradan.
0: Harika.
1: Yakaladık.
0: Bu arada eğitim dediniz. Ondan da birazcık bahsedelim. Bu halk evindeki eğitimler, halk planlamalar evine nasıl gidiyor? Onlardan da biraz bahsedin lütfen.
2: Tabii yani herkesi kurslarımıza bekliyoruz tabii. 7'den 77'ye herkese bir şekilde kendine hitap edecek bir kurs mevcut. Bunun yanında eğitim, bunun yanında hobi amaçlı, bunun yanında meslek gelişimi açısından herkesin el sanatlarından giyim teknolojisine, işte resimden müziğe, yabancı dilden din öğretimine kadar 7'den 77'ye herkesin faydalanabileceği kurslar mevcut. Halk eğitim merkezlerine onun için dolayısıyla herkesi bekliyoruz. Her ilçede en az bir tane halk eğitim merkezi var. Oradan bilgi alabilirler. Kendilerine uygun kurslara devam edebilirler.
0: Siz de güzel yıllık mı yapıyorsunuz planlamaları, yoksa yok, kurs bazında yani kurslar açıldıkça?
2: Kursların hepsinin süresi farklı farklı. Bazı kurslar yıl boyu sürebildiği gibi bazıları da dönemlik, yani kısa süreli olabiliyor.
0: Kısa süreli olabiliyor.
2: Onun evet için her an herkesin başvurabileceği alanlar.
0: Metehan Bey, size de biraz böyle üniversite yıllarına gelelim. Hangi üniversiteler, bunlarda nasıl bir eğitim süreci geçti? Onunla ilgili biraz bilgi alalım isterim.
1: Efendim şimdi ben
0: çünkü iddialı 5 üniversite.
1: Yani şimdi ben 98'de girdim Bursa Uludağ Üniversitesi'ne. Yani yoğun bir çalışma temposu. O zamanlar gerçekten üniversite kazanmak zordu. 4 yıllık fakülte. Ama ben 7 senede bitirebildim, uzadı. Oradan bir alışkanlık oldu. İletişim Fakültesi okumak istiyordum. İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitelerinde okudum. Radyo, televizyon, sinema. Sonra bir öğretmenlik okuyayım dedim. Sosyal bilgiler öğretmenliği okudum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nde. Şimdi bir de böyle hani tarihçiler çıkıyor ya, İlber Ortaylı efendim, başka hocalarımız böyle filan. Dedi ki bir de tarih öğretmenliği okudum. Şu anda da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarih öğretmenliği bölümünde okuyoruz efendim.
0: Harika efendim, çok güzel. Yani normalde üniversiteyi seven, üniversite hayatını seven kişiler bitirdiği üniversitede branşlarını yükseltme yolunu seçerler. Evet. Ama siz farklı üniversitelerden farklı yollara gitmeyi tercih etmişsiniz. Ne güzel de bir renk yapmışsınız.
1: İnşallah bambaşka sizin bir yarışmacılarınız da daha çok üniversite öğrencileri daha fazla yer alması.
0: Biz tabii burada şeyi çok önemsiyoruz. Yani bu yarışma evet gençlerin, miniklerimiz için yapılıyor. Genç kardeşlerimizin eğitimi için yapılıyor. Ama buraya katılan her yarışmacımızın yanıtları, hikayeleri, eğitim süreci bizim için çok ciddi bir referans. Çünkü burada kelimelerle oynuyoruz ve kelimelere yaklaşan yarışmacılarımızın eğitimi bizi çok ilgilendiriyor. Tabii. Çünkü onlar aynı zamanda kendi katılımlarıyla da bir ışık oluyor. Evet, siz burada miniklerimizin geleceği için bir katkıda bulunuyorsunuz ama aynı zamanda da çok güzel birer örnek olarak onları temsil ediyorsunuz. Çünkü sizi ekran başında seyreden onlarca, belki yüzlerce minik öğrenci kardeşimiz sizlerin eğitiminden, sizlerin yolda yürüdüğü yoldan büyük referans alacaklar diyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum ve ben kaldığımız yerden başlatıyorum yarışmayı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki efendim. O zaman Cihan Bey, sizle başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama burada tekrar söylüyorum, butonlar karar verecek. Önce basan soruyu alacak. Hazırsak Cihan Bey, kaç nolu soruyu açalım? Sorunuzu okuduktan sonra da sürenizi başlatacağım. Buyurun.
2: 26.
0: 26 nolu sorunuz geliyor. Halk arasında sıkıntı, daralma hissi, 10 saniyelik süremiz başladı. Buyurun Metan Bey.
1: Hafakan.
0: Hafakan doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. N harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Şimdi efendim, deprem bölgesine gidelim. Hatay'ın plakası 31 diyelim efendim.
0: Peki, 31 nolu soruyu açalım. 4 harfli diyelim. Soldan sağa geliyor. Osmanlı döneminde kullanılan para birimi kim basacak? Buyurun Metan Bey.
1: Akçe.
0: Akçe doğru yanıtını aldık. Tebrik ediyoruz. Bir harf daha açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Bunu atlamıyoruz. Kaç nolu sorumuzu açalım?
1: Karadeniz'e gidelim şimdi Hatay'dan. Peki. Giresun yapalım efendim, 28.
0: 28 Giresun diyoruz ve 4 harfli yukarıdan aşağıya geliyor, 28. Asidik, tadı sert, hoş olmayan. Süre başladı. Buyurun Cihan Bey.
2: Ekşi.
0: Ekşi doğru yanıtını da sizden aldık.
1: 5 rakamlı gibi.
0: Bir 10 puan da siz hanenize yazdınız. Şimdi sizinle devam ediyoruz Cihan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22 olsun.
0: 22 numaraya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 5 harfli bir yer açacağız. Tezgahlarla kurulan açık alan alışveriş yeri. Süre başladı. Kim basacak? Cihan Bey bastı. Buyurun.
2: Pazar.
0: Pazar doğru yanıtını aldık. Tebrik ediyoruz. Pazar olacaktı yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Buyurun.
2: 46.
0: 46 numaralı sorumuz gelsin bakalım. Danışma kurulu kim basacak? 10 saniye bastı Metehan Bey.
1: Şura.
0: Şura doğru yanıtını aldık sizden. Evet, sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Kaç nolu soruyu açalım?
1: İstanbul 34.
0: 34 geliyor İstanbul sorumuz, bakalım. İnsan veya hayvanın yüz kısmı, 10 saniye başladı Metehan Bey.
1: Surat.
0: Surat doğru, surat. Yüzdü. Burada seçtiğimiz harfimiz 5 harf üstünden surattı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız?
1: Ben Tekirdağ'a gidelim. 59. Kaç?
0: 59.
1: Evet.
0: Peki, geliyor 59 numaralı sorumuz. Müzik aletini doğru sese ayarlama. 10 saniye başladı. Buyurun Metehan Bey.
1: Akort.
0: Akort doğru yanıtını aldık. Tebrik ediyoruz. 5 harfli akorttu buranın doğru yanıtı. Bir de harf buldunuz. O harfini açtık. Şifre kelimemizden sizinle devam ediyoruz. İkinci harfi de açmış olduk. Kaç numaralı soruyu açalım? Buyurun. Sizdeyiz. Açılmamış yerlere gidelim.
1: Memleketimize gidelim. 58 Sivas efendim.
0: Peki 58 Sivas. Açılmamış yerlerde risk alıyorsunuz. Peki. Madem öyle biz de okuyoruz. Yatak, divan, yatmak için serilen yer. Kim? Süre başladı Metan Bey.
1: Yüklük.
0: Yüklük değil.
1: Kanepe.
0: Değil. Biz eller butonda mı? Hazır mıyız? Bir harf açıyoruz. Önce basan kazanacak. Harfi açtık. Kim basıyor? Süreyi başlattık. Buyurun Cihan Bey.
2: Sedir.
0: Sedir değil.
1: Sedir. Beş harf değil mi efendim?
0: Sediri de sayabiliriz ama sedir değil. Seçtiğimiz harf. Biz bir harf daha açacağız ve sürenizi başlatacağız. Süreyi başlattık. Bir de harf açtık. Kim basacak? Cihan Bey.
2: Serir.
0: Serir doğru yanıt olacaktı. Evet. Divan, yatmak için serilen yer. Bir de harf bulduk. E harfini burada belirledik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 25.
0: 25 numaralı soruya gidiyoruz. 25. Gelsin bakalım 25. Ne soruyoruz? Sıvı taşımak için kullanılan kap. Süre başladı. Buyurun Metehan Bey. Kap, pikniklere giderken açık alanda yanımıza taşırız. Peki bir harf açacağım. Hala kaybetmediniz. Önce basan kazanacak. Bak eller butonda mı? Süreyi baş... Metehan Bey buyurun.
1: Matara.
0: Matara doğru yanıttı. Tebrik ediyorum sizi. Matara'ydı. Açık alanlarda kullandığımız, sıvı taşımak için kullandığımız kabımızın adı. Bir de şifre harf buldunuz. M harfini açtık. Kelimemiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Eller butonda. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Sivas'ın komşu ili Tokat'a gidelim efendim.
0: Tokat'a 60. Gidelim. 60'a gidiyoruz. Peki neden aşağılarda zor yerler seçiyorsunuz? Peki. Geliyor soru. Bilardo sopası. Süre başladı. Cihan Bey.
2: Istaka.
0: Istaka. Doğru yanıtını Cihan Bey'den aldık. Tebrik ediyorum. Aşağı tarafı tamamlamış olduk. 60 numara. Oradan bir şifre harf bulamadık. Bu sefer Cihan Bey siz seçiyorsunuz.
2: 55.
0: 55 numaralı soru geliyor. Boş gezen, işsiz, amaçsız kişi. Süre başladı.
1: Aylak.
0: Aylak değil. Başka.
1: Avare.
0: Avare. Doğru. Avare, avara doğru yanıtımızla devam ediyoruz. Bir de harf buldunuz. R harfini açtınız. Sizle devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Peki biz şu anda bu şifreyi söyleyebilir miyiz?
0: Hayır efendim. Şöyle şifreyi açmanız için şu anda 5 sorumuz daha var. 5 soru sonra 16. soruya geleceğim. Ve 16. soruya en yüksek puanla gelen yarışmacımız... En yüksek puanı toplamış olan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Şöyle 16. soruda en yüksek birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapta puanları biriktirdiğimizde puan tablosuna bakacağız. En yüksek puanı yakalayan yarışmacımız birinci öncelikli tahmin hakkını kullanacak eğer isterse. Fakat orada şöyle küçük bir detay hatırlatmak istiyorum. Tek seferde tek cevap hakkı var ve doğru harfleri birebir koymak durumunda. Eğer hakkını kullanan yarışmacımız doğru harfleri tek seferde yerine koyamazsa hak diğer yarışmacımıza geçiyor. Bu küçük notu da belirttikten sonra son 5 soruya girdiğimizi hatırlatmak istiyorum. Kaç tane soruyla devam edelim?
1: Efendim Kütahya'ya gidelim.
0: Evet Kütahya.
1: 43.
0: 43 bakıyoruz. Kütahya'yı aradık bulduk. Evet yukarıdan aşağı 3 harfli Kütahya'ya geldik. 43 numaralı soru. Volkanik patlamalarda yüzeye çıkan erimiş kaya. Süre başladı. Metehan Bey.
1: Love.
0: Love doğru yanıtını aldık. Tam süre başladı dediğimde basın. Cihan Bey görüyorum sizi. Bakıyorsunuz ama. Tam başladı dediğimde devreye giriyor. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Efendim Cihan Bey'in memleketi Manisa'ya giderim 45.
0: Peki 45 numaralı soru geliyor. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir yer açıyoruz. 45. Eski klasik Türk edebiyatında aslan. 10 saniye başladı. Metan Bey buyurun.
1: Şir.
0: Şir doğru yanıttı. Şir, aslan. Bir de şey harfi yakaladınız. Tebrik ediyorum. Kelimemiz iyice ortaya çıktı. Sizle devam ediyoruz ama butonlar karar veriyor. Son 3 soruya girdik. Buyurun.
1: Efendim Siirt 56.
0: 56'ya gidiyoruz. 4 harfli soldan sağa 4 harfli yerdeyiz. Nehirde hareket eden su 10 saniye başladı. Metan Bey.
1: Akar.
0: Akar. Harikasınız. Doğru yanıt. Metan Bey butonu çok iyi kullanıyor. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açıyoruz. Lütfen Cihan Bey dikkat edin. 10 saniye dediğim an basın. Evet. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kayseri 38.
0: 38 geliyor. 38 numaralı sorumuzu açıyoruz. Metal cam benzeri malzemelerden yapılmış düz levha. Süre başladı. Buyurun Cihan Bey.
2: Plak.
0: Plak. Doğru yanıtını aldım. Son soruyu açıyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soruyu açalım?
0: Cihan Bey'deyiz.

0: tablomuza 36 bakıyoruz. Olsun. Açılmamış 1, 2, 3, 4, 5 tane harfimiz var. Acaba bulabilecek miyiz?
1: 36.
0: 36 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 36. Tam isabet eksiksiz. Süre başladı. Kim basacak? Acaba diyeceksiniz, bu o mu? Ben de açıklamasını araştırırken biraz şaşırmıştım. Biz bir harf daha açalım ve süreyi başlatalım. Buyurun.
2: Tibet.
0: Tibet değil. Tam isabet, eksiksiz. Böyle
2: Tamet.
0: Tamet de değil. Hazırsak bir harf açıyoruz. Süreyi başlattık. Cihan Bey aldı.
3: Teyet.
0: Teyet doğru yanıt olacaktı. Tam isabet, eksiksiz, teyet doğru yanıtımızdı. Bir de şifre harf buldunuz ve 16 soruyu bu bölümde tamamladık. Sorularımız tamamlandı. Şimdi puan tablosuna bakacağım ve tahmin hakkı doğacak. En yüksek puanı alan yarışmacımız birinci tahmin hakkına sahip olacak. Ve Tan Bey, burada 10 doğru yanıt verdiniz. Tebrik ediyorum. Can Bey, 6 doğru yanıtla bu bölümü tamamladınız. Puan tablosunda 235'e 185 çok yakın bir noktadayız. Fakat acaba kelimemizi tahmin edecek misiniz? Doğru yanıtı verebilecek misiniz? Oraya geçelim ve sizden hazırsak yanıtı alalım, dinleyelim. Önce sormam gerekiyor. Tahmin hakkını kullanacak mısınız?
3: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız. Peki. Evet, o zaman doğru harfleri tek seferde net bir şekilde söylemeniz.
3: Harfleri mi söyleyeyim, kelimeyi mi?
0: Direkt kelimeyi söyleyin, arkasından harfleri yerleştirebilirsiniz.
3: Postmodernleşme.
0: Postmodernleşme. Postmodernleşme. Acaba gayet de iyi oluyor postmodernleşme ama postmodernleşme acaba doğru mu? Bakalım. Postmodernleşme ne olabilir? Biliyor musunuz kelime postmodernleşme ile ilgili bir bilginiz var mı yoksa tablodan mı?
3: Postmodernizm yani şey sanırsam yenilikçi bir
0: yenilik
3: akım.
0: Ve şey peki. Biraz akademik değil. Metinlerde geçen dediğimiz postmodernleşme felsefe ve sosyoloji alanında kullanılan bir kelimeydi. Evet, doğru bildiniz ve bu bölümün sır küpünün sakladığı kelime postmodernleşmeydi. Gönülden tebrik ediyoruz Cihan Bey.
3: Teşekkürler.
0: Ve okulumuza geçiyoruz. Bakalım hangi okulumuz kazandı?

0: Evet efendim, sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmanın 3. etabını tamamladık. Cihan Aracı ve Metehan Türk arasında çok keyifli bir yarışmaya da tanık olduk. Hemen dönüyoruz yarışmacılarımıza ve kazanan okulumuzu açıklamaya. Metehan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız. Miniklerimize, Van'a, kardeşlerimize destek verdiniz. Yarışmada kah öne geçtiniz, kah geride kaldınız ama hiç merak etmeyin. Temsil ettiğiniz okuldaki genç kardeşlerimizin hakkı bizde saklı. Hemen Cihan Bey, size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bulmacayla ilgili olduğunuz, kelimelerle aranızın iyi olduğu çok belli. Hemen okulumuza geçelim. Okullarımız yine Metehan Bey'in de desteklediği bir yere gitti. Metehan Bey galiba gizliden gizliye de biraz destekledi. Sivaslı olduğu için kendisi. Okullarımız Sivas'a gitti. Bakalım hangi okulumuza gönderdik kitaplarımızı. Güründudu Akdere Eski Hamal Ortaokulu'ndaki genç kardeşlerimize, öğrenci dostlarımıza kitaplarımızı gönderdik. Ben küçük bir değerlendirme alayım yarışmayla ilgili. Nasıl geçti? Metehan Bey, sizden başlayalım, buyurun.
1: Ben bu değerlendirmeyi kızımı buraya alarak sallarak
0: yapabilir miyiz? Tabii ki, buyursun lütfen.
1: Merhaba de.
0: Hoş geldin canım. Geldim ben babanın yanına. Ben de sana geçeceğim.
1: Cihan hocamızı tebrik et. Tebrik et, kutla.
2: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Evet Ayşegül'cüm, hoş geldin.
3: Hoş buldum.
0: Nasıl buldun yarışmamızı?
3: Güzeldi.
0: Sen kaça gidiyorsun? Kaçıncı sınıftasın?

0: Dördüncü sınıfım.
1: Dördüncü sınıftasın. Gördüğün gibi büyükler sizler için, sizlere kitap kazandırabilmek için, eğitim seti kazandırabilmek için bayağı çetin mücadeleler veriyor. Nasıl gördün sen? Keyif aldın mı?
0: Evet, aldım.
1: Peki. Seni de tanıyalım mı bakalım birazcık? Neler yaparsın, nelerden hoşlanırsın, hangi okuldasın?
0: Ben Fatma Şensel İlkokulu'nda okuyorum. Beylikdüzü'nde.
1: Beylikdüzü'nde, harika.
0: Resim yapmayı seviyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani öyle.
1: Dersler nasıl peki? En çok hangi dersleri seviyorsun mesela?
0: Din kültürü.
1: Din kültürü seviyorsun. Başka diğer derslerden neler var? Mesela matematik mi severiz, okuma mı severiz?
0: Türkçe.
1: Türkçe seviyorsun, okumayı seviyorsun. Normal mesela serbest zamanlarda neler yaparsın? Resim çizer misin bol bol?
0: Resim çiziyorum, arkadaşlarımla oynuyorum.
1: Harika. Peki gelecekte hedefler var mı?
0: Evet, çocuk doktoru olmak istiyorum.
1: Çocuk doktoru olmak istiyorsun. Harika, harika canım. İnşallah gönlüne göre olur. Çocuk doktoru olursun, eğitimini tamamlarsın. Zaten baban sana bayağı bir destek olacaktır üniversite konusunda. Buyurun.
2: Bana Cihan hocamı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel yarıştı, dişli rakipti. Yani eksiklerimizi telafi edeceğiz. Memleketimize Sivas'a gitti. Bütün 81 il bizim ama evet. Böyle de bir tevafuk oluştu. Sivas Gürün'e gidecek. Çok sevindim yani. Hem üzüldüm, kendi adıma üzüldüm ama memleketim adına sevindim. Çok güzel
1: Sakın
2: oldu.
1: Sakın üzülmeyin. Evet. Zaten en güzel vedayı yaptınız evet. Şu anda. Sevgili Ayşegül'le davet ederek miniklerimizin gelişimine
2: tabii.
1: Çok büyük bir katkıda bulundunuz. Cihan Bey, sizin cümlelerinizi alalım.
3: Eğlenceliydi. Bayağı keyif aldım. Böyle bir program hazırladığınız için teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
3: Metehan Bey de iyiydi. Kafa kafaya geçti diyebilirim. Evet. Yani bu tonlar da çok hızlıydı zaten. Hoş oldu, güzel oldu.
1: Harika.
3: Tamamı gelir inşallah.
1: İnşallah. Efendim, bugünün anısına bizleri hatırlamanız için sizlere küçük bir hediyemiz var. Şöyle okudukça A Para Kütüphanesi'nden
3: teşekkür
1: bizleri
3: ederim.
1: Hatırlarsınız. Bu sizin sevgili babamız. Bu da sevgili Ayşegül'e hediye ediyoruz. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Sır Köpü'nde sizi de misafir etmeyi dört gözle bekliyoruz. Neden mi? Miniklerimize kazandırmak için. Geleceğin temel taşı miniklerimizin gelişimine siz de katılın. Beraber bir katkıyı A Para stüdyolarında yaşayarak beraber gerçekleştirelim. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. A Yüzü, B Yüzü adlı tiyatro oyununun yönetmeni Başak Kıvılcım Ertanoğlu.
1: İşin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için, bu bence çok kıymetli bir kavga.
0: Ve başarılı oyuncuları Pınar Tuncegil.
2: O kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda, tırmandığım basamaklarda, her basamakta ayrı bir dayatma var aslında.
0: Melis Öz.
3: Farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o, sahne çıktığında da aslında özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor.
0: Sevilen oyuncu Buaç Aksoy.
4: Öyle anlar yaşadım ki en dibide gördüm. Çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcılar Anıl Doruk. Senle

0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Apara'da.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Seni tanımak isterim. Umutlarını anlat. Hayallerini.
1: Şekil değiştiren. Artık sen Tepiti'nin kalbini çalan, tüm dünyayı lanetleyen adamsın.
2: Aile filmi Moana izleyicilerle buluştu. Thomas Cale'in yönettiği filmde Catherine LaGaia, Dwayne Johnson ve Frankie Adams başrolleri paylaşıyor. Film, Pasifik Adaları'nın adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor.
3: Tekrarla gidiyorum canımsın.
4: Bu görevin hiç şansı yok. Okyanus dolusu kötülüğü atlatmamız gerek.
1: Başaracağım.
4: Bu arada biz diye yazılır, Maui diye okunur.
1: Şaka baba.
4: Aferin bana. Ve geri geldi. Hayatta bazen kahraman olursun, bazen de yem olursun.
1: Ne dedin?
5: Senin bu canavarlar diyarında ne işin var? Seç mi gözümü ufaklıksam fıldır fıldır bakarken ne diyeceğimi unutuyorum. Hadi seç birini.
4: Hey yengeç sote. Sahlara döndü.

0: seni de bir amaçla seçti.
1: Hadi dünyayı kurtaralım. Benden asla kaçamazsın. Aa, kaçıverdi.
2: Gösterime giren 7 köpek dünyayı kapsayan bir aksiyon şöleni sunuyor. Filmin konusu özetle şöyle. Interpol ajanı Halit Alazazi, 7 köpek olarak bilinen gizli küresel suç örgütünün üst düzey üyesi Gali Abu Davud'u başarıyla yakalar. Ancak bir yıl sonra örgüt yeniden ortaya çıkınca Halit, örgütü içeriden tanıyan tek adamla zorlu bir ittifak kurmak zorunda kalır. Filmde Karim Abdelaziz ve güzel aktris Monica Bellucci başrolü paylaşıyor.
3: حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri 2004 yılına götüreceğiz ve tarihin en ironik film set kazalarından birini hatırlatacağız.
1: Of all the warlords loved by the gods,
0: sinemanın kült yapımlarından Truva Savaşı'nı konu alan Troy filminde karizmatik aktör Brad Pitt, Aşil karakterini canlandırıyordu. Pitt, filmde Boagrius adlı devle dövüşürken Aşil tendonundan yaralandı. Bu talihsizlik yüzünden filmin çekimleri 3 ay durduruldu. Aşil karakterine hayat veren oyuncunun filmin en aksiyonlu sahnesinde zıplarken Aşil tendonunu yırtması bugün hala sinema tarihinin en ironik kazası olarak anılıyor.

Aşil efsanesini de anımsayalım. Efsaneye göre Aşil adıyla bilinen karakter küçüklüğünde annesi tarafından ayağından tutularak Ölüler Ülkesi'nin ırmağına batırılır. Bu sırada Zeus'un gelmesiyle topuğu dışarıda kalan Aşil'in sadece topuğundan vurularak öldürülebileceği söylenir. Aşil, ölümlü erkeklerin en güzeli olarak bilinen Paris'in zehirli okuyla topuğundan vurulur ve tek zayıf noktasından aldığı bu yara yüzünden can verir. The ruler of Thessaly carries this scepter. Give it to your king.

Cellos'ta dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan ve solo kariyerinde de uluslararası müzik sahnesinin en etkileyici isimlerinden biri olarak öne çıkan Luka Sulic, Türkiye'deki ilk konserine gösterilen yoğun ilgi üzerine İstanbul'da bir gece daha sahne almaya hazırlanıyor. Ünlü cellistin Life Tour kapsamındaki ek konseri 26 Kasım'da Zorlu PSM sahnesinde. Bio Entertainment organizasyonuyla Türkiye'de ilk kez dinleyicileriyle buluşacak olan Luka Sulic, böylece iki gece boyunca müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, caz odağındaki yeni projesi Say Plays Jazz On Tour with Skoda ile bu yaz Türkiye turnesine çıkıyor. Say, 19 Temmuz'da Ayvalık Amfiteyatro'da, 24 Temmuz'da Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda, 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatro'da, 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 13 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava'da, 16 Eylül'de Yarapolis Antik Tiyatro'da, 17 Eylül'de Antalya Açık Hava'da ve 27 Eylül'de Bilkent Odeon'da konser verecek.

0: Yönetmen Baz Luhrmann'ın arşivlerden derlediği özel bir konser belgeseli olan Epic, Elvis Presley'in Concert, 15 Ağustos akşamı başka sinema işbirliğiyle Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Yapım, efsanevi sanatçının Las Vegas'taki 1969 yılı prova ve performans özel görüntülerinden oluşuyor.
1: You can't help but move to it. It's a new crowd out there. They haven't seen us before, but it's gotta be like the first time we go on.
0: Eserleri birçok ülkede müze ve sanat galerilerinde sergilenen sanatçı Sergen Şehitoğlu'nun Çatallanan Yollar başlıklı kişisel sergisini 25 Temmuz tarihine kadar Beyoğlu Sanatoryum'da ziyaret edebilirsiniz. Adını ünlü yazar Borges'in klasik öyküsü Yolları Çatallanan Bahçeden alan sergi, seçimler, olasılıklar ve sonsuz tekrarlar ekseninde kurgulanan labirent yapısıyla günümüz dünyasının karmaşık dinamiklerini eleştirel bir pencere açıyor. Kalyon Kültür'ün yeni sergisi Güneş'in Kıyısı, Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Boran'ın üstlendiği sergide Güliz Baydemir, Mustafa Albayrak, Mümin Candaş, Necati Seydi Ferahoğlu ve Nurdan Karasu Gökçe'nin 21 eseri yer alıyor. Özgün sanatsal yaklaşımları bir araya getiren sergi, yüzyıllar boyunca farklı kültürlere, inançlara ve yaşam biçimlerine ev sahipliği yapan Anadolu'nun çok katmanlı kültürel hafızasını sanat aracılığıyla görünür kılıyor. Sergiyi 30 Eylül tarihine

0: Kalbin Mührü, Cesur Kütahya Hacı Mustafa Efendi Yazma Eserler Koleksiyonu ve Aile Mirası Sergisi 31 Temmuz'a dek Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, Osmanlı'da devlet yönetimi, ilim ve vakıf geleneğinin kesişim noktasında yer alan Resul Küttab Hacı Mustafa Efendi Yazma Eserler Koleksiyonunu ve aile mirasını ilk kez bütüncül bir anlatıyla sanatseverlerle buluşturuyor. Ayrıca 18. yüzyılda oluşturulan ve zaman içinde fiziksel olarak farklı mekanlarda saklanmış koleksiyonla arşiv, ortak bir hikaye ve vakıf mührü etrafında sergide yeniden bir araya geliyor. Sanatçı ve küratör Renk Erbil, Colors of Renk adını taşıyan yeni solo sergisiyle 1 Ağustos tarihine dek Bodrum Marina Yacht Club bünyesindeki Merkez Art'ta sanatseverlerle buluşuyor. Sergide sanatçının Akdeniz yaşamından ve özgürlük temasından ilham alan yeni dönem eserlerinin yanı sıra babası usta ressam Devrim Erbil ile birlikte ürettikleri ortak çalışmalar da yer alıyor.
1: Ding ding ding ding ding ding bing bing bum dam dam bam bra.
0: Tarihler 1997'yi gösteriyordu. 17 yaşındaki İsveçli Daniel Malmedal arkadaşlarıyla şakalaşırken iki zamanlı bir moped motorunun sesini taklit ettiği sesini kayda aldı.
1: Ring ding ding ding ding bim bam bam.
0: Bu ses kaydı internette hızla yayıldı ve genç adam televizyon programlarına çıkıp bu sesi canlı olarak seslendirmeye başladı.
1: Bim bram bram bram bam bam bam.
0: İsveçli animatör Erik van Kuisse bu kayıttan çok etkilendi ve aldığı ilhamla şapşal görünümlü, mavi renkli ve gri kasklı bir karakter tasarladı. ...2004 yılında popüler bir zil sesi şirketi bu tuhaf ama sevimli karakterin haklarını satın aldı ve adını Crazy Frog, yani çılgın kurbağa koydu. 2005 yılında ise Almanya merkezli yapımcılar Matthias Wagner ve Heinrich Wright ünlü enstrümantal Axel F melodisini bu motor sesleri ve tuhaf vokallerle harmanlayarak bir Eurodance parçası haline getirdi. Şarkı İngiltere müzik listelerinde bir numaraya yükselip Coldplay gibi grupları geride bırakarak tüm dünyada dönemin en popüler zil seslerinden ve viral dans şarkılarından biri oldu. Hatırladığınızı umuyoruz.

Romalıların tarihi insan uygarlığı kadar eski şüphesiz. Milattan önce 3000'lerde Antik Mısır'da hayvan yağına batırılan sazlarla başlayan bu yolculuk, Roma döneminde fitilli mumların üretilmesiyle gündelik

0: yaşamın temel unsuru haline gelir. Osmanlı döneminde Ayasofya gibi önemli mekanlara ve saraylara mum sağlamak için özel şemhaneler, yani mumhaneler bile kurulur. Aydınlanmanın en kök ve temel gereci olan mumların ayrıca ruha da iyi gelen tarafı var. Yaydıkları sıcak ve titrek ışıkla mumlar zihni sakinleştiriyor, stresi azaltıyor. Doğal aydınlatmaları sayesinde gözleri yormayan mumlar odaklanmayı artırıyor ve bulunduğu ortamın enerjisini bir anda değiştirerek huzurlu bir alan ortaya çıkarıyor. Son yıllarda ise kimyasal parafin mumlar yerini doğal ve çevre dostu soya mumlarına bırakıyor. Soya fasulyesinden üretilen bu mumlar hem daha uzun ömürlü hem de yanarken is oluşturmadığı için son dönemin gözdesi. Düzce'nin şirin turistik ilçesi Akçakoca'nın tarihi beldesi Yukarı Mahalle'de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken bir soya mum atölyesi var. Lunea. Aynı adlı markayı da ortaya çıkaran Seda Aydın bir tutkuya dönüşen öyküsünü anlatırken seri üretimden uzak durmaya çalıştığının, zira her ürünle bağ kurduğunun özellikle altını çiziyor. Lunea'da bir mumu sadece dekoratif bir obje olarak görmediğini söyleyen Aydın, onu kullanacak kişinin yaşam alanını, renk tercihlerini, koku seçimlerini ve ürünü hangi duyguyla alacağını düşünerek tasarlıyorum diyor. Peki, sevgili izlenci izleyicileri, sağlıklı, çevre dostu ve zarif kokularıyla öne çıkan soya mumları nasıl üretiliyor? Gelin bu keyifli yolculuğa hep birlikte tanık olalım. Kuşkusuz her mumun ardında bir tasarım, bir emek ve de bir hikaye var. Önce taş tozu malzemeyle özel olarak üretilen kaseler büyük bir titizlikle kalıba dökülüyor. İsteğe bağlı olarak renklendirme işlemi uygulanıyor ve de fırça yardımıyla verniklenerek son haline getiriliyor. Petrol bazlı mumların yerine tercih edilen bitkisel bazlı soya mumlarını Seda Aydın tek tek el işçiliğiyle hazırlıyor. Bu nedenle her ürünün üretim süresi tasarımına göre değişiyor. Tek ürünlerde hazırlık süreci ortalama 30 ila 45 dakika sürerken kalıptan güvenle çıkarılabilmesi için yaklaşık 6 saat beklemesi gerekiyor. Doğum günü, nişan, yeni doğan etkinlikleri, mevlidler gibi toplu siparişlerde ise hazırlık süresi 3 ila 5 gün arasında değişebiliyor. Özellikle süsleme aşaması üretim kadar zaman alan ve büyük özen gerektiren bir süreç. Aydın, en çok ilgi gören mumların latte şeklindeki soya mumlar olduğunu söyleyerek ekliyor. Miniklerin sevgisini daha çok ayıcık mumlar çekiyor. Şu detayı da ekleyelim. Bazı koleksiyonlardan elde edilen gelir, sokaktaki patili dostların mama ihtiyaçlarına katkı oluyor. Kurumsal hayattaki kariyerinden ayrılarak tutkusunu gerçekleştirmek için yola çıkan Seda Aydın, ilham kaynağının Yukarı Mahalle'nin tarihi dokusu, renkli evleri, mahalle kültürü ve geçmişten bugüne taşıdığı yaşam biçimi olduğunu vurguluyor. Kadın girişimcinin bundan sonraki hedefi ise Lunea'nın yaşadığı ilçede beslenen, Akçakoca'nın ruhunu ve hikayesini tasarımlarına yansıtan organik marka olarak yoluna devam etmesi.
1: Nesin peki?
2: Vay ana, bu ne güzel kız böyle.
3: Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde.
2: Kekliğe ürkütmemeli.
3: Anam bir duyarsa.
1: Al yazmalı, bir dakika.
3: Durursam bir daha kurtulamam.
1: Biraz süt versene bacım.
3: Sanki bebek de meme emecek deli oğlan.
0: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, Dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
2: Binecek, binecek.
3: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neden benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni de düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
3: Benim tenekemde deniz kızı var.
4: Bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
1: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın Rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
3: Güzeline su gülü yakışır.
1: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
4: Yoksa öldü mü?
3: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
4: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
3: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
1: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
5: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
4: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir puslanı. Bizimki depoya gider.
5: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
4: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
5: Buyurun vaktinizin karşılığını.
1: Ardından dönemin popüler kadın aktrisi

0: gidecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma.
2: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şoray ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kültleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Ture'ye ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
3: Gülcan, vakti saati mi yoksa?
4: Emrihan, Gülizar yetişin! Gülizar, Emrihan!
2: Tabii ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
5: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum.

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktrist Fatma Girik de rol aldığı Ezo Gelinse bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ali.
4: Evet.
3: Uzaklara mı?
4: Uzaklara.
3: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? Oy yiğit Halim, ne oldu bize böyle?
4: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
3: Halim! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.
1: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, men var senin, neden üzgünsün?
2: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
6: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
2: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin gururlu, tutkulu ve ödün vermeyen yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık

0: arketipinin yani kaderizmin en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
2: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret, aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
0: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film, sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım!

0: Asya'm. Al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'ta rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle, halledelim. Ama harac istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, harac istiyorum lan.

0: 2008'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin ile Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadirizm'in temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkmaktadır gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum. Zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgidir.
5: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
6: İyi, götüreyim seni.
5: Sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
0: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Karabayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
7: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
8: Götürün, prangaya vurun bunu.
0: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
9: Tiyatro mu lan burası? Başka oyununuza yer bulamadın mı?
0: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırık Ayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
10: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil oldu.
0: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
9: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan. Ha bu Trabzon sokaklarında hacı aşağı hacı yukarı diye bana sevgi gösterenler Ne der, hiç düşündün mü?
0: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır, toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını ve köklerini olan özlemini anlatan Kapı olur.
6: Ya bırak da yalanı seversen ver.
11: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
0: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının, dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür.

0: konuşur.
1: Değer kattığınız için, bizimle olduğunuz için.
0: 2021 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
2: Herkese şükranlarımı sunuyorum.
0: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
3: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın en güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan, televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalının kalbinde.
4: Durursam bir daha kurtulamam.
5: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
4: Yüreğim kaydıysa günah mı?
5: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
4: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreğim elindeymiş gibi.
5: Elimden tutuversem benimle gelir mi?
4: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
5: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

Flamenco'nun modern çağdaki en karizmatik temsilcilerinden biri olan Isaac Tovar, son dönemde dünyada dikkat çeken isimlerden.

0: Er dansı büyüleyen Tovar'ın özellikle İspanyol besteci Manuel de Falla'nın 1913 yılında premieri yapılan trajik operası La Vida Breve, yani Kısa Hayatında, Danza Española No 1 olarak bilinen İspanyol dansı bölümü zamanla operanın kendisini bile aşarak dünya sahnelerinde bağımsız bir başyapıta dönüştü. La chura, chiquillo de bailao.
1: Para tu tierra, Isa.
2: Asa.
1: Los bailadores, caramba.
0: Tovar'ın senfoniyi flamenco'nun ödün vermeyen, keskin ve tavırlı duruşuyla meydan okuyacak şekilde yorumlaması sanatseverlerden büyük övgü alıyor.
1: Toma que toma.

saniyeden itibaren kilitleyen durumsa kuşkusuz benzersiz ritmi. Tovar'ın sert ayak vuruşları ve sert kol hareketleri orkestranın yaylılarıyla kusursuz bir senkronizasyon içinde ilerliyor. İzliyoruz.

şarkılar vardır. İlk söylendiği dönemde fazla değer görmez. Listelerde hak ettiği yerde olmaz. Ve bazı şarkılar vardır ki ilk söylendiği zamandakinin yerini asla tutmaz. Hatta

0: sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizlere bir dönem hepimizin diline dolanan, seneler seneler sonra yeni yorum katılarak tekrar piyasaya sürülen, kısaca coverlanan şarkıları derledik. Bakalım orijinallerini aratıyorlar mı? Karar sizin.
1: Bekleme sonbaharı.

0: Türk sanat müziğinin ustalarından Sami Aksu'dan 1980'lerde dinlemeye alıştığımız Gözleri Aşka Gülen, günümüze değin birçok şarkıcı tarafından yeniden yorumlandı.
1: Gözlerin ömre bedel, ah ne güzel ne güzelsin sen.

Ebru Gündeş'in 1999'daki albümünün adı ve çıkış parçasıydı Dön Ne Olur. Gündeş'in albümünün tanıtımı sırasında kameralar önünde beyin kanaması geçirmesi belki kötü bir hatıraydı. Ancak

Gökşan 2000'li yıllarda gerek sahnelerde gerekse dizilerde fırtına gibi esiyordu. İşte o parlak günlerinde yıl 2005'i gösterirken ikimize birden şarkısını yayınladı ve şarkı top 10 listesinde

Usta sanatçı Özdemir Erdoğan'ın klasikleşen eserlerinden de Aç Kapıyı. Sanatçı bu şarkı için stüdyoya girdiğinde takvim yaprakları 1977'yi gösteriyordu.

rock müziğinin efsanelerinden Cem Karaca, 1992 yılında müzikal mirasından önemli bir şarkıyı söyledi. Islak Islak sözleriyle ve ustanın güçlü, içten yorumuyla şarkı

fantezi müziğin efsanesi Ferdi Özbeğen, bestesi Gülden Karaböcek'e ait Dilek Taşı'nı yeni yeni tanınmaya başladığı 1977'de seslendirdi.

0: yaşlı gözlerim mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 10 yıl sonra Gülden Karaböcek dilek taşını ilk kez 1987 yılında rol aldığı şarkılarıyla aynı adı taşıyan filmde söyledi.

jenerasyondan Eda Baba 2021 yılında Dilek Taşı'nı kendi yorumuyla seslendirdi ve de 1970'lerin ambiyansında bir de klip çekti. Bu güzide şarkı daha çok sanatçı tarafından coverlanacak. Bizden söylemesi.

masmavi kumsalları, vahşi kanyonları ve ejderha kanı ağaçlarıyla Sokotra Adası, yeryüzünün kayıp bir cenneti sanki. Hint Okyanusu'nun ortasında kalan ve 7 milyon yıl önce Afrika kıtasından kopan Sokotra Adası, bambaşka bir deneyim için en ideal destinasyonlardan.

benzersiz bitki ve hayvan türleriyle ünlü ve dünyanın en tuhaf adası olarak da bilinen Socotra, 800'den fazla bitki türüne ev sahipliği yapıyor ve çoğu endemik, yani yalnızca bu adada bulunuyor.

Sumatra Adası'nın simgelerinden olan ejderha kanı ağacı ise şemsiye şeklinde ve de reçinesi geleneksel ilaçlarda ve boyalarda kullanılıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ada, Binbir Gece masallarında da Mutluluk Adası olarak geçiyor.

0: Bazen bir filmin başrolü filmin geçtiği şehir olur. Rastlamışsınızdır çok defa. Filmin heyecanlı olay örgüsü, karakterleri ve sizi alıp götüren hikayesi bir yana, kentin kendisinin filme ruh katan ana ögelerden biri olduğunu anlarsınız. Sevgili izlenci izleyicileri, sizin için başrolünde şehirlerin olduğu, içinizdeki o şehri keşfetme isteği uyandıracak filmlerden bir seçki hazırladık. Roma Tatili 1953 yapımı bir William Wyler filmi. Filmde Hollywood'un zarif aktristi Audrey Hepburn'ı Avrupa seyahatine çıkan genç prenses Anne, Gregory Peck'i ise paparazilik yapan Joe rolünde izliyoruz. Film, adından anlaşılacağı gibi 1950'lerin Roma'sında geçiyor. Audrey Hepburn'ın büyük bir çıkış yakaladığı, kısaca keşfedildiği film, hem harika bir aşk hikayesi hem de nefis bir Roma turu için izlenmeli deriz.
1: Kendine biraz zaman ayırmaya ne dersin?
2: Bir saat ayırabilirim.
1: Biraz risk al, tüm günü kendine ayır.
2: Hep istemiş olduğum şeyleri yapabilirim.
1: Ne gibi?
2: Siz bilemezsiniz. Ben hoşuma giden şeyleri yapmak isterdim bütün gün boyunca.
1: Saçını kestirmek ve dondurma yemek.
2: Evet, ve bir kaldırım kafesinde oturmak. Vitrinlere bakmak. Yağmurda yürümek. Eğlenmek. Belki biraz da heyecan.
3: Vay canına! Vay canına!
4: Şuraya bak, vay canına!
0: 1984 yılında Sergio Leone tarafından yönetilen ve müzikleri dünyanın en iyi soundtrack albümlerinden biri olarak görülen İtalya-ABD ortak yapımı Bir Zamanlar Amerika'da filminde Robert De Niro, James Woods ve Elizabeth McGovern'la olumlu ve olumsuz yönleriyle 1980'lerin New York'unu keşfedeceksiniz.
4: Yaşasın, başardık!
3: Başardık. İnanamıyorum.
4: Başardık.
5: Buraya gel Max.
4: Başardık.
5: Hayır, Max, hayır.

0: Pekala. Şu anda çetenin ortak para kasasını açmış bulunuyoruz. Bu paralar hepimizindir. Kimsenin şahsına ait değildir. Ve kazandığımız her sentin %50'sini buraya koymak üzere yemin edeceğiz. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
2: Anlaştık.
1: Anlaştık.
2: Anlaştık.
1: Bir kez daha bakmak istiyorum.
3: It's not warm when she's away. 1999 yapımı Aşk Engel Tanımaz'ın başrollerinde Julia Roberts ve Hugh Grant var. Aşkın engel tanımayacağına ilişkin bir 90'lar romantik komedi klasiği olan film sizi Londra sokaklarında, parklarında muhteşem bir geziye çıkarıyor. Filmin sonunda o sokaklarda eminiz siz de yürümek isteyeceksiniz.

Paris'te Gece Yarısı. 2011 yapımı romantik komedi filminde Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kathy Bates, Adrien Brody, Carla Bruni ve Michael Sheen gibi dev isimler rol alıyor. Woody Allen'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde sanki asıl başrol Paris'in. Zira filmi seyrettikten sonra ilk uçakta Paris'e gitmek isteyebilirsiniz bizden söylemesi.

başkacısından kaçmak için Venedik'e giden Frank, yolda gizemli ve güzel Elise ile tanışır. Fakat bu tanışma tesadüf değildir. Angelina Jolie ve Johnny Depp'i buluşturan 2010 yapımı Turist, romantik gerilim türünde bir film. Turist'i izlerken büyüleyici Venedik görüntüleri de size eşlik ediyor.

0: Benimle gelmek ister misin?
1: Ne? Evet, elbette. Ben de bir araç arıyordum. Teşekkür ederim. Çok naziksin.

0: Venedik'e hoş geldiniz hanımefendi.
1: Çantım. Teşekkür ederim.
0: Çantı alırım.
1: Geliyor musun?

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak Diyanar raflarını sizler için inceledik. 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ünlü yazar Thomas Mann'ın klasiği Büyülü Dağ, Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini aldı. Genç bir mühendis olan Hans Castrop'un İsviçre'de bir sanatoryumda geçirdiği 7 yılı konu alan romanda, ayrıca 1. Dünya Savaşı öncesi dönemde Batı toplumunun sosyoekonomik ve sosyokültürel panoraması çiziliyor. Teknoloji devleri sadece şirket mi, yoksa çağımızın yeni derebeyleri mi? Dikkatimizi, davranışlarımızı ve arzularımızı kim ya da ne yönetiyor? Kullanıcılar nasıl dijital serflere dönüşüyor? Yanis Varoufakis'in kaleme aldığı, diplomat yayınları imzalı Teknofeodalizm, kapitalizmi öldüren neydi? Güçlü iktisadi çözümlemeleriyle günümüz ekonomi politikasına eleştirel bir bakış sunuyor. Yazar Yiğit Hadi İrde tarafından kaleme alınan Nereden Geliyor? Türkçedeki sözcüklerin etimolojik köklerini ve tarihsel serüvenlerini inceleyen, dildeki değişimi okuyucuya bir seyahatname tadında aktaran bir kitap. Nereden Geliyor adlı online etimoloji projesiyle 10 yıldır kelimelerin geldiği yöne giden yazar, Kronik Kitap'tan yayınlanan kitabıyla kelime ve dil meraklılarını etimolojik bir yolculuğa davet ediyor. TK Yayınları'ndan okurla buluşan Aşkın Ekolojisi Profesör Doktor Mim Kemal Öke tarafından kaleme alındı. Tasavvufi düşünceyi ve insan-çevre ilişkisini merkeze alan eserde yaratılışın birliği olan tevhid ve İslam mimarisinin aşktan beslenen tasavvufi kökleri ekolojik bir yaklaşımla inceleniyor. İç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Fevzi Balkan tarafından kaleme alınan Hormonlar Yalan Söylemez, bedenimizin iç dengesini hormonal bir perspektifle inceliyor. Fiziksel ve psikolojik şikayetlerin arkasında yatan gerçekleri kimyasal mesajcılar olan hormonlar üzerinden okumaya amaçlayan Destek Yayınları imzalı kitap, hormonları tanımak ve onlarla barışmak için kılavuz niteliğinde. Duygularımız aslında nelere işaret eder? Neden istek ve ideallerimize uygun bir yaşam süremiyoruz? Üzüntü ve depresyonla nasıl başa çıkabiliriz? Türkiye'nin önde gelen bilişsel davranışçı terapistlerinden Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın tecrübelerini ve akademik birikimini bir araya getirerek yazdığı Kronik Kitap'tan yayınlanan Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa, bu ve daha fazla sorunun yanıtını okura anlaşılır bir dille aktarıyor.

0: Kıvılcım Ertanoğlu.
1: İşin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için, bu bence çok kıymetli bir kavga.
0: Ve başarılı oyuncuları Pınar Tuncegil.
2: O kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda, tırmandığım basamaklarda, her basamakta ayrı bir dayatma var aslında.
0: Melis Öz.
3: Farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o, sahneye çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor.
0: Sevilen oyuncu Buaç Aksoy.
4: Öyle anlar yaşadım ki en dibi de gördüm. Çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcılar Anıl Doruk. Senle.

0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ahbara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: Seveyim, şu kalbimi sana ben vereyim, vereyim, vereyim.

0: Unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Adamo, Barış Manço. Her yerde kar var.
1: Her yerde kar var. Kalbim serin bu gece.
0: Muhteşem düetler açılışı muhteşem bir şarkı ve duayen sanatçılarla yapıyor. Orijinal ismi Tombala Neje olan şarkıyı Adamo ilk defa 1963 yılında seslendirdi. Fransızca sözlerinin ve müziğinin Adamo'ya ait olduğu şarkının Türkçe sözlerini ise Fecri Ebcioğlu yazdı.

Türkiye'de 1960'ların başında Fecri Evcioğlu ve Sezen Cumhur Önal'la birlikte yabancı şarkılara Türkçe söz yazma modası başlamıştı. Böylelikle yıllarca sürecek aranjman müzik akımının da öncüleri oldular. Bugün 83 yaşında olan İtalyan kökenli müzisyen Adamo hayatını Belçika'da sürdürüyor. Görüntüler Barış Manço'nun 1989'da yaptığı televizyon programından.

0: Voilà. Merci.
1: Müslüm Gürses, Rubato, İsyankar. Şarkı Rubato'nun yeni enstrüman kayıtları ve vokallerin birleştirilmesiyle hazırlandı. Aslında bu düet gerçek anlamda hiç gerçekleşmedi. Müslüm Gürses ve Rubato bu düet için bir araya gelmediler. Şarkı 2013 yılında aramızdan ayrılan Müslüm Baba için özel teknik imkanların kullanıldığı bir anı düeti niteliğini taşıyor.
2: Gözyaşlarımın yoktur faydası.
1: İsyankar adlı şarkının farklı sahipleri var. Klasik Müslüm Gürses yorumunda Demirhan ismi göze çarparken 2018 düzenlemesinde anonim bir eser olarak kayıtlara geçmiş. Şarkının düzenlemesi Burhan Bayar ve Ceyhun Çelik'e ait. Türk müziğini caz, akustik ve dünya müziği unsurlarıyla harmanlayan Rubato, güçlü enstrümantal performansları ve kendilerine özgü düzenlemeleriyle müziklerini geniş kitlelere dinletmeyi başarıyorlar.

0: Suat Suna, Fatma Turgut, Aramızda Uçurumlar.
1: Aramızda geçenleri unutmak.
0: 90'ların romantik prensi Suat Sunay'la rock müziğin güçlü kadın vokallerinden biri olan Fatma Turgut'u buluşturan şarkı ilk olarak 1995 yılında Suat Sunay'ın Hasret Fenerleri albümünde yer aldı.
1: Böyle sevme artık anlamam çünkü.
0: Profesyonel müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan Suna, 1992 yılında Beyaz Güvercin şarkı yarışmasında ikinci olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. 1993'te çıkardığı ilk albümü Ansızın Çektin Gittin'le büyük bir başarı kazanan Suat Suna, 90'lara damgasını vuran müzisyenler arasında yer aldı. ...2007 yılında model grubunun solisti olarak tanıdığımız Fatma Turgut, Değmesin Ellerimiz şarkısıyla büyük bir başarı sağladı. 2016'da gruptan ayrılan Turgut, solo kariyerine devam ediyor. Dinlediğiniz Aramızda Uçurumların söz ve müziği Suat Sunay'a, düzenlemesi ise İskender Paydaş'a ait.

Günay Coşkuner, Erol Büyükburç, Bir Başka Sevgili. Türk modern pop müziğinin oluşumunda önemli ölçüde katkısı bulunan Erol Büyükburç, pop ve rock ezgilerini müziğinde birleştiren duayen sanatçılardan

Müzik hayatına Little Lucy adlı bestesiyle 1961'de başlayan Büyük Burç'un 6 taş plak, 5 long play, 75 tane 45'lik, 200'e yakın ödül ve 2000'e yaklaşan bestesi bulunuyor.

Müzik kariyerine Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başlayan Hüner Coşkun Erse, 1987 yılında ilk albümü Doğuş'u çıkardı ve Türk sanat müziğine farklı bir soluk getirdi. Dinlediğiniz Bir Başka Sevgilinin sözleri Hulki Saner, bestesi ise Erol Büyükburç'a ait. Şarkı düet formuyla 2013 yılında kaydedildi.

Türk pop müziğinin duayen sanatçısı Erol Büyükburçu 2015'te eşsiz sesi ve yorumuyla halkın büyük sevgisini kazanan Günel Coşkuner'i ise 2021'de kaybettik. Geriye bu güzel şarkılarla anılar kaldı.

Berk Gürman, Öykü Gürman, Nankör Kedi. Grup, Akdeniz ve Arap ezgilerini harmanlayarak oluşturdukları müzikleriyle büyük kitleler tarafından çok beğenildi, popüler oldu.

Öykü ve Berk olarak 2007 yılında kurulan grup, pek çok başarılı şarkıya imza attıktan sonra kariyerlerine farklı şekilde devam etme kararı alarak 2010 yılında ayrıldılar. Nankör Kedi şarkısı ise İbrahim Tatlıses'in 1994'te piyasaya çıkardığı Haydi Söyle albümünde.

söz ve müziğinin Yusuf Hayaloğlu'na ait olduğu şarkının şu anda dinlediğiniz versiyonunun düzenlemesi Berk Gürman'a ait. Düet, Gürman kardeşler tarafından 2017'de kaydedildi.

0: Hakan Altun, Derya Bedavacı. Kavuşmalıyız.
1: Kimseler dolduramadı yerini.
0: Profesyonel müzik hayatına Aykut Hakan Ayşe grubuyla 1998 yılında başlayan Hakan Altun, grup kısa süre sonra dağılınca kariyerine solo olarak devam etti. 1999 yılında Hani Bekleyecektin adlı şarkısıyla da milyonların gönlüne taht kurdu.

15'in üzerinde albüme imza atan Hakan Altun'un Derya Bedavacı ile gerçekleştirdiği Kavuşmalıyız isimli düet çalışması 2019'da tekli olarak kaydedildi. Dinlediğiniz Kavuşmalıyız isimli düet, Derya Bedavacı'nın kariyerinde önemli bir

sadece yorumcu olarak değil, besteci olarak da çok beğenilen şarkılara imza atan bedavacı, Kavuşmalıyız'ın da söz ve bestesini kendisi yaptı.

Emre Altu, Doğukan Manço, Zalım Sultan. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bilinmez bin bir yoldan. Gel dedin. 1999 yılında kaybettiğimiz efsane sanatçı Barış Manço'nun 1985'te çıkardığı 24 Ayar albümünde yer alan şarkı, Doğukan Manço'nun yeni düzenlemesi ve Emre Altun vokaliyle aslına sadık kalınarak 2018'de yeniden kaydedildi. Manço ve Altun işbirliğiyle hayata geçen şarkı, geleneksel Anadolu tınılarını modern pop altyapısıyla harmanlıyor. Sözlerini Barış Manço'nun, müziğini ise Murat Uysal Efe'nin yaptığı Zalim Sultan, Manço'nun kaset olarak piyasaya çıkardığı ilk albüm olma özelliği de taşıyor.

profesyonel müzisyen olan Geylanlar, özgün müzikal içeriklerini dijital video paylaşım platformunda paylaşarak binlerce izleyiciye ulaşıyorlar.

0: Rafet El Roman, Ezo, Kalbine Sürgün.
1: Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük.
0: 16 yaşından itibaren kendi şarkılarını besteleyen Rafet El Roman, profesyonel müzik çalışmalarına 1988 yılında başladı. Şu anda dinlediğiniz Kalbine Sürgün şarkısını ise ilk defa 2013'te çıkardığı Yadigar adlı albümde yayımladı.
2: Sen gibi taş değil benimki, kalbine sürgün.
0: Ezo Genç, sahne adıyla Ezo ise Azerbaycan ve Türkiye'de tanınan ve sevilen bir müzisyen. Özellikle Rafet El Roman'la gerçekleştirdikleri Kalbine Sürgün düetiyle büyük kitleler tarafından tanındı. Söz ve müziği Gökhan Güneş'e ait olan Kalbine Sürgün'ün düzenlemesi ise Alman müzisyen

0: Aslı Güngör, Ferhat Köçer, Kalp Kalbe Karşı.
1: Uyandım birden seninle, gece üçü bulmamış.
0: Bir besteci kimliği, farklı ses rengi ve güçlü yorumuyla dikkat çeken başarılı müzisyen Aslı Güngör, şarkıyı 2007 yılında kaydetti. Kısa sürede fenomen olan şarkı, Güngör'ü de pek çok ödülün sahibi yaptı.

Şarkının 2008'de legal satış rakamları 1 milyon 150 bine ulaştı ve MÜYAP Dijital Satış Şampiyonu ödülünü aldı. Bundan tam bir yıl sonra 2009 yılında ise yeni albümüyle dijital satış rekoru

Hem tıp doktoru hem de sevilen bir müzisyen olan Ferhat Göçer, 2005 yılında kendi adını taşıyan ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı. Dinlediğiniz Kalp Kalbe şarkısı End Orkestrası'nın 2007 albümünde yer alıyor.

Birsen Tezer, Bertu Cemil, Yağmur. Muhteşem düetlerin son şarkısı Birsen Tezer ve Bertu Cemil'i 2026 Mart ayında bir araya getiren bir Bertu Cemil şarkısı. Şarkı Cemil'in 2006 yılında çıkardığı Duygusal Tuzaklar albümünde yer alıyor.

Birsen Tezer ise kendine özgü yorumu ve derin vokal tınılarıyla birlikte caz, folk ve çağdaş Türk müziğini bir araya getiren yaklaşımıyla tanınıyor.

Birsen Tezer ve Bertu Cemil'i bir araya getiren Yağmur, 2026 Mart ayında tüm dijital platformlarda paylaşıldı ve müzikseverler tarafından çok beğenildi.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.
1: Swap. İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.
2: Biz Bize bu haftada renkli konukları ile ekrana geliyor. A Yüzü B Yüzü adlı tiyatro oyununun yönetmeni Başak Kıvılcım Ertanoğlu.
3: İşin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için, bu bence çok kıymetli bir kavga.
2: Ve başarılı oyuncuları Pınar Tuncegil.
3: O kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda, tırmandığım basamaklarda, her basamakta ayrı bir dayatma var aslında.
2: Melis Öz.
4: Farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o, sahne çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor.
2: Sevilen oyuncu Buaç Aksoy.
5: Öyle anlar yaşadım ki en dibi de gördüm. Çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de.
2: Yeni şarkılarıyla şarkıcılar Anıl Doruk. Senle

0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ankara'da.
1: İnfo Yatırım seans öncesi programını sunar.

0: haberleri hemen gündem başlıklarıyla başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ABD, İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaşın enflasyonist etkileri devam ederken politika faizini %37'de sabit tuttu. Enflasyonun ana iliminin Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilediğine dikkat çekilen karar metninde öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı. BBVA Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit tutma kararının beklentilerle uyumlu olduğunu değerlendirdi. Kuruluş Eylül ayında fonlama faizinin politika faizine yaklaştırılabileceğini, yıl sonunda ise politika faizinin %36'ya gerilemesini beklediğini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranını %2,25'te sabit tuttu. ECB Başkanı Christine Lagarde, son enflasyon verilerinin ikinci çeyrekte bazı iyileşmelere işaret ettiğini belirtti. Enerji fiyatlarının dalgalı seviyesini sürdürse bile Haziran ayı beklentilerine paralel olduğunu belirten Lagarde, kararlarımızı toplantı bazlı alacağız. Önceden belirlenen bir faiz patikamız yok dedi Lagarde. Ekonomik büyüme kısa vadede ılımlı seyredecek. Enerji şokundan etkilenecek. Savunma harcamaları artışı imalat sektörünü destekliyor dedi. Enerji şokuna karşı mali yanıtların özel olarak uyarılması gerektiğini söyleyen Lagarde, enerji şokunun enflasyon üzerindeki tam etkisinin henüz ortaya çıkmadığını kaydetti. Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması ve arz kesintilerinin daha da derinleşmesi tehdidiyle Brent ham petrolü 2 ay sonra ilk kez varil başına 100 dolara ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik çok büyük bir askeri operasyon seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiklerini belirterek böyle bir karar almaya çok yakın olduklarını ancak henüz nihai kararın verilmediğini söyledi. Evet, verilerle devam ediyoruz. Petrol 100 doların üzerine çıktı. Tabii jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor Brent petrolün varil fiyatı. Kıymetli metallere bakalım. Altın 4000 dolar seviyesinde, 4000 dolar çevresinde bir süredir, 4029 şu anda. Gümüş ons 57,23, paladyum 1238, platin 1583 seviyesinde genel anlamda bir düşüş olduğunu görüyoruz kıymetli metallerde. Şimdi ABD piyasalarına bakalım. Dow Jones Endeksi 51.724, Nasdaq 28.346 düşüşte, S&P 500'de 7.403 seviyesinde. Asya piyasalarıyla devam edelim. Çin Şangay 3.830 düşüşte, Japonya yükselişte 66.422, Hindistan 75.897, Hong Kong 24.901 ve Güney Kore %6'nın üzerinde bir düşüş olduğunu görüyoruz, 6.655 seviyesinde. Şimdi Asya piyasalarında takip edilen gelişmeleri muhabirimiz Mehmet Zeyrek bize aktaracak. Mehmet, sözü sana bırakalım.
1: İyi sabahlar Ahmet Tunağan. Amerikan borsalarındaki derinleşen kayıpların ardından Asya piyasalarında da kötü bir başlangıç oldu. Haftanın son işlem gününde özellikle risk iştahının da çok düşük olduğunu görüyoruz. Güney Kore'de KOSPI endeksi borsa açılır açılmaz ilerleyen dakikalarda devre kesici uygulanmak zorunda kalındı. Kayıplar %6'nın üzerinde an itibarıyla ve bölgesel düşüşler var. Yüksek petrol fiyatları ve Amerika'daki gümrük tarifesi endişeleriyle Çin'in GCI 300, Hong Kong'taki Hang Seng Endeksi ve Japonya'daki borsalar ile Avustralya tarafı piyasaları bugün derin kayıplarla kapatmaya hazırlanıyor. Singapur'un devlete ait servet fonu derinleşen piyasa belirsizlikleri nedeniyle daha az risk almayı tercih etti.

0: çekildiğini ve 20 yıllık reel getirisinin %3,4 ile son 6 yılın en düşük seviyesine gerilediğini duyurdu. Japonya ekonomisinden gelişmeler var. Ülkedeki taze gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon Haziran ayında %1,6'ya ulaştı. Zayıf yen ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle işletmelerin maliyetleri ölçen üretici fiyat endeksi %7,1 ile Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Japon yeni dolar karşısında 163 seviyesinde zayıf seyrini korurken artan ithalat maliyetlerinin enflasyonu daha da körükleme riski bulunuyor. Analistler Japonya Merkez Bankası'nın Ekim veya Aralık ayında daha fazla faiz artışına gitmek zorunda kalabileceğine işaret ediyor. APEC zirvesinden gelişmeler var. Amerika ve Çin dahil 21 APEC ülkesi açık kaynaklı yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesini destekleyen ilk ortak bildirilerini yayımladı. Bildiride güvenlik, veri koruması ve fikri mülkiyet haklarına güçlü bir vurgu yapıldı. Bu durum açık kaynaklı yapay zeka modellerinin tamamen serbest bir yapıdan uzaklaşarak hükümet destekli altyapılar ve daha sıkı devlet gözetimi altında şekilleneceği bir döneme girildiğine de işaret ediyor. Asya cephesinde öne çıkan notlar bu yöndeydi. Haftanın son iş gününde derin kayıplarla piyasayı kapatmaya hazırlanıyoruz. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Ahmet Tunağan.
1: Mehmet Seyrek, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sayın seyirciler, devam ediyoruz haberimizle. Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Politika faizini beklentilere paralel olarak %37'de sabit tuttu. Kurul ayrıca gecelik borç verme faizini %40'da, gecelik borçlanma faizini ise %35,5'te değiştirmedi. Banka enflasyonda Temmuz ayında geçici yükseliş beklediğini belirtirken sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceği mesajı verdim.
2: Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 seviyesinde sabit tuttu. Kurul ayrıca gecelik borç verme faizini %40'da, gecelik borçlanma faizini ise %35,5'te değiştirmedi. Karar metninde enflasyona ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir gerileme yaşandığı belirtilirken, öncü göstergelerin Temmuz ayında ana eğilimde geçici bir yükselişe işaret ettiği ifade edildi. Merkez Bankası, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine girdiğine dikkat çekti. Bu gelişmelerin maliyetler, ekonomik faaliyet ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı.
3: Oldukça radikal bir değişiklik yok. Benim dikkatimi çekenler özellikle hala veri bazlı ve toplantı bazlı karar vereceğine vurgu yapmış olması. Zaten bir zamandır söylemi buydu, bunu korumuş. Özellikle enerji tarafındaki sorunlara dikkati çekmiş beklenti gibi. Ben hani çok da güvercin bulamadım. Hani bir önceki tonla daha yakın geldi. Neden? Çünkü şeyi kaldırmadı. Eğer parasal aktarım mekanizmasında sıkıntı görürsek ilave önlemler alırız ifadesi hala sıkılaşmanın gündemde olabileceğini gösterdi bana. Tonda çok büyük bir değişiklik yok diyebilirim.
2: Karar metninde iç talebe ilişkinde önemli mesajlar yer aldı. Yakın dönem verilerinin iç talepteki zayıflamanın belirginleştiğini gösterdiği belirtildi. Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini yineledi. Faiz kararlarının ise enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak toplantı bazlı, veri odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaya devam edeceği belirtildi.
4: Koridorda hani daha yukarıda GLP faiz de var tabii ki ama koridorun üst bandı mutlaka 40'ta zaten korunmalıydı. O nedenle doğru karar diye değerlendiriyoruz. Metinde evet çok büyük bir değişiklik yok ama herhalde bize göre Merkez Bankası'nın bas senaryosu, ana senaryosu

0: halen ateşkesin de dışarıda tekrar devreye girmesi yönünde ve bir noktadan sonra belki bu Ağustos ayı olabilir, belki Ağustos'un sonları olabilir, tekrar bir hafta vadeli repo ihalelerine dönülmesi yönünde. Sadece bu biraz ötelenmiş gibi.
1: Kurul, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılabileceği mesajını verdi. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülerin dışında gelişmeler yaşanması durumunda ilave makro ihtiyati adımların devreye alınacağı da açıklandı. Merkez Bankası'nın nihai hedefi orta vadede enflasyonu %5 seviyesine indirmek. Bu doğrultuda tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacak.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayında faiz indirimine gidebilir. BBVA Research yaptı bu açıklamayı. Bankanın politika faizini %37'de sabit tutma kararı beklentilerle uyumlu. Eylül ayında fonlama faizi politika faizine yaklaştırılabilir. Yıl sonunda politika faizinin %36'ya gerilemesi bekleniyor. Banka enflasyona odaklanmayı sürdürüyor. Temmuz ayında aylık tüketici enflasyonunun %1,85 olması bekleniyor. BBVA Research'un açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi devam ediyoruz. BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş, Merkez Bankası faiz kararının ardından PPK metninde öne çıkan mesajları değerlendirdi. İzliyoruz.
3: Merkez Bankası'nın çok dikkatli bir karar metni ortaya koyduğunu görüyorum. Yani faiz indirimi ya da faiz arttırımı noktasında değil de piyasa dinamikleri ve gelişmeler noktasında bir karar metni karşımızda. Politika faizinde de gecelik borçlanma üst bantta da herhangi bir değişime gitmeyerek Temmuz ayı enflasyon rakamlarının yükselebilme ihtimaline dikkat çekti. Bu da zaten bundan sonraki süreçte, yani 10 Eylül'deki Merkez Bankası toplantısında eğer Ağustos'ta da bir iyileşme durumu söz konusu olmazsa merkezden faiz indirimi gelebilir beklentisine de son noktayı koymuş oldu. Yani herhangi bir indirim şu aşamada söz konusu değildir. Çok net, şeffaf ve anlaşılır bir dille karşımıza getirdi Merkez Bankası. Temmuz ayına dikkat çekti. Bununla birlikte jeopolitik risklere bir kez daha vurgu yaptı. Ve para piyasası enstrümanlarına likidite koşullarının el verdiği ölçüde dezenflasyon sürecini bozabilecek etkilere karşı sıkı duruşta devam edeceğini ve bu konuda adım atmaktan çekinmeyeceği dahil bir karar metni ortaya koyduğunu düşünüyorum. Piyasa beklentisi yıl sonu için özellikle baktığımızda enflasyon %32'ler seviyesinde gerçekleşeceğini bekliyor. Merkez Bankası ise yıl sonu için %26 hedefini bu noktada tutturamayacağını biliyor. %26-29 bandında bir revize durumu söz konusu olmuştu petrol fiyatlarıyla. Merkez Bankası'nın %26 tutması, politika faizinin %37'de tutması, aradaki 11 puanlık bir hareket alanı sağlaması ihtimali şu anki gelişmelere baktığımızda ve Merkez Bankası'nın bu karar metnine de dikkat çektiği özellikle Temmuz ayı maaş zamları, bununla birlikte sağlık ve ulaştırma sektörüne gelen zamlarla birlikte enflasyonun yüksek çıkabileceği ki piyasa beklentisi aylık bazda %2'lere yakın bir beklenti söz konusu. Bu durum Merkez Bankası'nın faiz indirim noktasında alanını daraltan bir unsur. Orta vadeli programda %5 hedefi söz konusu. Dolayısıyla Merkez Bankası tüm bu riskleri göz önünde tutuyor.
2: Şimdi canlı yayın konuğumuza devam ediyoruz. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Ahmet Tunahan Bey. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
2: Günaydın, teşekkür ederiz. Şimdi tabii petrolün varil fiyatı bir süredir yükselişini sürdürüyordu. Jeopolitik gerilimlerin tabii etkisiyle birlikte ve 100 doların da üzerine çıktı. Şimdi genel anlamda baktığımızda küresel piyasalarda nasıl bir görünüm var? Özellikle Asya piyasalarıyla isterseniz başlayalım. Nasıl bir etki var şu anda? Küresel piyasalar yeni bir enerji krizini mi fiyatlıyor?
4: Teşekkürler, sağ olun Ahmet Tunahan Bey. Evet, petrol fiyatları tekrar 100 doların üstünde. Aslında buradaki artık beklenti şu, biliyorsunuz savaşın ilk çıkmasıyla beraber Şubat'ın sonunda Mart ayında

0: Petrol 60 dolarlardan 119 dolara, üst bantta 119 hatta 120'ye deyip geri gelmişti. Ve tekrar diplomasinin ön plana çıkmasıyla beraber de 70-75 dolar bandında geriye oturduğunu görmüştük petrolün, ama açıkçası şu andaki 100 doların üstünde seyrinin tekrar psikolojik olarak o 119 dolar baskısı yapar mı yapmaz mı, oraya doğru bir hareketlenme olur mu olmaz mı beklentisi biraz daha piyasaları şekillendiriyor. Bunun içinde kuvvetle muhtemel bir kara harekatı ya da savaşın genişlemesi durumu olabilir ki İran zaten yanılmıyorsam dün Kuveyt'te galiba ve Kuzeyra bir füze saldırısında bulundu. Tekrar hani burada bir kara harekatı olacak olursa Amerika tarafından ya da tekrar çok yıkımı yüksek bir fiziki saldırı olması durumunda ya da diğer taraftan şeyin genişlemesi, savaşın genişlemesi, alanın genişlemesi durumunda işte oradaki o petrolün tekrar 119 dolara gitme beklentisi biraz daha Ahmet Tunahan Bey piyasaları şekillendiriyor açıkçası. Yani 100 doların üstündeki o 119 hareketi veya daha üzerine bir hareket olur mu olmaz mı onu birlikte piyasalar değerlendiriyor. Tabii Asya piyasaları ve tüm piyasalarda aslında risk iştahının da selektif olarak yapay zeka ve diğer teknoloji şirketlerinin dışında biraz daha böyle şey seyir, daha yatay seyir izlemesinin en önemli nedenlerinden birisi yine jeopolitik risk olarak karşımıza çıkıyor. Tabii jeopolitik risk de beraber o petrol fiyatlarının da beraber özellikle ülkeleri de ulaştırma maliyetleri ve ulaştırma maliyetleriyle beraber tüm maliyetlerin etkileniyor olması, enflasyon yapışkanlığı ve katılığı veya dezenflasyon programının tam uygulanamayışı tüm aslında küresel piyasalarda etkileşim içerisinde oluyor.
1: Peki şimdi Hürmüz ve Babül Mendeb güzergahlarında sevkiyatın aksaması ve bu sevkiyatın, yani daha doğrusu bu aksamanın önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi halinde petrol fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Yani şu an için böyle bir öngörüde bulunabilir miyiz?
0: Aslında demin de söylemeye çalıştım. Kısa vadede eğer hani çok büyük bir, hani bu görünümden çok büyük bir farklılık olmazsa, tabi bu arada işte İran'ın tekrar Kızıldeniz'e Husilerle yönelik bir Kızıldeniz rotasını da etkileme çabası, Amerika Birleşik Devletleri yanılmıyorsam başkan ciddi anlamda eğer şey yapılacak olursa şeyde bulundu, bir tekrar bir barajın ya da bir elektrik tesisini vurulabileceği yönünde bir beyanatı vardı. Hatta yeni beyanatında da ciddi bir harekatın planlandığını söyledi. Kuvvetle muhtemel orada yine bir hava baskısı, arkasından bir kara harekatı düşünülür mü düşünülmez mi, onu tabii ki ben hani çok uzmanlık alanım değil, ama tüm bu unsurlar gelişir ve arz daralmaya devam ederse petrol fiyatlarında yeniden yukarıya doğru bir hareket görebiliriz. Ama şu seyirde çok ciddi bir yukarıya doğru bir hareket beklemek çok şey değil, olası değil Ahmet Tunahan Bey. Ama yine dediğim gibi hani bir görünümde bir değişiklik olursa o zaman da işte o beklenti 119 dolarlara tekrar ulaşma beklentisi piyasaları ciddi bir şekilde endişelendiriyor aslında. Ama şu anki görüntüde hani çok orası olası görünmüyor.
1: Peki şimdi Japonya Merkez Bankası önümüzdeki hafta faiz kararını açıklayacak. Tabii petrol yükseliyor. Bir taraftan Japon yeni dolar karşısında 40 yılın en düşük seviyesinde. Aslında Japonya'daki enflasyonda çift yönlü bir baskıda olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda önümüzdeki hafta Japonya Merkez Bankası nasıl bir karar alacaktır?
0: Yani şu anda dün mesela Merkez Bankamız sabit tuttu. Avrupa ECB Lagarde'ın da açıklaması, sizin de haberinizin başında, yayın başında verdiğiniz gibi sabit tuttu. Ama Japonya tarafında tabii oradaki biraz daha net hissediliyor. Yani o, çünkü bizim gibi gelişme

0: yapmakta olan ülkelerde aslında biraz da enflasyon kası hakimken, Avrupa tarafı, Amerika tarafı, Japonya tarafında da özellikle Asya tarafında da özellikle Japonya'da enflasyona karşı bir hassas durum söz konusu. Hani bir burada biraz da uzmanlar aslında ayrışıyorlar. Şöyle bir ayrışma var. Bir kısmı sabit kalacağı yönünde, bir kısmı da Haziran ayında Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı gibi ufak 25 baz puanlık, orada 2.15'ten 2.40'a çıkmıştı Haziran ayındaki ECB'de. Böyle ufak bir artışla gündeme gelebilir. Ama reel faiz vermesi, tabii Japonya'nın özellikle eksi faizleri tekrar onlar da şu anda aşamada bir pozitif faize geçme durumu olasılığı var. Ama benim hani kişisel görüşüm, Japonya'da bu konuda çok hızlı hareket etmeyecektir. Biraz daha tekrar bir o durumu görecektir. Yani sabit tutma olasılığı böyle çok az da olsa ön plana çıkıyor. Ama tabii şöyle bir faiz artırımları başlayacaksa, benim hep söylediğim unsurlardan birisi Japonya'yı tabii takip etmek gerekiyor. Japonya'dan başlayacak bir süreç tüm diğer özellikle gelişmiş piyasalarda etkileşim içerisinde yaratabilir, ama tüm ülkeler, yani Amerika Birleşik Devletleri, ECB, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere yine veri bazlı ve aylık bazda devam ediyorlar. Yani Japonya'nın da kuvvetle muhtemel bir sabit tutma olasılığı da yine göz ardı edilmemeli.
1: Peki Asya ile başladık, devam edelim yine Asya ile. Çin'de nasıl bir görünüm var? İkinci çeyrek büyüme verisine baktığımızda %4,3. Tabii son 3,5 yılında en yavaş performansı olarak değerlendiriliyor. Bir taraftan petroldeki de yükselişi düşünecek olursak, Çin nasıl, hangi adımlar atabilir?
0: Çin, zaten yanılmıyorsam Çin Başkanı'nın bugün programı açıklandı. 24 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu önemli bir artık ziyaret olacak. Çünkü Trump 15 Haziran'da Çin'e gitmişti. Özellikle Çin'in, tabii biz hep teoride söylediğimiz bir şey var. Çin yavaşlarsa dünya durma eşiğine gelir dediğimizde, dünya ticaretinin çok önemli bir kısmını Çin domine ediyor. Şimdi arkasından Hindistan geliyor, Ahmet Tunahan Bey. Yani buradaki Çin'in yavaşlaması dünyanın özellikle ticaret hacminin daralması, yani dünyadaki büyümenin de yavaşlamasının, zaten yavaşlıyor aslında büyümeler. Çünkü yeniden revize ediliyor büyümeler. Yine IMF'nin ya da işte Avrupa Merkez Bankalarının yine açıkladığı büyüme tahminlerinde bir geriye doğru geliş var. Çin tabii çok hızlı büyümüştü ve büyümeye devam ediyordu. Hem nüfusu gereği hem de üretimdeki almış olduğu pay gereği, ama şu anda mesela petrol arzındaki yaşanan yavaşlama doğal olarak talebin daralıyor olması, dış talebin daralıyor olması burada etken. Tabii burada Çin'in önemli avantajlarından biri iç talebin orada yoğun olarak devam ediyor oluşu, nüfusundan dolayı burada biraz daha o büyümedeki yine dörtlü rakamların devam ediyor olmasının arkasındaki yatan nedenlerden, ana nedenlerden birisi de bu Ahmet Tunahan Bey. Ama şunu gerçek, İran'ın dünya petrol rezervi üzerindeki Hürmüz Boğazı'nın karşıladığı yaklaşık %25'i ve buradaki üretilen bu petrolün %25'inin yaklaşık o %25'lik unsurun da %50'si Çin'e gidiyor. Yani şimdi burada da stoklar, hep söylediğimiz Eylül ayı da buna işaret ediyor. Yaklaşık işte Şubat'ın sonu, Mart başı dediğimizde, o zamanki veriler bize şunu gösteriyor. Çin'in yaklaşık 6 aylık bir stoğunun kaldığını görüşülüyordu. O belirtiliyordu. Şimdi Mart 3. ay, 9 Eylül 9. ay, 6 aylık bir süreçte elbette tabii ki bir petrol rezervleri sınırlı da olsa stoklarda artış olmuştur. Ama özellikle bu savaş Ağustos'un sonuna doğru, Eylül'e doğru sarkacak olursa ve petrol fiyatları da 100 doların üzerinde ya da işte 95 ile 105 dolar arasında seyredecek olursa, dünyanın tekrar bir stagflasyonla karşılaşma ihtimalini ben yükseltiyorum.

0: tek görüyorum. Çin'in de buradan tabii ki etkilenmesi gayet doğal.
1: ABD ile devam edelim. Şimdi ABD'de ara seçime tabii az bir zaman kaldı. Kasım'da gerçekleşecek ve ara seçime giderken ABD, Trump yine birbiri ardına tarife kararları almaya başladı. Önce Kanada ve Brezilya, şimdi de 60 ülkeye tarifeleri hayata geçirmesi iddia ediliyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tabii zaten jeopolitik gerilimler nedeniyle petrol fiyatları da yükseliyor. Trump'ın tarife kararları enflasyonda yeni bir maliyet dalgası oluşturabilir mi ki önümüzdeki haftada önemli, kritik bir hafta FED faiz kararı verecek. Bu anlamda FED nasıl bir tutum sergileyecektir?
0: Tabii oradaki şimdi Trump Kasım'da seçime gidecek. Hani benim aslında beklentim, hani buradaki ilk Temmuz ayının başındaki o diplomasi kararını gerçekten herkes, hani Kasım'da seçim var, işte artık masaya oturulması lazım. Dünya ekonomilerindeki bu arz şokunun bir şekilde Kasım'a kadar belli bir şeyde oturması gerekiyor ifadeleriyle hep karşılaşmıştık ama bir anda işte olay tekrar tersine döndü. Hani buradaki Trump'ın kuvvetle muhtemelen, hani orada bir siyaset bilimci değilim ya da Kasım ayındaki işte İran çatışmasıyla Kasım ayına kadar net anlamda gider mi gitmez mi, hani sürer mi sürmez mi, bunun etkilerini elbette ki Trump da düşünüyordur. Ama tabii burada reel bir etki var, reel bir gerçek, yani bir gerçek var. Bu arz şokları, petrol fiyatlarının yüksek gitmesi tüm dünyada olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon üzerinde özellikle maliyetlerin artıyor olması yönündeki yaratmış olduğu baskı herkesi, özellikle Fed'i de burada enflasyon, dezenflasyon programında zorluyor Ahmet Bey açıkçası. Yine kuvvetle muhtemel veri bazlı gidecekleri için hemen hemen tüm merkez bankalar artık veri bazlı ve aylık kararlarla gidiyor. Ben Fed'in kuvvetle muhtemel çok büyük bir değişiklik olmazsa bir faiz artışını öngörmüyorum. Faizin bir müddet daha veri bazlı olarak sabit tutacağını bekliyorum ama tabii bu işte savaşın uzuyor olması tüm ülkeler açısından önemli bir etki yaratıyor.
1: Peki şimdi ECB ile devam edelim isterseniz. Mevduat faizini dün %2,25'te sabit tuttu. Ancak Lagarde yeni artırımlara kapıyı kapatmadı. Nasıl değerlendirmek gerekir ECB'nin tutumunu? Daha önce sürpriz bir karar vermişti, faiz artırmıştı. Eylül'de bir faiz artırımı görebilir miyiz ECB'den?
0: Ya şöyle, kuvvetle muhtemel işte bu hep aynı maalesef jeopolitik o riskin petrol fiyatlarının tüm ülkeler üzerindeki yarattığı etki izlenmeye devam edecek. ECB de bunu çok iyi yakından izleyen merkez bankalarından birisi. Çünkü aldığı kararlar sadece bir ülke değil, bir Avrupa Birliği üzerindeki etkileşim yarattığı için burada da takip edeceklerdir. Özellikle enflasyon tarafındaki yaşanmış olan o maliyet baskısı yakından takip ediliyor tüm ülkeler gibi ECB'de de. Kuvvetle muhtemel bu dün pas geçtiler. Hani artırım yapmadılar. Ama işte Temmuz ayındaki o Avrupa Birliği tarafındaki o fiyatların, petrol fiyatlarının maliyetler üzerindeki etkisi takip edilecek. Ağustos da burada devreye girecek biraz daha. Ağustos'ta eğer tekrar devam edecek olursa İran, Amerika Birleşik Devletleri çatışması ve petrol fiyatları da 95 doların altına inmeyecek olursa bu dönemde orada da bir yavaş yavaş bir faiz artırımı yönündeki beklentiler artabilir Ahmet Yunan Bey. Ama tabii burada işte önümüzde özellikle şimdi pas geçtiği için Ağustos yok, Eylül olması lazım ECB'de de karar. Eylül Eylül'de de yine bekleyip veri bazlı devam edeceklerdir. Ama ilk etapta çok büyük bir değişiklik olmazsa şu boyutta. Tabii bir de petrol fiyatlarındaki hareketler özellikle iktisat teorisinde arkadan gelen maliyet yansımaları. Yani hemen bu maliyetlere yansımaz. Genelde stoklarda devam ettiği için yeni oluşumlar, yeni stoklar maliyette oluşacağı için birkaç ay arkadan geliyor. Onu da kullanıyor.

0: Şu anda tüm merkez bankaları o etkiyi Eylül ayında, hani o etkide bir değişiklik olmazsa ECB'de de çok büyük bir değişiklik beklemiyorum.
1: İngiltere ile devam edelim. İngiltere'de enflasyonun artış hızı geriliyor. %2,6'ya geriledi. Ancak petrolün varil fiyatının 100 doların üzerine çıkması bu senaryoyu biraz değiştirebilir mi? İngiltere Merkez Bankası nasıl bir adım atabilir önümüzdeki hafta?
0: Onlar da büyük bir ihtimalle geçeceklerdir, sabit tutacaklardır rahmetli Nuhan Bey. Çünkü yine hep söylediğimiz bir şey var. Enflasyonla aralarındaki o enflasyonun etkisinin ülkelerin ne kadar maliyet unsurlarına yansıdığı biraz da şeyle ilgili. Stokları ve etkileşimleriyle ilgili. Ben İngiltere'nin de faizi sabit tutacağı yönünde önümüzdeki haftaki toplantıda bir beklenti içerisindeyim. Yani çok büyük şey olmazsa, mesela burada işte savaş devam edecek ya da bir kara harekat devam edecek olursa, bunun Eylül toplantılarında görmemiz daha mümkün. Hani eğer şey olarak, ama savaş sönümlenip biraz daha diplomasi ön plana çıkacak olursa da o birkaç ay daha bekleme marjına girebilir tüm ülkeler. O yüzden İngiltere'de ben doğal olarak da zaten şu anda çok ciddi bir artış var. 2 yıllıklar sizin de gösterdiğiniz gibi 4.49, 5 yıllıklar 4.67, 10 yıllık İngiltere tahvilleri 5.10, bunlar zaten yüksek seviyeler. Şimdi artırım kararı da kolay bir karar değil Ahmet Tunan Bey. Yani çünkü tüm oradaki ülkedeki işletmelerin, şirketlerin maliyetleri üzerinde çok ciddi bir baskı yaratıyorsunuz. Ve hele bir de karşınızda bir stagflasyon durumu söz konusu olacak olursa, hem enflasyonun içinde hem de büyümeler yavaşlayacak olursa, ki biz buna stagflasyon diyoruz. Böyle bir durumda gerçekten dünyayı tekrar 1970 ya da 90'lardaki bir enerji krizi ya da bir ekonomik krizle karşı karşıya kalma yönüne itebilir. O yüzden de çok sık eleniyor bu artırım kararları da. Yani çok üzerinde çok konuşularak verilecek kararlar. Ben haftaya da İngiltere'nin de çok fazla bu yönde bir artış tarafında olacağını düşünüyorum. Ceteris paribus kuralı, diğer unsurlar sabitken.
1: Peki, kıymetli metalleri biraz konuşalım isterseniz. Altınla başlayalım. Jeopolitik risklere rağmen, artan enerji fiyatlarına rağmen ve yüksek talebe rağmen fiyatlamada güçlü bir karşılık bulmadığını görüyoruz. Sınırlı bir artış var. Bunu neye bağlamak gerekir ve önümüzdeki döneme ilişkin de altının seyrine dair beklentinizi almak isterim. Buyurun.
0: Tabii burada altın tüm o kıymetli metallerin içerisinde ön planda her zamanki gibi. Dediğiniz gibi de özellikle güvenli liman olması sebebiyle bu tip jeopolitik risklerde fiyatlarının daha farklı olması beklenir, ama özellikle geçen yıl altındaki yaşanan o rally, 5500 dolarları onsun görüyor olması, merkez bankalarının talebiyle birlikte ve diğer unsurlar, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki beklentilerle beraber çok fazla zaten bir şeyine yukarıya çıkış vardı altında. Fakat geriye dönüp baktığımızda savaşın başlamasıyla beraber özellikle petrol fiyatlarındaki artış altının tabii ters korelasyon olması durumuyla karşı karşıya kaldık. O yüzden bu ters korelasyon durumu devam ediyor. Ne demek istiyorum? Petrol fiyatları arttıkça altının düşüyor olması, petrol fiyatları düştükçe de altının yavaş yavaş hareket ediyor olması diyoruz buna biz bu ters korelasyonda. Doğal olarak da şimdi o hem 5500 dolarlar hem aşağı doğru geri çekilmeler, çünkü şöyle bir durum var. Merkez bankaları alımı azalttılar doğal olarak. Hatta bir kısım merkez bankası da yine likiditeyi sağlamak adına altın bozdurup işte dolar tarafına ya da kendi TL tarafına veya kendi paraları tarafına geçerek likidasyonu sağlamaya çalıştılar. Yani buradaki altının tekrar hareketlenmesindeki ana katalizör Ahmet Tunahan Bey, Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in faiz indiriminin yönündeki ciddi sinyallerin oluşturulması. çalışması gerekiyor. Bunun için de tekrar petrol fiyatlarının ciddi anlamda 70 dolarlar seviyesine, 75 dolarlar seviyesine geçmesi lazım. Jeopolitik risklerin artık tam anlamıyla sönümlenmesi ve diplomasinin tam olarak masada hakim olmasıyla başlayacak bir süreç. Diğer taraftan da o süreç başlamasıyla beraber altındaki hareketlenmeyi bekleyebiliriz. Ama orada tekrar merkez bankaları da yine altına yönelik alım hareketi gelirse tekrar bir yukarıya yönlü hareketler görebiliriz. Ama şu an için o hareketin de ben ilk etapta 4.350 dolarlarla sınırlı kalacağını düşünüyorum. Yine eğer savaşla ilgili çok ciddi anlamda bir defakto bir durum oluşmazsa, kara harekatı veya savaşın genişlemesiyle ilgili bir şey oluşmazsa da aşağı yönlü hareketlerde de 3.900 dolarlarında burada takip edilmesi gereken seviyeler olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, gümüşle devam edelim o zaman. Gümüşte bugün altınla birlikte değer kaybı sürüyor. Geçtiğimiz gün biraz yükselişe geçmişti. Şimdi tekrar düşüşte. Gümüşe dair beklentileriniz nedir?
0: Yani gümüş tarafında bir kere evet altınla zaten doğal olarak birlikte hareket eden bir metalimiz. Aynı zamanda gümüş tarafındaki unsurlardan birisi gümüşün fiyat hareketlerindeki özellikle hareketi belirleyici dinamiklerinden birisi. Hem jeopolitik riskler ve diğer unsurlarla beraber arz tarafının şey oluyor olması, etkileşim içerisinde oluyor olması. Evet bugün birlikte bir hareket var ama genelde altının daha sert, altından daha sert hareketler yapıyor gümüş. Aşağı yönlü olsa da yukarı yönlü olsa bunun en önemli nedenlerinden birisi gümüşün arzının doğal olarak diğer elementlerde gümüşün de etkin olarak üretimde kullanılıyor olması ve Çin burada belirleyici oluyor Ahmet Tunan Bey açıkçası. Ki zaten şu anda ihracatı yasaklanmış durumda Çin tarafında gümüşle ilgili müdahalelerde. Ama şu anda birlikte bir korelasyonu var. Hani orada biraz daha altta ve üstte yani altındaki birlikteki hareketin biraz daha üzerinde ya da altında ki gelişmeleri takip etmek lazım. O da arzla ilgili şeyde. Tabii talep yoğun olarak devam ediyor gümüşe. Çünkü üretimde kullanılan da bir metal aynı zamanda altına nazaran daha çok kullanılan bir şeyde. O yüzden de yine diğer taraftan platin, paladyum da yine gümüş gibi metaller olarak üretimde kullanıldıkları için daha sert hareketlerle karşı karşıya kalabiliriz. Hani ondan da yine destek ve direnç noktaları teknik analiz tarafında takip edilebilir.
1: Peki şimdi siz de söylediniz platin ve paladyumu sorayım. Sanayide sıklıkla kullanılan metallerden ki özellikle otomotiv endüstrisinde ve otomotiv endüstrisinin dönüşümünde sıklıkla kullanılıyor. Arz endişeleri var sizin söylediğiniz gibi. Bir taraftan Rusya'ya yaptırımlar da tabii fiyatlıyor. Her iki metaldeki görünümü nasıl okumak gerekir?
0: Yani evet demin de söylemeye çalıştım. Aslında gümüşle hemen hemen aynı şeyleri söyleyeceğiz orada da. Çünkü zaten kullanılıyor. Hem yani üretimde kullanıldığı için özellikle sizin de belirttiğiniz gibi çok teşekkür ederim. Otomotiv sektöründeki dönüşüm tarafında çok etkili olduğu için. Tabii bu arada buradaki diğer unsurlardan birisi platin ve paladyum tarafında bir orada otomotiv sektöründe bir daralma da söz konusu Ahmet Bey. Yani orada bir talepteki azalma orayı biraz daha dengeli tutuyor gümüşe göre. Gümüş daha etkin kullanıldığı için. Yani platin ve paladyumda daha sert hareketler ancak işte o Rusya'nın etkileşimiyle beraber veya tekrar bir büyüme senaryoları içerisinde beklenebilir ama şu anda da hani o büyüme senaryoları içerisinde biraz da uzak olduğumuzu düşünüyorum. Aşağı tarafta hani o talepteki dararmayla beraber arzın onu etkileşim içerisinde olması platin ve paladyumda biraz daha dengeli hareket içerisinde olduğumuzu gösteriyor.
1: Peki yurt işiyle devam edelim. Dün siz de açılışta söylemiştiniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve politika faizini %37'de sabit tuttu beklentilere paralel bir şekilde. Zaten karar metninde verilecek mesajlara odaklanmıştı piyasalar. Şimdi bu mesajlara baktığımızda neler söylersiniz, nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle enerji fiyatları ve jeopolitik belirsizlikler de burada tabii öne çıktı. Petrolün de 100 doların üzerine çıktığını düşünecek olursak bu yıl içerisinde bir faiz artırımı gelebilir mi, yoksa yıl sonuna kadar faiz indirilir?

0: gitsin diye. Şimdi burada da hemen şeye bakalım, beklentiye bakalım. Şimdi 26 ile 29 bandına çekti beklentisini ama şu görünüyor, özellikle Temmuz'daki artışlarla beraber dediğiniz gibi hem petrol fiyatlarının tekrar 100 dolarların üstünde seyri, aynı zamanda zam ayıydı biliyorsunuz Temmuz ayı, memurlarımıza, emeklerimize yapılan zamların etkisiyle beraber, ki Merkez Bankası da aslında kendisinin Temmuz ayındaki enflasyon beklentisinin biraz daha yukarıda olabileceği yönündeki açıklamaları da var. Doğal olarak da yaklaşık ben yıl sonunda 29'larda bir enflasyon oranı tahmin ediyorum. İşte bu politika aradaki farkı reel faiz olarak 2024'ün Eylül'ünden beri biz pozitif reel faiz aşamasındayız ve bu bir noktada 11'lere kadar çıkmış, bu özellikle Mayıs-Haziran 2025 arasındaki aralık bir fark. Şimdi 4.9, yaklaşık 5. Ben bunların ortalamasının 6 ve 7 arasında devam edeceğini düşündüğümüzde 29'u da tamamlayacak olursak yıl sonunda 7 puan koyduğunuzda 36. Yani 100 bas puanlık bir indirim veriyi takip ederek Ahmet Tunan Bey, yani veri odaklı yine aylık değerlendirmeler bazında yıl sonunda belki Aralık ayına gelirken, eğer her şey yine bu unsurlar devam edecek olursa, 100 bas puanlık bir indirim olabilir. Ama hani bunun yine söylüyorum, bir veri bazlı enflasyondaki gelişmelerle beraber bekliyoruz. Ama bir faiz artışı çok ekstrem bir durum olmazsa, yani çok ciddi anlamda petrol tekrar 120 dolarlar ve onun üzerine geçip çok ciddi bir maliyet baskısı yaratmadığı müddetçe, ben Merkez Bankası tarafında öyle ciddi bir artış bekleyenlerden değilim. Ama kuvvetle muhtemel de bir faiz indiriminin de ancak yıl sonunda veri bazlı bir 100 bas puanlık belki son toplantıda olabilir diye düşünüyorum. Ama onun altında da hani %29'a kapatacak olursak 36'nın altında da bir faiz olacağını düşünmüyorum.
1: Peki, borsayla devam edelim. BIST endeksine baktığımızda dün %0,43'lük bir düşüş vardı. 14.000 üzerinde yine bir kapanışı takip ettik. Bir süredir zaten 14.000 çevresinde BIST endeksi altında, 14.000 hemen altında veya işte hemen üstünde bir haftadır bu şekilde seyrini sürdürüyor. Bu haftanın son işlem günü bugün. Haftanın son işlem günü nasıl bir performans sergileyecek BIST endeksi?
0: Ben yatay seyrin devam edeceğini düşünüyorum. Hani BIST endeksinde. Şimdi BIST endeksi ya da Borsa İstanbul'daki katalizör hikaye likitte üzerine kurulacak Ahmet Tunan Bey. Yani likiditenin artması gerekiyor. Yani bir para girişinin, ciddi bir para girişinin olması gerekiyor. Ama şu anda yani bunu şöyle düşünün. Ciddi anlamda insanlar risksiz faiz oranında %37'ler kazanıyorlar. %40'lar kazanıyorlar. Hani bu paranın tekrar borsaya gelmesi bu faiz indirimleriyle beraber olacak bir likidasyon. O yüzden de ben hani bu katalizör, likidite katalizörü, tabi doğal olarak o likidite katalizörü de jeopolitik risklerden etkileniyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde verilen %5'ler uzun 10 yıllık tahvillerde %5 dolar bazındaki faiz, işte bizde yaklaşık %40'lardaki verilen faizlerle beraber doğal olarak yatırımcımız risksiz olan faiz tarafında değerlendirmeye devam ediyor. Yatırımcı bu likiditenin aynı zamanda yabancı tarafında da olması lazım. Borsa İstanbul %75, %76 yabancılardan %35 yabancı payına indi. Bu iki katalizör Borsa İstanbul'daki o yatay seyrin yukarıya dönme hareketini sağlar. Şu anda da onunla ilgili çok büyük bir veri yok. Yani yeni bir şey yok. Tabii bu arada iç haber akışları da Borsa İstanbul'umuzdaki bu yatay seyirde etkili olduğunu ben düşünüyorum. Bununla beraber tüm bu unsurlar devam etti. Biraz daha yatay seyir bekliyoruz. Fakat ikinci çeyrek bilançoları gelmeye başladı. Bu hafta Türkiye Sigorta beklenen hafif üzerinde bir karlılık açıklayarak tepkisini koydu. Gelecek hafta pazartesinden itibaren ciddi bir bilanço akışı var. Tabi bu şu demek, selektif olarak karlılığını koruyan, artıran, satışlarını artıran,

0: marjlarını ciddi anlamda korumuş sektörler ya da firmalar, özellikle firmalar selektif olarak burada ayrışacaktır. Orada bir yatırım potansiyeli olabilir şirketler bazında, ama ben ciddi anlamda hani çok ciddi bir Borsa İstanbul'daki o rally aşamasında biraz daha uzak olduğumuzu düşünüyorum Ahmet Dünan Bey.
1: Peki son olarak bankacılık ve sanayi hisselerini de sormak isterim. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirim sinyali vermemesi o tarafta nasıl bir etki oluşturdu ki hem bankacılık tarafında hem de sanayi tarafında güçlü bir beklenti vardı aslında faiz indirimine ilişkin. Buyurun.
0: Faiz indirim, evet, o tarafta vardı. Bankacılığı yeniden hareketlendirecek unsurlardan birisi sizin de dediğiniz gibi faiz indirim beklentisi. Tabii bankacılık endeksimiz gerçekten çok ciddi, savaştan beri ciddi bir kayıp verdi. O sadece işte o faiz indirim beklentisinin bir şekilde rafa kalkması ile beraber hani bu etkileşimin banka endeksindeki 15 mi siz de gösteriyorsunuz 690 ki 22 binlerden 21 bin küsurlardan gelen bir endeksi konuşuyoruz. Bankacılık endeksine çok ciddi bir kayıp var. Tabii doğal olarak faiz marjları etkilendi. Etkilenmeye devam edecek. Yine o aslında talebin daralıyor olmasıyla beraber bankacılık da bunu çok ciddi anlamda hissediyor. Sanayi endekslerinde biraz daha selektif farklılaşabilir, sektör bazlı farklılaşabilir. Özellikle ikinci çeyrekteki gelecek rakamlar, orada mevsimsel hareketler sanayi endeksinde etkilenebilir. Bunları takip etmek gerekiyor. Hem endeks bazında hem de özellikle bireysel yatırımcılarımızın gelecek haftadan itibaren gelecek mali tablolardaki gelişmeleri firma bazında takip etmesini öneriyorum. Hani burada da özellikle sanayi indeksi belki bir nebze daha belki bir selektif olarak ayrışabilir, ama bankacılığın karlılığını bekleyeceğiz. Onlar da gelecek hafta başlıyor yanılmıyorsam. Orada bankacılıktaki gelecek kar etkileşimlerine bağlı olarak da yine selektif olarak ayrışabilir bankacılık için, ama hani genel anlamda endeksin çok kuvvetli bir değişime uğrayacağını düşünmüyorum Ahmet Dünan Bey.
1: İyi. Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bol yatırımcılarımıza da bol kazançlı günler diliyorum.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın faiz kararını Coface Türkiye ve Orta Doğu baş ekonomisi Sertem İyigün değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Kısa vadeli risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyor Merkez Bankası. Bir önceki toplantı metniyle böyle bir fark var orada. Orası bana biraz daha, ya metnin geneli temkinli şahin geldi bana. Kısa vadede riskler yukarı yönlü olabilir. Sanırım Temmuz ayı enflasyonundan bahsetmiş Merkez Bankası. Temmuz ayına enflasyon bu enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yüksek gelirse çok olumsuz bir etki yaratmasın tarzında bir aslında sinyal olduğunu ben değerlendirdim. Ki beklenti kanalında da bir bozulma olması, yani kalıcı bir bozulma yok. Ama daha çok bu, yani yapısal olarak baktığımızda iç talepteki düşüş enflasyonun düşmesine destek veriyor, ama kısa vadede enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle risklerin yukarı yönlü olduğunu tespit eden bir Merkez Bankası görünümü var diye ben anladım. Buna paralel olarak da sıkılaştırma konusundan geri adım atmıyor. Toplantı bazlı karar vereceğini söylemiş. Onu önceki toplantılarda da ifade etmişti. Kredi kanalıyla ilgili dedikleri tabii reel sektör açısından oldukça önemli. Gerektiğinde makro ihtiyati değişiklikler yapılabileceğini ifade etmiş. Yani burada eğer bir kredi tarafına zaten çok ihtiyatlı davranıyor ekonomi yönetimi enflasyonist olmaması açısından, ama reel sektörden de son dönemde çok ciddi şekilde kredi kanalından bir problemler yaşadığını, bu kanalın aktif olarak çalışmadığını ifade eden biraz yakınmalar duyuyoruz. Hem maliyetli hem de burada bir kredi kısıtı olduğu için reel sektör bundan tabii ki yakınır durumda ama anlaşılan o ki Merkez Bankası çok da fazla kredi artışını desteklemeyecek yönde. Bu da zaten aslında kısa vadeli riskleri yukarı yönlü gören Merkez Bankası'nın tutumuyla oldukça uyumlu. Böyle değerlendiriyorum. Evet, içeride en önemli unsur zaten gıda aslında. Gıda fiyatları. Sene başında zaten gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle Merkez Bankası daha ihtiyatlı bir karar vermişti. Yani

0: Şu anda tabii ki tüm küresel ekonomiyi etkilediği gibi bizi de etkilediği için petrol fiyatlarındaki gelişmelere göre biraz tabii ki değerlendirme yapmak durumundayız. Bir de sadece yani üfe tarafına baktığımızda sadece ham petrol tarafında değil, rafine edilmiş petrol ürünleri tarafında da çok ciddi fiyat artışları olduğunu görmüştük. Bu imalat sanayi için temel girdi teşkil ediyor aslında.
1: Sayın seyirciler, şimdilik noktalandırıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Kapital.com tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 29, en düşük 22 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 30, en düşük 15 derece. Konya 30, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 31 derece. İzmir çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 36, Manisa 34 derece. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 36, en düşük sıcaklık 29 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 24 derece. Bolu 23, Karabük 26, Rize 29, Samsun 29 derece. Erzurum çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 12 derece. Malatya 36, Erzincan 34, Van 31, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli, en yüksek sıcaklık 37, en düşük sıcaklık 24 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38, Diyarbakır 40.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar.

0: Bu sayede para ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Biz Dize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. A Yüzü B Yüzü adlı tiyatro oyununun yönetmeni Başak Kıvılcım Ertanoğlu.
3: İşin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için bu bence çok kıymetli bir kavga.
2: Ve başarılı oyuncuları Pınar Tuncegil.
3: O kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda tırmandığım basamaklarda. Her basamakta ayrı bir dayatma var aslında.
2: Melis Öz.
4: Farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o sahne çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor.
2: Sevilen oyuncu Buaç Aksoy.
5: Öyle anlar yaşadım ki en dibi de gördüm. Çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de.
2: Yeni şarkılarıyla şarkıcılar Anıl Doruk. Sen

0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Apare'de.
1: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Ahbap ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Seans öncesine devam ediyoruz ve hemen gündem başlıklarıyla başlıyoruz. Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit tuttu. Enflasyonun ana eğiliminin Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilediğine dikkat çekilen karar metninde öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Sıkı para politikası duruşu fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edecektir ifadelerine yer verildi. Sermaye piyasası kurulu Kuik Sigorta AŞ ve Beven Enerji AŞ'nin ilk halka arzını onayladı. Fitch ABD ekonomisi için 2026 büyüme tahminini %1,9'a düşürdü. Kuruluş ABD Merkez Bankası'ndan bu yıl

artık faiz indirimi beklemediğini ve politika faizinin %3,75 seviyesinde kalacağını öngördü. ABD ticaret temsilciliği zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatının yasaklanmaması ve bu yasağın etkin şekilde uygulanmamasına yönelik yürütülen soruşturmalar sonucunda 60 ticaret ortağına %10 veya %12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Türkiye için ise gümrük vergisi oranı %12,5 olarak uygulanacak. ANZ yani Avustralya ve Yeni Zelanda bankacılık grubu Basra Körfezi'ndeki petrol akışlarının düzensiz biçimde toparlanmasını gerekçe göstererek Brent petrol için 2026 3. çeyrek sonu tahminini varil başına $92 seviyesinde korudu. Banka bölgesel arz kesintilerinin şiddetlenmesi ve piyasalardaki tampon kapasitenin zayıflaması halinde Brent petrol fiyatının varil başına $120 kadar yükselebileceğini belirtti. Şimdi verilerle devam ediyoruz. Hemen S&P 500'e bakalım. 7402 seviyesinde S&P 500 endeksi. Amerika'da Nasdaq endeksine bakalım. 28.363 seviyesinde %0,3'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Dow Jones'a da bakalım. 51.710 seviyesinde. BIST 100 endeksine bakalım. Dün hangi seviyeden kapatmıştı? 14.077 ile kapattı ve %0,43'lük bir düşüşle kapattı. BIST 100 endeksi dün günü bu şekilde tamamladı. Kıymetli metallerde altının ons fiyatı $4000 seviyesinde bir çevresinde bir süredir 4026 şu anda %0,5'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Gümüş de geriliyor. $57,26 seviyesinde paladyum 1239 ve 1583'te platin düşüşler devam ediyor. Enerji fiyatlarına hemen bakalım. Petrol 91.67, Brent petrol varil fiyatı $100 üzerinde, doğalgaz 2,92. Şimdi şirket haberleriyle devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın sermayesinin 4 milyar 400 milyon liraya çıkarılması SPK tarafından onaylandı. Kocaer Çelik üretim, satış ve pazarlama faaliyetleri için ABD'de yeni şirket kuracağını açıkladı. Akfen Yenilenebilir Enerji, FTSE For Good gelişmekte olan piyasalar endeksine dahil edildi. Şimdi gazete manşetlerine bakalım. Sabah gazetesiyle başlayalım. İlk gazetemiz Sabah gazetesi ve ilk manşetimizde $500.000 ihracata yeşil pasaport hakkı. İhracatçılara yeşil pasaport için destek yönetim sistemi devreye alındı. En az $500.000 ihracat şartı olan sistemde rakam arttıkça pasaport hakkı da artacak denildi. Tabii bu arada Haziran ayında da ihracat rekoru kırılmıştı. Haziran 2026'da tüm zamanların en yüksek Haziran ayı ihracat değerine ulaşıldı. Haziran'da $24.940 milyon ve dolarla ihracat rekoru kırılırken ilk 6 ayda ihracat $136.1 milyar olarak gerçekleşti. Yeşil pasaport zaten ihracatçıların da bir süredir talebiydi. Şimdi devam ediyoruz. Bir sonraki manşetimize bakalım. Kaçak ürüne gümrüklerden geçiş yok. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 2026'nın ilk 6 ayında, yılın ilk yarısında gümrüklerde 3.433 operasyon yaparak yaklaşık 63 milyar liralık kaçak eşyanın yurda girişini önledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Ocak-Haziran döneminde gümrüklerde düzenlenen operasyonlar, ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak eşyaya ilişkin bilgi verildi. Operasyonlarda 37,9 ton uyuşturucu madde, 1.689.000 makine aksamı, 880.365 elektronik eşya, 4.792.000 tıbbi malzeme başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi esere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş yelpazede kaçak eşyanın ele geçirildiği bildirildi. Haziran ayında yürütülen operasyonlar neticesinde de geçen yılın aynı ayına kıyasla %147 artışla 640 olayda 22 milyar 415 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddeye el konulduğu bilgisi verildi. Devam ediyoruz Takvim gazetesiyle.
COP31'den gençlere kariyer fırsatı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31.

31'de görev alacak 5000 gönüllü için 104 ülkeden 10.000'e aşkın başvuru yapıldı. Tabii COP31'in Türkiye'de düzenlenmesi önemli. Değerlendirmeler sonucunda seçilen gönüllüler verilen eğitimin ardından belirlenen alanlarda zirve süresince görev yapacak COP31 gönüllüleri için istihdam, staj ve kariyer rehberliği programı da hayata geçirilecek programla. Gönüllülük sürecinde yüksek performans gösteren gençlere staj, istihdam ve kariyer imkanları sunulacak denilmiş. Şimdi devam ediyoruz. Hürriyet gazetesine de bakalım. Merkez bankaları altın rezervlerinde artış bekliyor manşeti atılmış. Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı 2026 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Araştırması'na göre rezerv yöneticilerinin %89'u gelecek 12 ay içinde küresel merkez bankalarının altın rezervlerinin artış eğilimini sürdüreceğini öngörüyor. Araştırmadan derlenen bilgilere göre merkez bankalarının altına yönelik güçlü talebinin sürmesi beklenirken ankete katılan rezerv yöneticilerinin %45'i kendi kurumlarının da gelecek 12 ayda altın rezervlerini artırmayı planladığını belirtti. Bu oran araştırma tarihindeki en yüksek seviye olarak kaydedildi. Katılımcıların %93'ü halihazırda altın rezervi bulundurduklarını belirtti. Bu oran geçen yıl %81 olarak ölçülmüştü. Öte yandan ABD dolarının küresel rezervlerdeki gelecekteki ağırlığına ilişkin beklentiler zayıfladı. Katılımcıların %74'ü doların küresel rezervler içindeki payının 5 yıl sonra bugünkü seviyenin altında olacağını tahmin ediyor. Merkez bankalarının altın tutma gerekçeleri arasında kriz dönemlerindeki güçlü performansı ilk sırada yer aldı. Katılımcıların %90'ı bu özelliği öne çıkarırken uzun vadeli değer saklama aracı olması %84, portföy çeşitlendirmesi sağlaması %82 ile diğer başlıca nedenler arasında sıralandı denilmiş.

0: Devam ediyoruz. Canlı yayın konuğum stratejist Özgür Çandır. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi Brent petrol 100 doların üzerine çıktı. Bir süredir yükselişini sürdürüyordu. Jeopolitik gerilimlerin tabii etkisiyle birlikte. Genel anlamda baktığımızda küresel piyasalarda nasıl bir görünüm var? İlk başta Asya piyasalarıyla isterseniz başlayalım. Nasıl bir etki var şu anda? Buyurun.
1: Evet, jeopolitik risklerin tabi artmış olması petrol fiyatlarında özellikle 85 doların üzerinde hızlanmasına sebep oldu. Tansiyonun düşmesiyle birlikte geri çekilmişti 70 dolarlara kadar. Sonrasında hep şunu vurgulamıştık. Yani petrol fiyatları savaş ortamı dağılsa bile 73-85 dolar aralığında bir stabilizasyon içerisinde olabilir şeklinde bir yorum yapmıştık. Fakat jeopolitik tansiyonun devam ediyor olması o 85 dolar direncini de üzerine atıp tekrardan 100 dolar bandına gelmesine sebep oldu. Burada tabii ki en önemli etki şu an Çin, ABD'nin, İran'ın her iki tarafında uzlaşmasız tutumu. Özellikle Trump'ın yaptığı açıklamalar piyasa üzerinde ciddi bir etki yaratıyor. İhracatçı ülkeler açısından da ki Asya ülkelerinde de ihracatçı ülkeler olduğunu biliyoruz. Enerji ihracatçısı ülkeler olduğunu biliyoruz. Bu anlamda en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Burada da geçtiğimiz dönemde de özellikle borsalarında ciddi oynak yapılar oluştuğunu görmüştük. Bu oynak yapının devam ettiğini, tabii ki olumsuz yansıma şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Bugünkü açılışlarda özellikle genel anlamda baktığımız zaman hem Japonya hem Çin hem Kore tarafına tabii kırmızı açılışlar ve kırmızı devam eden yapılar, negatif devam eden yapıların oluştuğunu bize gösteriyor. Petrol fiyatlarında önceki dönemdeki yani yakın vadede önceki dönemdeki 115 dolar seviyesi tabii yine önemli bir direnç olacak. Tansiyonun düşmesi bu anlamda tekrardan fiyatlamayı geri çekebilir. Burada özellikle Trump tarafından baktığımız zaman Trump seçime kadar olan süreçte tansiyonu tekrardan düşürmek isteyecektir. Fakat tabii beklentilerinin karşılanmıyor olması, İran'ın daha dirayetli tarafta olması ister istemez süreci de uzatıyor. Ama seçime kadar olan süreçte Trump biraz daha uzlaşmacı tarafta olup daha dengeli bir enerji fiyatlama yapısının da olmasını isteyecektir. Çünkü tabii sadece bu bizde ya da ihracatçı ülkelerde değil, Amerika tarafında da enflasyon yaratıyor, yüksek enerji fiyatlaması. Bu da tabii ki her halkın, her devlet içerisinde bulunan halkın istemediği bir durum. Bu yüzden de bu anlamda Trump da seçim öncesinde tabii ki halkın da refah seviyesini düşünerek ve bu anlamdaki beklentilerini, önceki beklentilerini karşılamak tarafında olmak adına biraz daha uzlaşmacı tarafa geçmek isteyecektir. Bu da tabii ki petrol fiyatlarında tekrardan bir geri çekilmeye sebep olabilir ama şimdilik bu güçlü yapı devam ediyor. Brent petrol tarafında ilk etapta tabii jeopolitik tansiyonun devam ettiği ölçüde ki Trump biraz daha agresif bir tarafta tekrardan zirve fiyatlaması görülmesi de mümkün. Ama ben önümüzdeki dönemde tansiyon düştükten sonra işte az önce konuştuğumuz 80-85 ya da 75-85 dolar aralığında yine yeni bir stabilizasyon oluşacağı düşüncesindeyim ama şimdilik tansiyonun yüksekliğini ve açıklamaları göz önünde bulundurduğumuzda tekrardan o zirve seviyesini test etmek isteyen bir Brent petrol fiyatlaması görüyoruz diyebilirim.
0: Peki şimdi Hürmüz ve Babül Mendeb güzergahlarında sevkiyatın aksaması ve bu aksamanın önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi halinde petrol fiyatlarında agresif yükseliş devam eder mi sizce? Ve tabii bu yeni bir krize sebep olabilir mi?
1: Evet, şu anki mevcut konjonktür tabii tekrardan az önce de paylaştım. O gördüğü zirve seviyesini test etme eğiliminde olduğunu bize söylüyor. Ama bunun bir karşılığı olacak. Burada petrol fiyatı, enerji fiyatları yukarıya gittiği ölçüde tabii ki bu hem küresel tarafta hem de bizde olan bu sürekli konuştuğumuz enflasyon probleminin devamını beraberinde getirecek. ki veriler tam biraz daha böyle ılımlı gelmeye başlamışken tekrardan yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Bu da açıkçası çok hiç kimsenin işe yaramayan bir durum baktığımızda. O açıdan da önümüzdeki dönemde, kısa vadeli dönemde en azından ben biraz daha, her ne kadar şu an tansiyon çok yüksek olsa bile, tansiyonun düşme ihtimalinin daha fazla olduğu düşüncesindeyim. O açıdan da kısa vadeli süreçte petrol fiyatları belki tekrardan 120 dolar seviyesine dayansa da oradan tekrar daha ılımlı açıklamalarla biraz daha az önce belirttiğim bant aralığında bir yılın son çeyreğini geçirme ihtimalinizin yüksek olduğunu düşünüyorum. İşte 80-85 dolar gibi demiştik. Ama ilk etapta tabii ki şu anki tansiyonun yüksekliğini göz önünde bulundurursak o gördüğü ekrana da yansıyan zirve seviyesini test etme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Son iki dönemle ilgili tabii ki en önemli konulardan bir tanesi Hürmüz konusu, sizin de belirttiğiniz gibi. Yani bunun tabii ki kısa vadeli çözülmesi önemli. Zaman zaman tabii bunu görüyoruz. Önceki dönemde de işte Şubat ayından beri bu süreci konuşuyoruz. Tansiyon yükseldiğinde sanki o tansiyon hiç düşmeyecekmiş gibi, ya da tansiyon düştüğünde de, yani ortamda belirsizlikten kurtulduğunda da tekrardan o tansiyon yükselmeyecekmiş gibi bir hava oluşuyor. O yüzden de şu anki konjonktürde ve durumda tabii ki herkesin endişelerinin artması normal, ama az önce söylediğim etmenlerle özellikle enflasyon kaygılarının beraberinde gelecek olma ihtimalini göz önünde bulundurduğumuzda biraz daha uzlaşmacı ve ılımlı bir yapı önümüzdeki dönemde tekrardan görmeye başlayabiliriz. Orta Doğu'da süreç tansiyon düşse bile tekrardan bu jeopolitik riskler farklı şekilde oluşabilecek mi? Oluşabilir. Ki bunu 2020'den beri görüyoruz. Dünya kaosla artık besleniyor. İşte Covid döneminden beri olan süreç, sonraki işte Avrupa'daki savaş, yine zaman zaman Asya'daki tansiyonun yükselmesi, Orta Doğu'daki gerginlikler devam edecek. Ama ara ara mutlaka piyasaların nefes aldığı durumlarda mutlaka oluşacaktır. O yüzden de ilk etapta yukarı yönlü bir fiyat hareketi görecek olsa da sonrasında çok bu devam hareketinin sürdürülebilir olacağı düşüncesinde değilim.
0: Peki Japonya ile devam edelim. Japon yeninin ABD doları karşısında düşüşü, değer kaybı devam ediyor ki son 40 yılın en düşük seviyelerine de yakın seyrediyor. Hem bunu düşünecek olursak, hem de Brent petrolünün varil fiyatının 100 doların üzerine çıktığını düşünecek olursak, Japonya'da çift yönlü bir enflasyon baskısının olduğunu söyleyebilir miyiz ve önümüzdeki hafta bu anlamda Japonya Merkez Bankası nasıl bir karar verecektir?
1: Süreç içerisinde yine hep bu vurguyu da yaptık. Japonya birazcık daha faiz arttırımında eğilimli olabilir. Japonya Merkez Bankası faiz arttırma eğiliminde olabilir şeklinde. İşte az önce söylediğimiz, sizin de belirttiğiniz etmenler burada devreden petrol fiyatlamasındaki yukarı yönlü hareket, hem de aynı zamanda işte onların da tabii ki enflasyon endişeleri devam ediyor. Gelen biraz daha, bir tık daha gelen yüksek enflasyon verileri önümüzdeki hafta için böyle bir etki oluşturabilir. Genel anlamda merkez bankalarının bu süreçte birazcık daha izle ve görle, pas geçtiğini görüyoruz. Ama Japonya Merkez Bankası'ndan biraz daha önceki dönemki durumu da göz önünde oldurduğumuz zaman böyle bir adımın gelme ihtimali söz konusu görünüyor. Önümüzdeki dönemle ilgili tabii ki faiz indirimleri süreci ve enflasyon patikası ile ilgili en önemli veriyi tabii ki FED belirleyecek. Dün ECB'den de bu anlamda bu yaklaşımı gördük. Bas geçti ama birazcık daha küresel taraftaki gelişmeleri takip edeceğini vurguladı. Ama Japonya tarafındaki durum biraz daha farklı. O açıdan da oradan bir faiz artışı gelme ihtimali oluşabilir düşüncesindeyim.
0: Çin'le devam edelim. Orada nasıl bir görünüm var? İkinci çeyrek büyümesine baktığımızda Çin'de %4,3 oranında bir veriydi. Tabii bu da son 3,5 yılın en yavaş performansı olarak değerlendirildi. Bir taraftan tabii petroldeki yükseliş de söz konusu. Az önce de konuştuğumuz gibi. Çin'de nasıl bir görünüm var? Önümüzdeki dönemlerde Çin hangi adımları atabilir sizce?
1: Tabii enflasyon verilerin, enflasyonun yukarıda kalmış olması, işte burada da en önemli etki enerji fiyatlaması, ister istemez büyüme üzerinde de ciddi bir etki yaratıyor. Çünkü enflasyon yüksek olduğunda faizler de yüksek kalıyor. Bu anlamda bu etki de büyüme üzerinde bir baskı yaratıyor. Çin'de de bunu görüyoruz şu an için. Bu anlamda tabii yine ihracatçı ülke olması da bir etki. Teknoloji etkisiyle son dönemde oluşan teknoloji etkisinden nemalanmış olsa da yine de burada enflasyon ve tabii ki yüksek faiz ve likiditeye ulaşma etkisi mutlaka tabii büyüme üzerinde de baskı yaratıyor. Biraz daha bu anlamda az önce de satır arasında belirttim, Fed'i bekliyor piyasalar. Trump'ın da aslında bu ısrarının olduğunu biliyoruz önceki dönemlerde. Faiz indirimleriyle ilgili, hatta bununla ilgili bir başkan değişimine bile gitti FED baktığımızda. Ama içinde bulunduğumuz konjonktür ve oluşan yapı ister istemez biraz bu süreci erteliyor. Burada Trump İran'la olan çatışmasında süreci bence daha kısa sürede tamamlayacağını düşünüyordu. Fakat İran'ın dirençli ve dirayetli tutumu burada sürecin uzamasında ciddi bir etki yarattı. Bu da tabii ki tüm dünya ülkelerine dolaylı şekilde farklı etkilerle yansıyor. O yüzden de petrol fiyatları ve enerji fiyatlarının tabii yukarıda kalması Çin'i de bu anlamda etkilemiş durumda. Önümüzdeki dönemle ilgili bir değişim oluşur mu? Tabii piyasalar biraz daha rahatlarsa ilk etapta özellikle dünyadaki üç büyük gücün tabii ki daha hızlı şekilde toparladığını görebiliriz düşüncesindeyim.
0: Peki Amerika ile devam edelim. Orada nasıl bir görünüm var? Tabii ara seçime giderken ABD, Trump yine bir ardına tarife kararlarını açıklamaya başladı. Kanada ve Brezilya'nın ardından şimdi 60 ülkeye yeni tarifeleri hayata geçirebilir. Böyle bir iddia var. Resmi henüz bir açıklama gelmedi. Tabii orada hem Amerika hem Kanada'yı düşünecek olursak hem Brezilya'yı düşünecek olursak tedarik zinciri açısından birbirlerine sıkı ülkeler. Bu anlamda ABD'de enflasyonu artıracak bir unsur olarak değerlendirilebilir mi bu? Ve önümüzdeki hafta FED tabii faiz kararını verecek. Nasıl bir karar verebilir? Nasıl bir tutum sergileyecektir FED? Buyurun.
1: Evet, bir önceki toplantıda da pas geçtiğini görmüştük. Muhtemelen tekrar tabii buradaki yine enerji fiyatlamasına baktığımız zaman pas geçme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Aslında başkan değişimine rağmen yine izle ve gör politikasının devam ettiğini görüyoruz. Hatta piyasalar Kevin Warsh'un açıklamalarında bir tık daha şahin bulmuştu önceki toplantı sonrasında. Yani daha güvercin bir yaklaşım bekliyorlardı başkan değişimiyle ilgili FED tarafında. Ama daha şahin bir yaklaşım oluştuğunu gördük. Burada tabii ki gelen verilerin etkisi muhakkak önemli. Yani süreç içerisinde piyasalar şunu kabul ederse enerji fiyatlamalarında belli bir dengelenme oluştuğunu görür ve kabul ederse ancak o zaman tabii önümüzdeki dönemle ilgili faiz indirimlerinden bahsedebiliriz. İşte o da az önce söylediğim 73-85 dolar aralığı, yani bu fiyatlamaya oturan bir Brent petrol yapısı görebilirsek önümüzdeki dönemde, o zaman merkez bankaları tarafında özellikle FED tarafında biraz daha ılımlı yaklaşım olabilir. Aksi halde tabii ki yine o ihtiyatlı duruşunu sürdürmeye devam edecektir. O yüzden de muhtemelen tabii ki bu toplantıda da pas geçecektir. Faiz artışı olabilir mi şeklinde tabii yaklaşımlar da geliyor. Ben biraz daha Fed'in bu anlamda yine izle ve gör tarafında kalacağını ve pas geçerek süreci yöneteceğini ama sözlü yönlendirmede de yine şahin tarafta olma ihtimalinin yüksek olduğu düşüncesindeyim.
0: Peki Eylül ayında bir faiz artırımına gidebilir mi? Yani şu an bugünkü şartları düşündüğümüzde Eylül ayında faiz artırım ihtimali biraz daha güçlü diyebilir miyiz?
1: Petrol fiyatlaması ile ilişkili ama petrol fiyatlaması çok oynak. Burada daha geçen haftalarda işte 70-80 dolar bandını konuşuyorduk. Bir anda tekrardan tansiyonun yükselmesi 100 dolar seviyesine geldi. Fiyatlama istikrarının bir yönünde olması gerekiyor ki makroekonomik verilerin ne derece etkilenip etkilenmeyeceğini görebilelim. O yüzden de eğer şayet koşullar değişir ve süreç içerisinde biz petrol fiyatlamasında tekrar bir geriye çekilme görürsek, o zaman biraz daha tabii bu anlamda yine verileri takip ederek karar verecektir. Ama petrol fiyatlamalarında şayet tekrardan bir geriye çekilme görürsek faiz arttırma ihtiyaç duymayacaktır. Ama işte tam olası aksi durumda agresif bir yapı oluşur. Tansiyon daha da yükselir. İşte ilk soruda olduğu gibi 120 dolar ve üstü fiyatlama görülürse petrolde, ki bunun daha düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum, o zaman mecburen tabii ki faiz arttırma ihtimali masaya gelir ve muhtemelen arttırmak zorunda kalabilir. Ama ilk etapta bunun biraz daha fiyatlama etkisinin nasıl evrileceğiyle ilişkileneceğini söyleyebilirim.
0: ECB ile devam edelim. Dün faiz kararını açıkladı ve %2,25'te mevduat faizini sabit tuttu. Lagarde'ın tabii konuşmaları vardı. Yeni artırımlara da kapıyı aslında kapatmalı, bekli gör politikasıyla devam edeceklerini belirtti. Nasıl değerlendirmek gerekir ECB'nin tutumu ve Lagarde'ın açıklamalarını, nasıl yorumlarsınız?
1: Çok merkez bankalarının gözünün FED'de olduğunu belirtmiştik. Tabii FED'den az önce konuştuğumuz ölçüde bir faiz arttırımı gelmediği sürece diğer merkez bankaları da biraz daha bu anlamda sözlü yönlendirmede sıkı para politikası duruşu veren ama faizi de sabit bırakan bir süreçte devam edebilir. Ama tabii ki petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket devam eder ve biz Fed'in faiz arttırdığını görürsek Eylül ayında, o zaman tabii ki bütün merkez bankaları da sırasıyla buna uyum göstermek durumunda kalır. O açıdan da ECB'den de işte benzer bir yaklaşım gördük. Faiz kararında pas geçen ama işte izlere göre devam eden ihtiyatlı bir duruşla süreci yönettiğini gördük. Aslında açıklamada klasik yapıda olduğunu, önceki toplantılara yakın olduğunu da söyleyebiliriz. Petrol fiyatlarının bu derece oynak olması tabii ki merkez bankalarının da elini kolunu bağlayan bir unsur. Orada bir stabilizasyon, dengelenme oluşmadan tabii ki onlar da bu anlamda süreci yönetmeye, yani tüm merkez bankalarından bahsediyorum, süreci yönetmekte ciddi anlamda zorlanıyor. Piyasada zaten genel olarak fiyatlamalarda ciddi bir oynaklık olması, tabii yatırımcılar nezdinde de karar verirken karar mekanizmasında ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. O yüzden de sağlıklı bir yapının oluşması adına ben özellikle yılın son kısmında biraz daha rahatlayan, biraz daha normalleşmeye çalışan bir piyasa yapısı oluşacağı düşüncesindeyim. Bu da işte ateşkes ihtimalinin tekrar gündeme gelmesiyle ilişkili, ki Trump bu hafta içerisinde zaman zaman agresif de olsa yine aslında alt tarafta iki taraf birbirini kararlarını kabul ettiği ölçüde mutabakata da yakın bir yapı da sergiliyor. O açıdan da şu anki süreç her ne kadar tansiyonun zirve yaptığı bir süreç olsa da önümüzdeki dönemde özellikle yılın son kısmında yasaları da rahatlatmak adına biraz daha uzlaşmacı tarafta olabilir düşüncesindeyim.
0: Peki altınla devam edelim. Şimdi altın fiyatlarına baktığımızda jeopolitik risklere, işte büyüyen enerji krizine ve yüksek talebe rağmen fiyatlamalarda çok güçlü bir karşılık bulmadığını söyleyebilir miyiz? Sınırlı bir artış var. Altın fiyatlarına ilişkin önümüzdeki döneme dair beklentileriniz neler?
1: Bu da jeopolitik tansiyonun yükselmiş olması altın fiyatlarını süreç içerisinde baskılamıştı. 5500 dolarlardan tekrardan 4000 dolarlara gelen bir altın fiyatlaması gördük. Gümüşlere 120 dolarlardan tekrardan 50 dolarlara gelen bir fiyatlama. Ons altında son dönemki analizimde bir şu vurguyu yaptım. 3900-4500 dolar arasında, gümüşte de yine 52-65 dolar arasında bir git gel oluşabilir şeklinde. Nitekim tepki hareketlerinde 4300-4400 doların, gümüşte de aynı şekilde 62-64 doların direnç olduğunu görüyoruz. Burada ons altın daha önceki dönemlerde 2024'ün başından itibarenki o agresif yükselişinde Fed'in faiz indirimlerini fiyatlamıştı. Ama son dönemde özellikle tabii Fed'in faiz indirimlerine ara vermiş olması, hatta işte az önce de vurguladık faiz arttırma ihtimali ons altın üzerinde bir baskı yaratıyor. Savaş sürecince enerji fiyatlarının yukarıya gitmesi, zaman zaman ülkelerin altın rezervlerini kullanmak zorunda kalmasını beraberinde getiriyor. Bu açıdan da fiyatlamadaki baskılamadaki en önemli iki etmenin bu olduğunu söyleyebiliriz. Birinin Fed'in faiz indirimlerinin şu an için masadan kalkmış olması, aynı zamanda işte savaş etkisi, jeopolitik riskler fiyatlama üzerinde baskı yaratıyor. Ama şayet özellikle 3900 dolar seviyesi korunabilirse ons altın tarafında, özellikle 4400 dolar seviyesi kısa vadeli takip edilebilir. Ben kısa vadede çok agresif bir yükseliş beklemiyorum. Yani bu bant aralığında gelip giden bir yapı oluşacağını düşünüyorum. Ama ne zaman masaya tekrardan biz Fed'in faiz indirimi ihtimalini konuşmaya başlarsak, o zaman tabii ki tekrardan altın fiyatlarında o direnç seviyesini kırıp yukarı eğilimde olacak bir yapı oluşabilir. Ama şimdilik baktığımız zaman tabii ki bu ortamda böyle bir ihtimalin düşük olması kısa vadeli fiyat hareketlerinde baskılayan ons altın tarafındaki en önemli etki. O yüzden kısa vadede aşağıda işte 3900 dolar, yukarıda 4300-4400 dolar aralığında gelip giden dar bantlı hareket eden bir yapı oluşabilir.
0: Peki yurt içi ile devam edelim. Dün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizini %37'de sabit tuttu. Beklentilere paralel bir şekilde. Zaten piyasalarda karardan ziyade metne odaklanmıştı. Karar metninde verilecek mesajlara odaklanmıştı. Enerji fiyatları ve jeopolitik belirsizlikler de tabii metinde öne çıktı. Nasıl değerlendirirsiniz verilen mesajları ve Merkez Bankası'nın verdiği faiz kararını?
1: Evet, beklenti doğrultusunda belirttiğiniz gibi bir karar. Yani bu ortamda zaten hani daha farklı bir etkinin oluşması çok mümkün görünmüyor. Bizim açımızdan da enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. O açıdan da burada Merkez Bankası'nın süreci yönetirken bu ortamda faiz arttırmaması bile bence olumlu bir etki olarak karşımıza çıktı. O yüzden de stabil bir karar vermesi ve tabii ki riskleri vurgulamasını normal karşılamak gerekiyor. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim çünkü her şekilde bize de enflasyon olarak geri dönüyor. İğneden ipliğe her üründe tekrardan yukarı yönlü fiyat hareketi görme durumunda kalıyoruz. O açıdan da Merkez Bankası'nın hem sözlü yönlendirmesi hem de faiz kararını doğru şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu açıdan da Merkez Bankası da tabii ki hem önümüzdeki dönem için belirttiği ölçüde jeopolitik risklerin ne şekilde evrileceğini hem de Fed tarafından nasıl bir adım geleceğini sıkı bir şekilde takip edecek. Yılbaşından beri bu vurguyu hep yapıyorum. Özellikle tabii ki birçok Merkez Bankası'nın bizim de dahil olmak üzere gözü Fed'de. Yani Fed'den böyle bir adım gelmeden diğer merkez bankalarının bağımsız şekilde zaten farklı bir karar vermesi sonrasında ciddi anlamda makasın açılmasına da sebep oluyor. O yüzden tüm merkez bankaları ECB'de dahil olmak üzere bence biraz Fed'e odaklanmış durumda. Tabii ki Amerika'nın bu anlamda vereceği karar diğer taraflar için de ciddi bir referans oluşturacak. Ama bu süreçte tabii ki jeopolitik risklerin zirve yaptığı, tansiyonun yüksek olduğu bir süreçte stabil kalabilmek, izle ve görü takip edebilmek bile önemli. O açıdan da biraz daha piyasalar yılın son kısmında umutla işte tansiyonun düşüp biraz daha piyasaların rahatlamasını bekleyecek düşüncesindeyim.
0: Özgür Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı canlı yayın konuğumuz. Şirin Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ahmet Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Altınla hemen başlayalım isterseniz. Şimdi tabii jeopolitik riskler, artan enerji fiyatlarına rağmen ve yüksek talebe rağmen aslında fiyatlamalarda sınırlı bir artış olduğunu görüyoruz altında. Nasıl değerlendirmek gerekir şu anki seviyesini, altının ve önümüzdeki dönemlerde nasıl bir seyir olacaktır?
2: Tabii altının yol haritasında onu etkileyen o kadar çok unsur var ki, bir taraf destekleyici haberlerle dolu, gelişmelerle dolu, bir tarafta tabii ki ne yazık ki altının satışını getiren haberlerle dolu. Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz'i, işte Hazar boru hattının vurulması, bunların hepsi Orta Doğu'daki petrol sevkiyatını olumsuz etkilediği için, arz problemleri yarattığı için tabii ki petrolde bu hafta itibariyle neredeyse %14'lük yukarı yönde bir gördük. Bu ise ister istemez diğer varlıkların değer kaybetmesini sağladı. Altında da savaş devam ettiğinden bu yana, başladığından bu yana da baskılanmanın olduğunu görüyoruz. 2 Mart'tan bu yana. Bu da bu süreçte devam ediyor. Peyderpey her ne kadar altın alışları gelmiş olsa bile, yani portföyleri altınla çeşitlendirilmiş olsa bile, yine de savaş karşısında ve petrol fiyatlarının yükselmesi, olası enflasyonu yükselttiğinden dolayı bu da altının baskılanmasını sağlıyor. Tabii altını etkileyen unsurların başında, evet, biz daha çok savaşı konuşuyoruz, enflasyonu konuşuyoruz. Bir de tabii ki savaş dolayısıyla hem altın satılıyor, hem de petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber ülkelerin zaten 70 dolarlara geldiği zaman rezervlerini güçlendirmek ve stoklarını güçlendirmek için petrol alımının gelmesi belki de orada da altın satışının beraberine getirdi. Destekleyen taraf ise Çin'in hala neredeyse 19 aydır ard arda altın alımına devam etmesi. O taraftan da Avrupa'da Polonya, Uzak Doğu'da Çin başta olmak üzere altın alımlarına devam eden merkez bankaları da var. Yani aslında içinde bulunduğumuz duruma baktığımızda Amerika'nın 40 trilyon dolara yakın bir borcu, devam eden birçok cephedeki savaş, yani jeopolitik risk masada, ülkelerin dolar karşısında altını tercih etmeleri ve altın rezervlerini dolardan altın rezervlerine geçmiş olmaları, bunlar çok büyük unsur. Altını yukarı yönde taşıyabilecek önemli bir unsur. Aslında belki de daha hızlı düşüşler görebilirdik ons altında, ama bu unsurlar altını destekledi. Ama tabii sıcak paraya baktığınızda sıcak para şuna inanıyor. Savaş hala bugün bile yatırımcıların anketlere baktığımızda işte 2 haftaya kadar savaş bitecek. Bitmeli, çünkü Kasım'da Amerika'nın seçimleri var. Seçimlerde yüksek enflasyonla Trump girmek istemeyecektir. Yani aslında aylardır aynı şeyi konuşuyoruz. 4-4,5 aydır ama hiçbir şey değişmedi. Dolar endeksi tam tersi değer kaybedecekti Trump geldikten sonra, ama dolar endeksi değer kazandı. Aslında konuşulanla piyasanın algılamak istediği ve risk algısı biraz daha farklı. Ve Ocak sonundan bu yana da piyasa altının çok değerlendiğini ve riskli varlıklara gitmenin daha doğru olduğunu düşündü ve zaten o yüzden çok güçlü satışlar gördük altın cephesinde. Piyasa hala savaşın biteceğine inanıyor. Ya da enflasyonu düşeceğine inanıyor. Ama tam tersi bir fiyatlama var. Önümüzdeki hafta Fed'i takip edeceğiz. Muhtemelen pas geçecek %30 beklentiyle. Faizi bir değişiklik beklenmiyor ama Eylül'deki beklenti yükseldi bugün itibariyle. %80'lerin üzerine yükseldi. Böyle giderse petrol fiyatlarındaki yükseliş muhtemelen Eylül ayında Fed'i faiz artırımına zorlayabilir. İşte burada aslında savaşın etkilerini orada görüyoruz. Ama piyasa bu şekilde bir fiyatlama içerisinde değil. Teknik olarak altına bakmamız gerekirse 4000 dolar seviyesinin altında neredeyse 4-5 kez test etti. 3940 dolarlara kadar gidip tekrar yükselişlerin olduğunu gördük. Gün içinde sadece 4000 doların altını test ediyor ve hızlı bir yükseliş gerçekleştiriyor. Bu hafta itibariyle de 4150 dolarların üzerine test etti. Kararsız olduğunu görüyoruz. Özellikle 4000 dolar seviyesinin altında daha hızlı düşüşler görebiliriz ama bunu etki edecek olan nokta muhtemelen savaşın büyümesi olacak. Trump özellikle İran'ın altyapılarını vurmakla tehdit ediyor. Tahran'ın barış ateşkes anlaşmasına yanaşmadığı konusunda haberlerin olduğunu görüyoruz. İşte bunlar birleşince savaşın etkileri daha da büyüyor. Eğer 4000 doların altında fiyatlamalar görürsek biraz daha düşüş etkisi görülebilir. Yani şunu genel resim nasıl altın açısından? Şimdi 5600 dolar zirvede görüldü. Dipte 4000 dolar seviyesini gördük. Neredeyse dibe çok yakın seviyelerdeyiz. Yani neredeyse 1600 dolar daha düşmez altın. Ama bir 500 dolar daha belki sınırları zorlayabilir. Bu dönemi portföyleri çeşitlendirmek için, altın almak için, belki kademeli portföylere altın eklemek için kullanılabilecek sabırlı olunması gereken bir dönem olarak ben değerlendiriyorum. Orta uzun vadede süper emtia döngüsü dediğimiz o 20 yıllık döngünün içerisindeyiz. Neredeyse 2019 yıllarında başladı bu döngü. Bu döngünün içerisinde zaman zaman altının da, gümüşün de, bakırın da, platinin de, bu özellikle tarım emtialarında kakao, buğday, bunların da zaman zaman değer kazandığını göreceğiz. Bu hafta buğdaya ne oldu, bu hafta bakıra ne oldu şeklinde konuşmalarımız olacak önümüzdeki dönemlerde. O yüzden emtia döngüsünün içerisindeyiz. Orta ve uzun vadede altında da yükseliş beklentisi korunuyor ama bu sancılı dönemin sabırlı bir şekilde atlatılması gerekiyor. Yeniden fonlar altını paraya ayırdıklarında yeniden yükselişler göreceğiz ama onun da olabilmesi için Fed'in faiz artırımları noktasında artık indirimlere geçebileceği bir tabloyu görebilmemiz gerekiyor. Ya da hiç beklemediğimiz bir kaos yaşanması gerekiyor.
0: Peki siz aslında her şeyden bahsettiniz. Gümüşten de biraz bahsettiniz ama onu soracaktım ben. Biraz detaylandıralım. Evet. Bir süredir aslında yükseliş vardı. Bugün biraz düşüşe geçti. Gümüş

0: Rusya-Ukrayna savaşına savaşındaki o hemen petrol ve özellikle tarım emtiaları tarafındaki bağımlılık aslında dünyaya ciddi bir ders veriyor son 5 yıldır. Bunları düşündüğümüzde yeşil enerji, yani yenilenebilir enerjiye çok ciddi yatırımların olduğunu görüyoruz. Bu da ilerleyen süreçlerde gümüş talebini artıracak. Aslında arttırıyor ama kontratlı vade piyasalara baktığımızda orada siz fiyatı baskılayabilir bir güce sahip olduğunuz zaman fiyatta kontrol edilebilir oluyor. Çünkü altın gibi değil gümüş piyasası. Neredeyse onda birlik bir piyasaya sahip. Altın piyasasını manipüle etmek çok zordur. Ama gümüş piyasasını çok rahat birkaç banka, birkaç yatırım fonu manipüle edebiliyor. Ve o yüzden de fiyatın daha hızlı, daha volatil olduğunu görüyoruz. Altın %1, %2 düşerken gümüşte %5, %6'lar ya da tam tersi altın %1-2 yükselirken gümüşte %5, %6'lık yükselişler görüyoruz. Yani biraz piyasanın yaramaz çocuğu gibi. Bu da daha sığ olmasından kaynaklanıyor. İlerleyen süreçlerde hızlı bir şekilde yeşil enerji yatırımlarının artması burada da gümüş talebinin daha hızlı olmasını ve arzın talebe yetişememesi noktasında gümüş fiyatlarının yükselmesini bekleyebiliriz. Zaten en son yükseliş de bundan dolayı yükselmişti. Yani yükseliyor. Her hafta 10 dolar yükselişler görüyoruz. Dipten 11 dolarlardan 120 dolarlara kadar yükseldi gümüş 2008 krizi sonrasında. Ama hep hikayemiz şeydi, arzın talebe yetişememesiydi. Şu anda aynı tablodayız ama işte satışlar tam tersi tabloyu değiştirdi. Ama reel olarak baktığımızda gümüşün hikayesini besleyen unsur daha önümüzdeki yıllarda gümüşün fiyatlanmasını sağlayacak. Belki altından da bağımsız hareket ettiğini göreceğiz. Yani altın 1-2 hareket ederken gümüş 5-10 harekete tekrar geri dönecek ama şu an o da bir dip çalışması içerisinde. Nereler dip olabilir? 45-50 dolar seviyeleri önemli. Buralara geçen sefer yaklaştı geçtiğimiz hafta. Yeniden buralarda bir test denemesi olabilir. İşte altında 4000 dolar denenirse 4000 doların altında fiyatlama olursa gümüşte de 40-45 dolar hızlı bir fiyatlama görebiliriz. Burada da riski seven yatırımcılar için gümüş uygun. Riski sevmeyen yatırımcılar için gümüş hiç uygun bir yatırım aracı değil. Gümüş altından bir alıyorsanız gümüşten belki 1/3 almanız gerekiyor. Ya da almak isterseniz de tamamen portföyü belirlemek değil de çok çok küçük bir miktar gümüşün o hareketliliğinden, hızlılığından yararlanmak için belki portföylere eklenebilir. Ama onun dışında zaten altına göre çok çok daha riskli bir yatırım aracı.
1: Peki platin ve paladyumla devam edelim. Şimdi tabii arz endişeleri var bir süredir. Rusya'ya yaptırımlar da tabii etkiliyor her iki metali ve sanayide çok sık bir şekilde kullanılan iki metal, özellikle otomotiv endüstrisinin dönüşümünde. Neler söylersiniz? Doğru. Her iki metalde nasıl bir seyir var şu anda? Önümüzdeki dönemlerde nasıl bir seyri takip edeceğiz?
0: Tabii o tarafta dediğiniz gibi otomotiv sektöründe çok ciddi bir dönüşüm içerisindeyiz. Elektrikli otomotivlerde çok hızlı bir dönüşüm var aslında. Biz bunu kendi ülkemizde de hissediyoruz ama son aylarda değil belki. Ama Avrupa'da, dünyada biraz daha hızlı. Çin'de bu dönüşüm biraz daha hızlı. Çünkü özellikle topraktan çıkan yakıtlara ihtiyaç son zamanlarda jeopolitik risklerle çok ülkeleri zor durumda bıraktığı için herkes elektrikli otomotiv noktasında aslında geliştirmelere ve o taraftaki projelere ağırlık verdi ve bu tarafta da tercih edilme nedenleri de yükseldi ya da oranları da yükseldi. Yani belki de 10 araçtan artık 4'ü 5'i çok rahat bir şekilde elektrikli araç tercihinde bulunabiliyor. Yani dünyada çok hızlı bir şekilde bu talep artmaya başladı. Tabii platin ve paladyuma da ihtiyacın burada bu tarafta yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Zaten platin de bu şeyi gösterdi, ivmeyi gösterdi. Paladyum da yine aynı şekilde yılın başından bu yana aslında kendi bağımsız hareketlerini de yaptılar zaman zaman haftalık bazda. Bundan sonraki süreçte de platinde de paladyumda da yükseliş eğilimi görebiliriz. Özellikle otomotiv sektörünün desteğiyle beraber. Tabii bu tarz emtialar hem sevkiyatı noktasında hem de hızlı talep geldiğinde arzın yetişememesi noktasında hızlı fiyatlanmalar yapabiliyorlar. Bir de Çin gibi ülkelerde bu tarz emtiaları daha önceden stoklayabiliyorlar. Bu da aslında talebin her zaman yoğun olmasını sağlıyor. Bundan

0: dolayı hem platinde hem de paladyumda da kendi hikayelerini oluşturabilecek bir fiyatlama önümüzdeki süreçlerde görebiliriz. Platin mi paladyum mu derseniz, paladyum biraz daha fiyat akışı anlamında daha volatil olması anlamında paladyum biraz daha hızlı bir fiyatlama yapabilir önümüzdeki günlerde.
1: Peki yurt içiyle devam edelim. Dün Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Beklenti de zaten bu yöndeydi. Politika faizin %37'de. Tabii piyasalar karar metninde verilecek mesajlara odaklanmıştı. Nasıl değerlendirmek gerekir? Bu yıl içerisinde, yani yılın sonuna kadar özür dilerim, yılın sonuna kadar faiz indirimini erteleyecek midir sizce? Yani petroldeki yükselişi de düşünecek olursak neler söylersiniz bu anlamda?
0: Şimdi aslında yine Merkez Bankamız aslında bu süreci çok doğru da yönetti. Neden? Yanı başımızda savaşlar gerçekleşti. Kuzeyde, yani Orta Doğu'da. Bu süreçlerden aslında biz çok ciddi anlamda etkilendik. Petrol fiyatları da 60 dolarlardan yılın başında 120 dolarlara kadar yükseldi. İç piyasada enflasyon da buna paralel olarak dalgalanmalar seyretti. Ama Merkez Bankası da yine faizleri daha yüksek seviyede ya da stabil tutarak bu süreci yönetmeye çalıştı ve biz de aslında bu zamana kadar doğru bir test sürecinden geçmiş olduk. Bir değişiklik beklenmiyordu. Çünkü asıl odak her zaman enflasyon Merkez Bankası noktasına baktığımızda ve petrol fiyatlarının da yükselmiş olması son bu hafta. Neredeyse Temmuz'da %30'un üzerinde bir petrol fiyatının yükselişlerinin olduğunu görüyoruz. Bu yükselişte tabii ki merkez bankalarının gündeminde değerlendirilmesi gereken bir yükseliş oldu. Dikkate alınması gereken bir yükseliş oldu. Temmuz enflasyonunu da çok ciddi etkileyebilecek olan bir durum. %1 gibi beklentiden %1,5, %2 bandına yükselmiş oldu Temmuz ayı enflasyonu. 3 Ağustos'ta alacağız onu da. O yüzden Merkez Bankası'nın faiz indirimi noktasında ya da değişikliği noktasında hem jeopolitik riskler hem de globaldeki kararlardan çok bağımsız davranmaması gerekiyordu. Bu noktada da ona paralel bir veri gelmiş oldu. Dün Avrupa Merkez Bankası da bir değişikliğe gitmedi. Önümüzdeki hafta muhtemelen Fed'den de bir faiz artırma almayacağız ama uzun bir süreç var. 1,5 aylık bizim Merkez Bankamızın kararı 10 Eylül'de bir dahaki toplantı. 1,5 aylık bu süreç belki daha fazla 2 aya yakın bir süreç nasıl yönetilecek? Bu en son toplantıyla belirlenmiş oldu. Bu süre içerisinde Eylül belki sürpriz olabilir. Belki bir faiz artırımı ya da savaş biterse ve petrol fiyatlarında biz yeniden 60-70 dolar bandına çok hızlı bir düşüş görürsek burada evet, belki faiz indirimini konuşmuş olacağız Eylül cephesinde. O yüzden Merkez Bankası global merkez bankalarından bağımsız hareket edemezdi ki yanı başımıza evet, savaş olması dolayısıyla kararını takip ediyoruz.
1: Şirin Hanım çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. İyi yayınlar, saygılar.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı canlı yayın konuğumuzdu ve bültenimizi şimdi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

Ankara Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 29, en düşük 22 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 30, en düşük 15 derece. Konya 30, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 31 derece. İzmir çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 36, Manisa 34 derece. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 36, en düşük sıcaklık 29 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 24 derece. Bolu 23, Karabük 26, Rize 29, Samsun 29 derece. Erzurum çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 12 derece. Malatya 36, Erzincan 34, Van 31, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli, en yüksek sıcaklık 37, en düşük sıcaklık 24 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38, Diyarbakır 40.

0: sürdürülebilir enerji projelerinde uçtan uça, anahtar teslim çözümler sunan santral yatırımlarıyla Türkiye'de ve sınırların ötesinde büyüyen Masfen Enerji şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak. İyi.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: ...19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen...

18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey, 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın, saat 9. Ben Sema Ertekin. Piyasaların güvenilir haritası, paranın rotasına hoş geldiniz. Haftanın son işlem gününde küresel piyasalardan iç piyasaya uzanan yoğun gündemi, rakamların dilini ve paranın yönünü her zaman olduğu gibi en doğru adreslerde arayacağız. Piyasalarda haftalık kapanış öncesi tansiyon ne durumda? Yatırımcı güvenli limanları mı seçiyor yoksa risk iştahı yönünü mü değiştiriyor? Paranın nereye aktığını, hangi varlık sınıfından kaçtığını ve rotasını nereye çevirdiğini her zamanki gibi en sıcak rakamlarla ekrana taşıyacağız. Onun öncesinde gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Fiyatlamaları etkileyen başlıklar bugün neler? Sıkı para politikası dezenflasyon sürecini güçlendirecek mesajı geldi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan. Para politikası kurulu da politika faizini %37'de sabit tutulmasına karar verdi ve kuruldan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerle artan belirsizlikler dolayısıyla enerji fiyatlarının yeniden yükselme eğilimine geçtiği vurgulandı ve yakın döneme ilişkin verileri iç talepteki zayıf seyrin belirsizleştiğine işaret ediyor denildi. Banka metinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon süreci

ne güçlendirecektir ifadesini kullandı. Devam edelim. Diğer gündem başlığıyla enerji fiyatları enflasyon hedefini hedefin üzerine taşıyabilir mesajı geldi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'dan enerji fiyatları hedefin üstünde olabilir dedi. Ve beklentilere uygun olarak Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı. ECB Haziran ayında 25 bas puanlık faiz artırımına gitmişti ve karar sonrası da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından izlediklerini belirtti. Enerji kaynaklı baskıların 2027'nin ilk yarısında da manşet enflasyonu %2 hedefinin belirgin şekilde üzerine çıkarabileceğini söyledi. Lagarde ayrıca genel enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ancak enerji şokunun tam etkilerinin henüz ortaya çıkmadığını söyledi ve temel enflasyonun kontrol altında olduğunu ifade etti. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de büyük ölçüde %2 civarında gerçekleşmesine istikrarını koruduğunu kaydetti. Devam edelim. Bir diğer önemli gündem başlığıyla Brent petrol 120 dolara çıkabilir öngörüsü var. Ans'dan 120 dolar öngörüsü geldi ve Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel enerji arzına yönelik endişeleri yeniden alevlendirmesiyle petrol fiyatları Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara ulaştı ve yapılan öngörüde de 120 dolar seviyesine çıkabileceği belirtildi. Devam edelim, gündemin bir diğer önemli başlığı geliyor ekrana. İran'a tarihin en büyük saldırısını değerlendiriyorum dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. Şubat ayında başlatılan operasyondan daha büyük bir askeri harekat seçeneğini ciddi olarak değerlendirdiklerini söyledi ve Trump henüz nihai kararın verilmediğini belirtirken Amerikalı yetkililer orduya yeni bir operasyon emri iletilmediğini aktardı. Bakalım bir başka önemli gündem başlığında ne var? Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika'yı ziyaret edecek. 24 Eylül'de gerçekleşecek iki liderin görüşmesi ve özellikle de o görüşmede yapay zekanın ele alınacağı belirtiliyor. Son gündem maddesiyle devam edelim. Amerika'dan 60 ticaret ortağına yeni gümrük vergisi var. Amerikan Ticaret Temsilciliği zorla çalıştırmayla üretilen mallara yönelik yasakları uygulamadıkları gerekçesiyle 50 ticaret ortağına %10 veya %12,5 gümrük vergisi getirildiğini açıkladı. Türkiye'de %12,5'luk tarife uygulanacak ülkeler arasında yer alıyor. Gündeme baktık. Şimdi bu gündemin fiyatlamaları nasıl etkilediğine bakalım. Grafiklerle devam edelim. Brent petrolde 100 doların üzerini takip ediyoruz ve 0.33'lük aşağı yönlü hareket var bu sabah itibariyle. 99 doların 100 doların altına da gelmişti, bir esneme takip ettik ama sonrasında Brent petrol tekrar 100 doların üzerinde. Altın onsla devam edelim. Orada da yarım puanın üzerinde geri çekilme var. 4025 dolardan fiyatlanıyor altın ons. Tabii güvenli liman talebiyle 2 haftanın zirvesine çıkmıştı ve petrol şokunun getirdiği enflasyonist korkular sebebiyle de bu obanda geriledi ons altın. Dolar endeksiyle devam edelim. 101'in üzerinde bir dolar endeksi takip ediyoruz. Orada da aşağı yönlü hareket var. Küresel ekonomide tansiyon yükselirken majör para birimleri karşısında dolar endeksi de 101 seviyesine yükselerek güvenli liman algısını pekiştirdi. Şimdi küresel harita ekranda, bakalım piyasalardaki son durum ne? Dünyanın enerji şah damarı olan Hürmüz ve Babil Mendeb boğazları, Amerika'nın İran'a yönelik ardışık hava operasyonları ve misillemelerle haritada Orta Doğu tarafı adeta bir ateş çemberine de dönmüş durumda. Bakalım Asya ile başlayalım. Çin Şangay geri çekildi bugün. %1'in üzerinde düşüş takip ettik. 3820 puandan geçti. Güney Kore'de %6'ya yakın geri çekilme var. Sert satış var Asya tarafında. Hindistan'da da %1'e yakın düşüş izledik. Hong Kong'da %1,5'a yakın geri çekilme hareketi vardı. Devam edelim Avrupa tarafına bakalım. Avrupa'da da dün kırmızı bir tablo izledik. Londra 0,73 gerideydi. Frankfurt %1,5'un üzerinde düştü. Madrid'de %1,5'luk
gerileme takip ettik. Paris'te de %1

0: buçuğun üzerinde düşüş vardı. Amerikan borsalarında son durum ne? Nasdaq geri çekildi. 0.12'lik düşüş vardı. S&P 500'de de yukarı yönlü bir miktar hareket takip ettik. Dow Jones'ta 51.756 puan seviyesi vardı. Peki Borsa İstanbul ne yaptı? 14.077 puandan kapattı dün günü. Merkez bankalarının kararları sonrası bugün de haftanın son işlem günü. Bakalım Borsa İstanbul bugün güne nasıl başlayacak? Bankacılık endeksindeki son durumu da ekrana getirdik. 15.699 puandan kapandı. 0.22'lik gerideydi bankacılık endeksi ki genel endeksin lokomotifi sayılan bankacılık endeksi. Şimdi canlı yayın konuğum var. Paranın rotasında son durumu değerlendireceğiz. Merkez bankalarının kararlarını, fiyatlamaları hepsine bakacağız. Didem Maden, Rota Portföy Yönetimi Bölümü Müdürü. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın Sema Hanım, hoş buldum.
0: Öncelikle Merkez Bankası'nın kararını değerlendirerek başlayalım paranın rotasındaki sohbete. Nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz, verdiği mesajlar bize ne söylüyor, sabit tutması piyasaları nasıl etkiledi?
1: Tutması zaten bekleniyordu. Yani hani bizim de kurum olarak beklentimiz 37'de kalmasıydı. Piyasaların da beklentisi bu yöndeydi. Çünkü zaten Merkez Bankası şu anda piyasayı politika faizinden fonlamadığı için üst bank da hani fonlanıyor 40'lı seviyelerden ki son birkaç gündür likidite fazlası sebebiyle biraz daha aşağıdan işlem görüyor ama zaten hani 37'yi aşağıya çekmesinin şu aşamada net bir faydası da bulunmuyor zaten yukarıdan fiyatlandığı için piyasalar. Bu bakımdan hani piyasaların üzerindeki etkisi de nötr oldu. Açıklamalara bakınca da genel açıklamalar zaten aslında devam ediyor. Biraz değişiklik olmakla birlikte Haziran ayındaki enflasyondaki düşüşe hani eğilimin düşüşüne dem vurulmuştu. Bununla birlikte Temmuz ayı içinde enerji fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle geçici bir yükseliş olabileceği iletildi. Zaten piyasada şu anda Temmuz ayı enflasyon beklentisi yaklaşık 1.9 civarında. Ay henüz bitmedi tabii ki daha hani değişiklik olabilir ama geçen sene de bu 2.1 açıklanmıştı Temmuz ayı. Aslında geçen sene ile arasında çok da bir fark olmadığını da bu noktada görüyoruz. Talebe ilişkin Merkez Bankası'nın talep tarafındaki düşüşün gözlemlendiğini iletti. Hani bu zaten kredi kartı harcamalarından, para kendi satış verilerinden bir miktar gözlemleniyordu. Ancak tabii ki hani alt kalemlere ve enflasyona bakıldığı zaman gerek hizmet tarafı gerek diğer taraflarda halen belirli yükselişler olduğunu da görüyoruz. Aslında hani beklenenler çerçevesinde bir açıklama ve beklenen çerçevede bir faiz kararı olduğunu söyleyebilirim.
0: Bir Ağustos boşluğu var arada, sonrasında Eylül toplantısı. Ne dersiniz? Tamamen faiz indirimi rafa kalkmış olabilir mi?
1: Bu yıl için şu aşamada tamamen rafa kalktı diyemeyiz ama Eylül ayı için böyle bir indirim beklemiyoruz. Zaten aslında savaşla ilgili bu son gelişmeler olmadan önce de biz beklemiyorduk. Hani bu aşamada açıkçası rota olarak Eylül ayı için bir faiz indirimi beklentimiz yok. Burada aslında ilk etapta ne yapılabilir? Hani 40'tan 37'ye doğru önce bir faizin çekilmesi zaten anlamlı olacaktır. Onu da yapmak için zaten Merkez Bankası'nın bir PPK toplantısına ihtiyacı yok. Kendisi dönem içerisinde bunu koşullar oluştuğunda istediği şekilde aşağıya çekebileceği bir durum bu. Ancak 37'ye fonlamayı çektikten sonra belki 37'nin altına çekmeyi konuşmaya başlamalıyız. Bu noktada da hani bu yıl olabilir, hani olmaz diyemeyiz. Aslında ana baz beklentimiz bizim bu yılı 37 ile kapatılması. Ancak son iki toplantıda yüzer baz puanlık faiz indirimiyle 35'e de inebilmesi ihtimali aslında hala masada. Ancak savaşın son günlerde hareketlenmesi, petrol fiyatları, enerji fiyatlarının artması, bunun enflasyon üzerinde yapacağı etkileri de takip ediyor olmamız gerekiyor. O yüzden hani özetlemek gerekirse Eylül ayı için bir faiz indirimine gitmesini beklemeyiz. Ancak buradaki iki kararda koşullar oluşursa neden olmasın diyebiliriz.
0: Merkez bankalarından devam edelim o zaman. Avrupa Merkez Bankası da sabit tuttu.

0: Ama oradaki şahin duruş biraz daha güçlüydü Christine Lagarde'ın açıklamalarında. Eylül ayında Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı bekliyor musunuz?
1: Bilmiyoruz. Zaten Lagarde'ın da açıklamaları genel olarak bu yönde. Hani bu yıl iki faiz artışı daha yapması bekleniyor ECB'nin. İlkinin de Eylül ayında olması bekleniyor. ECB'nin burada diğer merkez bankalarına göre durumu birazcık daha farklı. Hani enflasyon tarafındaki algıları biraz daha farklı ve daha proaktif davranıyorlar. Haziran ayında faizler yükseltildiği zaman ECB tarafından çok mu erken davranıldı? İşte hani savaş bitebilir, işte riskler daha düşebilir gibi hani yorumlar olmuştu ama geldiğimiz aşamada yani burada bir değişiklik olmadığını görüyoruz ve ECB'nin buradaki duruşu da halen şahin olarak devam ediyor.
0: O zaman FED'e de değinelim. Önümüzdeki hafta 29 Temmuz'da da FED kararını karşılıyor olacağız. Yeni bir başkan, yeni başkanın ilk kararı olacak. Ne dersiniz? FED faiz artışına gider mi?
1: Yani açıkçası hani genel görüşümüz Fed'in bu yıl faiz artışına gitmeyeceği yönünde. Hani genel olarak böyle bir beklentimiz var. Hani düşüremeyebilir ama yükseltmeyecektir de diye bir görüşümüz var. Çünkü Walsh'un aslında enflasyonla ilgili baktığı kriterler işte trimmed olarak hani tanımlıyor kendisi bunu. Normal ana enflasyon, manşet enflasyon ve çekirdek enflasyona göre daha kısıtlanmış bir veriye bakıyor. Daha ayıklanmış bir veriye bakıyor ve oradaki verilerin hani faiz artışını gerektirmeyeceği yönünde olduğuna dair görüşleri var. Bir de istihdam tarafında hani düşüş olabileceğine dair görüşleri var. AI ile ilgili gelişmelerden dolayı ve de hani Trump tarafından da atanan bir Fed başkanı olduğu için bizim görüşümüz aslında Fed'in bu yıl için faizleri sabit tutabileceği yönünde. Hani fırsat bulursa indirim de yapabilir tabii ama genel olarak faizleri sabit bırakacağı yönündeydi. Ancak geldiğimiz aşamada tabii konu gittikçe değişiyor da. Hani Hürmüz tarafındaki açılmalar başlamıştı. İşte burada bir rahatlama olacaktı. Demokratik anlamda aslında hani demokrasi anlamında toplantılar yapılıyordu işte savaşın sona ermesi bekleniyordu ama bir anda tekrar hızlanmaya başladığını gördük tarafların anlaşamayarak ve Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra bir de Kızıldeniz tarafında da hani ticaret yollarının kapanmaya başlaması tabii ki enerji fiyatları ve diğer emtialar gıda olsun üre olsun farklı baskılar yaratmaya başladı. Hani görüşmeler devam ediyor sonuçta bir şekilde. Biz savaşın çok uzun sürmesini beklemiyoruz. Bir şekilde durulmanın yaşanmasını bekliyoruz. Çünkü en azından Kasım ayında Trump'ın bir seçimi var. Ve hani Amerika'daki bu seçim Trump için çok önemli. Ve buraya aslında bir savaş baskısı ve yüksek maliyetler altında girmek istemeyecektir diye düşünüyoruz. Ancak hani şu anda da ortalık çok gergin olduğu için çok da net de bir şey söylemek de mümkün değil. Bununla birlikte dikkat çeken bir husus daha oldu. Hani Walsh aslında sözlü yönlendirmeyi yapmayı istemeyen, çok fazla konuşmak istemeyen, açıklamak istemeyen bir Fed başkanı. Bunu net bir şekilde de söylüyor. Ancak önümüzdeki haftaki toplantıdan sonra bir konuşma yapacağını açıkladı ve açıkçası bu konuşmanın konusu ne olacak? Faiz indirimleriyle ilgili ya da faiz artışı diyeyim, indirim demeyeyim aslında bu noktada. Faiz artışıyla ilgili bir sinyal verecek mi ya da bir hani açıklama yapacak mı konusu da açıkçası önem taşıyor.
0: Moody's bugün not değerlendirmesini açıklayacak. Türkiye'ye yeni bir not artışı gelir mi?
1: Bu aşamada geleceğini düşünmüyoruz açıkçası. Yani düşürmesini de beklemeyiz, arttırmasını da beklemeyiz. Bizce yani Fitch'in de zaten geçen hafta bir hani not gözden geçirmesi vardı. O da hani gözlemeye devam edeceğini söyledi. Biz Moody's açısından da yine böyle bir açıklama bekliyoruz. Tabii ki cari açık ve diğer enflasyonla ilgili noktalara atıfta bulunacak bir açıklama yapabilir kendisi. Ancak not bakımından bir değişiklik beklemiyoruz bu aşamada.
0: Peki fiyatlamalarla devam edelim Didem Hanım. 100 doların üzerini gören bir Brent petrol takip ediyoruz. Tabii 70 dolarlara düştüğünde enflasyon açısından, merkez bankalarının rahatlaması açısından oldukça nefes aldığımız bir döneme hemen döndük. Yine 3 haneli rakama geldik. Nasıl etkileyecek hem Merkez Bankası'nın kararlarını hem piyasaları?
1: Yani sonuçta tüm piyasalar üzerinde tabii ki etkisi yüksek oluyor. Petrol fiyatları zaten son dönemde takip ettiğimiz ana veri bizim için. Ve hani 70 dolara düşmesi zaten çok hızlı olmuştu ve hani biraz fazla bir tepkiydi gibi geliyordu bize. Çünkü daha Boğaz'ın henüz işlerliği tam kazanılmamıştı. Hani ilk etapta bekleyen gemilerin geçtiğini gördük ancak daha tam bir hareketlenme yoktu. Anlaşma net olarak sağlanamamıştı. Bu noktada da aslında 70 dolara düşmesi de biraz fazla hızlıydı. Ama tabii ki işler şu anda yine biraz terse döndü. Gerginlik arttı. Saldırılar devam ediyor. Karşılıklı işte tehditler bir miktar Trump tarafından devam ediyor. Çünkü Kızıldeniz'deki gelişmeleri de İran'a bağlayarak hani bunların hepsinden sorumlu tutuyor şu noktada İran'a. Ve İran'ın ana istediği konu Lübnan'daki İsrail çatışmasının bitmesi. Orada da hani net bir gelişme olmadı. Bu anlamda net olarak aslında ana maddelerde ne Hürmüz Boğazı üzerinde ne de diğer koşullar üzerinde net bir gelişme sağlanamamıştı. Tabii son hani saldırılar sebebiyle 100 doların üzerine çıkması da çok önemli bir nokta. Enerji fiyatları artıyor. Boğaz kapandı. Kızıldeniz'de sorunlar var. Enerjinin ticaret yolları kapandı ama tek de enerji de değil bu. Gıda oluyor, üre oluyor. Çeşitli madenler, metaller yine bu yol üzerinden geliyor. Şu noktada gelemediği için Afrika tarafından dönmesi gerekiyor. Afrika'dan dönünce de yol uzuyor, namlun maliyetleri artıyor. İşte sigorta maliyetleri artıyor, teslimatlarda gecikmeler artıyor. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman ne denir? Enflasyon daha da artacak denir. Bu sadece Türkiye için ve Merkez Bankası için, bizim Merkez Bankamız için bir baskı değil tabii ki. Bu küresel bir baskı. Tüm ülkeler, tüm dünya bu baskının altında kalacak ve bu enflasyonist etkiden zarar görecektir. Ancak tabii bu da bugünden yarına olan bir hızlı etki değildir. Sonuçta stoklar var. Hem enerji tarafında, hem gıda tarafında, hem diğer madenler tarafında bunlar kullanılmaya devam edecektir. Ama sürecin uzaması, petrol fiyatının artması bunları değiştirecektir. Değiştirebilecektir. O yüzden dileriz ki bir an önce hani çözümler bulunur ve tekrar enerji fiyatlarındaki bu düşüşü tekrar görürüz.
0: En son ANZ'dan bir öngörü var. Brent petrol 120 doları görebilir diye. Daha öncesinde Goldman Sachs da aynı öngörüde bulunmuştu. 120 dolar öngörüsü Brent petrol için. Bir yükseliş kanalına mı devam edecek? Geri çekilme bekler misiniz? 120 doları görür mü sizce de öngörüler gibi?
1: Yani bunu çok tahmin etmek bence mümkün değil. Bu çünkü sürecin ne kadar uzayacağıyla alakalı bir şey. Ve hani eğer hani söylemek gerekirse Trump'la İran arasındaki bu görüşmeler çok inişli çıkışlı oldu. Her gün bir gün bir iyi haber geldi. Ertesi gün kötü haber geldi. Bir hafta iyi oldu. 10 gün kötü oldu. Şimdi çok inişli çıkışlı bir süreçten ve ilişkiden de bahsediyoruz. O yüzden 120 dolar olacak, 200 dolar olacak. Böyle bir tahminde bence bulunmak çok mümkün değil. Süreç uzarsa tabii ki yükselecek ancak süreç hızlı bir şekilde de sonuçlandırırsa yine hızlı bir düşüş görebiliriz. Hani ama sayısal olarak bir tahminde bulunmayı istemem açıkçası.
0: Peki altın onsla devam edelim. Tabii merkez bankalarının faizi sabit tutma açıklamasının ardından ve gelen şahin tondaki mesajların sonrasında tabii baskılandı yine enflasyon korkusuyla ons altın. Ama 4000 doların üzerinde seyrediyor. Beklentiniz ne yönde altın ons için önümüzdeki günlerde?
1: Yani unutun fiyatları gerçekten şu anda faiz baskısı altında. Yani faizlere bakmak gerekiyor şu noktada. Çünkü ters bir korelasyon izliyorlar şu anda. Arada ufak tefek hani farklı aynı yönde gittikleri olabilir ama genel trende baktığımızda altında faizler ters yönde. Ve faizlere bakacak olursak tabii ki Amerika tahvillerine bakacak olursak 2 yıllık tahvil faizleri 4.35, 10 yıllıklar 4.70, 30 yıllıklar 5.18'e çıktı ki 30 yıllıkların 5.18

0: 2018 fiyatını görmesi son 19-20 yıllık bir süreçte olmamış bir seviye. Burada neye bakmamız gerekiyor bu durumda? Faizler bu kadar yüksekken riskli varlıkların fiyatlaması nasıl olur? Tabii ki riskli varlıklardan kaçış olur ve altında tamamen bu yönde ters yönde bir etkilenmesi olur. Burada tabii ki şeye de değinmek lazım. 2 yıllık Amerikan tahvil faizinin 4.35 olduğu bir yerde Fed'in faizinin de 3.5-3.75 arasında olduğuna dikkat etmemiz gerekir. Yani aradaki marş o kadar açılmaya başladı ki Fed'in de bir noktada kırılıp belki de bu faiz artışı döngüsüne girmesi gerekecek. Bunların da tabii ki hani Avrupa Merkez Bankası faiz arttırıyor. Bugün de faiz arttırması bekleniyor. Fed direniyor, bekle gör noktasında, ancak bir noktada o da faiz artışına geçmek zorunda kalabilir ki Walsh'un önümüzdeki hafta 29'unda yapacağı açıklamalar çok önemli olacaktır. Bunların hepsi altın fiyatı üzerinde negatif bir etki yaratıyor. Bu noktada baktığımızda hani kısa dönemde altın fiyatlarının baskı altında kalmasını halen bekliyoruz. Ama uzun dönem dediğimiz noktada tabii ki diğer konjonktürel etkiler devam ediyor. Yani nedir? Jeopolitik riskler bir miktar altını aslında besler. Merkez Bankası alımları besler. Son dönemde bireysel yatırımcıların alımlarının durduğunu görüyoruz. Özellikle ETF taraflarında. Hani fiyatlar çok düştü. Daha da düşer mi endişesiyle olan bir duruş noktası bu, yoksa yükseliş döneminde çok ciddi ETF hareketleri görüyorduk biz. Hani onlar da tekrar başlayabilir. Bu noktada hani söylemek gerekirse kısa vadede altının risk altında olduğunu düşünüyoruz ama orta ve uzun vadede yine yükseliş olmasını bekleyeceğimiz bir emtiadır altın bu noktada.
1: Tabii altının üstünde bir de güçlü dolar baskısı da var. Öyle değil mi? Doların yönüyle ilgili öngörünüz ne? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu seviyeyi?
0: Dolar TL kuru açısından soruyorsunuz diye düşünüyorum hani şu noktada. Yani tabii ki oradaki yükseliş temkinli bir şekilde Merkez Bankası tarafından sürdürülüyor. Ancak tabii son dönemde enflasyonla ilgili hani beklentilerin üzerinde olması sebebiyle kurda çok beklediğimizin üzerinde bir değerlenme oldu. Ve hani Merkez Bankası bu noktada da aslında onu birazcık kontrol etmeye çalıştığını görüyoruz. Ve kurun bir miktar daha hızlı yükseldiğini görüyoruz. Bir miktar aylık bazda bir iki gün önce bakmıştık aslında değerlemelere. İşte Temmuz ayı için %1,5 civarında bir artış olmuştu dolar TL kurunda. Hani ay sonuna kadar da 2 civarında olmasını bekliyoruz. Enflasyon ve enflasyonun bir tık üzerinde bir yükseliş olmaya devam edecektir. Ama çok hızlı bir artış, devalüasyon beklentisi gibi bir şey eğer hani soruyorsanız tabii ki böyle bir beklentimiz kesinlikle yok bu noktada.
1: Ve Amerika'nın stratejik ortaklarına yönelik uygulamaya koyduğu bir de %10'la %12,5 arasında değişen yeni gümrük tarifeleri var. Küresel tedarik zincirini de tabii yeni bir darboğaza da sürükleyebilir. Nasıl etkiler piyasaları, ne dersiniz?
0: Trump'ın bu ticaret vergilerini zaten hani Trump 2.0 dönemi için ana konuydu. Hani önce bir vergileri çok yüksek bir yerden kovdu. Sonra işte mahkeme bunu iptal etti. İptal sonucunda geri ödemelerle ilgili adımlar net olarak atılamadı. Sonra başka bir kanunu kullanarak 6 aylık bir süreyle bu vergileri arttırdı. Onun da süre sonuna yaklaşıldığı bu noktada da bu üretimle ilgili uyulması gerek yani kuralların uyulmadığını beyan ederek %10 ve %12,5'luk vergiler ortaya çıkardı. Hani Türkiye'de şu anda 12,5'luk vergi dilimindeki ülkeler arasında kaldı. Açıkçası bu konu tabii ki önemli ama gündemde bence hani savaş, enerji fiyatları, yüksek faiz, yüksek enflasyon konuları olduğu için bu konu birazcık daha geride kaldı gibi bence bizim gündemimizde. Şu anda ana fiyatlamayı çok fazla etkilemiyor gibi geliyor bana. Ancak tabii ki bu nedir? Maliyetlerin artışıdır, enflasyon baskısı yaratmasıdır. Ticaret savaşları tekrar gündeme gelebilir mi? Oranlar biraz düşük, karşılıklı anlaşmalar, görüşmeler de vardı. Onların bir kısmı tamamlandı, bir kısmı yarım kaldı. Hani bu süreçler tabii ki tekrar yavaş yavaş gündeme gelebilir. Ama sanki

0: piyasa şu anda ilk etapta net olarak bunu hani çok fazla fiyatlamadı gibi geliyor bana.
1: Şimdi Asya bugün kırmızı taraftaydı. Avrupa tarafına baktığımızda son iki aydır o üst üste Euro bölgesi iktisadi faaliyetleri sebebi artı Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın şahin tonuyla birleşince Avrupa'da da bir resesyon endişesi var tabii haliyle. Amerika tarafında yapay zeka rüzgarıyla ayakta kalmaya çalışan bir Wall Street takip ediyoruz. Bu noktada Borsa İstanbul pozitif ayrışmaya çalışan bir tablo sergiliyor. 14 bin puanın üzerinde kapattı. Evet, geri çekilerek kapattı ama o 14 bin puan üstü mücadelesini de sürdürüyor. Nasıl yorumladınız? Haftanın son işlem günü nasıl bir açılış beklersiniz? Ve ne dersiniz? Borsa İstanbul'daki o güçlü yukarı yönlü hareket için nasıl bir katalizör gerekir?
0: Şöyle bence hani bugün nasıl açılır diyorsunuz, genel olarak hani bugünden ziyade hani bu dönem bizim beklentimiz yatay ve negatif yönde borsanın devam etmesi. Çünkü enflasyon yüksek, faizler yüksek, yurt dışında Amerika'daki borsalar işte muhteşem hani bilanço açıklanma döneminde AI tarafında bazı endişeler var. İşte muhteşem yediliden Alphabet ve Tesla'nın bilançoları iyi açıklanmakla birlikte önümüzdeki dönem CAPEX'e ilişkin işte forward guidingleri hani yüksek açıklandığı için burada tabii ki bir geri çekilme oldu. Intel tarafından açıklanan bilanço iyi geldi. Piyasaları birazcık onun destek olduğunu görüyoruz. Ancak bunların ötesinde yükselen faiz var şu anda. Biraz önce dediğim gibi Amerika'da tahvil faizleri çok yüksek. Yani yüksek faiz riskli varlıklardan kaçışı her zaman getirir. Bununla paralel olarak tabii ki Avrupa borsalarında düşüş var. Asya borsalarında düşüş var. AI kaygısı, özellikle KOSPI çok hızlı yükseliyordu. Bir kısım kayıp verdi. Tabii ki totalde arttı. Ancak hani bugün yaklaşık %6'lık bir düşüşle devam ediyordu biraz önce. Bu AI baskısı ve enflasyon baskısının küresel piyasalarda devam etmesini bir miktar daha beklemek lazım. Türkiye yurt içine bakacak olursak ikinci çeyrek bilançoların iyi açıklanmasını beklemiyoruz açıkçası. Yani hani böyle borsayı hareketlendirecek, yukarı yönlü bir ivme taşıyacak bir gündem beklemiyoruz bu noktada. Tabii ki tekil olarak iyi bilançolar çıkacaktır. Onların da piyasaya desteği olacaktır. Ancak genel olarak değerlendirdiğimizde böyle bir şey beklemiyoruz. Üçüncü çeyrek içinde şu aşamada hani çok iyi bilançolar olmasını beklemeyiz. Yani ana beklentilerin, katalizörün dördüncü çeyrek ya da önümüzdeki yıl ilk çeyreğe taşındığını görüyorum ben. Bu noktada da hani yatay hafif yukarı, hafif aşağı hareketlerde borsanın devam etmesini bekleyebileceğimizi düşünüyorum. Yurt içindeki faiz seviyelerinin de tabii ki bu noktada borsadaki hareketler açısından takip edilmesi gerekir.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun Didem Hanım.
0: Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere Sema Hanım.
1: Teşekkürler. Şimdi çok kısa bir araya gidelim. Sonrasında yeni bir canlı yayın konuğum olacak. Son durumu konuşacağız. Birazdan görüşürüz.
2: Yenilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
3: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

yenilenebilir enerji projelerinde uçtan uça anahtar teslim çözümler sunan santral yatırımlarıyla Türkiye'de ve sınırların ötesinde büyüyen Masfen Enerji şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım.

0: hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracın

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Kardemir Çelik 22.8 milyar Türk lirası cirosu ve 2,5 milyon ton kapasitesiyle Ege bölgesinin 9. büyük sanayi kuruluşu olarak halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilerine 2 yılda 200 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlıyor. Sen de Bauhub Invest'le yenilikçi ve teknoloji tabanlı fikrini dünya çapında girişimlere dönüştür. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul'un kalbinde bir dünya.

0: Mobilyalar özel fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Sevinir.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın adresi Gedik Yatırım.
1: Can paese bellissimo.
2: Evladım, gel biz seni bırakalım gel.
1: Ragazzi, mi hanno appena.
3: Aç bu çocuk. Karnını doyuralım.
4: Açıp olmayalım. Güvendiğimiz yere gidelim.
2: Fisti.
4: Fisti.
1: Ragazzi, sono una nuova macchina.
5: Stop. Koklu herhalde, canı çekti.
6: Biz topete çekelim.
7: İs is bazlama.
8: Afiyet olsun.
1: Ragazzi, selfie.
9: Geldi çıtır çıtır festi.
1: Festi.
10: Tatlılar.
11: Feste.
12: En festi.
13: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
14: Opet diyor. O zaman.
15: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
16: Festi. En festi.
15: Opetlerde. Festi.
0: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
17: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: rotası devam ediyor. Canlı yayın konuğum var. Fatih İlker Yiğit, Katılım Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Fon Operasyonları Varlık Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Müdürü. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar Sema Hanım.
0: Fonları konuşacağız, BES tarafını konuşacağız. Öncelikle BES tarafında son dönemde yatırımcı davranışında nasıl bir değişim var?
1: Bireysel emeklilik tarafında seneye biliyorsunuz geçen senenin de hızıyla biraz altın tarafında, kıymetli madenler tarafında güçlü başlamıştık. Şubat sonrasında da bu akım biraz daha piyasanın gerilemesiyle birlikte biraz alternatifleri tercih etmeye başladıklarını görmüştük. Bireysel emeklilik yatırımcısı, daha önceki yayınlarımızda da benim aktardığım, hani aslında yatırıma tam böyle anlamıyla yatırımı ifade eden yatırımcı kitlesi olarak karşımıza çıkıyor. Çok hızlı bir fon dağılım değişikliği ya da varlık sınıfları arasındaki geçişkenliğin biraz daha düşük olduğunu görüyoruz ki bu emeklilik gözetim merkezi rakamlarında da, yani fon dağılım değişikliklerinin %10'da olduğu bir yapı diyebiliriz açıkçası. Ama yine de hani biz son eğilimlere baktığımızda biraz daha altından korkan yatırımcının para piyasası katılım fonlarında, hisse fonlarında yatırımlarını değerlendirdiğini görüyoruz. Özellikle yeni girişlerde biraz daha altının daha az tercih edildiğini de görüyoruz açıkçası. Bu sene başındaki hızlı gidişin ardından altının biraz daha hızlı bir şekilde geri gelmesi bunda etkili oldu diyebiliriz. Yine sene başındaki rakamlara baktığımızda biz altın tarafında da %50'ye yaklaşmış bir fon dağılımı içerisindeki bir ağırlık görüyorduk. Yani 100 liranın 50 lirası neredeyse altın fonlarda yatırıma yönlendirilmişti. Şu an için bu rakam son verilere baktığımızda, sektör verilerine baktığımızda %40'lara kadar geriledi. Bazen fiyat hareketleriyle de bu %40'ın altına geliyor sektör içerisindeki ağırlığı. Yine hisse tarafında çok ufak hareketler olmasıyla birlikte %16 civarında da bir hisse varlığı görüyoruz. Yine sabit getiriler tarafındaki doğrudan sabit getirili yatırım yapan fonlara baktığımızda da bu da %23 seviyesinde gözüküyor şu an için.
0: Tabii veriler de var şu an önümde. Özellikle de yılın ilk yarısı itibariyle 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü de 100 milyar 713 milyon lira. Önemli bir rakam değil mi?
1: Kesinlikle. Yani şöyle, açıkçası bireysel emekliliği bize sorduklarında bir para ve yatırım, yani para biriktirmenin de ötesinde seçenek biriktirmek olarak biz görüyoruz. Ne demek seçenek biriktirmek? Şimdi bireysel emekliliğin bize hayatımıza kattığı en önemli unsurlardan bir tanesi, hep ne diye konuşuyorduk? Çalışma dönemindeki, aktif çalışma dönemi sonrasındaki emeklilik dönemindeki gelir azalmasına karşı bizim için bir güvence. Yani bu sadece Türkiye'deki bir sorun değil. Bütün dünyada her aktif çalışan emeklilik döneminde çalışma döneminden daha az bir gelir elde ediyor. Ama bireysel emeklilik Türkiye'deki fonksiyonu o kadar güzel bir noktaya geldi ki size seçenek biriktirme imkanı sunuyor. Seçenek biriktirmekten kastımız nedir? Özellikle sizin değindiğiniz 18 yaş altı yatırımcı için daha çok tercih edilen bir noktaya geldi. Biz şu an hali hazırda sistemdeki katılımcı sayısının 2 milyonlara yaklaştığını görüyoruz. Bu seçenek biriktirmenin üstüne basarak söylüyorum. Neden? Çünkü bireysel emeklilik artık sadece sizin 56 yaşınızı beklemenizi ve 10 yıl sistemde kalmanızı beklemeksizin size kısmi ödeme gerçekleştirebiliyor. Nedir bunlar? İşte bu da 18 yaşın içinde ayrıca bir cevap veriyor ki şu soruyu biz çok alıyorduk sizin sorunuza istinaden. Ben yaşım 40'ları geçti, 50'lere yaklaştı. İşte 30 yaş üstü bir ebeveynim. Kendime bireysel emeklilik yaptırayım, çocuğuma neden yaptırayım ki? Çünkü 10 yıl ödersem ve 56 yaşıma ben daha erken ulaşacağım, devlet katkısını alırım. Şimdi burada kamu bize 4 önemli fırsat sunuyor. Birincisi ev. İşte ev almak istediğinde kendimiz veya çocuğumuz, burada birikimlerimizin %50'sini alıyoruz ve devlet katkısının %20'sini alabiliyoruz. Şimdi bu önemli bir avantaj bizler için. Çocuğumuz için neden yaptıralımına da çok güzel iki cevap var. Birincisi evlilik, diğeri eğitim. Evlilik için de bireysel emeklilik birikimlerimizin %50'sini alabiliyoruz sistemden, sözleşmemizi bozmadan ve devlet katkısını da alaraktan. Yine sistemin bize getirdiği avantajlardan bir tanesi 18 yaş özelinde eğitim. Yani Türkiye sınırları içerisinde bir üniversiteye kaydolursa genç arkadaşımız bu sınır üniversite kaydını bize tebliğ ettikten sonra birikiminin %50'si devlet katkısında %25'ini alıyor. Bu çok önemli avantajlardan bir tanesi. Yani bir ebeveynin devlet katkısına ulaşmasından daha erken zaman diliminde çocuğumuz devlet katkısına ulaşabiliyor. Bir de Allah korusun hepimizi güvence altına alan doğal afet durumu olduğunda birikimimizin %50'sini, devlet katkımızın %25'ini almamızı sağlıyor. Dolayısıyla bu birikimlerin birikimi hem Türkiye içerisindeki yatırım ve tasarrufların arttırılmasını hem de bireyin gelecekteki özgürlüğü için seçeneklerini

0: Ardından bu zamana baktığımızda bütün biliyorsunuz BEFAS var, bireysel emeklilik fon alım satım platformu. Orada listelediğinde son yılbaşından bugüne getirilere baktığımızda teknoloji fonlarının yıkıcı bir üstünlüğünü görüyoruz. Teknoloji fonları %45 ile %50 arasında bir getiri sağladı. Bizim de katılım emeklilikte sunduğumuz teknoloji fonumuz şu an bütün 400 fon içerisindeki Türkiye birincisi. Teknoloji tarafında hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki piyasalardaki gelişmeler bu taraftaki getiriyi maksimize etmiş durumda şu an hali hazırdaki durumda. Ama hani şu anki yapı ile baktığımızda da teknolojinin arkasından da hisse senetleri geliyor diyebiliriz. Yani endeks fonları geldiğini söyleyebiliriz. Maksimum rakamda da %50'yi gördük biz açıkçası sene başından bugüne.
1: Katılım fonlarını da konuşalım. Katılım esaslı fonlarda hangi varlıklar öne çıkıyor, ne dersiniz?
0: Şimdi Türkiye'de bireysel emeklilik, bankacılık sektörünün dışında baktığımızda, kıyasladığımızda katılım tarafının en güçlü olduğu alan diyebiliriz. Çünkü Ocak-Şubat itibariyle bireysel emeklilikteki katılım, yani faizsiz tarafın ağırlığı %40'ları geçmişti. Şu an %38-%37 seviyelerinde gidiyor. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi kıymetli maden ağırlığının çok yüksek olması. Katılım tarafında ağırlıklı bir kıymetli madenler yatırımı görüyoruz. Altın, gümüş, platin, paladyum diyebiliriz ama en büyük ağırlık altın, ikincisi de gümüşte geliyor. Bu taraftaki fonlara baktığımızda da altın fonların akabinde yine hisse senedi fonları bunun sırasında ikinci sırada geliyor. Kira sertifikası katılım fonları, yani faizi taraftaki para piyasası ve oradaki tahvil fonlarını dikkate aldığımızda para piyasası fonları 3. sırada geliyor ki hani bu fonlara baktığımızda getiri olarak da %24-%25 seviyelerine ulaştığını görüyoruz getiri tarafına. Yine seçenek olarak sürdürülebilirlik fonlarının katılım tarafındaki hem Türkiye hem de yurt dışı yatırımlarının yaptığını görüyoruz. Ağırlıklı kendi içerisinde bizim de sunduğumuz sürdürülebilirlik fonu içerisinde Türkiye'nin yanında da yurt dışı Amerika ağırlıklı faizsiz endeksler yatırım yapan hisseleri taşıyor. Dolayısıyla faizsiz taraftaki en ağırlıklı yatırımlar nerede dersek bunun sektör ağırlığından çok şaşmayacak şekilde altın ve gümüşte olduğunu görüyoruz. Akabinde hisse ve para piyasası varlıklarının, kira sertifikası varlıklarının olduğunu yoğun bir şekilde görüyoruz.
1: Yatırım fonlarındaki getiriler ve beklentiler ne yanında?
0: Ya açıkçası şimdi burada bundan sonraki süreçteki beklentileri konuşmamız gerektiğinde şu an mevcut konjonktürü biraz daha değerlendirmemiz gerekir ki biliyorsunuz 50'nin üzerinde barış söylemi, 50'nin üzerinde de savaşacağız söylemi geldi bugüne kadar. Bundan sonraki düzlemde bizim daha çok odaklandığımız nokta bölgede savaş hareketlerinin, yani askeri faaliyetlerin hızının ne boyutta olacağı bizim öncelikli odak noktamız ki bu petrolün Hürmüz Boğazı'nda aşan, artık Kızıldeniz'e de sıçrayan ikinci bir aksa geçtiğini görüyoruz. Olayın şu anki boyutunda Yemen'deki Husiler de dahil oldu. Bölgedeki Hürmüz Boğazı'ndan sonra bizim yeni gündemimiz yakın bir tarihte de Kızıldeniz olacak gibi gözüküyor. Bu petrol fiyatının artışı, hali hazırdaki bu fiyatları gördüğümüz noktada kıymetli madenler tarafında bir baskı oluşturacak gözüyle bakıyoruz ki bunun sebebinde Amerika'daki faiz ne olacak? Faiz indirilecek mi? Artırılacak mı? Yani biliyorsunuz orada da faiz indirilmesin söylemleri devam ediyor. Bunun hem yatırım fonları hem de emeklilik fonları tarafına baktığımızda biz en güvenli limanın dün açıklanan Merkez Bankası Para Piyasası Para Politikası Kurulu sonuçlarına göre de baktığımızda yıl sonuna kadar sabit getirili varlıkların bizim için çok güvenli liman olacağını ve dolar bazlı kazanç sunacağını biz görebiliyoruz. Bu seviyeler altın için alınır mı alınmaz mı sorusu çok yoğun gelecektir. Özellikle bizim tarafta ve yatırım fonları tarafında insanlar bu tarafa çok odaklanıyor. Söyleyeceğimiz konu, eğer ki uzun vadede bir yıl üstü ve özellikle iki yıllık vadeye gittiğimizde altın ancak o dönemde dolar bazlı bir kazanç sunacağını şu düzlem içerisinde söyleyebiliriz. Ama biliyorsunuz dünya için artık bir gün bile çok uzun vade. Bölgesel gelişmeleri ve İran'la olan hareketleri çok yakın takip etmek gerekiyor. Petroldeki aşağıya bir geliş, Amerika'daki faiz indirim hareketleri, kıymetli madenleri çok hızlı yukarı doğru hareket ettirebilir. Odak noktamız burası olması gerekiyor yeni bir pozisyon açmak için. Ama hiçbir şeyden ben etkilenmek istemiyorum diyenler için en güvenli liman para piyasası fonları. Bunun yanında da uzun vadeli gidecekler için sene sonuna kadar hani hisse varlıkları da portföylerinde eklemeleri faydalı olacaktır diye söyleyebiliriz açıkçası.
1: Yayına katkılar için teşekkürler. Keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Çok teşekkürler.

0: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim borsanın açılmasına. Dakikalar kala canlı yayın konuğum şimdi Cem Kaya, TR Yatırım Genel Müdür Yardımcısı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Merhaba, günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi Asya tarafı bugün satış baskısı altında. Amerika tarafında işte ayakta kalmaya çalışan yapay zeka rüzgarıyla bir Wall Street takip ediyoruz. Avrupa'da da Avrupa Merkez Bankası kararı sonrası endişeli bir piyasa var tabii. Borsa İstanbul ne durumda? Son kapanışı, dünkü kapanışı nasıl değerlendirdiniz? Geri çekilerek kapandı ama 14 bin puanın üzerinde kalmayı da başardı.
2: Evet, sizin de söylediğiniz gibi dün Merkez Bankaları günüydü. Biraz Avrupa Merkez Bankası ve bizim Merkez Bankamız beklendiği gibi faizleri sabit tuttu. Ancak açıklamalar çok güvercin değildi. Bilhassa Avrupa Birliği tarafında şahin açıklamalar vardı. Bizim tarafta da metinden çıkan bir başlık, iki başlığı biz tespit ettik. Birincisi iktisadi faaliyetlerin azalmasına bağlı iç talepteki zayıflama cümlesi sadece iç talepteki zayıflamaya evrilmiş görünüyor. Bir de Temmuz ayındaki enflasyon rakamının geçici de olsa yüksek gelebileceğinin altını çizdi Merkez Bankası. Buna bağlı olarak da satış baskısı piyasada hissedilmeye başlandı. Zaten petrol fiyatlarının bir anda 70 dolardan 100 dolara doğru çıkması, 30 dolarlık bir artış piyasalarda oldukça şok etkisi yarattı geçmişte olduğu gibi. Dezenflasyon süreci yine ötelendi ve faiz indirim beklentisi de şu anda rafa kalkmış. Hatta Avrupa tarafında faiz arttırımları 1, 2, 3 konuşulmaya başlandı ki keza önümüzdeki dönemde Fed tarafında da bunu konuşacağız. Aslında tabii ki şu anda gündemin ilk sırasında petrol fiyatları var. Petrol fiyatlarının bu kadar sert volatilite göstermesinin en büyük nedeni bundan önceki dalga sırasında ülkelerin petrol rezervlerinin olmasıydı. Şu anda petrol rezervleri oldukça azalmış durumda ve petrol rezervlerinin azalmasına bağlı petrolde ve önümüzde de kış olduğunu düşünürsek petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması oradaki talebi algısal anlamda ciddi anlamda arttırmış görünüyor. Yani kısacası şunu söyleyebiliriz. Bilhassa ülkelerin petrol rezervlerinin azalması petroldeki dalga boylarının önümüzdeki günlerde de yüksek kalmasına neden olacak gibi görünüyor. Eğer savaş bu şekilde devam ederse ki şu anda Hürmüz'e artı bir de Kızıldeniz'e ekledik ve Trump'ın açıklamaları çok sert devam ediyor. İran da buna karşılık veriyor. Bakalım hafta sonu belirsizliğine bağlı bugün hacim bir miktar düşük kalabilir. Risk iştahı düşük kalabilir. Ama baktığımızda sizinle en son konuştuğumuz 13.900 seviyesi hala önemini korumakta. Yukarıda 14.200 ve 14.300 seviyelerini takip edeceğiz. 14.300 seviyesi geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketler tepkidir. Al sinyali teknik disipline bağlı gelmiş olmayacak. Tabii şu anda baktığımızda burada ABD 10 yıllıklarının da 4.70'in üzerine zorladığını görüyoruz. 4.70'in üzerinde orada da regresyon üst bant 4.80'e doğru bir hareket görebiliriz ki bu da tabii global anlamda risk iştahını ciddi anlamda törpüleyecek gelişmeler. Bunun üzerine de tabii bir de 60 ülkeye gümrük tarifelerini eklersek %10, %12,5 arasında ki bize %12,5 bir gümrük tarifesi uygulayacak ABD. Bunlar da enflasyon olan savaşta piyasaları zorlayacak diğer başlık olarak ön plana çıkıyor. Baktığımızda dolar endeksi 101 ile 101,5 arasında dalgalanırken altın 4000 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ancak şu anda gerçekten risk iştahı oldukça düşük ve Trump'ın yapmış olduğu son açıklamalardan sonra savaşın daha da sert bir görüntüye evrileceği oldukça ciddi anlamda fiyatlara yansıyor diyebiliriz. Bizde de tabii ki bankacılık endeksi maalesef zayıf seyrini sürdürüyor. Bu gelen pas zaten bekleniyor. Merkez Bankamız tarafından. Ancak önümüzdeki döneme ait de şu anda çok net bir şekilde bir dezenflasyon süreci beklentisi yok. Aynı zamanda da bilançolarda ikinci, üçüncü sırada kalmaya devam ediyor ki ikinci çeyrek savaş çeyreği bilançoları da çok heyecan verici değil. Petrol, petrokimya, savunma sanayi dışında. Buna bağlı olarak şu anda baktığımızda vadeli tarafta 0.43'lük bir eksi açılış görüyoruz. Bugün piyasa 13.900'ün üzerinde tutunup tutulmayacağı oldukça önemli. Bu seviyenin altına gelirsek o zaman aşağıda 13.600'ler, 13.700'leri konuşmaya başlayacağız. Ancak şu anda baktığımızda indikatör

0: sektörlerden bu yönde bir sinyal gelmediğini görüyoruz çok net bir şekilde. Biz de 13.900'ü yakından izleyeceğiz. Ama şöyle genel anlamda piyasaya baktığınızda şu anda güvenli liman olarak kesinlikle sabit getiri likit kalmak daha doğru gibi görünüyor. Piyasada belirsizlik çok fazla ve merkez bankaları için çok zor dönem devam ediyor bu belirsizliğe bağlı. Tabii bizim merkez bankamızın 13 Ağustos'ta yapacağı sunum da çok önemli. Oradan gelecek olan açıklamalar çok büyük bir değişiklik olmayacaktır ama onlar da dezenflasyon sürecinin savaşa bağlı ötelendiğinin altını çizeceklerdir. Sıkı duruşa devam edebileceklerini söyleyeceklerdir çok net bir şekilde. Piyasada zaten buna bağlı olarak şu anda bankalar tarafındaki zayıf konumuna devam ediyor.
1: Petrolün 100 dolar üzerinde fiyatlanmasını tabii küresel risk iştahını da dikkate alırsanız bugün açılışta hangi sektörlerin öne çıkmasını beklersiniz Cem Bey?
0: Böyle ortamlarda aslında normalde enflasyonist ortamlarda gıda para kendi ön plana çıkar. Fakat petrol fiyatlarının bu kadar yukarıda olması yine petrol ve petrokimya ürünlerini ön plana çıkarırken savaşın kızışmasına bağlı da savunma sanayi yine ikinci planda ön planda olacak. İkinci tarafta ön planda olacak. Şimdi petrol fiyatları neden önemli? Aslında petrol fiyatları şundan dolayı önemli. Bir, biraz önce söylediğim gibi ülkelerin petrol rezervleri şu anda azaldı. Çok müdahale şansları kalmadı. İki, önümüzde kış var. Bu da çok önemli. Enerji maliyeti bizim için önemli. Cari açığı çok yakından etkiliyor. Çünkü burada da baktığımızda 30 dolarlık bir, yani 70 dolardan 30 dolara bir artışın karşılığı yaklaşık 25 milyar dolarlık cari açığa bir açık, yani cari açığın artması anlamına geliyor. Bu çok önemli. Aynı zamanda her 10 dolarlık artışta 1.3-1.4 yıllık enflasyona katkı yapacağını düşünürsek, şimdi eğer 30 dolar artı dersek 4-5 civarında yıllıkta enflasyona bir baskının olmasını bekleyebiliriz. Tabi ilk çeyrekte sanayi tarafındaki daralma, bakalım ikinci çeyrekte ne olacak bu savaş çeyreğinde, bu da çok önemli. Ben önümüzdeki günlerde yine hükümetimizin sanayi tarafını rahatlatmak için bazı önden adımlar atmasını, işte bu paketlerle bazı regülasyonlarda yumuşamalarla o tarafı rahatlatmasını bekliyorum. Çünkü bu faiz ortamı, yani krediye ulaşımın zorluğu sanayi tarafını oldukça zorlamaya devam ediyor. Bu çerçevede de şu anda baktığımızda sanayi endeksi gerçekten 19.700 seviyesine doğru evet 19.700 seviyesine doğru geldi. Bakalım bu seviyeyi geçebilecek mi? Bence buralarda da sanayi endeksi bir miktar zorlanabilir görünüyor.
1: Bankacılık endeksi çok önemli. Hafif satıcılı bir görünümü var şu anda. Bankacılık endeksini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir katalizöre ihtiyaç var?
0: Evet, şimdi bankaların tekrar sağlıklı bir direnç çizebilmesi için iki
1: bir virgül koyalım. Açılışa bir gidelim önce. Peki. Cem Bey,

0: Evet, Borsa İstanbul açılışı geri çekilerek başladı. Yeni güne düşüşle başladı, haftanın son işlem gününe. Ne dersiniz bu düşüşü? Zaten başlangıçta da sohbetin başında da söylemiştiniz. Eksi tarafta başlaması beklentinize.
1: Evet, 13.900'ün üzerindeyiz hala. Piyasa direniyor diyebiliriz aslında. Şimdi baktığımızda bankalar tabii ki çok önemli bir sektör. Yani piyasaların sağlıklı bir şekilde yukarı gidebilmesi için sadece sanayi tarafının yukarı gitmesi yetmiyor. Bankaların da artık biraz yukarı yönlü hareket etmesi gerekiyor. Ancak bankalar tarafında en önemli gösterge tabii ki dezenflasyon süreci gelecek mi, gelmeyecek mi? Faiz indirim beklentilerinin başlamasını değil, biz dezenflasyon süreci gelecek beklentilerini başladığı anda bankaların yukarı yönlü oldukça güçlü bir hareket yapmasını bekliyoruz. Gerçekten çok ucuzladı. Neler var bunun içinde? Tabii ki savaş, petrol fiyatları, enflasyonist baskının devamı, dezenflasyon sürecinin gecikmesi, faiz indirim beklentilerinin törpülenmesi. Şu anda ikinci çeyrek bilanço beklentileri de fiyatların hepsi bankaların içinde. Bankalar çok cazip yerlerde ama teknik disipline bağlı kalmakta ikinci kriter. Burada 16.000 seviyesi bizim için önemli. Şu anda baktığımda 0.32'lik bir açılış var. 15.648 seviyesinde. 16.000 seviyesinin üzerine

0: çıkabilirsek eğer bankalar tekrar altın yeli üretecek, ama aksi takdirde piyasanın yukarıda 14.300, aşağıda da 13.900 seviyesi arasında gelişmeleri takip etmesi beklenebilir.
1: Bugünkü açılışta dikkatinizi çeken ne var Cem Bey?
0: Bugün yine sanayi tarafının güçlü kalmaya çalıştığını görüyoruz çok net bir şekilde. Şu anda 19.457 seviyesinde. Şimdi sanayi tarafı tabii bir süredir çok net bir şekilde yükseliş trendi çizdi. Tabii burada en önemli başlık petrol, petrol kimya ürünleri, savunma sanayi, bunlar ön plandaydı. Bunlar da tabii oldukça güzel yerlere geldi ve fiyatlandı. Şimdi onlar tarafındaki olumlu gelişmeler de fiyatlara yansımış durumda. Yani biz bankalar tarafında nasıl tüm olumsuzluklar fiyatlara yansımış gibi görünüyor diyorsak, sanayi tarafında da işte savunma sanayi olsun, ondan sonra bilhassa enerji tarafı olsun, enerji altyapıları olsun, petrol, petrokimya ürünlerinde de petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde olması da fiyatlara yansımış duruyor. Şimdi bu sanayi tarafını güçlendiriyor, ama bankalarda hala bir en ufak bir katalizör bankaları yukarı doğru itebilir, sanayinin önüne geçebilir. Ama şu anda benim ilk açılış itibariyle gördüğüm sanayi tarafı hala güçlü kalmaya devam ediyor. Bilhassa petrol ve petrokimya ürünleriyle birlikte güçlü kalmaya da devam edecek gibi görünüyor.
1: Bugün yatırımcının en dikkatle izlemesi gereken sektörler hangileri olur?
0: Bence yatırımcılarımız şu anda iki şeye dikkat etsinler. Birincisi işlem hacmi. Bugün işlem hacmi düşük kalabilir. Çünkü cuma, hafta sonu belirsizliği, Trump'ın belirsizliğine bağlı İran'la ABD arasındaki gelişmeler müdahale edebileceğimiz günlerde gelişebilir. Buna bağlı olarak risk iştahı düşük kalabilir. Burada diğer takip edeceğimiz de tabii ki endekste 13.900 seviyesi olacak. 13.900 seviyesinde pozisyonlar korunabilir. Ancak kaldıraçlı pozisyonlardan, kredili pozisyonlardan şu anda bir miktar uzak durmak, biraz daha likit kalmak doğru gibi görünüyor. Aynı zamanda ben de tabii global anlamdaki risk iştahı açısından ABD 10 yıllıklarının 4.70'in üzerinde kalıp kalmamasını takip ediyorum. 4.70'in üzerindeki bir ABD 10 yıllıkları piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam eder anlamında, burası da yakından takip edilmeli.
1: Ons altındaki fiyatlama açısından bakarsanız, hem madencilik hem altın şirketleri tarafında beklentiniz ne yönde?
0: Şimdi altın tarafına baktığımızda aslında altınla dolar endeksi çok korele. Yani dolar endeksi yukarı doğru gitmeye başlayınca, yani ABD'nin faiz artıracak ya da faiz indirmeyecek beklentisine bağlı, enflasyonun yüksek kalacak beklentisine bağlı dolar endeksi yukarı doğru gidince altın baskılanıyor. Ancak son turda baktığımızda şu anda da dolar endeksinin ben 101.38 olduğunu görüyorum. 101 ile 101.5 arasında dalgalanıyor. Evet, yukarı doğru gitti ama geçen seferki gibi agresif bir şekilde gitmedi. Ben o yüzden altın fiyatlarının 4000 doların altına çok gelmesini beklemiyorum. O nedenle o seviyeye dikkat edebiliriz. Gram altında da bu seviye 6100 TL. Bilhassa portföylerini yumuşak tutmak isteyenler, çok fazla risk almak istemeyenler, bilhassa dolar TL'ye karşı duyarlılığı olanlar altında 6100 TL'nin üzerinde portföyleri gram altında bulundurabilirler.
1: Teşekkürler, yayına katkılarınız çok kıymetli. Sizin için de keyifli, kazançlı bir gün diliyorum Cem Bey. İyi hafta sonları.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar, iyi hafta sonları.
1: Teşekkürler. Şimdi veri geldi tabii. Hemen onun detaylarına bakacağız. Merkez Bankası Temmuz 2026 sektörel enflasyon beklentisi ekranda. Gelecek 12 ay ve enflasyon beklentileri grafikle birlikte, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halka oranı bir önceki aya göre 1,9 puan artarak %17,63 seviyesinde gerçekleşti diyor rapor. Tabii piyasaların ve ekonomik aktörlerinde dezenflasyon sürecine olan inancını ölçmek adına da oldukça önemli bir veri ekranda gördüğünüz. Dün açıklanan faiz kararı ve karar metni ardından beklenti üzerinden dezenflasyon sürecinin güçlendirileceği vurgusu da gelmişti. Ve bu anket sonuçları da Merkez Bankası'nın işinin ne kadar zor veya ne kadar kolay olacağını

gösteren bir veri ve oldukça önemli bir veri ekranda görüyorsunuz. 17,63 seviyesinde gerçekleşti. Hane halkı beklenti anketine de bakalım. Oradaki veri bize ne söylüyor? Hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,19 puan azalarak %44,94 seviyesinde gerçekleşmiştir diyor rapor. Demografik kırılımlara göre de enflasyon beklentileriyle ilgili bir tabloda yer alıyor. Hem cinsiyet, yaş grubu, aylık ortalama gelir ve eğitime göre de değişen Haziran ve Temmuz beklentileri tabloyla ekranda ve bir de grafik var. Veride hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatların en çok artmasını beklediği ürün hizmet grupları da gıdayla yakıt ve enerji olduğu, gıdayı fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre de 0,4 puan artarak %39,7 seviyesinde gerçekleşti. Hane halkının enflasyon beklentisi de düştü gelen bu veriyle birlikte. Konut fiyat değişimi beklentisi de var. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1,33 puan azalarak %32,49 seviyesinde gerçekleşti. Demografik kırılımlara göre de bir tablo var. Döviz kuru beklentisine bakalım. 0,31 artarak bir önceki aya göre 52,98 olarak gerçekleşti döviz kuru beklentisi. Tabii yine tablo var. Cinsiyete, yaşa, aylık ortalama gelire ve eğitime göre değişen bir tablo var ekranda. Devam edelim. Yatırım tercihleri açısından katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde de ilk sırada yer alan altın alırım diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 4 puan azaldı ve %40,3 seviyesinde gerçekleşti. İkinci sırada yer alan ev, dükkan, arsa alırım diyen katılımcıların oranı da bir önceki aya göre 1,4 puan artarak %38,5 seviyesinde gerçekleşmiş oldu.

paranın rotasına noktayı koyalım. Birazdan ekonomi notlarıyla ve stüdyomda değerli bir konuğumla karşınızda olacağım. Birazdan görüşürüz.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aha, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Swift'te masraf yok. Hemen iğne geli ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Kardemir Çelik 22.8 milyar Türk lirası cirosu ve 2,5 milyon ton kapasitesiyle Ege bölgesinin 9. büyük sanayi kuruluşu olarak halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar

0: fırsatını kaçırma.
1: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?

0: geldiniz. Bugün stüdyomda değerli konuğumla borsada günün 11 hissesine bakacağız. Sahaya çıkan hisseleri, teknik görünümlerini, beklentileri, öne çıkan hikayeleriyle birlikte değerlendireceğiz ve piyasalarda rakamlar kadar doğru kadroda oldukça önemli. Çünkü bazı hisseler savunmayı ayakta tutacak, bazıları oyunun temposunu belirleyecek, bazıları da tek bir hamleyle belki de maçın kaderini değiştirecek. Dikkat çeken hisselere bakacağız. Sahaya çıkacak ilk 11'i değerlendireceğiz. Hangi oyuncu formda, hangisi oyunu kuruyor, hangisi gol yükünü sırtlıyor ve bugün piyasadaki dalgalanmalara karşı güçlü bir 11 kuracağız. Stüdyomda konuğum Barışcan Yücel, Visne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhaba. 11'e geçmeden önce hem bugünkü açılışa bakalım, hem Merkez Bankası'nın dün kararını karşıladık, hem Merkez Bankası kararına bakalım. Buyurun, önce Merkez Bankası ile başlayalım mı, kararı konuşalım?
1: Merkez Bankası tarafında zaten herhangi bir değişiklik beklenmiyordu. Sadece önemli olan enflasyondaki kısmi bozulma, mevsimsel ve döngüsel de olsa bu aylarda hafif yükseliş gösterebilecek olmasına yönelik bir işaret, bir miktar daha piyasalarda bir soru işareti beraberinde getirdi, ama onun dışında zaten Sayın Başkan ve kurmayları soru cevap şeklindeki kısımlarda da toplumla iletişim kısmında da gerçekten son dönemlerde önemli stratejik bir şekilde bu konuyu götürüyorlar. Çünkü daha önceki alınan kararların tam olarak anlaşamamasından kaynaklı da bazen Borsa İstanbul'da veya da diğer yatırım ürünlerinde biz volatil hareketler görüyorduk. Şimdi iletişim tarafında ben gerçekten kusursuz görüyorum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı. Onun dışında zaten bir değişiklik beklenmiyordu. Bekle gör politikasına da devam ediyorlar. Zaten enflasyonla mücadele edeceklerini bundan 7-8 ay önce faiz indirseler dahi enflasyonla mücadele edeceklerini ve sıkı para politikasına devam edeceklerini vurgulamışlardı. O yüzden ana strateji haritadan bir şey değişmedi diyebiliriz. Zorunlu karşılık oranlarını arttırarak, borçlanma maliyetlerini arttırarak ya da kredi sıkılaştırmalarını arttırarak zaten sıkı para politikasıyla enflasyonla mücadele ediliyor şu anda. Rasyonel zeminde ve ortodoks para politikasıyla hareket eden bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var. Altını çok tepeden satmış olmaları, tekrardan altın rezervlerinin altını düştükçe kademeli olarak arttırıyor olmaları rezerv konusunda da elini güçlendiriyor. O yüzden ben enflasyondaki bu bozulmanın mevsimsel ve dönemsel olduğunu, çünkü ticaret harcamalarının yanı sıra turizm harcamaları, hizmet sektörü gibi yaz aylarında da bazı kalemlerdeki artışlar enflasyonu tetikleyecektir. Ben enflasyonla mücadeleye devam edeceklerini, bundan sonraki süreçte de bekle gör politikasına devam edeceklerini, ama piyasanın tam aksine yapacakları ilk hamle değişikliğinde faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Ben 2026 senesi içinde çok ekstrem bir konjonktürde bozulma olmazsa, ekstra yine bir jeopolitik riskler yayılmazsa, yani mesela tamam şu anda artık küresel piyasalarda ABD, İsrail, İran savaşını fiyatlamaya alıştı veya da ticaret gümrük savaşlarını, vergi tarifelerini fiyatlamaya alıştı. Ama Çin-Tayvan tarafındaki olası bir kriz henüz fiyatlanmıyor. Ya da Rusya-Ukrayna savaşı 3-4 senedir fiyatlanıyor, ama bunun Polonya üzerinden Avrupa Birliği'ne etkileri henüz fiyatlanmıyor. Bu tarzda çok büyük bir bozulma olmazsa ya da ABD'nin İran'a kara harekatı gibi bir durum gerçekleşmezse, ben Merkez Bankası'nın gene

0: bekle göre politikalarına devam edeceğini ve en uygun koşul sağlandığı anda artık faiz indirimlerine başlayacağını düşünüyorum. Çünkü finansal piyasalardaki daralmayı da görüyorlar ve buna da işaret ediyorlar. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi bulma durumundaki yaşadıkları sıkıntı veya da uzun vadeli yatırımlarını CAPEX büyüme şeklinde yapacakları yatırımlarını daha temkinli yapıyor olmaları istihdam tarafında da bazı kırılganlıkları arttırıyor. O yüzden ben hazır enflasyon bir düşüş eğilimi içindeyken ve petrol fiyatlarının 150'lerin üstüne çıkması, işte dediğim gibi turizm sezonunun açılması gibi gıda perakendinin raf fiyatlarının petrol fiyatlarından dolayı etkilenmiş olması, navlun fiyatlarının artmış olması, BDI endeksinin gene 2000'lere doğru yükseliyor olması gibi durumlar Merkez Bankası'nı temkinli olmaya itiyor. Ama çok büyük bir bozulma yaşanmazsa ben bekle gör politikasının sonunda bu sene içinde faiz indirimi yapacağını daha iyi düşünüyorum.
1: Peki karar sonrası Borsa İstanbul'a yansımasına bakalım. Geri çekilerek bitirdi günü ama 14 bin puanın üzerinde kalmayı da başardı. Bugün de düşerek başladı Borsa İstanbul güne. Nasıl değerlendirdiniz piyasaları etkisini, merkezin mesajları sonrası? Yatırımcı nasıl bir mesaj aldı?
0: Yani Borsa İstanbul'da teknik olarak ayrı bir bakış açısıyla değerlendirebiliriz ama temel olarak dinamiklere göre bence çok güçlü duruyor. Yani şimdi bir atlattığımız süreçlere bakarsak ticaret savaşlarını atlattık. Tamam 9-10 ay geçti, 12 ay geçti. Daha ABD-İran-İsrail savaşı yoktu.
1: Ama yine ek vergiler geldi şimdi.
0: Evet. Bugün de %12-12,5'larda Türkiye'nin olma durumu var. Şimdi onu atlattık. Ondan sonra ABD'de bankalar silsile halinde batarken, Silicon Valley tarafı ciddi anlamda soru işaretlerini beraberinde getirirken stres testini çok güzel atlatan bir Türk bankacılık sektörü var. Ve gene Borsa İstanbul ciddi anlamda dirençli kaldı. Geçen sene 12 gün süren İsrail-İran savaşını dirayetli bir şekilde atlattı. Bu sene yaklaşık 2-3 aya uzayan ara ara ateşkeslerle, Trump'ın yaptığı açıklamalarla gündemin değiştiği ama ana konunun devam ettiği bir savaş ortamı var. Onu çok güzel atlattı. Mutlak butlan kararını, yurt dışı piyasalardaki iç siyasetten kaynaklı olguları çok güzel atlattı. O yüzden ben Borsa İstanbul'daki düşüşlerin yeni alım fırsatı olduğunu, yukarı yönlü trendin bir bozulma göstermediğini düşünüyorum. Merkez Bankası'nın kararını tabii ki bir miktar o şahinvari ton ve geleceğe yönelik belirsizliklere dikkat çekildiği zaman satış baskısı yaratıyor. Ama bu bence tepkisel bir satış refleksi diyeyim, satış baskısı demeyeyim. Satış baskısının yaşanabilmesi için bizim 13.850-13.750 altında günlük kapanış yapmamız lazım. 12.700'lerin altında haftalık kapanış görmemiz lazım. Artık trend bozuldu diyebilmemiz için de 11.500-11.800 altında aylık kapanış görmemiz lazım. Bu tarzda çok ciddi düşüşler yaşanıp ve tepki alımları gelmeden
1: yönünü yukarı çevirdi şu anda.
0: Evet, yani olacağı biraz da bu şekilde. Çünkü 14.000'lerde psikolojik seviye oldu. Onun hemen altında teknik seviyelerin kesiştiği yerler var. Zaten 14.300'lerin üstünde biz haftayı kapattığımız anda 15.150'ye doğru yeni bir itme momentumu başlayacak. O yüzden ben Borsa İstanbul'da temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Düşüşlerinde alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Borsa İstanbul dün Merkez Bankası kararından sonra bir miktar düşüş gösterdi ama ABD'nin açılmasıyla birlikte bir miktar daha o etki hissedildi. Çünkü sadece Borsa İstanbul gene dediğim gibi iyi götürüyor. Yataya yakın negatif, yataya yakın pozitif götürüyor. Nasdaq ve S&P'de dün düşüşler %2'lere yaklaşmıştı. Asya seansında bir miktar S&P'ye tepki alımı geldi ki gap'li açılmıştı aşağı yönlü. Gap'i kapatamadı. Nasdaq tarafında teknoloji hisselerinde bilançolar açıklanıyor olsa da balon yok bence ama gerçekten ciddi bir şişmiş fiyatlılık var ve bir kar satışı bekleniyor. Şimdi 27 binlere doğru Nasdaq'ın düşme ihtimali olduğu, S&P'nin 7200'lere doğru düşme ihtimalinin olduğu bir Borsa İstanbul'da aynı oranlara bakacak olursam ben Borsa İstanbul'da işte 12.700'lere kadar bir düşüş göremiyorum. Çünkü hani aynı şekilde korelasyonla düşecek olursa S&P ve Nasdaq'a göre 12.700'lere gelmesi lazım. Bence o kadar bir düşüş yaşanmayacaktır. Borsa İstanbul'daki yükselişi, momentumunu törpüleyen, aşağı çeken en büyük unsur da birkaç şirketin, piyasa değeri çok büyük olan şirketin son dönemlerde taban olarak devam ediyor olması, işte destek faktöring gibi baktığımız zaman çok ciddi anlamda değerlenmişti. Onun düşüşü de Borsa İstanbul'u aşağı yönlü baskılıyor. Yoksa savunma sanayi, enerji sektörü hisseleri gene baktığımız zaman pozitif.
1: Bugün için destek direnç seviyeleri?
0: Bugün için dediğim gibi 14.000 psikolojik bir seviye, 13.850 teknik ortalamaların kesiştiği bir seviye. Bunları destek olarak düşünüp gün içi Viyop'ta, endekste trade etmek isteyen tabii ki stop losslu yatırımcılar ve yatırımcı adayları bu destek seviyelerini takip edebilirler. Ama ben gün içinde 14.200'lere doğru bir yükselişin bir adım daha öncelikli senaryo olduğunu düşünüyorum. 14.300'lerin üzerinde biz haftalık kapanış yapabilirsek, ki bu haftayı orada kapatmamız biraz zor ama önümüzdeki haftaya en kötü o seviyelerin üstünde bir giriş yaparsak, ben gene Ağustos aylarında ve Temmuz'un artık sonuna da yaklaştık, 15.150'lere doğru, eski rekor seviyesine doğru bir yükseliş bekliyorum.
1: Bugün yatırımcı özellikle hangi sektörleri takip etsin?
0: Yani bugün için değil ama genel olarak enerji, savunma sanayi sektörlerini takip edip günlük bazda aralarından en güzellerini seçerlerse daha güzel olur. Onun yanına koyulacaksa da sağlık sektörü koyulabilir. Yeni bir pandeminin olma durumu ya da işte nüfusun yaşlanıyor olması, dünya nüfusunun, bu tarzdaki birçok olay sağlık sektörüne bir miktar daha talebin artacağını gösteriyor. O yüzden dediğim gibi enerji, enerjide de alternatif enerji ve yenilenebilir enerji alanlarına Ar-Ge ve inovasyon çalışması yapan, o alanlarda kendini geliştiren ya da iş ortaklığı yapan şirketler başta olmak üzere savunma sanayinde Türkiye gerçekten son 5-6 senedir çığır açıyor. Hem teknoloji anlamında, hem elektrifikasyon anlamında, hem yazılım, hem donanım anlamında. O yüzden ve ben savunma sanayinin, Türkiye savunma sanayinin kendi içinde çığır açmasından ziyade bir de yurt dışından taleplerin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü ABD, Suudi Arabistan'la, Katar'la, Kuveyt'le, orayla burayla trilyonlar dolarca anlaşmalar yapıyor. Niye yapıyor? Onlar bizi ABD korusun diye yapıyor ya da İsrail korusun diye yapıyor. İran'ın bir gecede 8 tane Körfez ülkesini vurmasıyla başlayan, demek ki işte çok övüne övüne bitiremedikleri gök kubbenin altındaki demir kubbeleri var ya, o kadar işlemiyormuş. Ya da ABD savunma sistemi o kadar iyi değilmiş. Ya da bile isteye korunmamış. Fark etmez. O yüzden Körfez ve Orta Doğu ülkeleriyle ABD ve İsrail savunma sistemlerine olan güven azaldığından dolayı yakın zamanda da son 5-6 senedir Türkiye'nin dış siyasetteki yapıcı rolü, sulh üstüne konuşması, diplomatik tavırları, bürokratik tavırları, bu tarzdaki olgular zaten yeni pazarlar kazandırıyordu. Bir de üstüne savunma sanayinde teknoloji olarak da, donanım olarak da bizim çok iyi gidiyor olmamız, ben daha fazla pazarların açılacağını, Balkanlar, Kafkasya coğrafyasından da bekliyorum ama daha çok Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ben Türkiye savunma sanayine ciddi yatırımların geleceğini düşünüyorum ya da anlaşmaların yapılacağını. O yüzden hani günlük bazlı değil ama bu üç sektör, enerji, savunma ve sağlığı genel olarak düşünürlerse günlük olarak kendileri işte oyuncu değiştirebilirler.
1: Peki, oyuncu demişken o zaman hadi gelin günün borsada İlk 11'ine bakalım. Teknik direktör koltuğunda bugün siz varsınız. Önce kaleyi sağlama alalım. Bir numaraya hangi hisseyi verdiniz?
0: Aselsan, o benim yani burada artık ilk 11'i belki 2-2,5 senedir kuruyorum. Aselsan'ı hiç çıkartmadım, çıkartmam da. O kalecidir. Savunmada kalede başlar. Hücumda kalede başlar. O yüzden Aselsan da göz bebeğimiz. Yani NATO ile yapmış olduğu işbirliği, zaten kendini son dönemlerde çok ciddi çelik kubbenin inşasında yer alıyor olması, ihracat oranını arttırmış olması. Yani Aselsan'la ilgili negatif şunu söyleyebilirim. Belki siparişleri yetiştiremezler. O kadar sipariş gelir ki hani daha hızlı büyümeleri gerekir.
1: Tek negatif taraf bu olur
0: şimdilik
1: diyorsunuz.
0: Şimdilik bu. Çünkü Raymond gibi, işte Birleşik Arap Emirlikleri Systems gibi, Thales gibi global anlamdaki rakiplerine göre de order backlog, sipariş oranları ciddi anlamda kuvvetli. Yani artık Türkiye'nin en büyük savunma oyuncusu olmaktan ziyade globalde de büyük işler yapan bir şirket. O yüzden Aselsan'ın geçtiğimiz dönem bilançosunda karlı da çok güzeldi ve ben yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Aselsan'da düşüşler olur mu? Olur. Bazen bizim de canımızı sıkıyor. Yani trilyonlarca yapılan anlaşmadan sonraki gün %-6 yiyebiliyor. O kar satışı değil işte. Orada işte BOFA'nın takip edilmesi lazım. Steve

0: takip, takas analizi takip edilirse bir miktar can sıkıcı fiyatlamalar olabiliyor ama evlada miras diye bırakılabilecek bir hisse diyebilirim yani.
1: O zaman yabancı yatırımcının da ilgisini çekebilecek kesinlikle özelliklere sahip bir hisse kesinlikle diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle.
1: Devam edelim 2 numarayla o zaman. Kale tamam, şimdi defans.
0: Defans
1: hattına bakalım.
0: Tüpraş diyeceğim. Tüpraş petrol fiyatları 70-72 dolar bandına düştüğünde onunla birlikte çok ciddi bir satış baskısına maruz kalmıştı. Ama regresyon düşüş kanalının alt bandından ikinci standart sapmasından çok güzel bir tepki alımı geldi. Teknik olarak gelen tepki alımının üstüne de haberin tekrar akışının savaş üstüne kurulu olması ve petrol fiyatlarının 100 liralara tekrardan görmesiyle birlikte Tüpraş son 20-25 gündür çok güzel bir yükseliş yaşıyor. Neredeyse %50'ye yakın getiri sağladı. Yani lakabı koca olandır, ağır abidir ama hiç eskisi kadar da ağır gitmiyor. Çok da ciddi yükselişler gösteriyor. O yüzden günlük seanslık bazda kısmi kar satışları yaşayabilir. Teknik önemli seviyelere geldikçe özellikle 320 liralarda bir sıkışma yaşayabiliriz. Oradan tekrardan düşüşler yaşanabilir ama orta ve uzun vadeli Tüpraş yatırımcısı 270 liranın altında böyle çok ciddi bir fiyatlama görmediğimiz sürece yön yukarı yönlü devam ediyor diyebilirim. 410 lira hedefimiz devam ediyor. Gelecek sene eğer rafineri marjlarında benim beklentimin üstünde kaldıraç etkisi yaratacak çok ciddi bir haber akışı yaşanırsa 540 liraların üzerine gitme durumu olan çok güzide rafineri şirketimiz diyebilirim. Mesela Tüpraş gibi, Sokar gibi şirketlerin sahip olmamızdan da kaynaklı millet petrole ulaşamıyordu. Ayrı, petrole ulaşsa bile jet yakıtı üretemiyordu. Evet. Almanya, Hollanda, Hindistan'da bir sürü uçuşlar iptal oldu. Ama biz öyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Mesela dediğim gibi petrol fiyatlarının oynaklığıyla sert hareket edebilir. Kendi alışkanlık yarattığı fiyat adımlarının dışında daha yüksek hacimlerle hareket edebilir. Ama düşüşlerde de yükselişlerde de çok çekinmemek lazım. Tüpraş Tüpraş'tır.
1: O zaman bunu uzun vadeli olarak koyduğumuz bir hisse, evet, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Peki 3 numaraya gelelim o zaman. Oyunun yönünü de değiştirebilecek bir hisse olması lazım orada.
0: Evet. Altınay Savunma. Altınay Savunma gene savunma sektöründe çok ciddi atılımlar yapıyor. Güzel anlaşmalar yapıyor ve fiyat olarak şu anda gerçekten ucuz. Yani 15.90'lardan itibaren biz Altınay'ı masaya yatırdık. 19'lara gitti, geri geldi. Hiç de çıkartmadık. Normalde forvet oynatıyordum ama bu aralar biraz daha savunmada deniyoruz Altınay'ı. Çünkü günlük %10, %8 yükselişlerin ardından sonrasında %4, %5 düşüşler de yaşayabiliyor. Bir miktar hacmi arttı ama çok nasıl diyeyim, kademesi sığ, kotasyonu eksik bir tahta değil. O yüzden rahat işlem de yapılabildiğinden dolayı trade'e de imkan veriyor. Altınay Savunma'da biraz uçuk gelecek ama benim önümüzdeki 1-1,5 sene içinde 3 haneli rakamları bekliyorum. 100 liraların üstünü. Şu anda o fiyata göre çok çok ucuz oluyor. Ama en kötü yatırımcılar şunu değerlendirebilir. 34 liradan tahta açış fiyatı var. Zaten fiyatın yarısında şu anda. Ve o tahta açıldığı zaman bu kadar fazla daha ihale almamıştı. Bu kadar daha fazla anlaşma yapmamıştı. Denizaltı gibi önemli niş alanlarda hizmet veriyor. Oranın elektrifikasyonu ve ciddi anlamda iletişim tarafındaki yazılımlar ve savunma sanayinin bambaşka bir boyutu. İnsansız denizaltı araçları veya da mühimmatları gibi durumlara da yatırım yapıyor. Özel ve niş bir alanda hizmet veriyor olması Altınay Savunma'yı bence ön plana çıkartıyor ki 17-20'ler orada kritik. Hep 17-20-19 lira bandına geldiği zaman aşağı tekrardan basıyorlar. Benim düşüncem dediğim gibi çok kısa olmayabilir ama orta vadede 34 lira 35 lira bandı, uzun vadede ise 3 haneli rakamlar.
1: Bu hissede bilanço açısından beklentiniz?
0: Beklentiler pozitif ama dönemsel olarak yapmış olduğu anlaşmalara yönelik siparişler henüz satışa dönmemiş olduğundan dolayı bazı gelir kalemlerinde hani bir sonraki bilançoya yansıyacak pozitifliği bulamayabilirler.
1: Bu da uzun vadede düşündüğünüz bir hisse.
0: Tabii kesinlikle. Ya ben aslında ilk 11'i kurarken hep orta ve uzun vade sektör analiziyle, siyasi politik analizi, temel analizle yapıyorum. Yedekler de oluyor 5-6 tane.

0: programlarda aslında onları günlük değiştiriyorum.
1: Birazdan yedeklere de bakacağız tabii. Devam edelim o zaman ilk 11'deki şimdi 4 numara.
0: Orada da SDT Uzay diyebilirim. O da savunma sanayinde hizmet veren, gerçekten çok da niş, güzel bir alanda hizmet veren bir sektör. Bunu biraz daha teknik olarak bahsetmekte yarar var. 220-230 liralara doğru düşme ihtimali var. Ama düşmezse oraları bir daha görmeden tekrardan yükseliş gösterme ihtimali kuvvetli. Orta uzun vadedeki çanağı tamamlama durumu var. Öyle bir çanak tam olarak tamamlanırsa ilk hedef 400 liralar olur. Ondan sonraki hedef de 800 liralar olur. O yüzden 240 lira bandının üzerinde yatırımcıların takip etmesi gereken en önemli seviye 270 lira seviyesi. Daha önceden tavan açtığı günlerde de 270 liralara geldikçe baskılandı. Orada da teknik hareketli ortalamaların iç içe geçtiği bir alan var. Eğer biz 270 liraların üstünde bir kapanış gözlemleyebilirsek ve haber akışı hem şirketin iç dinamiklerini bozmayacak hem de sektöre destek verecek şekilde olursa gene çok ciddi bir şekilde potansiyel barındıran yani Selçuk Eczan'ın 2-3 hafta önce yaptığı hareketi Altınay ve SDT önümüzdeki günlerde yapabilir.
1: O zaman alan olduğunu düşünüyorsunuz.
0: Tabii
1: orada
0: ki,
1: daha
0: tabii
1: değil
0: ki.
1: Mi? Potansiyel olarak
0: tabii
1: alan
0: ki.
1: Olduğunu düşünüyorsunuz. Rakiplerinden ayıran özelliği sizce?
0: Yani biraz daha uzay üstüne de kendini geliştiriyor ve o tarafa yönelik yatırımlarını arttırıyor olması, havacılık üstüne arttırıyor olması gibi durumlar SDT Uzay'ı bir miktar daha ön plana çıkartıyor. Ama hani sadece şöyle söyleyeyim, borsaya kote olmuş firmalardan bahsetmiyor. Tabii ki Aselsan, Altınay, işte SDT bazı konularda MİA Teknoloji'de savunma alanına kısmi hizmet veriyor. Otokar mesela donanım, araç tarafı da veriyor. Ama hani borsaya kote olmayan savunma şirketlerinde de çok iyiyiz. İşte Bayraktarlar, onun dışındaki birçok Havelsan, Roketsan gibi durumlar. Bu yüzden ben savunma sanayinin sektör olarak pozitif etkileneceği dönemlerde bilançosu iyi, kadrosu güçlü, yatırımları, argeleri, misyonu, vizyonu, inovasyonu komplike bir şekilde götüren şirketlerin bir tık daha ön plana çıkma ihtimali var. O
1: peki,
0: yüzden SDT aslında.
1: Peki gelelim o zaman 5 numaraya. Tabii bilançosuyla, duruşuyla yatırımcısına da panik yaptırmayacak bir hisseye ihtiyaç var değil mi bu mevkide?
0: Evet. Astor diyelim. Şimdi Astor bizim radarımıza girdiğinde 80 liralardaydı. Biz portföyü 80 liralarda aldık. 300 liralarda olduğu için bizim için pahalı. Ama hala ucuz diyebilirim. Yani henüz yatırım yapmamış ve yatırım yapmayı düşünen kişiler açısından. Astor şimdi elektrik ve enerjinin ilerleyen zamanlarda çok ciddi bir şekilde bizim hayatımızda şu anki rolünden daha üstün ve anlamlı bir rol oynayacağını düşünüyorum. O yüzden enerji sektörü artık bence portföylerin vazgeçilmez haline gelmeye de başladı. Gelmeli de. Çünkü işte Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, petrol sevkiyatının sıkıntıya uğraması.
1: Aynı zamanda Kızıldeniz'de aynı
0: Kızıldeniz
1: durumda şu anda.
0: Kızıldeniz aynı durum. Kesinlikle. Venezuela'nın petrolüne Trump tarafından el konulması vesaire. Yani enerji kaynakları ve petrol üstüne zaten birçok sıkıntı var. Bu konveksiyonel enerji tarafında biz zaten bunu birkaç ülkenin ya da OPEC egomanyasının ya da diğer ülkelerin iki dudağının arasındaki bir durum gibi değerlendirebiliriz. Böyle bir durum olduğu zaman enerjide dışa bağımlı ülkeler artık alternatif enerji ve yenilenebilir enerji alanlarına yönelmeye başladı. HES, RES, GES gibi. Burada Astor'un trafo yapıyor olması, santral gerçekleştiriyor olması, ekipman gerçekleştiriyor olması çok önemli ve rakibinin de az olduğu bir alan. Amerika ile yapmış olduğu yeni anlaşmalar, Avrupa ile yapmış olduğu yeni anlaşmalar, sahalarını genişletiyor olması Astor için gerçekten gene çok ciddi güzel haber akışları getiriyor. Bu aralar biraz hareketlendi mi? Evet. Yani %7 düşüşler, %10 yükselişler, %5 düşüşler, %3 yükselişler. Ama yukarı trend hala bozulmuş değil. Kar satışları kısa vadede gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. 300 liralar, 295 liralar önemli destekler. Ama bu sıkışmanın ardından ki şurada gene baktığımız zaman bir formasyona doğru gidiyor. Dediğim gibi benim beklentim aslında.

0: sektörde minimum 720-800 lira bandı önümüzdeki 1,5-2 sene içinde, belki daha erken de olabilir. Çünkü çok ciddi siparişler alıyorlar ve alanında çok önemli hizmet veriyorlar. Ama dediğim gibi yani 363 liralara geldi diyelim. Yani grafikteki fiyata çok bakılmaması gereken bir şirket. Yani grafiğe bakılırsa evet 360'ı görmüş, 300 liralarda zirveden birazcık aşağıda, pahalı değil mi? Değil. Yani şirket olarak değil. Grafikteki fiyat bir miktar yüksek gözüküyor olabilir ama şirket çok değerli.
1: Peki devam edelim. Geldik şimdi orta sahaya. Hem oyunun defans mı olsun yoksa hücuma mı çıkalım noktası.
0: Gesan diyeyim, girişim elektrik. O da çok önemli, gene alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanında hizmet veriyor ve şöyle hizmet veriyor: KPC şeklinde çalışıyor. Yani anahtar teslim. Mimarlığını yapıyor, mühendisliğini yapıyor, çalışanını buluyor, ekipmanını buluyor, her şeyi hazır ediyor, kuruyor, geliyor size anahtarı teslim ediyor. O yüzden üstüne çok fazla bir risk alınmıyor. Yani enerjiyi üretmiyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor ya da onu doğru hedgelemesi gerekmiyor, mekanizma yapması gerekmiyor. En büyük sıkıntı sipariş gelmemesi olur ya da gelen siparişleri yetiştirememesi durumu olur. Onun dışında ekstra bir risk üstlenmediğinden dolayı anahtar teslim şeklinde alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanında hizmet verdiğinden dolayı bence güzel ve önemli olgulara gebe diyebilirim. Astor'un yaptığı fiyat hareketini girişim elektrik de yapabilir. Biz Astor'u işte 1,5-2 sene önce konuştuğumuzda 80 liralardaydı. Aynı buradaydı. 300'e gitti. Gesan'dan da aynı performans görülebilir. Gene dediğim gibi ya, 40'tan alamadık, 50'den alamadık, 90 oldu, geri geldi, 80 çok mu pahalı? Grafiğe göre fiyat yüksek ama şirket değerli bir şirket ve hizmet verdiği alan sektörel olarak şu anda, mesela otomotiv sektöründe hizmet veriyorsa bu kadar anlatmam. Çünkü otomotiv sektörü şu anda baskılanmış durumda. Gayrimenkul baskılanmış durumda. Emlak sektörü baskılanmış durumda sektörel ve dönemsel olarak. Ama şu anda zaten rüzgar arkalarından vururken çok güzel fiyatlamalar yapabilecek kağıtların başında geliyor.
1: Peki devam edelim 7 numarayla. O noktaya da tabii hızıyla da portföyü uçurabilecek bir hisseye ihtiyaç var.
0: Aksa Enerji diyelim oraya da. O da hem konveksiyonel enerjiyle yoluna devam ediyordu. Son dönemlerde o da alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarına dönmeye başladı. Hatta 700 bin wattlardaki hacmini 1 milyon wattlara çıkarma gibi koymuş olduğu kendi hedefine ulaşmakta güzel ilerliyor. Yurt dışından döviz geliri çok fazla var. Ciddi anlamda yurt dışı yatırımlarından dolayı da önemli bir gelir kaynağı sağlıyor. Hem geleneksel enerji tarafında olup elektrik konusunda, hem de alternatif enerji, yeşil enerji, yenilenebilir enerji alanlarına dönüyor olması Aksa'yı çift taraftan da destekliyor şu anda. Ben yolunun gene yüksek olduğunu düşünüyorum. Dün %8 gibi bir ciddi kar satışı yedi. Bugün ona işte tepki olarak hafif yükselişle başlıyor. 100 liraların altına düşse dahi çok korkmamak gerekiyor Aksa için. Aksa'nın da hala yolu yukarı var. Yani şöyle söyleyeyim, dolar bazlı düşündüğümüz zaman yaklaşık şu anda 2.1-2.3 dolar arası, 5 dolar defter fiyatı gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani kendi defter fiyatlarının piyasa fiyatlarının altında şirketler şu anda.
1: Peki devam edelim o zaman. Geldik 7 numaraya. Orada da 7-8 numaraya geldik. Takımın beynine geldik aslında.
0: Biraz evet. BİMAŞ diyelim ona da. Yani BİMAŞ hard discount mantığıyla hareket eden, globaldeki Aldi gibi önemli rakiplerini bile geçme seviyesine gelmiş olan, kendi ürününü üreten, lojistiğini kendi yapan, tedarik zincirini kendi yapan bir tam şirket olduğundan dolayı da aynen operasyonel giderleri düşüyor. Yani fabrik maliyetleri azalıyor. Hisse geri alım yapan bir yönetim kurulları var ki bu çok önemlidir. Hisse geri alım yapıyor olması. Ayrıca şimdi bir katılım bankacılığı kurma durumu var. Kuruyor yani. Hani bir söylenti değil artık. Onun dışında ürün yelpazesi çok çeşitli. Türkiye'de birçok alanda, köylerde bile şubeleri var. Halkın birçok kesimine hitap ediyor olması satışlarını da arttırıyor. Bir de enflasyonun kısmi tetiklendiği, petrol fiyatlarının arttığı dönemlerde gıda perakende bu işten pozitif etkilenir. Raf fiyatları arttığından dolayı

0: Yani halk negatif etkilenir ürün fiyatları arttığından dolayı, ama o ürünü satanlar bir miktar pozitif etkilenir. Çünkü gelir kalemleri artar. O yüzden BİM'de bölünmeden önceki, yani sermaye artışı haberi olmadan önce 800 liralardaydı. Gene oralara gitme durumu var. 2x yapma durumu var. Bugün yapmaz tabii, yarın yapmaz, bir hafta içinde yapmaz, ama yoluna güzel bir şekilde devam eden önemli şirket ki file gibi farklı bir kategorideki gelir mensubu olan vatandaşlara da hizmet veren, kendi iştiraki de olduğundan dolayı birçok kesime ciddi anlamda ürün satma ve pazarlama yetisine sahip. Bence bu onu diğer gıda perakendelerinin iç içe geçmiş olduğu şirketlerdeki rakiplerinden bir adım öne çıkarıyor.
1: Peki teknik görünüm mü yoksa temel dinamikler mi daha güçlü gösteren?
0: Temel dinamikler daha güçlü. Teknik görünümde destekliyor ama temel, zaten hikaye, temel hikayesi olmayan teknik ya yarımdır ya eksik. Hani o yüzden temelin desteklemediği herhangi bir şeyi sadece teknikle yükselir düşer gibi düşünmek çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Yani sektörde 14. senem, hazine risk yöneticiliği de yaptım, Ar-Ge yöneticiliği de yaptım. Aynı masalarda çalışan olarak da başladım. Ne kırılmaz denilen 200 aylık hareketli ortalamaların kırıldığını gördüm. Ne aşılmaz denilen dirençlerin aşıldığını gördüm. Teknik evet bir yere kadar, ama bir piyasada haber akışı gelir, herhangi bir temel dinamikte bir bozulma olur ya da bir makroekonomik veri açılır, o çok güvendiğimiz destekler, dirençler kırılıp aşılabiliyor. O yüzden hikayesi olmayan, temel bir olguyla desteklenmeyen hisselerin sadece tekniğine göre trade etmek ya da yatırım yapmak bence çok riskli.
1: Peki 9 numara o zaman ters köşeden de gelebilecek, beklenmedik karlarda açıklayabilecek, evet. Öyle değil mi? Sürpriz çıkışlara da açık, dinamik bir hisse gerekiyor oraya.
0: Türk Hava Yolları göz bebeğimiz, onu diyelim. Ama Türk Hava Yolları yatırımcısını da bizi de yordu. Artık 270 Neden? Liraya düşüyor, 330 liraya çıkıyor. 330 liradan tekrar 270 liraya düşüyor. 270 liradan tekrar 330 liraya çıkıyor. Bu kağıdın şu anda 1000 liranın altında olmaması lazım. Açık söyleyeyim. Çünkü bu 330 liranın bir laneti mi var artık, ne var? Oranın üstüne çıktıkça biz 10-15 lira üstünü görelim, hemen kar satışı. Düştükçe alınıyor. 3-4 senedir bant hareketi yapıyor. O bandı da aşamadı. Orta ve uzun vadeli yatırımcısını, işte Ereğli gibi, Şişe Cam gibi Türk Hava Yolları da üzüyor. Çünkü bekliyor. Paranın da maliyeti var, zaman değeri var. Yatırımcısını da çok iyi anlıyorum. Ama Türk Hava Yolları'nı yani ilk 11'den çıkartmaya elim gitmiyor. Gerçekten gitmiyor. Çok değerli şirket. Şimdi artık sanal post ödeme yöntemlerine de giriş yapıyor. Sadece yolculuğu geçtik, kargo taşımacılığı, Latin Amerika ile yapmış olduğu yeni anlaşmalar, İspanya merkezli kuruluşla yapmış olduğu Avrupa Birliği'ne yeni anlaşmalar, Air Albania'dan çıkmış olabilir ama onun üstüne de biraz külfet getiriyordu zaten. Globalde dünyanın her yerine uçabilen bir şirket, onu da geçtim. Şimdi Ryanair vesaire de var, dolmuş hattı gibi çalışıyor. Türk Hava Yolları biraz da hizmetinde vesaire parmak sırttırıyor yani. Yani gençleşen bir filosu var. Uçuş sayısı artıyor, yolcu sayısı artıyor. O yüzden Türk Hava Yolları'nda şu 330 liranın üstünde artık biz böyle bir aylık kapanış mı, yıllık kapanış mı ne yapıyorsak yaparsak çok büyük, sert yükselecek. Ama yordu.
1: Yaklaşık 3 katı bir minimum, değerleme minimum. Söylediniz.
0: Çünkü yani şu anda Türk Hava Yolları buraları hak etmiyor ki, yani bu fiyatları hak etmiyor. Mesela şu anda 314 liradan halka arz olsa tekrardan alırım. Yani 250'den alamadım, 270'den alamadım diye kaçırmam. 400 liradan halka arz etseler 400 liradan da alırım. Yani çünkü hem milli değerimiz, hem önemli globalde büyük globalde, bir oyuncu. Evet, evet. Hem yani yurt içi piyasalardaki uçuşunu saymıyorum ki zaten. Hani o evet. Zaten devi. Dünya devlerinden biri. Ülkenin de devi. Ama yeteri fiyatlarda değil. Umarım bu sene ya da önümüzdeki sene de, işte ona da bir sürü haber akışı, işte savaş çıkıyor, baskılanıyor. Evet. Uçuşlar, havayolu şirketleri.
1: Turizm
0: baskılanıyor. Ama ben çok büyük yükselişlere gebe olduğunu düşünüyorum.
1: Peki devam edelim o zaman. Geldik takımın 10 numarasına. Tahtası da canlı, karizması da yüksek. Hangi evet, iste var orada?
0: Odaş diyelim oraya. Odaş'ın 21 tane iştirağının olmasından tutun da elektrik alanında gene hizmet veriyor olması. Benim bu savunma ve enerjiyi çok görünce takıntı gibi

0: Profesyonel yatırımcılar görür. Birkaç tane ki açığa satış işlemleri yasakken yapılıyordu bu. Yurt dışı menşeli aracı kurumlar hacmimizi suni olarak arttırıp başka da bir işe yaramayan bazı aracı kurumlar var. Onlar mesela 8'in altına düşünce alıyor, 10'a yaklaştıkça satıyor. Bir bant yaptılar. O swing trade'i takip edebilen yatırımcılar haftalık, günlük de bir miktar ODAŞ'ı değerlendirebilir. Ama ODAŞ'ın ben 11 lira ve üzeri bir fiyatlamasının hakkaniyeti olduğunu düşünüyorum. O yüzden 2-2,5 lira daha ucuz şu anda. Günlük seanslık kar satışları gelse dahi 11 lira ve üzeri hedefimizi koruyoruz.
1: Son numara 11. O da, tribünleri de coşturacak bir istemi yoksa geliyor.
0: Evet, dünden bir %10 yaptı. O Pasifik Gayrimenkul bugün bakalım ne yapacak. Ankara'daki ihale konuşmaları ve işte holding bünyesinde devam ediyor olması, Aslan Vadisi işte Galatasaray'ın bazı tekrardan yapacağı menkul kıymetler, gayrimenkul tarafındaki yatırımlarına öncülük edecek olması gibi durumlar bir miktar Pasifik GYO'yu, normalde GYO otomotiv bu sektör bu dönemde çok alınmaz ama işte dünkü yapmış olduğu yükselişle bugün tekrardan yoluna devam ederse güzel yerlere gidebilir. 3.50 bandı ortalama maliyet diyebilirim genelde derinlik analizinde ya da takas analizinde. Onun bir miktar daha 5 liraların üstüne atma durumu söz konusu olabilir ve orada tekrardan konuşmak gerekiyor. Çünkü bir miktar sektörel baskı yemesinden dolayı içinde bulunduğumuz yüksek faiz ortamı, işte gayrimenkule konuta vesaire talebin azalmış olması gibi durumlardan, ama bir de o taraftan güzel bir haber akışı gelirse, faiz indirimleri veya da daha farklı ihaleler gibi bambaşka bir hikaye yazabilir. Yani %1 daha yükseldi zaten biz konuşurken. Şu
1: peki anda. 11'i tamamladık. Şimdi yönetmenim Alican ekrana verirse verdi. Şimdi bu 11'e baktığımda farklı sektörlerden güçlü oyuncular var. Siz bu kadroyu kurarken hangi ana stratejiyle kurdunuz? Kısa süreli performans mı düşündünüz yoksa uzun vadede şampiyonluk mu bu kadro?
0: Uzun vade şampiyonluk, kısa dönemde de şöyle... Ya benim aslında ilk 11'i kurarken kendi portföylerimde de ya da danışmanlık verdiklerimizde de mantık şu: şu anda %40-42'lerde mevduat faiz, politika faizi var aylık. Yani 1 milyon TL'ye stopajı vesaire düşülürse 35-40 lira arası, 40 bin lira arası bir getiri sağlıyor 1 milyon liraya. 1 milyona kurulabilecek bir ilk 11 varsayalım. Aylık 3.2-3.5 arası getirirse mevduat faizine kafa kafaya getirmiş oluyor. Sadece faizden gelir elde etmemiş, bir de üstüne şirketlere ortak olmuş oluyorsunuz, ekstra faydası. Eğer bunu haftalık %3-3.5'a getirebilirseniz, bir aylık mevduat faizinin getirisini bir haftada alıp geri kalan 3 hafta zaman olarak da daha yatırımcıyı rahat ettirir, fırsat olarak da rahat ettirir. O yüzden benim amacım bunu kurarken ilk 11'i haftalık bazlı enflasyon getirisine, yani enflasyon götüsüne ve mevduat faizi getirisini aylık bazda, onu haftalıkta yakalamak, bir de endeks üstü getiri sağlayabilmek. Ama hani endeks %1'dir, %1.20'dir, önemli değil. Ya da endeks eksi 0.50'dir, bu artı 0.70'dir. Önemli olan, dediğim gibi, biri düşerken birinin çıkması, biri düşerken birinin çıkması. Bazen hepsi birden çıkıyor, o zaman tabii tadından yenmiyor. Ama dediğim gibi, yani kurarken biraz daha öyle, mevduat faiziyle kafa kafaya ya da daha üstü getiriyi bir haftada yakalamak, bir ayda değil.
1: Peki değişen piyasa şartlarına göre yedek kulübesinde tuttuğunuz, her an oyuna sokabileceğiniz oyuncularınız, hisseleriniz hangileri?
0: Beşiktaş'ı alırım. Normalde spor hissesi önermem. Beşiktaşlıyım diye de önermiyorum bunu. Muhammed Salah transferi gerçekleşirse büyük bir PR olacak dünya üzerinde. 64 milyona yakın takipçisi olan bir kişinin, futbolcunun Türkiye'de ciddi anlamda Beşiktaş'ın marketingini yapacaktır. Bu pozitif etkileyebilir. Dünkü oynadığı top, Beşiktaş'ın yıllardır oynamadığı top. bu sene Avrupa'da veya da ligde daha farklı başarılar elde edebilir.

0: Ayrıca işte Muhammed Salah'ın İslam aleminde ciddi bir çocuklar arasında da idol olması, hatta Mısır'da başkanlık seçimlerine tabii ki katılmadı ama 1 milyona yakın oy çıkması, insanların Salah'a kendinden oy vermesi gibi durumlar bambaşka bir hikaye yazdırır. O yüzden normalde spor listesi önermem. Beşiktaş da 1.70'lerin üzerinde 2-3 gündür, yaklaşık bir haftadır güzel yükseldi. Şimdi onun kar satışıyla karşılaşıyor. Evet. Gelebilir. Onun dışında Fortoto, yani Japex büyüme hissesi, çok önemli bir şirket ama bu seneki hayal kırıklığım Fortoto'dur. Daha 79'lara 80'lere düştü 130'lardan. Daha ne kadar düşer artık diye yedekte, hani artık yani birazcık güzel haber akışı gelirse, otomotiv sektörü canlanırsa ilk yürüyecek şirketlerden biri Fortoto. O yüzden Fortoto'yu ekleyebilirim. Çünkü çok ucuz gerçekten şu anda. Emlak konutu ekleyebilirim. Emlak konut güzide şirketimiz ve çok ciddi anlamda hem sermayesi hem de yatırımları var. Ama işte onun için de bir arkadan hani rüzgar gelmesi lazım. Konut sektörünü ve otomotivi canlandırabilecek. Onun dışında İşmen'i ekleyebilirim. Menkul değerlerde. İşmenkul değerler. Onun dışında da fonlara yönelirim daha çok, hisselerden ziyade diyebilirim.
1: Peki baktığınızda sizin yıldız oyuncunuz hangisi?
0: Benim ya aslında hepsi birbirinden yıldız da yıldız tabii ki Aselsan yıldız, Astor yıldız, Tüpraş yıldız.
1: Hepsi yıldız.
0: Yıldız. Mesela altına yıldız adayı. İşte Türk Hava Yolları futbola küsmüş yıldız. Onu canlandıracağız bir şekilde.
1: Evet.
0: Aksi Enerji yıldız olma yolunda gidiyor. Pasifik Gayrimenkul sürpriz at. Yani o bambaşka hikaye yazabilir. Gerçekten bir anda gelir, neye geldi biz de anlamayız. O yüzden güzel yerlerden tutmakta fayda var. Yani 10 lira, 15 lira, 20 lira, 30 lira fark etmez. Kişinin yatırım gücü, kapasitesi neyse gerçekten 3 liralık bir kağıttan 10 tane alsanız da dursun yani hani.
1: Peki kadroya baktığınızda bu hangi yatırımcı profili için uygun bir portföy olur? Dengeli, temkinli, agresif?
0: Agresif. Çünkü tabii ki defansif hisseler de var, temettü hisseleri de var ama hani öyle bir kadro değil. İşte Fortoto'yu sokarsak, emlak konutu sokarsak, biraz daha öyle bir şey yaparsak daha defansif, daha temettü, daha şey olur. Ama bu biraz daha agresif tabii. Çünkü artık senenin de sonuna doğru geliyoruz. Borsa İstanbul 2026'nın ilk iki çeyreğinde istediğimizi yapamadı. Sonunda yetişmemiz lazım kafamızdaki beklentiye.
1: Yabancı yatırımcının en çok dikkatini çekecek hisseleriniz hangisi?
0: BİM var, Aselsan tabii ki, Astor, Tüpraş, bunlar var. Türk Hava Yolları'nı hacim olarak yapıyorlar, alıyorlar sırayla. Dediğim gibi Türk Hava Yolları tahtası trade'e döndü. Yani yatırım için uzun vadeli süper değer yatırımı ama 3 senedir aynı bant aralığında olması trade'e döndürdü. ODAŞ'ın 21 iştirayının olması, halka açıklılık oranının çok fazla olması yabancı yatırımcının daha geniş alan bulmasına neden olabilir. O da şu, zaten yabancı yatırımcı ya da fonlar kendi portföylerini almaya başlarsa o defter değerinin üstüne çıkar. Yani 11 lira beklentimizin çok çok üstüne çıkarız. Ama buradaki en şey BİM, Aselsan, Tüpraş, Astor diyebilirim.
1: Çok teşekkürler. Bugünün ilk 11'ini sahaya koydunuz. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür.
1: Ekonomi notlarını noktalayalım. Apara yayını piyasa saatiyle devam edecek. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
3: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem, var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Evet. Kirvem, kirvem, ah kirvem. Bu, bu. Baba,
1: gel çocuğum.
0: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
1: Kirvem,
0: düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
2: Öyle bir dünya yok.
0: Allah.
3: Öyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten.

0: küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobili şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
2: Ken paese bellissimo.
3: Evladım, gel biz seni bırakalım, gel.
2: Ragazzi, mi hanno appena.
4: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
5: Açıp olmayalım.
6: Güvendiğimiz yere gidelim.
3: Pisti.
5: Pisti.
2: Ragazzi, sono una nuova macchina.
7: Stop. Koklu herhalde, canı çekti.
8: Biz topete çekelim.
9: İs is baslama.
10: Afiyet olsun.
2: Ragazzi, selfie.
11: Geldi çıtır çıtır festi.
2: Festi.
12: Tatlılar.
13: Feste.
2: En festi.
14: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
3: Opet diyor. O zaman
15: sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
2: Festi. En festi.
15: Opet'lerde. Festi.
16: Yenilenebilir enerji projelerinde uçtan uça anahtar teslim çözümler sunan santral yatırımlarıyla Türkiye'de ve sınırların ötesinde büyüyen Masfen Enerji şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım.
17: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Efendim piyasa saatinden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. A Para ekranlarında piyasaların gündemini takip ediyor olacağız. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki krizin Kızıldeniz'e sıçraması küresel arz şokunu büyütüyor. İşin bir başka boyutu da Ukrayna-Rusya cephesinde. Orada da Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı ticaret gemileri ve liman altyapısını hedef almaya başlaması küresel tedarik zincirindeki kırılganlığı daha da arttırıyor ve de buğday fiyatlarında da 2 yılın zirvesine gelmiş durumdayız. Petrol fiyatlarında da 100 doların üzerindeyiz. Dün petrol fiyatı %7'nin üzerinde yükselerek 102 dolar seviyesini test etmişti. Tahvillerde de yukarı yönlü bir hareket olduğunu ifade edelim dün itibariyle ve dönelim küresel haritamıza bakalım. Şu anki görünüm nasıl? Hemen bir göz atalım genel görünüme. BIST endeksinde 0.20'lik yukarı yönlü hareket 14.106'dayız. Avrupa'da Frankfurt 0.80, Londra 0.34, Madrid 0.84, Paris 0.10 yukarıda. Bugün Asya'da negatif bir görünüm vardı. Özellikle Güney Kore'deki 5.72'lik geri çekilme dikkat çekiciydi. Güney Kore'de borsanın devre kestiğini de seans içinde vurgulayalım. Hong Kong'da 1.12, Çin'de 1.61 ve Hindistan'da da 0.40'lık bir geri çekilmeyi takip ettik. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde de S&P 0.17, Nasdaq 0.34 yukarıda vadeli tarafta, Dow Jones 0.34 yukarıda, Nasdaq'ta ise pozitif yatay bir görünümün hakim olduğunu takip ediyoruz. Ve tahvil tarafında şu an 10 yıllıkta 4.70'teyiz. 0.11'lik bir geri çekilme var orada. 2 yıllık 4.34, 5 yıllıkta 4.44'te. Ve Brent petrol şu an 100 doların altına sarktı. 98.56'da 2.12'lik geri çekilmeyle ham petrolde 90.60, doğalgaz 2.90'da 0.69'luk bir geri çekilme var orada da. Ve ons altında 4.048'deyiz. Orada da negatif yatay bir görünüm hakim. Gümüş 0.88 yukarıda, 58.13 şu anda gümüşün seviyesi. Ve BIST 100 0.20 yukarıda dedik. Dolar TL 47.34, Euro TL 53.96, Euro Dolar 1.13.88, Dolar Endeksi de 101'in üzerinde, 101.17'de ve Sepet Kur 50.66'da an itibariyle. Ve şimdi dönüyoruz. Cüneyt Paksoy bizimle birlikte. Kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Yine hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz. Haftanın son işlem günü. Gerek merkez bankalarının kararları, içeride bizim ve Avrupa Merkez Bankası

0: durumunun Kızıldeniz'e sıçramış olması ve işin bir de buğday tarafı var şimdi. Rusya-Ukrayna konusunda enerjideki krizin tahıla da enerjiye şimdi de tahılın eklendiğini takip ediyoruz. Ne dersiniz? Nasıl bir haftayı kapatıyoruz sizce?
1: Yani zor bir haber akışı, zorlu bir haber akışı ve haftayı da yine global piyasalar özellikle major grafiklerde birazdan detaylı konuşacağız, sınırda kapatıyor. Yani önemli major grafiklerin bir kısmı dirençte, bir kısmı destekte teknik olarak. Haber akışı malum dediğin gibi, yani ana gündem jeopolitik ister ve ABD-İran gerginliği. Ama tabii Rusya-Ukrayna gerginliğinin de tırmanıyor olması sadece petrol değil, dediğin gibi başta buğday olmak üzere petrol emtialarını da etkilemeye başladı. Tarım emtialarını etkilemeye başladı. Bu önemli çünkü bu iki süreç devam ederse bu şekilde yüksek fiyatlama ile enflasyon düşmeyeceği gibi yükselmeye devam edecek global ölçekte. Ve bu merkez bankalarını, başta FED, Avrupa Merkez Bankası ve tüm major merkez bankalarını zorlayacak bir sürece doğru evrilecek. Yani bu senaryo iyi bir senaryo değil piyasalar için. Her ne kadar temkinli ve ılımlı kalmaya çalışsa da iyimserlikte. Bunun da tabii bir sınırı var Melis. Yani petrol fiyatları için tekrar 120 dolarlar konuşuluyor ama mevcut durumda 90-100 dolarlar içinde kalması bile zaten ek maliyet demek. Dediğin gibi tarım emtiaları buğdaydan başlayarak yukarı yönlü fiyat mekanizması içine girerse sadece enerji fiyatları için üzerinden değil, dün Lagarde'ın uyarısında bu vardı, enerji fiyatları yükseliyor, bu da enflasyonu yönetmeyi zorlaştırıyor demişti ama şimdi işin içine bir de tarım ve gıda giriyorsa bu da enflasyonun açıkçası yukarı yönlü trendini destekleyecek bir unsur olur. Bu da piyasalar için olumlu olmaz. Sadece piyasal olarak da bakmamak lazım. Ekonomik anlamda makro analizde büyüme tarafını etkileyecek bir senaryoya doğru gidiyoruz. Yani yüksek enflasyon, düşük büyüme, bunun zaten kodu belli. Bu hem piyasalar hem de kamu maliyeleri başta olmak üzere tüm reel sektöre kadar uzanan perspektif zorlu bir senaryo. Böyle birisi hani düşüncelerle piyasa haftayı kapatacak ama önümüzdeki hafta tabii çok kritik olacak. FED toplantısı, neticede rezerv paranın sahibi FED'in alacağı karar ve bundan sonra uygulayacağı politikaya dair vereceği sinyaller, her ne kadar Kevin Warsh hani iletişimi kullanmayacağız, söz yönlendirme noktasında iletişimi kullanmayacağız, toplantıdan toplantıya proaktif bir şekilde bir süreç izleyeceğiz dese de mutlaka piyasalar bir sinyal alacak. Dolayısıyla önemli bir haftalık kapanış ve önümüzdeki haftanın da tüm işlemleri ve haftalık kapanışı çok önemli olacak. Çünkü Ağustos nasıl geçecek, Eylül'e doğru nasıl ilerleyeceğiz bunu anlamak adına çok kritik iki haftaya girmiş durumdayız. Yani bu haftanın kapanışı ve önümüzdeki haftanın tüm işlemleri ve kapanışı teknik anlamda çok önemli olacak Melis.
0: Evet, çünkü biz aslında bir taraftan en kötünün geride kaldığını konuşurken bu malum Amerika Birleşik Devletleri İran tarafında, şimdi senaryo çok farklı bir yöne doğru evrilmeye başladı. Çünkü dediğimiz gibi bir taraftan bu işte Karadeniz'de ve Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak ticari gemileri ve liman altyapısını hedef almaya başlaması da ekstra bir risk. Bu Kızıldeniz konusu, olayın Kızıldeniz'e sıçramış olması yine ekstra bir risk. Neden? Sizin görüşünüz nedir? En kötü geride kaldı mı sizce? Tabii biz bunu kestiremiyoruz ama en azından sizin şu anki görüşünüz nedir bu konuya ilişkin? Haber akışı tabii önemli yani, olacak.
1: Rasyonel bir analiz yapmak en doğru yaklaşımı göstermek kolay değil. Çünkü yani biz NATO'ya gidene kadar NATO toplantısına barış içinde bir süreci konuşuyorduk. En azından en kötüyü geride bıraktık. Bundan sonra daha ılımlı ve iyimser senaryolara doğru bir bakış gerçekleştirecek piyasalar diyorduk ama hemen akabinde NATO toplantısının yaşananlar ortada. Yani haber akışı çok sık değişiyor. Yani Trump'ın açıklamalarına bakalım. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarında bile bu anomali var. Yani bir yandan en ağır saldırıya hazırlanıyorum diyor. Bir yandan da barış için görüşmeler arka planda devam ediyor diyor. Yani bir yandan da yaklaşan bir ABD erken seçimi var. Yani ABD seçimine, erken seçimine Trump böyle bir petrol fiyatıyla, böyle bir enflasyon süreciyle, böyle zorlu bir piyasa süreciyle mi gitmek ister? Onu artık kendi biliyor ama neticede bir noktadan sonra biz daha önce şunu söylüyorduk. Bu savaşı bitirecekse, bu savaş sürecini, petrol fiyatının yüksekliği bitirecek diyorduk. Nitekim 70 dolarlara kadar inen bir petrol fiyatı görüşümüzde doğruladı. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Yani beni sen kötüyü bıraktık diyemeyiz. Çünkü ben 80'li 90'lı yılları iyi analiz eden biri olarak o dönem yaşanan petrol şoklarının akabinde stagflasyonu izledi piyasa. Özellikle ABD üzerinden Paul Volcker dönemini yaşadı piyasa. Yani ABD piyasaları ve bütün dünya. Yüksek enflasyon, yüksek faiz ve düşük büyüme. Sudden stop dediğimiz süreç. Şimdi aynısının olup olmayacağını kestirmek kolay değil. Hani olmamasını diliyoruz ama şunu söylüyorum ben, fiyat konuşur, fiyat en doğruyu konuşur piyasa dilinde. Şu an piyasa fiyatlamaları en kötüyü gördüğümüz noktasında değil, daha da kötüyü görebileceğimiz noktasında. Ama dediğim gibi bir anda tekrar barışa doğru evrilirse, ki umudumuz bu, o zaman olumlu yöndeki senaryolarda masada durmaya devam ediyor. Çünkü piyasalar direniş de gösterdi. Yani baktığımız zaman en riskli varlıklar hisse senetleridir. ABD borsalarından başlayarak Avrupa borsaları, Asya borsaları, hatta bizim borsamız Borsa İstanbul, yüksek seviyelere yakın bir şekilde bu süreci geçiriyor. Tamam, temkinli bir iyimserlik belki ama iyi bir senaryo geçtiğimizde, yani yola devam etmek adına, ama iyi senaryo geçemiyor, daha olumsuza doğru dönüyorsak riskli varlıklardaki satışlar maalesef gelebilir. Risk iştahı ciddi bir şekilde etkilenebilir global ölçekte. Bu da bizim biraz daha maalesef olumsuzlukları konuşmamız anlamına gelir. Takipte kalacağız.
0: Evet. Peki. Şimdi dünkü Merkez Bankası kararına ilişkin yorumunuzu da alayım ben grafiklere geçmeden önce. Nasıl değerlendirdiniz? Özellikle metinde ne dikkatinizi çekti? Dördüncü kez sabit tuttu Merkez Bankası faizleri.
1: Melis, yani yayınlarda da paylaştık. Çok net, yani piyasanın beklentisi dahilinde. Çünkü petrol fiyatı buraya gelmişken Merkez Bankamızdan bir zaten faiz indirimi beklemiyorduk ama en azından bir politika faizine dönüş, yani haftalık repo üzerinden bir borçlanma seviyesi netleştirme ama 40 ve üzeri, yani gecelik borçlanma üzerinden devam ediyor fonlamaya piyasayı Merkez Bankası. Bekle gör. Dikkat çeken bir iki unsur var. Evet, biri tam Haziran ayında iyileşmeye başlamışken enflasyon eğilimi. Temmuz'dan itibaren belirsiz bir süre petrol fiyatına da bağlı olarak tekrar yüksek seyre dönebilir ifadesi önemli. Bu Merkez Bankası'nın manevra alanının kısıtlanması anlamına geliyor. Daha önce tekrarladığı birçok ifade bu metinde de yer alıyor. Yani eksiklaşma ihtimali belirdiğinde bunu da yapmaktan çekinmeyecek proaktif bir Merkez Bankası. Ama bir yandan da tabii önemli bir detay, belki de değinmemiz gereken bir detay. Sadece Merkez Bankası'nın güncesinde de olmayan bir detay. Hem üretim motivasyonu, yani sanayi üretim verisi üzerinden baktığımız süreç gerilemeye devam ediyor as tarafında. Hem de tüketici eğiliminde de yavaş yavaş bir soğuma var. Bu ekonominin daha az büyümesi, üretim motivasyonunu, üretimin, sanayi üretiminin başta olmak üzere etkilenmesi anlamına gelecek. Bunu ifade ediyor Merkez Bankası. İşte bu da sadece Merkez Bankası politikaları üzerinden değil, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yürüttüğü politika çerçevesinde diğer bakanlıkların da desteğiyle mutlaka üretime, üretene destek verilmesi sürecinin netliğini ortaya koyuyor. Çünkü petrol fiyatlarının ne zaman düşeceğini bilmiyorsak, petrol fiyatlarının düşmesini bekleme lüksümüz de olmadığı noktada mutlaka bizim ek tedbirler, mutlaka yapısal reformlarla bu süreci desteklememiz ve ek tedbirler ve ek teşvik paketleriyle üretimi korumamız gerekiyor. Bunu da ayrıca belirtmek

0: isterim. Yani Merkez Bankası aslında direkt söylemiyor ama kendi veri seti içindeki değerlendirmeleriyle bunun da önemini belirtiyor. Tabii ki Merkez Bankası tekrar faiz indirimine dönebilmesi çok kıymetli ama onu beklemeden de bir şeyler yapmak çok kıymetli seviye.
1: Sizin peki nedir yıl sonu için tahmininiz? BBVA Research demiş ki TCMB'nin politika faizini %37'de tutma kararı beklentiler uyumlu, yıl sonunda politika faizini %36'ya gerilemesini bekliyoruz. Siz ne dersiniz?
0: Vallahi en kötüyü geride bıraktığımız noktada senin az önceki sorundan yola çıkarak, yani petrol fiyatları tekrar 80 dolar ve altına geldiği noktada Merkez Bankamızın yıl sonunu 35 civarında bitirmesini kendi adıma beklerim. 37'ye döner önce, politika faizine döner. Sonra politika faizinde de en azından yılın son çeyreğinde atacağı bir adımla 35'lere dönmesi, yani bizim enflasyon beklentisine de paralel oradaki oluşacak marjı kullanmasını beklerim Merkez Bankamızın. Ama tabii iyimser senaryoda bu mümkün. Takipte kalacağız.
1: Evet, peki. O zaman yavaştan sizin grafiklere geçelim. Ne dersiniz? Şimdi 10 yıllıklarla başlıyoruz. Tabii orada gördüğümüz seviyeler de 4.70'lere kadar gelinmiş durumda şu anda. Sizinle biz hep konuştuğumuzda 4.5 kritik derken şu anda 4.70'te son 18 ayın en yüksek seviyelerine geldik 10 yıllıkta. 30 yıllık tahvil faizi de 5.17 ile 19 yılın zirvesine yükseldi. Avrupa'da da son 15 yılın en yüksek seviyelerine gelmiştik. Nedir sizce şu anki görünüm, bu tabloda bize neyi söylüyor?
0: Pek olumlu bir şeyler söylemiyor Melis. Yani 2008 krizi öncesini hatırlatan bir görünüm var maalesef tahvil tarafında. Yani grafik, aylık bir grafik. 2008 krizi öncesinde gösteren bir grafik. O zaman da faizler yüksekmiş. Sonrasında finansal piyasalarda yaşananlar ortada. Tamam, konjonktür farklı, dinamikler farklı vesaire ama o dönemde de petrol 150 dolarmış. 2008 krizi öncesinde. Yani yüksek faizin, yüksek petrol fiyatlarının getirdiği süreç öyle ya da böyle finansal piyasalarda ciddi tahribat getiriyor. Şimdi global ölçekte yine aynı dönemi içindeyiz maalesef. Yani tarih tekerrürden ibarettir. Her zaman da aynı oranda veya aynı şekilde tekerrür etmez dense de şimdi baktığımızda bir teknik bakış, istatistiksel olarak geçmişe dönük tüm verilere bakıp bugünü ve yarınları tahmin etmektir. Bu işin şeyi bu, kuralı bu. Ama kitabın ortasından konuştuğumuzda 4'ün üzerinde, yani 4.5, 4.75 artık kritik eşikten ziyade faizin bulunduğu bant önemli sevgili Melis. Yani 4'ün üzerinde 4.5 bandında kalması daha uzun bir süre zaten ciddi bir tahribat getiriyor. Hem borçlanmayı arttırıyor, hem borçlanma gereğini arttırırken borçlanma maliyetlerini de arttırıyor. Özetle yani önce 4.5'un altına gelmek tabii ki önemli. FED toplantısına bağlı olarak ve sonrasında. Bu toplantı faiz arttırır mı arttırmaz mı net değil. Arttırmamasını beklerim ama tabii kendi veri seti içinde alacağı karar kıymetli. 4.5 altına gelmiyorsa zaten problem, biraz daha katma değerli gelir piyasanın önüne. Ama 4.5'un altında en azından bir 4'lere yaklaşmak en iyimserlik noktasında, yani en azından bu olumsuzlukta iyimserliğe dönme noktası bir sinyal olur. Ama dediğim gibi 4-5 bandında kalması bile ciddi risk. Takipte kalacağız, özellikle de Fed'in politikaları.
1: Evet, peki o zaman buradan dolar endeksi diyelim. Orada da 101'in üzerindeyiz. Tabii zayıf dolar temasıyla gelen Trump vardı ama şu anda bir zayıf dolar göremiyoruz ki seçimde Kasım'da. Dolar endeksinin görünümüne ilişkin ne dersiniz?
0: Çok kritik eşik. Yani hakikaten bütün majör grafikler kritik eşiklerdi. Ya dirençte ya destekte grafiğin şekline bağlı olarak. Yani dolar endeksi 102'nin üzerinde. Fed öncesi ve Fed sonrası kapanışlara başlarsa kıramadı, uzun süredir kıramadı o trende, ana trende, yükseliş trendine geri dönüşü gerçekleştirecek. Önemli bir seviye geçmiş olacak ve 105-110'ların önü açılacak. Şimdi Fed politikaları zaten şahin kaldıkça bu mümkün. piyasalar nakde dönmeye devam ettikçe ve nakitte kaldıkça zaten bu mümkün, rezerv dolar olduğu için. Bu da bütün para birimleri üzerinde baskı demek. Başta euro olmak üzere, euro bugün 1.14-1.13 bandı içine geldi. Dolar yen paritesi 164'lere geldi. Bu arada Japonya'da takip etmek zorunda kalacağız. Her an bir faiz arttırabilir. Hatta bir artık yen borçlanmasın diye yabancı yatırımcı bir karar da aldılar. O kararı şimdi netleştirecekler. Bir faiz artış kararı gelir mi? O da piyasalar için önemli vesaire. Yani dolar endeksi çok kötü. Beşikte meclis 102 üzerinde kalış, 105-110'un önünü açıyorsa çok farklı şeylerde konuşmak zorunda kalabiliriz. Bu süreci de iyi takip etmek gerekiyor. Bizim Merkez Bankamız için de önemli bir veri dolar endeksinin seyri.
1: Evet. Peki o zaman buradan Brent petrol diyelim. Orada da 102 dolara gördük dün. %7'lik bir yükseliş vardı. Şu an altına saktık 100 doların ama tabii gerginlik Kızıldeniz etrafında devam ediyor. Ve de Kızıldeniz'de gemi sigorta maliyetleri bazı şirketler için iki katına yükselmiş. Tankerlerin Kızıldeniz yerine Afrika'nın güneyinde dolaşması da navlun fiyatlarını da arttıran bir unsur. Aynı zamanda tabii işin içine zaman da giriyor. Ne dersiniz petrol için?
0: Yani tabii Ümit, bunun dolaşmak zorunda kalmak en kötü senaryo. Neticede petrol ulaşımında, petrol lojistiğinde ama yani eğer erken seçim olmasaydı bu iş en çok Amerika'ya yarıyor derdik. Yani en güçlü doları oluyor. Hem tamam tahvil faizi yüksekti, onları da vuruyor ama bir yandan da petrol üreten bir ülke ve petrolünü satabilen bir ülke Amerika. Dolayısıyla ABD ekonomisi için çok da olumsuz değil ama neticede farklı dinamikler var. Enflasyon sürecinin etkisi vesaire Amerika'yı da etkiler ve oradaki özellikle pompa fiyatlarının yüksekliği sadece petrol fiyatı olarak okumayalım. Motorinden başlayarak halkın hayatına, global ölçekte insanların hayatına etki edecek alanları etkiliyor. Bu noktada petrolün aşağı yönlü seyri çok önemli bir kez daha. En azından 90 doların kırılması, hani potansiyel barış ihtimaliyle ve tekrar 80-85 bandına geri dönmek teknik olarak çok önemli. Bu olmadıkça 100 dolarları denedik dediğim gibi 120 dolarlar konuşuluyorsa 100-102 dolarda geçilip o noktaya doğru gidilmesi de gerçekten teknik olarak şu an için mümkün. Bu da tabii piyasalar için en olumsuz senaryo. Bu hafta sonu özellikle ABD'nin İran'a sert bir müdahale gerçekleştirmesi beklentisinde piyasaları biraz geliyor. Takipte kalacağız umuyorum. Barış gelir de bu petrol fiyatları üzerinden değil, farklı beklentiler üzerinden konuşmaya başlarız piyasayı.
1: Evet, tabii dediğiniz gibi mevcut tabloda ana unsur tüm dünya için, kimseye özel değil, petrol konusu. Bakalım, takip edeceğiz seyrini. Şimdi tabii kıymetli metal tarafı da yine bu süreçte çok konuştuğumuz gündem maddelerinden biri. Çünkü altının malum güvenli liman oluşu sorgulanıyor. Ne dersiniz altın fiyatlarına ilişkin? 4000'in üzerinde tutunuyoruz an itibariyle ama nereleri kritik?
0: Şimdi tutunuyor çünkü güvenli liman sorgusu aslında hem haklı hem de bir noktadan da eksik bir yaklaşım. Neden? Hani 5600'e giderken zaten birçok şeyi fiyatlayarak gitti. Yani beklentiler ciddi bir şekilde en yükseğinden alındı, satın alındı. Sonrasında farklı dinamikler de, teknik dinamikler de var içinde. Para ihtiyacı, piyasalar, global ölçekte karlı pozisyonların kapatılması, o nakdin farklı yerlerde kullanılması, bunu çokça anlattık ama an itibariyle 4000 üzerinde tutunmak altın için aslında bir sinyal. Yani savaşın Allah korusun daha fazla yayılma ihtimali. Çünkü İran orada net açıklamalar yaptı. Hani ABD'ye bakmıyoruz sadece. Benim petrol satamadığım yerde kimse petrol satamaz dedi. Yani bu önemli. Neticede bölge ülkelerinden özellikle Amerika ile olan ilişkilerini sürdürenlerin bu konuda zararlı çıkacaklarını da beyan etti. Şimdi bir yandan da Rusya-Ukrayna süreci var. Oradaki sürecin işte dediğin gibi altyapıya doğru yönelme ihtimalleri, burada fiyatların yükseltmesi vesaire. Şimdi altın bir noktadan sonra bu risklere kayıtsız kalmaz. Mutlaka güvenli liman gömleğini bir kez daha giyer. Yani zaten 102 civarında bir dolar endeksine rağmen burada bir direniş önemli. Tahvil faizlerinde 4.70'lere rağmen bu direniş önemli. Petrol fiyatlarını tekrar 100 dolarları görmesine rağmen bu direniş önemli. Ama yine de bir tekniğine dönersek aşağıda 4000 altında 3850'nin kırılmaması, 3850-3950'nin kırılmaması gerektiğini hatırlatalım. Bu bölgenin bir dip çalışması olduğu gerçeğinden de yola çıkıyorsak 3850-3950 kırılmadıkça yukarıda 4200-4350 önemli eşik. Oralar geçiliyorsa tepkiden çıkar, yükseliş ihtimali güçlenir. 4450 üzerinde kalışlar da tekrar petrolü yukarı yönde hareket içine sokar. Altın kuvvetli bir şekilde hem de. Bu seviyelerde takip edeceğiz. Haber başlıkları da dediğim gibi altını güvenli olarak kullanılmasına imkan vermeye başladı. Bunu da unutmayalım.
1: Evet ve buradan da S&P endeksi diyelim. Tabii orada da bilanço sezonu, bilançoları arka arkaya alıyoruz. Özellikle teknoloji tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nde Wall Street'te gelen bilançoların evet rakam olarak iyi ama yapay zeka harcamaları biraz Wall Street'i baskılamış gibi görünüyor. Ve Orta Doğu'daki savaşın Kızıldeniz'e yayılacağı korkusuyla da dün Amerika Birleşik Devletleri'nde borsalarda kayıpla kapattığımız bir gündeydik. S&P'de de 1.21'lik düşüş vardı. Bu teknoloji hisselerindeki malum odak borsa olan Nasdaq'ta da 2.15'lik bir geri çekilme vardı. S&P için nedir tahminleriniz?
0: Valla önemli bir yere geldi. 55 günlük ortalama 7400'ler kırılacak olursa grafiğim gösterdiği daha aşağı seviyelere doğru gelme ihtimali 7000'lere 7200'lere ve oranın da altını görme ihtimallerinin güçlenmesi. Şimdi şu ana kadar her şeyi ılımlı fiyatlayan, yükselişine devam eden, her seferinde yeni yüksekler gösteren S&P 500 endeksinin grafiğin gösterdiği gibi derin düzeltme işine girmesi bütün borsaları etkiler. S&P 500 içinde de en önemli desteği veren Nasdaq, yani teknoloji endeksi dediğimiz, orada da dediğim gibi özellikle son bilançolarda Google'ın yapay zeka masrafları üzerinden yıllar sonra olumsuz bir bilanço açıklaması orada bir düşüş getirdi. Bir yandan işte o bilanço sürecine, bir yandan teknoloji şirketlerin aşırı pahalılığın getirdiği aşırı alımdan doğan risklere, bir yandan da petrol fiyatları dışında Fed'in politikalarına bağlı olarak yüksek tahvil faizi ve yüksek dolar endeksi sürecine bakan bir borsa dinamiği var. Tekrar yani 7500'ler üzerine geçemedikçe ve orada kalıcı olmadıkça 7400 altında düzeltmenin derinleşme riski var Melis. Yakından takip etmek gerekiyor çünkü amiral borsa S&P.
1: Evet ve buradan içeriye dönelim. Türkiye'deki gösterge tahvil faizlerine ne dersiniz? Oradaki yön sizce nereye doğru?
0: Yani yükselmeye devam ediyor. Tabii bir noktadan sonra mutlaka Merkez Bankası ve piyasa yapıcılık noktasında alımlarla o süreci destekleyecektir. En azından daha yukarı gitmemesi adına piyasa yapıcı bankalarla beraber ama tabii şimdilik faizin aşağı yönlü ihtimalinin azalması, mevcut görünümün korunması, şahin duruşun devam etmesi tahvil faizlerinde de yukarı yönlü seyri netleştiriyor ama tabii burada her an bir paradigma değişikliği, bir haber akışı takip etmeye devam edeceğiz. Olumlu yönde de, olumsuz yönde de. 40'a yaklaşmadıkça ve 40'ın altına kalıcı inmedikçe maalesef bu gösterge tahvilde kuvvetli bir alım gelmediği ve bunun devamında borsa tarafını da etkileyen bir süreç çünkü gösterge tahvil sadece finansal piyasaları ya da borçlanma maliyetten değil. Orada da bankacılık endeksi başta olmak üzere baskının devam ediyor olması anlamına gelecek. Yakından takip ediyoruz. 45'ler kritik bir seviye bizim için faizde, gösterge tahvilde. Oraya doğru gidiş ve oranın üzerinde kalıcılığın olmaması gerekiyor. Beklenti de olumlu senaryo içinde en azından bir 40-42'lere yani 40'ın altına 40'lara gelmek asıl iyi senaryoda 40'ların altına gelmek. O zaman zaten bankacılık endeksi ciddi toparlama içine girer. Endeks tekrar olumlu sinyaller, güçlü sinyaller vermeye başlar. Takipte olacağız.
1: Evet. Ve dönelim BIST 100 endeksine. Şimdi tabii BIST 100 endeksi PPK kararı öncesinde 14.250 seviyesinde kadar gelmişti ama karar sonrasında satışlarla 14.000 puan bölgesinin hafif üzerinde günü tamamladı. Şimdi bu noktada 14.000 üzerinde kalıcılığının sürmesi tabii malum önem taşıyor. Ne dersiniz? Sizin için kritik seviyeler nereleri?
0: Yani belki

0: Merkez Bankası nötr etki etti piyasa için. Şimdi globale bakıyor. Bir yandan içeride likidite problemi, işte halka arzların devam ediyor olması kuvvetli bir şekilde konjonktür maalesef. Halka arzlar için ne kadar doğru onu da ayrı konuşmak lazım belki ama yeni para girişinin, taze para girişinin de çok kuvvetli olmaması belli hisseler üzerinden defans gösteren endeksin de yorulması anlamına geliyor. Çok net 89 günlük ortalama üzerinde grafiğin gösterdiği kaldıkça en azından yukarı yönelik ihtimal korunuyor ama onun içinde 4200-4300 üzerinde kapanışların devam ediyor olması 4650 gibi kritik eşiğinde aşılması gerekiyor yukarı yönlü. 14.650 pardon ve 15.000'lere gidebilirim. Bu olmadıkça aşağıda her an 89 günlük ortalama exponential önemli bir orta vadeli ortalamadır. 13.900-13.800'lerin kırılması demek 13.000-13.500 bandına bir geri çekiyor. Ve yükseliş umutlarının belki bitmesi anlamına gelmez ama hem maliyet hem zaman kaybı. Hem yüksek maliyet hem zaman kaybı anlamına gelecek piyasalar için. Onun için 13.800-13.900 kırılmamalı haftalık kapanışta ve önümüzdeki hafta işlemlerinde. Ve yukarıda 14.200-14.300 üzerinde kuvvet kazanıp 14.650 geçecek momentumun kazanılması bize yeni rekor getirebilecek. Takipte olacağız.
1: Evet ve buradan da bankacılık endeksi diyelim. Tabii banka bilançolarını da alacağız önümüzdeki hafta. Oradaki beklentinizi de alayım ben.
0: Yani karışık bir seyir. Çünkü son dönem gelen raporlar da bankacılık üzerine biraz karmaşık. Yani çok ciddi bir değişim beklemem ama yine de yakından izlenecek bilançolardaki bazı detaylar özellikle NPL başta olmak üzere yani takipteki alacaklar vesaire banka bilançoları içinde zorunlu karşılığa sebep olabilecek ve kredi mekanizmasını manevra alanı daraltacak

ortalama 200 günlük trend değişim sinyalinde altında bankacılık endeksi. Ve grafiğe baktığımızda orta ve uzun vade için alımların geldiği seviyeler var. Genelde 200 üzerinde tutunamadığı zaman bankacılık endeksi 377 günlük civarına geliyor. Oradan alımlarla yukarı tekrar hareket başlıyor. Şimdi bakalım yeniden gelecek mi? Yani buralar çok kritik Melis. Yani bankacılık endeksi için 15.500-15.700'ler. Hatta biraz bandı geniş tutalım. 14.500-15.700 bandının alım yönünde kullanılması, yukarıdan devamlı satışta olan yatırımcının, büyük yatırımcının özellikle tekrar buradan alıma geçmesi bankacılık endeksi için çok önemli. Endeks için de önemli, lokomotif sektör. Ama

0: alımların da bankacılık endeksini en azından yukarıda 16.000, 16.500'e taşıyıp oranın üzerine, hatta 17.000'lerin üzerine kalıcı bir şekilde götürmesi. Bu olmadıkça bir konsolidasyon, bir destek arama süreci olacaktır. Bu hafta ve bu haftanın kapanışı, önümüzdeki haftanın tamamı ve kapanışı çok kıymetli. Borsa İstanbul ve bankacılık endeksi için özellikle tamam mı yoksa devam mı noktasında soru işaretlerinin cevaplanacağı bir haftaya giriş yapacağız. Bu haftalık kapanıştan sonra ciddi takip etmek gerekiyor yatırımcı adına.
1: Evet. Peki bu arada tabii bugün de Moody's'den biz bakalım bir Türkiye'ye ilişkin değerlendirme bekliyoruz. Orada ne gelebilir sizce?
0: Bir değişim beklemem mevcut durumda. Yani aynı noktada devam edecektir. Çünkü şu an ne haber akışında, ne temel bakışta, ne teknik bakışta bir değişiklik yok. Böyle devam edecektir diye düşünüyorum. Yani son çeyrekteki kredi derecelendirme kuruluşları değerlendirmeleri çok daha kıymetli olacak Türkiye için bence.
1: Evet. Bir de FED'i sorayım size. Grafikleri bitirdik ama tabii FED kısmına da aslında siz aralarda değindiniz. Fakat tabii haftaya 29 Temmuz'da bakalım nasıl bir ton, nasıl bir karar ve yıl sonuna kadar da ne beklersiniz? Çünkü faiz artış beklentisi de güçlendi FED tarafında.
0: Evet. İçin faiz artışı hep masada kalacak mecburen bu enflasyon sürecinde. Bu toplantı ben beklemiyorum.

0: etkiler. Ben bekle gör, yapacaktır aynı Merkez Bankası gibi ama şahin ifadeler kullanacaktır Eylül ve sonrasına dair. Ve bu da piyasalardaki o ABD tahvilleri ve dolar endeksi üzerinden baskın devamı anlamına gelir. Ne zaman FED olumlu sinyaller vermekli ve Kevin Warsh'un konuşmaları çok daha önemli olacak.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Paksoy. Size de iyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere.
0: İyi hafta sonları, yayınlar kolay gelsin.
1: Efendim, buradan da gidelim emtia tarafında öne çıkan başlıklara hızlıca bir göz atmış olalım. Brent petrol 120 dolara kadar yükselebilir. Basra Körfezi'ndeki petrol akışlarının düzensiz biçimde toparlanmasını gerekçe göstererek petrol için 2026 3. çeyrek

0: dediğimiz gibi hep haber akışına bağlı bir konu bu ama en azından tahmininizi alalım.
1: Tabii aslında bu tarafta haber akışlarına karşı kırılgan kalmaya devam ediyoruz diyebiliriz özellikle petrol tarafında. Burada son gelişmelerde biraz daha İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki bu iki Suudi petrol tankerine vuruyor olması bu açıklamanın ardından Brent petrol fiyatlarında dün itibariyle vadelilerde özellikle %7'yi aşan yükselişler vardı. Şimdi burada İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırının değerlendiriliyor oluşu Trump tarafından da böyle bir açıklama da vardı çünkü. Genel itibariyle evet 100 dolar seviyelerini her ne kadar gündemde tutuyor olsa da baktığımız zaman mevcut durumda en azından şu an için hali hazırda vadeli tarafta da aynı zamanda spot tarafta da aslında 92 dolar seviyeleri söz konusuyken burada ham petrol tarafındaysa 90 doların altında 88 dolarlardan bahsedebiliriz. Ancak burada mevcut durumda özellikle burada diplomasi sonuçlanmıyor oluşu Brent petrol tarafındaki riski aslında barındırmaya devam ediyor ve buradaki aslında baskının önümüzdeki süreçte devam etmesine yönelik beklentilerimizi güçlü tutar vaziyette. Gerekli raporlardan bahsettiğiniz aslında açıklanan raporlar hep yukarı yönlü revizyon ön planda olduğu raporlar. Çünkü burada dediğimiz gibi savaş süreci ve özellikle enerji tarafındaki bağımlılığı düşündüğümüz zaman küresel tarafta enerji tarafındaki volatiliteyi yılın kalan bölümünde de konuşmaya devam ediyor olacağız. Ve özellikle 100 dolar ve 110 dolar seviyesi, 100 dolarla 120 dolar seviyesi küresel tarafta geniş çaplı bir sorun yaratabileceği gibi 80-90 dolar seviyesinde de aslında stabilleşen petrol fiyatları dahi bu bölgede de risk oluşturuyor diyebilirim.
0: Evet. Peki kıymetli metal tarafına geçelim. Altın tarafında 4000'in üzerindeyiz. Ne dersiniz altın için? Tabii Çin'in altın ithalatının son 2 yılın en yüksek seviyesinde olması da dikkat çekici. Yine kurumların vurgularında hep var. Merkez bankalarının altın alımları devam ediyor. O nedenle altın fiyatlarında biz yükseliş bekliyoruz şeklinde. Hatta Goldman'ın tahmini vardı 4900 dolar olarak. Siz ne dersiniz?
1: Parlanmaya yönelik tahminler gerçekleşiyor olsa da okuyor olsak da burada Orta Doğu'daki çatışmaların şiddetleniyor oluşu ve Brent petrolünün 100 dolar seviyesine yaklaşıyor olması yani enerji kaynaklı enflasyon endişelerini güçlendirdiği için değerli metaller tarafında baskının devam etmesi etkisini gösteriyor diyebiliriz. Yani burada Fed'in Eylül ayında faiz arttırma olasılığı yüksek ihtimalle aslında fiyatlara yansımış durumda. Hali hazırda baktığımız zaman mevcut durumda buradaki enflasyon endişesi yani enerji kaynaklı enflasyon endişesi dolar endeksinde de özellikle 101 dolar 100 doların üzerinde fiyatlamaları beraberinde getiriyor. Otomatikman faiz getirisi olmayan değerli metallerle de baskının aslında yaşandığını takip ediyoruz. Şu an için aktif fiyata baktığımız zaman yine 4050 dolar seviyelerinde bir fiyatlama var. Yatay bir fiyatlama var ancak burada yükselişler için en azından şunu söyleyebiliriz. Yükselişler için biraz daha burada teyide ihtiyacımız var diyebiliriz.
0: Evet peki gümüş için ne dersiniz?
1: Tabii aslında volatilite bu tarafta oldukça yüksek. Özellikle hani altından ziyade gümüş tarafında. Yıl içerisinde baktığımız zaman altın cephesinde %6'lık bir geri çekilme varken gümüş tarafında %18'lik bir geri çekilme var. Ancak gün içerisindeki fiyatlamada %1'lik bir toparlanmanın yaşandığını görüyoruz biz gümüş tarafında. Burada sanayi sektöründe de kullanılıyor olması sebebiyle burada volatilite daha yüksek. Ancak buradaki dalga boylarının da daha bu tarafta gelişiyor olduğunu farkındayız. Geçtiğimiz sene hatırlayacak olursak %140'lık bir yükselişten bahsediyorduk zaten. Burada endüstri tarafında kullanılıyor olması sebeple gümüş tarafındaki toparlanma daha hızlı olabilir. Ancak dediğimiz gibi sanayi ve yani büyüme üzerinde baskı oluşturmadığı sürece enflasyon ve buradaki açıklanacak veriler.
0: Evet peki MTI konuşurken bu sene ne dersiniz? Yıldız kim olabilir MTI tarafında? Tahmininiz nedir? Geçen sene gümüşü çok konuştuk.
1: Geçen sene gümüş tarafında dediğimiz gibi aslında %140'lık hatta %140'ı aşan kazançlar söz konusuydu. Altın cephesinde daha ılımlı, rasyonel bir toparlanma vardı. Ancak şimdi baktığımız zaman özellikle dolar endeksindeki bir yükselişle birlikte kıymetli metallerde bir süre daha baskı altında kalmasını ancak geri çekilmelerin de artık biraz daha sınırlı olmasını bekliyoruz ki biraz önce aslında bahsettiğiniz Çin tarafında burada alımların etkili olduğunu takip ediyoruz. Burada en azından yeniden bir toparlanma söz konusu. Burada hareketlilik var ama bunun kalıcı olup olmayacağı biraz daha belirleyici. Otomatikman aslında FED'e ilişkin beklentilerle beraber yani jeopolitik riskler ve burada FED'e ilişkin beklentiler ve enflasyon cephesi. Yani bu tarafta eğer her şey diplomasi

0: Hoşlanıyor olması doğal. Değerli metallerde özellikle emtia cephesinde evet bir toparlanma yaşanmasını bekleriz. Ancak yılın kalan bölümünde de yatay bir performans var olan atmosfer devam edecek olursa yılın kalan bölümünde biraz daha yatay kalmasını tercih ediyoruz. Portföyünde yer bulundurmak isteyen yatırımcılarımız varsa özellikle bu tarafta daha sınırlı bir şekilde yani %10, %15'lik bir barem ayırıyor olması ki burada maksimum bariyeri biraz daha %20 kanalında tutmakta fayda var. Yani %20'yi aşmaması gerektiğini özellikle belirtmek isterim.
1: Evet, peki ne dersiniz portföylerde nelere dikkat etmeli? Çünkü çok dalgalı dönemden geçiyoruz. Nedir önerileriniz?
0: Daha çok likit kalmanın aslında değerli olduğu bir jeopolitik risklerden bahsettik. Burada likit kalmanın daha değerli olduğu bir ortamdayız. Atmosferdeyiz diyebilirim. Burada aslında dünkü faiz kararından da bahsetmek gerekirse hali hazırda stabil bir şekilde faizlerde bir değişikliğe gidilmedi. Bu tarafta enerji fiyatlarındaki yükselişe özellikle dikkat çekildi. Yani burada enerji fiyatlarındaki yükseliş devam edecek olursa burada sabit getirili tarafta özellikle %50'yi zaten hali hazırda ayırdığımız bu sabit getirili tarafta %40 da fonlanan piyasada var olan yüksek fonlama kanalıyla beraber buradaki %50'lik aslında ben %70 seviyesine çıkabilir. Hisse tarafı burada bilançolar alıyoruz. Önümüzdeki sürece ilişkin beklentiler var. Savunma sanayiden zaten sık sık yıl içerisinde bahsettik. Buradaki kazançları gördük. Burada pozitif beklentilerle birlikte %20'lik kısmı aslında önümüzdeki süreçte değerlendirilerek hisse senedi tarafında değerlendirilebilir. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi %10 tarafı altı için daha rasyonel %10'luk da küresel taraftaki yurt içi hisse senetleri için değerlendirilebilir düşüncesindeyiz ama %50 ve %70 taraf sabit getirili tarafta şu an için %40 da fonlanan piyasada daha rasyonel bir seçenek değil.
1: Evet, sizde nasıl şekilleniyor faiz ve enflasyon yıl sonu için?
0: Tabii bu tarafta aslında baktığımız zaman %35,5, %36 seviyelerinde yıl sonu genel itibariyle beklentimiz politika faizinde. Ancak biz de genel itibariyle aslında Eylül ayında bir faiz indirimine başlanabilmesi için yeniden petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi görmemize ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. Eğer enflasyon buradaki enerji fiyatlarındaki hareketlilik devam edecek olursa ve enerji kaynaklı bir enflasyon baskısından bahsetmeye devam ediyor olacaksak burada aslında risk devam ediyor demektir ve burada kırılgan kalmaya bu sebeple devam ediyoruz. Şimdi ki gümrük vergili bu gümrük tarafı da tarife tarafı da zaten şu an için risklerden bir tanesi diyebiliriz küresel tarafta. Halihazırda bizim yıl içerisindeki aslında enflasyon tarafındaki beklentimiz %29,5 %30 seviyesindeydi. Bu taraftaki faiz tarafı ise %35,5 %36 seviyesinde diyebilirim.
1: Evet, peki tabii haftaya malum gözler FED faiz kararında olacak ve bu tabii her türlü enstrümanı etkileyecek bir karar. Özellikle de başkandan gelecek mesajlar tabii ki. Sizin beklentileriniz ne yönde?
0: Tabii burada aslında bu toplantının pas geçileceği ve biraz daha şahin tonda bir toplantıyla karşı karşıya

0: tarafındaki küresel tarafta iyi geldiğini görüyor olsak da yerel FED başkanlarından bir enflasyon verisinin önümüzdeki süreç için yeterli olmayacağını bu tarafta söylemlerinin geldiğini gördük ki burada baktığımız zaman Kevin Warsh tarafında zaten şahin tonda yani yön vermekten çekiniyor ancak burada da genel itibariyle önümüzdeki sürece ilişkinde veri odaklı ve önümüzdeki sürece ilişkin eğer petrol fiyatları enerji tarafı bu şekilde yükselişe devam edecek olursa yine şahin kalmaya devam edeceği görüşündeyiz. Otomatikman de dediğimiz gibi değerli metaller tarafında aslında yeniden bir baskı ön plana çıkabilir. Bu taraftaki genel beklentiler bu şekilde diyebilirim. Ancak bu tarafta eğer Trump tarafından büyük bir saldırı durumu yeniden söz konusu olacak olursa da Eylül ayında ilk faiz arttırımının gelebileceği düşüncesindeyim.
1: Evet, peki bu özellikle tahvil tarafındaki yükselişi siz neye bağlıyorsunuz? Çünkü seviyeler bir hayli yükseklerde. Amerikan 10 yıllıklar 4.70'lere geldi son 18 ayın en yükseği. 30 yıllık tahvil 5.17 ile 19 yılın en yükseğine geldi. Avrupa'da gösterge tahvil faizleri son 15 yılın en yüksek seviyelerine çıkmış durumda. Şimdi bu bize neye işaret ediyor?
0: Bu tarafta aslında var olan risklerle birlikte biraz daha buradaki gerek tahvil tarafındaki hareketliliğe baktığımız zaman biraz daha biraz önce aslında bahsettiğimiz olgunun genel itibariyle yansımasını takip ediyoruz. Neden bahsediyorum? Bu tarafta merkez bankalarının sıkı para politikasına devam edeceği yönündeki beklentilerdeki güç kazanımı aslında buradaki enerji kaynaklı enflasyon riskinde olacak olması ve burada büyüme üzerine baskı yaratacağına dair endişeler genel itibariyle tahvil tarafında yüksek faiz oranlarını aslında gündeme getiriyor ve bu bizim önümüzdeki süreçte eğer diplomasiyle yönetilemezse bu süreç tahvil tarafındaki bu yüksek seyir %4.65'lerden ki %4.50'nin üzerinde kalmaya devam edecek bir seyirden bahsediyoruz aslında.
1: Evet, peki şimdi bir taraftan da tabii malum Borsa İstanbul'daki seviyeler de kritik, özellikle 14.000'in üzerinde tutunmak önemli gibi görünüyor. Siz nereleri gözlemliyorsunuz? Yukarı yönlü hareketlerde direnç noktaları sizin için nereleri?
0: Hafta aslında baktığımız zaman geçen hafta itibariyle geçen cuma günü kapanış, geçen haftanın kapanışında 14.000 bölgesine yakın bir seviyeden kapanış gerçekleşmişti. Bugün de eğer 14.000 bölgesinde yakın bir kapanış genel itibariyle eğer önümüzdeki sürece ilişkin en azından pozitif değerlendirebileceğimiz bir durum. Ancak eğer 14.000 seviyesinin altında bir kapanış burada önümüzdeki sürece ilişkin baskının artış kaydetmesi etkisini göstermesinde etkili olabilir. Dediğimiz gibi Brent tarafında evet bir geri çekime var şu an %2.5'u bulmuş durumda bu taraftaki geri çekime ancak burada yüksek enerji tarafı bu tarafta da aslında baskının yaşanmasının etkisini gösteriyor diyebiliriz. Burada 14.000 seviyesinin üzerinde eğer kapanış gerçekleştirecek olursak önümüzdeki süreçte 14.150, 14.200 seviyeleri yeniden gündeme gelecektir ve bu bölgenin üzerinde günlük kapanışların yaşanmasına ihtiyaç olduğu görüşündeyiz. Ki hali hazırda bilanço sezonundayız. Burada sektör hisse bazlı ayrışmalar zaman zaman söz konusu olabiliyor ki zaten son dönemde özellikle pozitif bilanço beklentileriyle birlikte hisse bazlı ayrışmaların biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle Tüpraş, Aselsan cephesinde yıl içerisindeki kazancın, haftalık kazancını hatta bahsedecek olacak. Aselsan'da haftalık %10'luk bir kazanç, Tüpraş tarafında %6'lık bir kazanç var ki burada yıllık da %73'lük ve %68'lik bir kazançtan bahsediyoruz. Yani biraz daha aslında buradaki yükselişlerin hisse bazlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 14.000 seviyesi üzerindeki kapanış önümüzdeki sürece ilişkinizden pozitif beklentileri destekleyecektir. Eğer 14.000 seviyesi altında bir kapanış yaşanacak olursa 13.850 seviyesi kritik destek olmaya devam ediyor. Aşağıda 13.850, yukarıda 14.200 izlediğimiz önemli kritik seviyeler diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Betül Gedik. Size de kolaylıklar diliyoruz. İyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi seanslar dilerim.
1: Ve petrol fiyatlarına ilişkin beklentileri stratejist Özgür Çandır Alpara'ya değerlendirdi. Kulak verelim.
2: Petrol fiyatlarında önceki dönemdeki yani yakın vade önceki dönemdeki 115 dolar seviyesi tabii yine önemli bir direnç olacak. Tansiyonun düşmesi bu anlamda tekrardan fiyatlamayı geri çekebilir. Burada özellikle Trump tarafından baktığımız zaman Trump seçime kadar olan süreçte tansiyonu tekrardan düşürmek isteyecektir. Fakat tabii beklentilerinin karşılanmıyor olması, İran'ın daha dirayetli tarafta olması ister istemez süreci de uzatıyor. Ama seçime kadar olan süreçte Trump biraz daha uzlaşmacı

0: bir tarafta olup daha dengeli bir enerji fiyatlama yapısının da olmasını isteyecektir. Çünkü tabii sadece bu bizde ya da ihracatçı ülkelerde değil, Amerika tarafında da enflasyon yaratıyor, yüksek enerji fiyatlaması. Bu da tabii ki her halkın, her devlet içerisinde bulunan halkın istemediği bu durum. Bu yüzden de bu anlamda Trump'tan seçim öncesinde tabii ki halkın da refah seviyesini düşünerek ve bu anlamdaki beklentilerini, önceki beklentilerini karşılama tarafında olmak adına biraz daha uzlaşmacı tarafa geçmek isteyecektir. Bu da tabii ki petrol fiyatlarında tekrardan bir geri çekilmeye sebep olabilir ama şimdilik bu güçlü yapı devam ediyor. Brent petrol tarafında ilk etapta tabii jeopolitik tansiyonun devam ettiği ölçüdeki Trump biraz daha agresif bir tarafta, tekrardan zirve fiyatlaması görülmesi de mümkün. Ama ben önümüzdeki dönemde tansiyon düştükten sonra 80-85 ya da 75-85 dolar aralığında yine yeni bir stabilizasyon oluşacağı düşüncesindeyim ama şimdilik tansiyonun yüksekliğini ve açıklamaları göz önünde bulundurduğumuzda tekrardan o zirve seviyesini test etmek isteyen bir Brent petrol fiyatlaması görüyoruz diyebilirim.
1: Efendim, piyasa saatini burada kapatalım. 13'te yatırım günlüğünde yine piyasaları konuşacağız. Görüşmek üzere.

0: stays, it stays with me.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT havale fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı... Ah,

0: masraf yok. Hemen iğneli ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Yenilenebilir enerji projelerinde uçtan uça, anahtar teslim çözümler sunan santral yatırımlarıyla Türkiye'de ve sınırların ötesinde büyüyen Masfen Enerji şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım.

Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilerine 2 yılda 200 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlıyor. Sen de Bauhub Invest'le yenilikçi ve teknoloji tabanlı fikrini dünya çapında girişimlere dönüştür. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul'un kalbinde bir dünya üniversitesi.

0: Buramir'in nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Kardemir Çelik 22.8 milyar Türk lirası cirosu ve 2,5 milyon ton kapasitesiyle Ege bölgesinin 9. büyük sanayi kuruluşu olarak halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: Ken Paese bellissimo.
1: Benim adam. Gel biz seni bırakalım gel.
0: Ragazzi, mi hanno
1: affetto. Aç bu çocuk. Karnını doyuralım.
2: Açıp olmayalım. Güvendiğimiz yere gidelim.
1: Fisti.
2: Fisti.
0: Ragazzi, sono in una nuova macchina.
3: Stop. Koklu herhalde, canı çekti.
4: Biz topete çekelim.
5: This is baslama.
6: Afiyet olsun.
0: Ragazzi, selfie.
7: Geldi çıtır çıtır fesli.
0: Fesli.
8: Tatlılar.
9: Fesli.

0: and festive.
1: Vediamo se pure questa vi porterà da Opet.
2: Opet diyor. O zaman
3: sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle
4: festive and festive.
3: Opet

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.

0: 12 Enerji Hattı'na hoş geldiniz. Küresel enerji koridorlarındaki sıcak gelişmelerin, nükleer diplomasinin ve piyasaları güç savaşlarının merkezinde olduğu bir dönemden geçiyoruz ve bir anda Amerika'nın İran'a yönelik günlerdir kesintisiz sürdürdüğü askeri operasyonlar ve nükleer kırmızı çizgiler. Diğer yanda daha 2 gün önce 22 Temmuz'da Amerika ile Suudi Arabistan arasında imzalanan ve Orta Doğu'daki tüm kartları yeniden dağıtan tarihi sivil nükleer işbirliği anlaşması ve küresel enerji satrancında da hamleler ardı ardına geliyor. İşte bu fırtınalı atmosferde Türkiye'de kendi enerji bağımsızlığı hikayesini yazmaya devam ediyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Moskova'da gerçekleştirdiği kritik doğalgaz ve Akkuyu zirvesi de Ankara'nın bu küresel krizde ne kadar stratejik adımlar attığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. İTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Erol Kam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Öncelikle o Orta Doğu'daki tabii krizle başlayalım. Evet. Tabloyu tamamen değiştiren enerji güvenliğinin ülkeler için ne kadar kıymetli olduğunu da ortaya koyan bir dönemden geçiyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi son durumda işte bu yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki Darkovin nükleer santralinin bombalanmasıyla tekrar bomba gündeme geldi. Aslında hiçbir nükleer tesisin nükleer madde olsa olmasa, radyolojik tehlike olsa da olmasa da 40 yıl önce Atom Enerji Ajansı'nda Birleşmiş Milletler'in kesin kararı var. Bu bir savaş suçudur. Uluslararası hukuk ihlalidir. Bu olmasına rağmen Amerika maalesef İran'daki Darkovin nükleer santralini bombaladı. Dolayısıyla bu burada şöyle yani sevindiğimiz yan herhangi bir radyolojik tehlikenin ya da nükleer tehlikenin olmadığı yönünde tek sevindiğimiz şey burası. Şimdi bu Darkovin çok aslında birçok ülkeye özellikle Türkiye için çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Şöyle bir örneği var. Darkovin aslında 50 yıllık bir geçmişi var. Yarım asırdır yapılan bir nükleer santral. 1970'lerde başlıyor aslında. 77'de Fransızlarla bir anlaşma Framatome bildiğim kadarıyla Framatome'la bir devasa bir Fransız nükleer şirketi onunla bir anlaşma imzalanıyor. 2 milyar dolar civarında bir ödeme yapılıyor. Fransızlar Darkovin'deki nükleer santralin inşaatına başlıyor. İnşaat yapımında, inşaatta kullanılacak olan bütün malzemeleri üretiyor. Dolayısıyla 1979'da darbe olunca Fransızlar el çekiyor, gidiyorlar. Bırakıp gidince tabii bu Darkovin kendi haline kalıyor. Daha sonra işte 8 yıllık İran-Irak savaşı. Akabinde Fransızlar bu parayı tabii İran'a geri vermiyor. Yani Batı'nın gerçek yüzünü ortaya koymak için de söylüyorum. Çok da güvenmemek lazım. Fransızlar paraya el koyuyor ve o ürettiği malzemeleri de kendi nükleer santrallerinin 6. ve 7. ünitelerinde kullanıyor.

0: bu malzemeleri. Şöyle bir örnek verirsek belki daha açık olur. Bir müteahhitle anlaşıyorsunuz. Evin işte bir villa yaptıracaksınız. Bütün ödemelerini yapıyorsunuz. Villayı tam yani oturacak şekilde istiyorsunuz. Dolabıdır, işte girişidir, lavabosudur, bütün çevresidir, bahçesidir. Müteahhitle tam böyle bir anlaşma yapıyorsunuz. Günün birinde müteahhit size kızıyor, çekiyor, gidiyor. Sizin ev için yaptıkları bütün ya da aldıkları bütün malzemeleri de kendi evinde kullanıyor.
1: Evet.
0: Böyle bir maalesef sıkıntı, yani hani uluslararası kurumlara, uluslararası devletlere, gerçekten hatta devletlere de insanlara bile yakışmayan bir durum. Dolayısıyla bu daha sonra 1990'ların başında Darkovin Çinlerle bir anlaşma yapıyor. Çin'de büyük bir tabii önce bir istek de geliyor. Ondan sonra yine Amerika'nın Çin'e olan tehdidiyle, uluslararası tehditlerden dolayı Çin daha fazla dayanamayıp bu Darkovin'den el çekiyor. Yani İran bakıyor ki hani dışarıdan bu yaptırımlardan, bu yapılan İran'a yönelik amargolardan bir yol alamayacağını öğrenince, evet, görünce 2000'li yıllarda kendi yollarını kendilerini döşemeye başlıyorlar. 2000'li yıllarına IRE 360, yani İran 360 megawatt gücünde bir nükleer santral. Yani 360 işte neden biraz daha küçük olmasın? Yani mesela Akkuyu ile karşılaştığımız zaman Akkuyu 1200 megawatt civarında. Bunun üçte biri olarak düşündüğümüzde İran hem mühendislik çalışmalarını, hem insan kaynaklarının yetişmesini, hem de kendi teknolojilerini, dedim şöyle bunu yani kendi teknolojimizi kendimiz öğretelim diyen çok böyle sesler de duyuyoruz. Hiç dünyada, Amerika dahil olmak üzere, hiç kimse kendi %100 kendine ait bir teknolojisi yoktur nükleerde. Nükleer santrallerin tümünde, Amerika'da da, Japonya'da da, Güney Kore, Fransa, Çin, Rusya, bunlar hepsi birbirlerine destekleyerek, birbirlerinden bir şeyler alarak kurdukları, geldikleri bir seviye vardır nükleerde. Dolayısıyla tek başıma ben yapacağım. Ha, İran tek başına yapabilecek mi? Uzun vadede tabii İran tek başına, dedim şu anda Çin'de, Rusya'daki, evet, bilgilerden de, mühendislik bilgilerinden de yararlanmaktadır. Hatta İran bu iki şu andaki Darkovin'de İsveç'te bir şirket, hatırlayamadım ama bir mühendislik desteği alıyordu. Denetleme desteği alıyordu. Onda da yine Amerika ağına takılınca, İsveçler gidince İran yine tek başına kaldı. Hani yönetimi, denetimi bile, uluslararası denetimi yani bile tahammül edemeyen bir ABD var. Dolayısıyla İran kendi yolunu kendi çizmeye başladı. 60-50 yıllık bir serüven var. 50 yıllıkta da işte 2022'de altyapılar, yani bildiğim kadarıyla, yani daha doğrusu bu ticari görüntülerden, yani piyasa basına düşen görüntülerden gördüğümüz kadarıyla bir inşaat alanı vardır. Başladılar. 2002'den bu yandan hani 2030'da hedefliyorlar ama bu nükleer süreç böyle bir günde olacak şey değil. Mesela bizim de işte zaman zaman aksayabiliyor bazı şeylerden. Yani bu şey gidip bir örneğin işte bir takım elbise alacaksınız. Gidip hemen mağazadan alıp gelmiyoruz. Evet. Biz gidip bir terziden aldığımızı farz edelim. İşte her defalarca gidip geliyoruz. Gidip geliyoruz. Bu nükleer santral defalarca provası olan bir süreç olduğu için bu süreçte biraz zaman uzayabilir. Darkovin'de de bir yakın gelecek, hiç yapamaz derim demem ama biraz uzun sürebilir kendi teknolojileri kendilerini yapmaları için. Teşekkür ederim.
1: Buyurun. Peki daha iki gün önce Amerika ile Suudi Arabistan arasında imzalanmış bir nükleer işbirliği, sivil nükleer işbirliği anlaşması var. O tabloyu nasıl değiştirecek? Orta Doğu'daki şimdi, resim nasıl olacak
0: bu anlaşma? Şimdi aslında Orta Doğu gelecekte sadece petrolü ve gazın döndüğü bir bölge olmayacak. Gelecek nükleer gücün de olduğu bir bölge olacağının göstergesi. Şimdi Arabistan'a geçmeden önce aslında Türkiye'nin ne kadar güzel bir politika izlediğini görelim.
1: Tamam,
0: mesela
1: buyurun.
0: İran 50 yıldır dediğimiz gibi işte Darkovin'i yapamadı. Yani parası olmasına rağmen, yani parasızlıktan değil, ekonomik zorluklardan değil, petrol 1970'lerde ciddi parası olmasına rağmen, petrol darboğazına ciddi paralar kazandı İran. Buna rağmen İran yapamadı. Mesela Türkiye çok iyi bir süreç izledi. İşte Rusya ile anlaşma, evet, yaptı. Rusya işte şimdi yakın zamanda inşallah, yani 2027'de 7'lerin başında elektriğin şebekeye sallandı. imzalanması bekleniyor. Dolayısıyla bu, yani hiçbir

0: uluslararası bir sorun oluşmadan, herhangi bir ülkeyle zıtlaşmadan, uluslararası yaptırımlara maruz kalmadan, herhangi bir ülkeyi bu yönde karşısına almadan şeffaf bir şekilde sürecini yürütüyor. Bu yani İran'la şey ettiğimiz zaman Türkiye'nin bu bir başarısı, uluslararası başarısı aslında, evet. Bir takdir edilecek bir durum. Arabistan'da normal sivil bir nükleer santral yapmak istiyor. Dolayısıyla Amerikalılar da Amerikalılardan destek alıyor. Yani bizim Rusya'dan destek aldığımız gibi onlar da Amerika'dan, onların da nükleer altyapıları biraz yok denilebilir kadar az. Dolayısıyla bizim en azından insan kaynağımız var. Biz yetişmiş bir de yani bazı iyi derecede biraz daha iyi seviyede olan şirketlerimiz de var. Sanayimiz de biraz daha diğer Arabistan'a göre iyi ama Arabistan sanayinin tümünü sivil amaçlı kullanmak üzere nükleer santrali Amerikalılarla birlikte işbirliği çerçevesinde bir sivil nükleer santral kurmak istiyor. Amerikalılar o yönde bir anlaşma sağlanacak ama Amerikan şartları var tabii. Onları yerine getirir mi getirmez mi onu bilemiyorum.
1: Tabii Türkiye'nin enerji politikası çok güçlü bir politika. Oldukça da yolunda ilerleyen bir politika. Nükleer güç santrali Türkiye için neden önemli dersiniz?
0: Türkiye diplomasi de aslında dediğiniz gibi Türkiye iyi, yani özellikle son yıllarda diplomasisi çok iyi. Türkiye yani her yerde, bütün masalarda. Eskide maalesef masada değil de menüdeydi. Dolayısıyla kimin canı çekiyorsa o oynuyordu bizimle. Şu anda o devir bitti. Çok şükür ki ya savunma sanayindeki güçte yani güçlendiğimiz gibi gün geçtikçe daha da iyi duruma geliyoruz. 10 yıl sonra çok daha iyi duruma geleceğine inandığım bir durum. Nükleerde de peyderpey. Nükleer mesela şimdiye kadar şey yoktu. Ya 1960'ta nükleere girmişiz. Bir düzenleme kurulumuz yoktu mesela.
1: Evet.
0: Ne işte çok şükür 2018'de yine hep söylüyorum Berat Albayrak Bey'in girişimiyle NEDK Nükleer Düzenleme Kurulu kuruldu. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu vardı sadece. Düşünebiliyor musunuz? Hep o da örnek veriyorum ama bir öğrenci sınav yapacaksınız. Sınavdan soruları sen hazırla diyorsun. Sonra soruları oku, sonra kendini puanlandır. Evet. Şimdi Atom Enerjisi Kurumu hem iş sahibiydi, hem denetleyendi, hem de kendini değerlendirendi. Yani hem müfettiş hem de teftiş edilendi. Dolayısıyla bu durum bu olmaz, böyle yürümezdi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktu. Bu hükümet döneminde nükleer düzenleme kurulu, ayrıca bir denetleme kurulumu kuruldu ve denetleme kuruluna da böyle rastgele kişiler seçilmedi. Uluslararası arenada başarı sağlanmış, uluslararası bilgi, nükleer alanında bilgiye sahip, gerçekten çok donanımlı insanları doldurdu. Bu yakın zamanlarda da bazı atamalar yapıldı. Mesela Türkiye derecesine giren, yani NEDK'nın şu andaki personelinin yarısı Türkiye derecesine girmiş ve uluslararası eğitim almış insanlar. Saf bir mesela sadece Rusya'dan eğitim alan insanlar değil. Rusya'dan eğitim alan bir grup var. Kore'den alan var. Amerika'dan alan var. İşte Çin'den alan var. Japonya'dan alan var. Bu ne işe yarıyor diyeceksin. Ya ne olacak? Yani eğitimin Rusya'dan eğitim alanla işte Kore'den eğitim alanın ne fark eder? Eğitim eğitimdir. Yani fizik eğitimi her yerde fiziktir. Yani nükleerde nükleerde dersin. Ben de derim ama şimdi Rusya'daki ya da Amerika'daki bir ince nokta, bir zayıf bir nokta o görmemezlikten gelebilir ama Güney Kore bu noktaya çok önem verebilir. Dolayısıyla birçok ülkenin birikimini bir arada tutmak
1: farklı vizyonlarla
0: çok daha güzel, daha zengin. Çok daha zengin bir kurum haline gelmiş. Dolayısıyla bu kurum bizim nükleerdeki bütün işlerimizi denetleyecek. Ve nükleer politikamız da elhamdülillah dediğimiz gibi herhangi bir dünyayı karşımıza almadan, hatta destek birçok destek arkamıza alarak bunu nükleerdeki, yani işte Akkuyu bitmek üzere, yani birinci ünitesi bitecek inşallah, diğerlerde peyderpey devam edecek. Akkuyu da aslında tam bir laboratuvar. Akkuyu şey olarak, yani nükleer santral olarak görmek doğru değildir. Akkuyu yani bize elektrik sağlayacak bir nükleer santral değil. Akkuyu bize insan yetiştirecek, sanayimizi yetiştirecek, sertifikalandırma yaptıracak. Akkuyu bizim aslında laboratuvarımız, mutfağımız olacak.
1: Evet.
0: Bu mutfakta aldıklarımızla biz birçok şube açabileceğiz. Mesela Sinop'ta, işte İneada'da, Trakya'da bir daha bunlardan sonra yeni small modular reaktörler var. İşte dediğimiz gibi yani yere göre değil de kişiye göre giyim, elbise yapmayacağız da kendimize göre ya bir takım elbise olacak, istediğimiz yere konabileceğiz ya da bir prototip olarak istediğimiz yerde, yani büyük sanayi, yani büyük daha doğrusu elektrik lazım olan yerlere, çimento, demir çimento fabrikaları olur, demir çelik fabrikaları olur, hidrojen, yeşil hidrojen işte gelecekte

0: hidrojen de ciddi elektrik lazım. Elektrifikasyonun yoğun olduğu bölgelerde nötr small modül reaktörler, yani küçük modüler reaktörler de gireceğiz inşallah. Onların da salt, hani bir de kendimize ait bir modüler reaktörlerimiz olmasa bile birçok parçalarını üretecek duruma gelecek şekilde şu anda Sanayi Bakanlığı birçok projeleri var. Çağrılı projeler var. Bu çağrılı projelerde de bizim yerli firmalarımız inşallah yetişecekler. Dolayısıyla small gelecekte, yani sadece 3 tane nükleer santralle değil, çünkü hem veri merkezleri, hem yapay zeka, hem işte yüksek düzeydeki elektrifikasyon ihtiyacı bizi de, dünyayı da, İran'ın yeterince gazı ve petrolü yok mudur? Vardır. İhtiyacı mı var? İşte ona rağmen ihtiyacı var. Çünkü evet, enerjideki, enerji yelpazesindeki yelpazeyi ne kadar genişletirsek o kadar ülkedeki bu risk oranı düşer. Bu risk oranı düşürmek için Türkiye'de mutlaka ve mutlaka birçok alanda, hadi bir o bahsettiğim 3 yerde de, bir de birçok small modular reaktörlerde de birçok yerde kurmak durumundadır ve bu Türkiye zaten bunun şeyini şu anda hem sadece tek başına, tabii Enerji Bakanı karar aldığı değildir. Türkiye şu anda üniversitelere de indi çok şükür. Mesela bu konuda birkaç proje beni davet ettiler. Bana kadar geldiyse demek ki üniversiteleri de işin içine katıyor. Nükleer Teknopark kurulumu oldu mesela. Bu apayrı bir şey. Nükleer Araştırma Merkezi işte elden gitmişti neredeyse. Tam kapatılıyordu ki çok şükür bu dönemde yine el atıldı. Daha aktif hale getirildi. İşte yeni Çekmece'deki TR2 araştırma reaktörümüz yeniden çalışmaya çalışılıyor. Şu anda güçlendirilmiş işte çevresinde, yani eksikleri tamamlanarak bu yakın zamanda devreye girilmesi bekleniyor. En azından yani bir ara öğrenci yetiştirmek için, insan kaynağını yetiştirmesi
1: İstihdam
0: için.
1: İstihdam ve teknoloji açısından evet, da öyle değil mi hocam?
0: Son derece önemli bir reaktördür. Çünkü 1994'te bir gecede bir kararla TR2 reaktörü kapatıldı. Niye kapatıldı hala anlamış değiliz. Ben orada çalışan biri çalıştım, orada da çalıştım ama oradaki çalışanlar da neden kapatıldığını bilmiyorum. O kadar üzüldü ki hakikaten şu anda emekli olanlar bile duydum. Yıllarca, 10 yıl, 20 yıl önce emekli olmuş ama şu anda bu reaktörün çalışması için, yeniden elden geçmesi için o eski tecrübelerini aktarmak için gelip reaktörde destek veriyorlarmış. Bu da takdire şayan şeylerdir. İnşallah hem araştırma reaktörlerimiz hem de diğer reaktörlerimiz devreye girince Türkiye tam bir gelecekte nükleer teknoloji alan bir değil de daha çok nükleer teknolojiyi ve yüksek teknoloji üreten bir ülke konumuna gelecek kanısındayım.
1: Tabii nükleer güç santralini aynı zamanda düşük karbon salınımı açısından da değerlendirmek gerekir, öyle değil mi?
0: Ya nasıl kesinlikle, yorumlarsınız? Kesinlikle. Tabii ya, şu anda işte gelecekte bütün ihracatçılarımız bu Avrupa Birliği ya da diğer ülkelerde bu karbon evet, ayak izinden bakılarak vergi söz konusu. Dolayısıyla biz şu anda eğer gerçekten bu ihracatın mevcut durumu bile devam edebilmesi için karbon ayak izini indirmemiz lazım. Bu neyle olacak? İşte akarya, yani fosil yakıtlar ortada. Yine de yeşil enerjiye dönmemiz lazım. İşte güneş enerjisine, rüzgar enerjisine, hidroelektrik santrallerine. Tabi bunlar da istediğiniz zaman, yani bir de bunlara bir baz yük lazım. Biz tamamen yani bu nükleerle güneş, rüzgar, hidroelektrik santrali yatsa hidrojen, bunlar birbirlerinin düşmanı değil, birbirlerinin tamamlayıcılarıdır. Dolayısıyla bunlar rüzgar her zaman esmeyebiliyor. Rüzgar esmediği zaman bizim yedekte, yani hemen nükleerimizin
1: hemen güneş parlamayabiliyor her gün.
0: Aynen öyle. 7/24 emrimize amade bir nükleer santrali, baz yüklerimizin olması lazım. Bu da nükleerden başka şu anda herhangi bir şey görünmüyor. Dolayısıyla hem karbon ayak izini sıfırlamak için hem de enerjimizi sağlamak için, yani risk oluşturmamak lazım. Malumunuz hiçbir sanayi, yani hiçbir yatırımcı risk olan bir yere gitmez.
1: Evet.
0: Riskin en az, yani risk de birkaç günlük değil. Mesela bugün güneşimiz çok, güneş enerjisini yeterince alıyoruz, karbon ayak izi sıfıra indirdik. Tamam, yarın ne olacağını, yarın bulutların olmayacağını, yağmurun yağmayacağını ya da güneşin tutulmayacağını, rüzgarın esmeyeceğini kimse garanti edemez. Dolayısıyla sanayici en az 10 yıl boyunca aralıksız enerjisini sağlayacak yerlere konumlanıyor. Bu da nükleer enerjiyle ancak uzun vadede önünü görebilirsin. Nükleer enerji bir de yakıt, yani yakıt olarak en ucuz olan enerji türüdür. Sebebi şu, bir uranyumun 1970'lerden bu yana, yani çok ciddi bir şey yok, oynama yok fiyatlarında. yani yakıt, işte uranyum yakıtı var, başka da bir şey yok. Uranyumda da yani oynak bir fiyat dalgalanması yok. Dolayısıyla bu ne yapıyor bu? Bu bize güven veriyor. Bize de güven veriyor, yatırımcıya da güven veriyor. Veriz merkezlerine de güven veriyor. Galiba zamanımız az.
1: Yo yo, tamam. çok da güzel anlatıyorsunuz. Zamanımız var.
0: Dolayısıyla bu bize güven verdikçe bize yatırımcı da bize gelir. Yani bu çevredeki daha doğrusu karbon ayak izini ek vergi vermek istemeyen yatırımcı da, yatırımcılar da, sanayiciler de Türkiye döneceklerine, yönlerini Türkiye döneceklerine gelecekte inanıyorum bu konuda da.
1: Tabii enerjide dışa bağımlılığı ne kadar azaltabilirsek ekonomideki tabloyu da o kadar değiştirebiliyoruz. Örneğin bu Orta Doğu geriliminde Avrupa'nın yaşadığı enerji şoku da bir ders niteliğinde, bir örnek
0: kesinlikle
1: niteliğinde, öyle değil
0: kesinlikle
1: mi? Siz tablonun nasıl olmasını öngörürsünüz
0: hocam?
1: Aslında
0: en net, şimdi bizim ben de hep biz net örneklerle şey yaparız. Mesela Almanya durum. Almanya ayağa kaldıran nükleerdir aslında. Nükleer teknolojidir. Sonra da işte çevre şuradan buradan derken nükleeri kapattı. Şu anda Avrupa'nın, Almanya ne yakıyor? Hem elektrik ithal ediyor. Öte yandan kömür santrallerine yöneldi.
1: Evet.
0: Şimdi bildiğim kadarıyla son birkaç haber okudum. Yine nükleer santrallerine en azından, daha doğrusu şöyle, bazı santrallerini kapatmakla haklı çünkü ömürleri geçiyor. Her şeyin bir ömrü var. Eski nesil nükleer santrallerin 40 yıllık ömürleri vardı. Şimdi işte 66-70, şimdi Akkuyu gibi 80 yıllık bir ömrü var. Şimdi bunları yani eskileri kapatmak lazım. Evet, yani ömrü geçtiyse kapatmak lazım. Çünkü risk oluşturuyor. Şu Fukushima'da gördük. Yani kapanması gereken reaktörü kapatmadılar. Sonra işte risk meydana geldi. Bu risklere girmemek için yaşı geçtiyse kapatmak lazım. Dolayısıyla Almanya bazılarının tamam ömürleri geçmişti ama bazıları daha çalışabilir durumdaydı. Onları kapattı. Şu anda tekrar nükleere dönecek. Çünkü Almanya sanayisi Almanya'dan kaçtı. Almanya'da mesela hayatta görmediği enflasyon oluştu. Almanya'da işte hayat pahalılığı oluşmaya başladı. Dolayısıyla Almanya'da hem hava kirliliği artmaya başladı. Çünkü sen temiz enerji, tamam bir şeyi kaldırıyorsun ama onun yerine koyacak bir kaynağın olması lazım. Petrol, yani taşma suyla değirmen dönmez derler ya. Bu şu andaki politikasıyla değirmenin dönmeyeceğini anladı. Tekrar nükleere dönüyor. Japonya yine eski aynı şekilde nükleer santrallerini yani elden geçirip modifiye edip tekrar çalıştırmayı düşünen ülkelerden birisi. Yani nükleerden bir şekilde bu ülkelerin de yani hata yaptıklarının farkına vardılar ve nükleere tekrar geri dönüyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da Rusya'ya karşı bir şey yapalım dedi. Şu anda LNG ile geçinmeye çalışıyor. LNG nereden geliyor? Amerika'dan geliyor. LNG'nin tamam ucuz da alabilir ama netice itibariyle sigortasıdır, yolluğudur, işte taşımacılığıdır, lojistiğidir, limanıdır. Bunlar üst üste bindiği zaman maliyetleri çok yüksek, ciddi bir şekilde artıyor. Ha, bir gün, iki gün belki ilk etapta bir kısa sürede etkilenmezsin ama uzun vadede herkes etkilenir. Mutfağımız etkilenir, cebimiz etkilenir.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla halkımız etkilenir. Ondan sonra da protestolar, geçim sıkıntıları ülkeye karışır. Dolayısıyla bu şeylere girmemek için Avrupa'nın şimdi aklının başına toplaması gerekiyor. Eski yani bu yine nükleer olan ülkeler, kaynağı olan, santrali olan ülkelerin yine santrallerini açması diğer ülkelerin de bu yönde yani karbon ayak izinin zayıf olduğu, düşük olduğu enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğine inanan birisi.
1: Tabii nükleer teknoloji sadece bir enerji meselesi değil. Çok da önemli bir jeopolitik de güç. Öyle değil mi? Bu açıdan
0: tabii,
1: baktığınızda yani, ne dersiniz? Nasıl?
0: Jeopolitik işte burada görüyoruz. Mesela şu anda İran'ı yine öne aldığımız zaman
1: masadaki İran, en önemli kozlarından biri.
0: Mesela Nira varsa yoksa Trump aşağı yukarı hesaba kalkıp nükleerden bahsediyor. Nükleer sadece salt bir enerji olarak bakmamak lazım. Nükleer bir ülkenin gücüdür. Teknolojik gücüdür.
1: Evet.
0: Yani 450-80 bin ile 700-800 bin arasında teknolojik parça kullanılıyor. Yani işte yüksek erimeye dayanıklı, işte korozyona dayanımlı, işte ne bileyim. Yani aklımıza gelecek bütün malzemeler üst düzey malzeme olması lazım. Betonun bile üst düzey olması lazım. Borunun bile bizim bildiğimiz pasif basit bir plastik borunun da üst düzey teknolojik olması gerekiyor. Dolayısıyla bu kadar üst düzey parçaları üreten ülkeler, yani %100 üretmezse bile önemli bir kısmı üreten bir ülke, yüksek teknolojiye sahip ülkeler, yani bunu uçak da yapabilir, füze de yapabilir, uzaya da gidebilir. Uzay teknolojisine de sahip olabilir. Dolayısıyla hem bu açıdan hem de malum işte şu karmaşa durumunda güç açısından, işte nükleer bomba açısından da baktığımız zaman o yönde önemli olduğunu görüyoruz ki Amerika gidiyor hiçbir yani nükleer madde yokken, herhangi bir radyolojik bir şey yokken, herhangi bir santral yokken sadece betonu, çeliği ve toprağı bombalıyor. Yani yüzlerce, tonlarca füze bombaları neden betona bırakıyor ki? Betondan, yani Amerika'nın betondan ne düşmanlığı var yani? Boş bir beton, boş bir sahaya tonlarca bombaları indirebiliyor. Demek ki nükleer jeopolitik yönden önemli olan bir enerji kaynağıdır. O hem insan kaynağı bakımından, hem işte teknoloji bakımından, hem ülkelerin kalkınması bakımında, hem ülkelerin refahı bakımında, hem enflasyon bakımında, aslında ekonomi bakımında da gelecek.
1: Tabii daha çarpın etkisi yaşayacak. Çok yüksek öyle değil mi?
0: Yani mutfağımıza kadar hissedeceğimiz bir durum olduğu için dünya tabii bu nükleer gücü kimse de olmasını istemiyor. Zaten 5'li chat'te dediğimiz şey durumda o. 5+1 yani 5+3 daha doğrusu. Bunlar yine işte hükmediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür dedikleri şeylerden bir tanesi de budur aslında. İnşallah yani temsili bir Bilal Erdoğan Bey'in bir şeyi vardı. İnşallah Birleşmiş Milletler'de bu 5+1 değil de bu nükleeri olan ya da olmayan insan nüfus oranlarına ya da ekonomi oranlarına göre temsil etmeleri gerektiğini diye bir teklif etmişti. Umarım böyle bir şey olur. 5+3'ten de kurtulmuş oluruz.
1: Evet. Şimdi doğalgaz, yenilenebilir enerji ve nükleer.
0: Evet.
1: Böyle baktığımızda, Türkiye'nin enerji karmasına baktığınızda ideal denge nasıl olmalı ve önümüzdeki 10 yıl içinde nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Öngörünüz ne?
0: Öngörüm şöyle. Türkiye şu anda ciddi bir şekilde yenilenebilir enerjiye kayıyor ve güzel yatırımlar yapıyor. Doğalgaz, kendi doğalgazımız da çıkıyor. Yani şimdi direkt tamam şu anda kalktım işte çevre kirliliği istemiyorum, kömür ve doğalgazı kaldıracağım, yok edeceğim. Yok öyle bir şey. Yani döndüremezsiniz. Yani ben her gün eğer evimde, yani her gün ben elektrik üretimim kişisel olarak, ferdi olarak artıyorsa bu, yani lüks yok yani. Ben şunu istemiyorum, bunu istemiyorum, lüks yok. Biz kömürden de yararlanacağız. Yani temiz kömürden, yüksek böyle kalorili kömürümüz varsa ondan da yararlanacağız. Ama çevreyi kirletmeyeceğiz. Mesela ne yapacağız? Filtreler kullanacağız. Çevreyi kirletmeden, minimum etkiyle, yani ondan sonra doğalgazımız varsa doğalgazımızı da kullanacağız. Ama çevreyi kirletmemek kaydıyla. Doğalgaz yani biraz daha bir nebze kabul edilebilir. Petrolümüz, yani doğalgaz kaynaklarımız yakın zamanda çok ciddi bir duyum da aldım. Tabii ne kadar doğru, ne kadar inşallah gerçekleşir tabii, tahmin bir şey. Ciddi bir doğalgaz kaynağı daha bekleniyor bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: İşte bunlar varsa biz kullanacağız. Ama gelecekte, gelecekteki yelpazede eğer sana Enerji Bakanımızın da daha doğrusu basına yansıyan görüşlerini gördüğümüzde nükleer enerji, yenilenebilir enerji ön planda olacak. Hatta bu Mayıs ayında hidrolik elektrikte biz rekor kırdık.
1: Evet.
0: Türkiye tarihinde rekor kırıldı. Yani yenilenebilir payımız bir iki ayda, üç ayda %70'lere kadar çıktı. Bu hem ülkemiz için, hem de sağlığımız için, hem ithalatımız için güzel bir göstergeydi. Gelecekte de inşallah, yani sıfır diyeceğim ama inşallah öyle olur. En azı temenniler, dualarımız oyunda olsun. Ne ağzımıza ne çıkarsa Allah onu verir. Diyoruz ki sıfır ithalat da kendi kendine yeten
1: evet,
0: bir ülke konumuna geliriz. Dolayısıyla bu milyar dolarlık, 90 milyar dolar civarında bir ithalattan kaynaklanan bir açığımız oluyor. Dolayısıyla bu açığımız da olmaz. Bu o 90 milyar doları da kendi gençlerimize, okullarımızda, üniversitelerimize,
1: harcarız,
0: laboratuvarlarımızda, teknoparklarımızda harcarız. Ülkemizde bu şekilde refah ulaşır diye ümit ediyorum. Ki gider yani. Ülke şu anda gerçekten çalışıyor. Birçok kurum ciddi şekilde. Mesela Enerji Bakanı hiç yerinde durmuyor neredeyse. Her gün bir proje peşinde. İşte Sanayi Bakanı yine o şekilde çalışıyor. Diğer kurumlar da öyle. Yani şimdi teknoparkın kurulması. Türkiye'de ilk defa bir nükleer teknoparkın kurulması bir takdir edilecek bir durum. Yani
1: süremizin sonuna geldik.
0: Tamam,
1: evet, konu çok zengin. Çok da konuşacak şey var. İyi ki geldiniz hocam.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Enerji hattını noktalayalım efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat, Sakarya'dayız. Kaynak, döküm ve vana çeşitleri üreten dev bir fabrikadayız. Bu fabrikada otomotiv, enerji, tersane ve savunma olmak üzere birçok sektör için üretim yapılıyor. Peki bu fabrikada işler nasıl ilerliyor? Bu dev operasyon nasıl yönetiliyor? Hazırsanız şarkılar bu kez Sakarya'da dönüyor.
1: Otomotivden savunmaya, enerjiden gemi ve inşaata kadar birçok sektörde kullanılıyorlar. Sanayinin yarınlarını şekillendiriyorlar. Sakarya'nın Hendek ilçesinde kurulu kaynak ve entegre döküm tesislerinde birçok sektörün ihtiyacı karşılanıyor.
2: Dediğimiz zaman bir kere aklımıza sanayi gelmesi gerekiyor ve aynı zamanda eğitim gelmesi gerekiyor. Biz her iki alanda da yoğun bir şekilde faaliyet içinde olan bir grubuz. Ve Gedik Holding'in başlangıcı 1963 senesi babam tarafından başlatıldı. Ben ikinci kuşağım ve biz metal sektöründeyiz. Metal sektör dediğimiz zaman kaynak. Kaynak da o kadar büyüdük ki 1963 senesinden beri Alman teknolojisiyle başladık biz bu işe. Sonra şu an yeniden 2025 ama daha öncesinden teknolojiyi satar hale geldik. Yani kaynak konusunda dünyanın sayılı firmaların arasındayız. Ve içinde bulunduğumuz tesise biz son 10 senedir taşınmaya yavaş yavaş devam ettik ve nihayetinde geçen sene tamamladık taşınmayı. İstanbul'dan Hendek'e, yani ikinci Sakarya 2. Ordu'nun sanayine taşındık. Bu bölge içindeyiz, sanayicilerle birlikteyiz. Ve burada çok çeşitli kaynak malzemeleri üretiyoruz. Kaynak dediğimiz zaman bir ilim bilim kaynak. Öyle kolaylıkla geçinebilecek bir sanayi dalı değil. Ve birçok diğer sanayilere de girdi malzemesi veriyoruz. Çünkü biz burada kaynak elektrotları üretiyoruz. Başlangıç ürünümüz kaynak elektrotları. Bunun yanında gazaltı kaynak telleri görüyoruz. Arkada gördüğünüz gibi kadın çalışanlarımız da var. Bu kadın istihdamına da çok önem veriyoruz. Bunun yanı sıra özlü tel üretiyoruz ve çok stratejik seamless dediğimiz farklı bir özlü tel üretimine girdik. Dünyada bunu 4 tane firma üretiyor. Bir tanesi de Gedik kaynak. Yani çok stratejik ve aynı zamanda savunma sektörüne verilebilecek ürünler üreten bir firmayız. Ve Gedik dediğimiz zaman kaynak sektöründe ilkler akla gelmesi lazımdır. Biz özellikle ithal edilen kaynak ürünlerini ülkemize kazandırmak için ilk üretim yapan firmayız. Bunun yanında toz altı kaynak tozu ve toz altı kaynak teli de üretiyoruz ve aynı zamanda alüminyum tel üretiyoruz. Yani Gedik kaynağın bu yeni yerinde Hendek'teki hem genişledik, büyüdük hem de ürün gamı

Holding bünyesinde bulunan hassas ve kum döküm tesislerinde ise otomotiv, makine, tarım makineleri, savunma sanayi, enerji, madencilik ve inşaat gibi birçok sektöre ürün imal ediliyor.

Mesajlar, şu an kritik bir konuma sahip ileri döküm fabrikasına geldik. Burada potadan dökülen ergitilmiş metal kalıplara konuluyor ve bu kalıpların şekli neyse metal de o şekli alıyor.

0: savunma sektörüne, otomotiv sektörüne, makine sektörüne çeşitli parçalar üretiyoruz. Biz aynı zamanda vanacıyız. Kendi ürettiğimiz vanaların gövdelerini kendi dökümhanemizde döküyoruz. Böyle entegre bir kuruluşuz. Ve bunların yanı sıra bu konularda da ihracat ve iç pazar olarak son yıllarda epey bir gelişme kaydettik. Geçen sene havacılık sektörüne girdik. Havacılık sektöründe daha çok yeniyiz. Gidecek çok yolumuz var. Ama hem sanayi imalat bilgimiz, becerimiz hem de bu işin nasıl satılacağını bildiğimiz için bu konuda da hızlı ilerleyeceğimize inanıyorum. Gedik dediğimiz zaman eğitimsiz olmaz. Her şeyin başı eğitim diyoruz. Zaten sanayide ve istihdam ettiğimiz kişilerde görmüş olduğumuz bazı eksikliklerden dolayı biz üniversiteyi kurma kararı aldık. Nedir bunlar? Uygulamacı istiyoruz. Biz sadece teorik eğitim değil, aynı zamanda pratik ve uygulamanın içinden gelen o eğitimden süzülmüş gençleri istihdam etmek istiyoruz. Bu anlamda da Gedik Üniversitesi doğru bir üniversite.
1: Seyirciler, Türkiye'nin ağır sanayi kollarından kaynak ve döküm alanında faaliyet gösteren bu mega tesis, dünyanın 100'den fazla ülkesine ihracat yapıyor. Bu tesis aynı zamanda stratejik ürünler üretiyor ve yapılan ihracatla hem Türkiye ekonomisine katma değer sağlanıyor hem de cari açığın kapanmasına katkı sunuluyor.

0: şuna inanıyorum ki Türk sanayi kurumları aynı zamanda iç pazar kadar dış pazar da düşünmesi lazım üretim yaparken. Çünkü dış pazar bizim için çok büyük öğretici oluyor. Standartlar konusunda, sertifikalar konusunda ve çeşitli normları daha iyi özümsemek ve ona göre kaliteyi belli bir düzeye getirmek konusunda. Aynı zamanda verimli üretim, optimizasyon ve dijitalleşme konularında da bize yurt dışındaki firmalar ve kendimize tabii ki stratejisi ve yol gidişimizden dolayı biz bu konular çok önemli bizim için. Dinamiklerimiz arasında hem otomasyon hem dijitalleşme. Şimdi ihracat benim özellikle uzmanlık konum. Çünkü grubumuzda ihracatı ben başlattım 1990 senesinde. Baktım ki sadece iç pazara biz ürün veriyoruz. Bu şekilde gitmez. Bizim yurt dışında da kendimizi ispat etmemiz lazım. Bunun için ilk önemli olan şey kendi markamızı yaratmaktı. Marka çok önemli. Biz yurt dışında navlu aldığımız marka üzerinde iç pazara satış yapıyorduk. Daha sonra kendi markamızı yarattık. Markamız da GK markası Kaynak'ta. Ve ilk Türkiye'den kaynak sektöründe fuarlara katılan firma Gedik Kaynak'tı. Biz gittik ve diğer rakiplerimiz de bizim arkamızdan daha sonra geldiler. Şu an gelinen konumda 100'e aşkın ülkeye ihracatımız var. Ve aynı zamanda Türkiye'de üretip ihracat yapmak tabii işin bir gidiş yolu ama diğer gidiş yolları da büyüyen pazarlarımızda orada üretim yapmak.
1: Gedik Holding'in Türkiye'nin yanı sıra Hindistan ve Azerbaycan'da da üretim tesisleri

0: eseri bulunuyor.
1: Şimdi Azerbaycan bizim tabii ki en önemli pazarlarımızdan bir tanesi. Orada burada ürettiğimiz kaynak elektrotlarını orada da üretiyoruz. Oradaki pazara hitap edebilmek için şu an metal sektöründe üretim yapan bizim şirketimiz kendi konusunda tek. Başka ne Azerbaycanlı başka bir firma var ne yurt dışından gelen, şu an tek bizim firmamız kaynak elektrotları üretimi yapıyor. Ve baktığımız zaman tabii Azerbaycan'a 10 milyonluk bir nüfus, ama Azerbaycan'ı Azerbaycan olarak düşünmemek lazım. Diğer Türkiye Cumhuriyetleri'ni düşünmek gerekiyor. Burada oralara da ihracat yapıyoruz. Çok da kısa bir geçmiş öncesinde Türkmenistan'a büyük ihracatımız oldu. Azerbaycan'da üretip aynı zamanda Irak'a yapıyoruz. Biraz daha maliyet açısından da avantajlı bir üretim oluyor. Ve böylelikle hem üretici hem ihracatçı durumdayız Azerbaycan'da. Hindistan tarafı çok stratejik. Çünkü ham maddeyi, paslanmaz ham maddesini biz Hindistan'dan getiriyorduk yıllar boyunca. Şimdi daha sonra dedik ki madem ham maddeyi getiriyoruz orada üretimini de yapabiliriz ve üretime başladık. Orada da kaynak elektrotları ve kaynak telleri üretimi yapıyoruz. Ve biliyorsunuz ki Asya Pasifik'e satabilmek kolay değil. Orada çok rekabetçi fiyatlar gerekiyor. Bundan dolayı da orada üretip ayrıca satabiliriz bunu. Türkiye'de üreterek lojistik ve diğer ham maddeye ulaşım konusundaki zorluklardan dolayı üretim yapabilmemiz zor. Onun için orada üretim yapmaya karar verdik.

arkadaşlar, Sakarya'da 250 bin metrekarelik kapalı alana sahip bu dev komplekse iki ayrı fabrika bulunuyor. Kaynak ve döküm fabrikalarında toplam 2000 kişiye istihdam sağlanıyor.

sık sayımız her geçen gün azalıyor. Çünkü biz makinalarla, otomasyonla, robot üretimle bu üretimimizi farklılaştırmaya çalışıyoruz. İstihdamda zorlanıyoruz bulunduğumuz bölgede. Çünkü sirkülasyon da fazla. Ama toptan baktığımız zaman Kedik Holding ve Kedik grubun aynı zamanda üniversiteyle birlikte 2000'e yakın çalışanımız var. Kadın sayısı diyorsanız, kadın sayısı biz metal sektöründeyiz. Tekstile baktığımız zaman %95 ama metal sektöründe biz gördüğünüz gibi hem tabii ki sahada işletme içinde kadın çalışanımız var, hem büroda çalışanımız var beyaz yakalı olarak ve aynı zamanda yönetim kurullarımızda kadınlarımız var. Sahada ve bürodaki çalışanlarımız %25 civarında. Türkiye'nin kadın çalışan ortalamasını yakalıyoruz. Ama metal sektöründe kadınların kendileri tercih ediyorlar burada çalışmayı. Yani kadınlar da çok istekli değiller. Zor bizim

0: kurulunda yani yönetim kurulunda %40 oranında kadınımız var.
1: Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük kaynak sarf malzemeleri fabrikası, aynı zamanda Türkiye'de üretilmeyen kaynak ürünlerini imal ediyor.
0: Kendi alanımızda kaynak konusunda devamlı benchmarking yapıyoruz. Ve biz neredeyiz, rakipler nerede diye baktık.

coğrafi olarak hem biz gördüğünüz gibi entegre bir kuruluşuz. Yani kendi üretim makinalarımızı kendimiz ürettik. Çünkü oradaki hassasiyeti biliyoruz. Makinalarda nerede önemli yerlerde teknik olarak arıza çıkabilir. Onun için biz bunları göz önüne alarak kendi makinalarımızı kendimiz üretiyoruz. Artı kaldı ambalajımızı kendimiz üretiyoruz. Kendileri koyduğumuz ambalajları, fıçıları, burada gördüğünüz gibi karton fıçıları,

safhada sağlıyoruz. İlk önce tüm üretim aşamalarında tek tek kalite ekibimiz çok kuvvetli ve her aşamada onların gözlemleriyle bu üretim safhalarını birlikte gözlemleniyor. Ve kalitede bir sorun çıktığı zaman da devamlı geri dönüp bakıyoruz ve tekrar iyileştirmeye çalışıyoruz. Yani gedik denildiği zaman kalite gelmesi lazımdır. Ve bu kadar senelik bir firmayız. 63 senesinden beri ayakta kalan bir firmayız. Kalite bizim önceliğimiz. Gedik Test Merkezi, şimdi kaynaklı imalatın ne kadar doğru kaynak yapıldığının bir şekilde bakılması ve test edilmesi gerekiyor. Ve bu test edilmesi de aynen insan vücudu nasıl bakılıyorsa ultrasonla, radyografiyle aynen bu şekilde biz de kaynağın içine girip test ediyoruz. Ve bizim bu merkezimizde de kaynaklı imalatın testler yapılıyor. Çeşitli makinaların vasıtasıyla. Fakat biz bu test merkezini son 3 sene önce ben üniversiteye hibe ettim. Şu an üniversite çatısı altında.

0: olması gerekir ve bağımsız bir şekilde orada çalışmalarını yapıyor.
1: Sektörde Ar-Ge ve inovasyon da önemli bir role sahip. Bu mega tesis Ar-Ge ordusu sayesinde teknolojik trendlerden geri kalmıyor.
0: Ar-Ge merkezleri bence sanayinin kalbi ve mutlaka olması gerekir. Özellikle ben eskiden know-how ve teknolojiyi yurt dışına ithal etmiş olmanın ve o sırada çalışan bir kişi olarak bunun önemini çok iyi biliyorum. Ar-Ge merkezimizde yaptıklarımız mevcut ürünlerimizin iyileştirilmesi yapıyoruz. Ülge'de yapıyoruz. Fakat burada yapılan çalışmalar hem ürünlerimizin iyileştirilmesi

0: çalışıyor. Ve aynı zamanda hem İstanbul Gedik Üniversitesi ile hem buradaki kaynak firmamızın ortak çalışmaları da var Ar-Ge merkezinde. Çünkü her sanayide bir problem vardır. İşte rutubet olabilir, kirlilik olabilir veya da herhangi bir şekilde ürünlerde sıkıntılar olabilir. Bunu İstanbul Gedik Üniversitesi'nin akademik kadrosu aynı zamanda bizim Ar-Ge merkezimizle birlikte ortaklaşa çalışarak çözüyoruz.
1: Dev şirket, sahip olduğu birikim ve imkanlarla üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar da yapıyor.
0: Üniversitemiz tabii eğitim yeri, her şeyin başı eğitim diyoruz. Eğitimli insan, nitelikli insan diyoruz. Bunun için biz de kolları sıvadık. 2010 senesinde İstanbul Gedik Üniversitesi'ni kurduk. Babam 2010 senesinde birlikte kurduğumuz üniversitede 2012 senesinde vefat etti. Daha sonraki aşamada onun da isteği bu şekildeydi. Pratiği yüksek, uygulamayı bilen gençler yetiştirmek sanayi ve iş kollarına. Yani biz iş dünyasının sesini dinlememiz lazım. Ben iş dünyasından geldim. İş dünyası ne istiyor? Ne gibi prototip çalışan istiyor? Bunu gayet iyi özümsedik ve müfredatımızı da buna göre uyarladık. Ve biz uygulamacı bir üniversiteyiz. 6 tane fakültemiz var ve 30 tane farklı bölümü olan Gedik Meslek Yüksek Okulumuz var.
1: Geleceğin hangi teknolojileri getireceğini kestirmek çok zor. Fakat kesin olan bir şey var. Avrupa'nın en büyük kaynak sarf malzemeleri fabrikasını bünyesinde barındıran dev şirket için yatırım yapmak günlük hayatın bir parçası.
0: Ben her zaman için pozitif bakan bir kişiyim. Olumsuzluklar var mı? Var tabii ama onları fırsatlara çevirmeye çalışıyoruz. Biz özellikle istihdam tabii konunun bir tarafı ama bunun yanı sıra da ihracata çok yöneldik. Yani ihracat yurt dışına açılarak büyümeye Gedik yönlendi ve farklı ülkelerde Gedik'in ismini, Türk markasını duyurmaya çalışıyoruz. Biz şu an Amerika'da bir şirket kurmayı ve satış şirketi kurmayı planlıyoruz ve onun üzerine şu an çalışmalarımız var. Ama söylemiş olduğum gibi üretim yerlerimiz var. Hollanda'da bir şirketimiz var. Aynı zamanda Dubai'de bir şirketimiz var. Bu şirketlerle birlikte Türkiye'de ürettiğimiz ürünü oralarda satış yapmak, pazarlamasını yapmak ve büyütmeye çalışıyoruz. Yani Gedik artık global bir marka ve global bir şirket olma yolundadır.
2: Bu hafta Sakarya'daydık ve kaynak, döküm ve vana çeşitleri üreten dev bir fabrikadaydık. Ve bu ürünlerin nasıl üretildiğine, üretilirken hangi aşamalardan geçtiğine yakından şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde, farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz efendim. Hoşçakalın.

durmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aa, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı... Aa,

sürmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Net, Sigortam.net.
3: Yenilenebilir enerji projelerinde uçtan uça anahtar teslim çözümler sunan santral yatırımlarıyla Türkiye'de ve sınırların ötesinde büyüyen Masfen Enerji şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Hangi Kredi?

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman sistemi nasıl işler?
3: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: özel fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Seninle.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Medipol. 18-24 Temmuz arasında Binde Kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57

0: Ana Kit fırsatını kaçırma.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Evladım, gel biz seni bırakalım, gel.
3: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
4: Açıp olmayalım, güvendiğimiz yere gidelim.
3: Fıştı.
5: Ragazzi, sono una nuova macchina.
6: Stop. Koklu herhalde, canı çekti.
7: Biz topete çekelim.
8: This is baslama.
9: Afiyet olsun.
10: Ragazzi, selfie.
11: Geldi çıtır çıtır festi.
10: Festi.
12: Tatlılar.
13: Feste.
14: Enfesti.
15: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
16: Opet diyor. O zaman.
17: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
18: Festi. Enfesti.
17: Opetlerde. Festi.
19: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. A Yüzü B Yüzü adlı tiyatro oyununun yönetmeni Başak Kıvılcım Ertanoğlu.
1: İşin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için bu bence çok kıymetli bir kavga.
0: Ve başarılı oyuncuları Pınar Tuncegil.
2: Farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o sahne çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor.
0: Melis Öz.
3: O kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda tırmandığım basamaklarda. Her basamakta ayrı bir dayatma var aslında.
0: Sevilen oyuncu Buaç Aksoy.
4: En dibi de gördüm. Çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcılar Anıl Doruk. Sen...

0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ahbara'da.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım gününden merhaba. Birlikteyiz A Para ekranlarında. Haftanın son işlem gününde öne çıkan başlıklara hızlıca bir göz atalım.
1: Merkez Bankası Temmuz 2026'ya ilişkin sektörel enflasyon beklentileri verilerini yayımladı. Verilere göre Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektör için 0.60 puan azalarak %32.50 seviyesine, hane halkı için 1.19 puan azalarak %44.94 seviyesine geriledi. Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistikleri finans hesabının belirli kalemlerinde revizyona gidileceğini duyurdu. Swift verilerinin veri derleme sürecine dahil edileceği yeni sistemde finansal türev işlemleri de ayrı bir kalem olarak istatistiklere yansıtılacak. Güncellemeler 13 Ağustos'ta yayınlanacak Haziran verileriyle birlikte yürürlüğe girecek. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve enerji arzına ilişkin riskler petrol fiyatlarını yükseltmeyi sürdürdü. Brent petrol 100 doların üzerini gördü. Altın fiyatları ise artan enflasyon endişeleri ve güçlenen yüksek faiz beklentilerinin etkisiyle geriledi. ABD yönetimi yüksek

0: mahkeme kararıyla iptal edilen ticaret kısıtlamalarının ardından 80 ülkeye en az %10 oranında yeni gümrük vergisi getirdi. Tarife oranları ülkelerin zorla çalıştırmayla mücadele kapsamında attığı adımlara göre %10 ve %12.5 olarak belirlendi.
1: Ve şimdi de bakalım küresel tarafta görünüm nasıl, hemen göz atıyoruz haritamıza. İçeride BIST 100 endeksinde 14.000'in altına yeniden sarktık. 0.93'lük bir geri çekilmeyle 13.946 şu an seviye. Diğer taraftan Avrupa'da pozitif bir hava. Frankfurt 1.14, Madrid 1.06, Paris 0.42, Londra 0.36 yukarıda. Ve bugün Asya'da da genel olarak havanın negatif olduğu bir gündeydik. Özellikle Güney Kore'deki 5.72'lik geri çekilme dikkat çekti. Ve de Amerika Birleşik Devletleri'nde dün Orta Doğu'daki gerilimin artması, Kızıldeniz'e sıçrayan konu ve diğer taraftan teknoloji hisseleri üzerindeki baskı ekside kapatmaya yol açmıştı. Ama an itibariyle Wall Street'te, borsalarda, vadeli tarafta S&P 0.30, Nasdaq 0.29, Dow Jones 0.53 yukarıda. Ve Brent petrolde 100 doların üzerini görmüştük dün. %7'lik bir yükseliş vardı dün Brent petrolde. İşte bu Husilerin Kızıldeniz'de iki tanker vurduğunu duyurmasının ardından. Fakat 102 dolara kadar geldiğimiz petrol fiyatlarında an itibariyle 96.91'deyiz. Üst 75 gerideyiz. Ham petrol 89.06, 3.40 geride. 89'un altına indi. 88.92 oldu şu an. Doğalgaz 2.88, 1.13 geride. Ve ons altın 4059'da 0.24 yukarıdayız. Gümüş 58.45, 1.39 yukarıda. Platin 0.74, 1609'da ve paladyum 0.31'de an itibariyle yukarı yönlü harekette 1261'de. Bugün Merkez Bankası'nın Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerini aldık ve enflasyon algısında kısmi bir iyileşmeye işaret ediyor veriler. Hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentileri gerilerken piyasa katılımcılarının beklentisi sınırlı yükseldi.
2: Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Anket, finansal piyasa temsilcileri, reel sektör ve hane halkının gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentilerini ortaya koydu. Sonuçlara göre piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 0,14 puan artarak %23,95'e yükseldi. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise düşüşünü sürdürdü. İmalat sanayi firmalarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi 0,60 puan gerileyerek %32,50 oldu. En dikkat çekici gelişme ise hane halkı cephesinde yaşandı. Vatandaşın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi 1,19 puan düşerek %44,94 seviyesine geriledi. Böylece hane halkı beklentilerindeki düşüş eğilimi Temmuz ayında da devam etti. Gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkının oranı bir önceki aya göre 1,93 puan artarak %17,63'e yükseldi. Hane halkına göre son bir yılda fiyatı en fazla artan ürün grubu gıda oldu. Gıda ile birlikte yakıt ve enerji de önümüzdeki 12 ayda fiyatı en fazla artması beklenen harcama kalemleri arasında ilk sıradaki yerini korudu. Konut piyasasına ilişkin beklentilerde ise sınırlı bir gerileme görüldü. Önümüzdeki 12 ayda konut fiyatlarının %32,49 artacağı tahmin edilirken bu oran bir önceki aya göre 1,33 puan düştü. Hane halkı 12 ay sonra dolar-tl kurunun 52 lira 98 kuruş seviyesinde olacağını öngördü. Bu beklenti bir önceki aya göre 31 kuruşluk artışa işaret etti.
1: Ve değerlendirmeler var konuya ilişkin Mehmet Şimşek'ten. Enflasyon beklentileri iyileşiyor diyor Mehmet Şimşek. Hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. Hane halkının enflasyon beklentisi son 3 ayda 6.6 puan geriledi. Reel sektörün enflasyon beklentisi 1.2 puan düştü. Finansal istikrarın korunması kritik önem taşıyor. Rekabet gücü, verimlilik ve teknoloji ile kalıcı hale gelecek ve enflasyonla mücadelede kalıcı kazanımları esas alıyoruz. Nihai hedefimiz sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı dedi. Dönelim biz Eren Kuru bizimle birlikte, stratejist, kendisine soralım. Siz nasıl değerlendirdiniz gelen verileri? Yorumunuz nedir? Mehmet Şimşek enflasyon beklentileri iyileşiyor diyor. Siz ne dersiniz?
3: İyi yayınlar öncelikle. Benim için söylenmene katılıyorum. Bir miktar daha iyileşme var. Ama hani bunların hani bu iyileşmenin tam olarak hani ne zaman, ne şekilde, hangi ay, hangi sırayette olacağını şu anki hani piyasa dalgalandırmasıyla oldukça güç. Ama yıl sonu doğru Mehmet Bey'in de söylediği gibi ve piyasa katılımcıların piyasa katılımcı hareketinden yola çıkarak önümüzdeki aylarda savaşın bitmesiyle ve enerji fiyatlarının bir miktar daha oturmasıyla daha da belirgin hale geleceğini söyleyebilirim sizinle.
1: Evet, sizin beklentiniz nedir yıl sonu için? Enflasyonla başlamışken önce tahminlerinizi alalım.
3: Biliyorsunuz ki bir miktar geri gitmek isterim. Hani yılın başındayken %29'da %30 bandı konuşuyorduk. O zaman bu ABD-İran savaşı yoktu. Brent petrolün bu savaş dolayısıyla yukarı doğru genişlemesiyle yani 100 doları gördük. Sonra 120 dolarda gördük. İlk savaşın sıcaklığıyla birlikte. Sonra küreselde nasıl enflasyon rakamları ve yukarı doğru revizesi gerçekleştiği için Türkiye'de de revize oldu çok normal bir şekilde. Diğer taraftan ikinci hani savaş patlak verdiği zaman sizin demin de yayına bahsettiğiniz gibi 100 dolarlara kadar dün gördük. Şimdi beklentiler bir miktar daha yukarı doğru revizeler gerçekleşebilir görebiliriz önümüzdeki süreçte. Ama hani buradaki hani sürecin revizesi olsun, fiyatlaması olsun şu anki hani yakın perspektifte kestirmek oldukça güç. O yüzden hani güçlülük yani zorluk güzel kestirmek anlamında bir miktar daha savaşın bitmesi, savaş bittikten sonra maliyetlerin ne şekilde oturacağını kestirdikten sonra aslında yıl sonu enflasyon beklentisini net bir şekilde okuyabiliriz. Ama beklentiler yani ankete göre yani yılın geri kalanında tabii ki de hani yılın başına göre geçtiğimiz yıla göre de bir miktar daha böyle ön planlı kalacaktır. Düşüş eğiliminde olacaktır trendsel olarak. Ama şu anki savaş devamlı olsun, diplomatik süreç olsun oldukça kesilmek güç. Ama geçtiğimiz seneye göre daha da iyi bir yıla kapatacağız gibi gözüküyor diyebilirim sizlere.
1: Evet, peki faizle devam edelim. Dün aldık kararı, faizi sabit tuttu beklentiler dahilinde Merkez Bankası. Şimdi metinde tabii özellikle iç talepteki zayıflamanın belirginleşmesi noktası dikkat çekiciydi. Bu tabii genelde yorumlarda metnin güvercin tarafı olarak algılandı. Diğer taraftan Temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminde geçici yükseliş beklentisi ve enerji fiyatlarındaki artış ve yukarı yönlü risklere yapılan vurguda şahin bir taraf olarak değerlendirildi. Siz nasıl buldunuz? Çünkü çok büyük bir değişiklik yok aslında ama sizin yorumunuz nedir metne dair?
3: Aslında sizin söylediğiniz son cümleye hani atıfta bulunacağım. Hani bir miktar enerji fiyatlarının dalgalanmasıyla şahin tutum söylemi oldukça makul gözüküyor. Yani ben de o süreçte hani bu fikre hemfikirim. Şimdi burada hani fiyatlama tarafına baktığımız zaman hatırlarsınız demin örnekler mi yapmıştım işte Ocak ayında çok pozitif bir haber vardı ama Şubat ayından sonra ABD-İran Savaşı'yla birlikte enerji fiyatları yükseldi. Şimdi yıl sonu enflasyon beklentileri yükseldiği zaman hani Merkez Bankaları ister istemez sıkılaşma bölgesine gitti. Bu sadece bizim Merkez Bankası'mızda değil. Dün de Avrupa Merkez Bankası'nda gördük. FED tarafında faiz artış fiyatlaması da ön planda yer aldı. Ve yani yıl sonuna kadar da iki tane faiz artış fiyatlaması gözüküyor. Şimdi yurt dışında fiyatlama bu seviyedeyken de yani Türkiye'nin de hani şahin tutumu olması aslında o kadar da hani yabancı olmasa gerek. O yüzden hani mevcut konjonktüre göre oldukça makul bir metin diyebiliriz. Diğer taraftan hani fiyatlama tarafına bakıldığı zaman benim iki tane takip ettiğim gösterge var. Bunlardan bir tanesi offshore TL offshore faizleri. Diğer taraftan da OES curve dediğimiz yani overnight index swap. Şimdi buradaki fiyatlamalar dünü baz almazsak yakın tarafta offshore tarafta 1 haftalık 3 aylık, 6 aylık projeksiyonki fiyatlamalar %30'da çevresindeydi. Şu anki fiyatlamalar ise yine bir miktar daha yukarıda oluşuyor. %34, %35'lerde oluşuyor. Yani Merkez Bankası'nın hani repo faizine yaklaşık fiyatlamalarda oluşuyor. Ama uzak taraf 12 aylık perspektif getiren %40'ın üzerine geldi. Diğer taraftan OES tarafına bakıldığı zaman da buradaki getiriler de %40'ın üzerine geldi. Bu ne demek? Aslında finansal koşulların sıkılaştığı dönemden devam ediyoruz diye yorumlayabiliriz. Yani piyasa tamam %40'dan fonluyor ama hani biraz daha uzak vadeye yayıldığı için Brent petrolün 150 sizin de söylediğiniz

0: 100. seviyeye doğru yaklaşmasıyla birlikte buradaki fiyatlamalar daha da sıkı olmaya devam edecektir. Ama nereye kadar? Hani bu sorunun cevabını kesmek şu anki konjonktüre göre söylemek güç. Ama hani Eylül hani toplantısına kadar eğer savaş konusu bir miktar daha oturursa, bir miktar daha sakinleşirse biz bu tarafta artık hani faiz indiriminden kastım hani şu an %40'tan fon diyor Merkez Bankası ama özür dilerim diğer taraftan hani Eylül tarafında 40'tan repoyu 32 37'ye çekmesini bekliyorum diyebilirim sizlere.
1: Evet, peki Borsa İstanbul tarafına ilişkin beklentilerinizi de alalım. Şimdi 14 bin üzerinde başladık güne ama çünkü 14 bin malum kritik bir seviye, onun üzerinde tutunmak. Fakat an itibariyle 14 binin altına sarktık. Öncelikle neye bağladınız bunu? Çünkü Avrupa tarafı da bugün pozitif ve dün Amerika Birleşik Devletleri ekside kapatmasına rağmen vadeli tarafta bugün artıdayız.
0: Yani o şöyle yorumlamak isterim ben bunu. Hani dün Avrupa'da, özür dilerim Amerika'daki bu negatif fiyatlama aslında hani teknoloji sektöründeki CAPEX yatırımlarıyla birlikte free cash flow'ların negatife dönmesiyle bir miktar daha baskını kurdu. Diğer taraftan yayının başında söylediğim gibi hem FED tarafındaki faiz artış olasılığı 1'den 2'ye yükseldi. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman bu endeks tarafındaki baskınlık, yani Wall Street tarafındaki baskınlığı yorumlamak oldukça makul. Diğer taraftan bizde de yani dün faiz hani stabil kaldı. Bir miktar demin de söyledim, konuştuğumuz gibi şahin hani konuşma tonlar da ön plandaydı. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman demin de size bir hani offshore hani faizden bahsettim. OES Curve'deki yani verim eğrisinden bahsettim. Keza TL tahvil tarafında satışta performans izledik. Bunları tüm böyle hani cost of funding'leri yan yana koyduğumuz zaman Borsa İstanbul'da bu kadar hani bu kadar değil mi ya satıcılı bir seyir görmek oldukça makul. Peki nereye kadar bir beklentim var? Dolar bazı burada ifade etmek isterim. Dolar bazlı yani 200 günlük ağırlıklı ortalama 290 altını sirayet ediyor. Yani 200 yani şu anki perspektifte 200 günlük hareketli ortalamanın bir miktar daha aşağı sarkmasını ama orta ve uzak vadede ise toplam yıllık getiri ise burada yüzde tekrardan mevduata yaklaşır diye söyleyebilirim. Yani endeksin performansı yılın sonuna kadar tekrardan %42'ye %46 bandına falan oturabilir diye söyleyebilirim size.
1: Evet. Şimdi peki bugünkü kapanış beklentiniz nedir? Yani bir de sizin için kritik seviyeleri de alalım. Bu arada şu anda bakıyoruz. Bir taraftan bankalarda satış var. Diğer taraftan perakende tarafında da görüyoruz. Ve enerji tarafında da yine satışın olduğu bir gündeyiz. Bir kapanış beklentinizi alalım.
0: Kapanış beklentisi aslında hani demin söylediğim paralel hani satıcılık performansının devam etmesini bekliyorum. Hani bankacılık ağırlıklı fiyatlama da ön planda kalabilir negatif performans olarak. Ama hani tam bir net bir seviye söylememekle birlikte hani bugün olsun, bugün olmaz büyük ihtimal de önümüzdeki haftalarda dolar bazında 290 seviyelerine doğru bir miktar daralma bekliyorum diyebilirim size.
1: Evet, peki şimdi tabii son dönemde yine çok konuştuğumuz gündem maddelerinden biri de yeni giren yatırımcılar borsaya ve de tabii halka arzlar arka arkaya gelen. Bu arada yerli yatırımcının hisse varlığının %32 arttığını görüyoruz. Pay senedi varlıkları yılın ilk yarısında yaklaşık 6.3 trilyon liraya yükselmiş durumda. Şimdi burada tabii yeni halka arzların rolü büyük. Siz ne dersiniz, bu halka arzların nasıl devam edeceğini düşünüyorsunuz? Çünkü malum birazcık havada genel olarak konjonktürel olarak bozuk.
0: Aslında sizin söylediğinize paralel bir cümle söyleyeceğim burada. Yani yatırımcının tekrar ön planda kalması hani, tamamen halka arzının etkisi diyebilirim. Yani mevcut faiz ortamında borsada ekstradan hani ne yeni yatırımcının hani büyüklüğü geçtiğimiz yıllara göre artabilir. Ya da yani faizden çıkıp faiz ve faiz enstrümanlarından çıkıp borsaya girmek yani hala bir soru işareti. O yüzden mevcut konjonktürde yatırımcının hisse varlığının %32 artışı tamamen halka arzlara bağlıdır diyebilirim. Ama halka arzların performansına bakıldığımız zaman yani geçtiğimiz yıllara göre oldukça negatif performansa izliyoruz diyebilirim. Yani halka arzlar bir miktar daha yumuşamaya başladığı zaman tekrardan hani flat tarafa geleceğini söyleyebilirim. Hisse senedindeki yatırımcının büyüklüğü.
1: Evet, bu arada tabii haftaya da önemli bilançoları alacağız. Türkiye Sigorta ile başladık bilanço dönemine ve de haftaya özellikle ağırlıklı olarak bankaların arka arkaya bilançoları gelecek. Nasıl bir sezon geçmesini bekliyorsunuz ve özellikle bankalar tarafında beklentiniz nasıl?
0: Bankalar tarafında cost of funding'in %40'lar tarafında dolaştığını düşünürsek aslında bir flat ya da EBIT de denmez ama bankanın bilançolarının genelde bir yatay bir performans bekliyorum diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz bankalar düşük faiz döneminde aslında bilanço performansları daha iyi gözükür. O yüzden bankalardan o kadar yüksek bir performans beklemiyorum diyebilirim. Bankalardan daha sonra sanayi tarafına girdiğimiz zaman diyorsunuz ki enerji fiyatları olsun, bizim bu emrim dışındaki bir haber akışı, diğer taraftan demin de söylediğim gibi cost of funding'den dolayı kredi maliyetleri yukarıda olmasından dolayı sanayi şirketleri de buradan bir negatif ayrışmaya başlayacaktır. Ama sigorta şirketleri burada bir miktar daha pozitif ayrışabilir. Neden diyeceksen, çünkü sigorta şirketlerini bir portföy yönetim şirketi gibi düşündüğüm zaman yönettikleri bir asset under management var. Bu asset under management aslında 3 aşağı 5 yukarı ortalama olarak cost of funding'e yaklaşık. Şimdi bunun üzerindeki bulduğumuz zaman bir miktar durasında uzak bir enstrümanlara eğer yatırım yaparlarsa, ki öyle yapıyorlar, bir miktar daha ayar aldığını yukarı çekecekler. O yüzden sigorta şirketlerin bilançosu diğer sektörlere göre daha ön planda yer alabilir. Diğer taraftan demin sanayi gibi, sanayi sektörü demiştim. Oraların borusal gibi, diğer bir miktar erdemir, demir çelik gibi bir miktar da enerji tarafındaki şirketlere bakmakta yarar var. Yani bu eril ufaklı EBITDA'sı flat olan, borçluluğu atmamış olan, OPEX'i bir miktar daha az dalgalı olan şirketlerde ya da OPEX'i bir miktar daha erimiş gibi şirketlerde göz önünde bulunması yararlar. Yani faizden ve küresel dalgalan bu petrol enerji şirket, petrol gibi enerji emtialarından daha az etkilenmiş ya da bunu direkt yansıtabilmiş şirketler burada daha ön planda kalacaktır diye söyleyebilirim sizlere.
1: Evet, bu arada tabii gelecek hafta da çok kritik olan FED toplantısı var. Orada da faiz artış beklentilerinin yükseldiğini siz de ifade ettiniz ama genel olarak nasıl bir ton bekliyorsunuz yeni başkandan?
0: Başkan bence Trump'tan dolayı bu kadar şahit bir görüşme yapacağını düşünmüyorum. Biliyorsunuz bu yılın sonlarına doğru seçim teması ön planda olacak Amerika'da. Şimdi bunları yan yana koyduğum zaman tamam, kabul ediyorum Brent petrol tarafındaki yukarı doğru gelişme, enflasyonun bir miktar daha yukarı doğru gelişmesini sağladı. Amerika'da bile tüm dünyada olduğu gibi. Ama bunun Fed'i ve Amerikan Merkez Bankası'nı faiz artışına iteceğini düşünmüyorum. Ama Fed faiz arttırmasa bile piyasa faizi arttıracaktır. Bunları nereden görebiliriz? ABD tahvil faizlerinden görebiliriz. Sofur üzerinden biz bunları görebiliriz. Şirketlerin ihraç ettiği tahvillerin getirilerin yukarı doğru genişlemesinden görebiliriz. Yani kabaca özetlersek bir faiz artışı beklemiyorum. Şahin ton olabilir ama faizi arttırmayacaktır. Sadece faiz artmayacağı için piyasa kendi kendine faiz artışını gerçekleştirecektir diye söyleyebilirim sizlere.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Eren Kuru. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Efendim, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Yatırım günlüğüne devam edeceğiz. Yine piyasaları değerlendirmeye.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.

0: 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Ve şimdi de Gürkan Aydoğan'la birlikteyiz. Stratejist, devam edeceğiz piyasaları değerlendirmeye. Hoş geldiniz diyelim. Petrol fiyatlarıyla başlayalım. Hürmüz'den konunun Kızıldeniz'e taşındığını görüyoruz ve küresel arz şokunun da büyüdüğünü. Bir taraftan petrole ilişkin biz sıkıntıları konuşurken tabii malum bu Kızıldeniz konusu da devreye girince orada bu Bab el Mendeb yerine Afrika'nın güneyinde dolaşan daha uzun rotalara yönelilmesi tabii namlun fiyatlarını yukarı çekiyor. Tedarik zinciri açısından sıkıntı ve diğer taraftan da Rusya ve Ukrayna arasında ticaret gemileri ve liman altyapısının hedef alınmaya başlanması da yine küresel tedarik zinciri açısından da kırılganlığı arttıran bir unsur. Özellikle buğday fiyatlarında geldiğimiz 2 yılın zirvesi de kritik ve biz hani bir taraftan biz kötüyü geride bıraktık gibi konuşurken piyasalar açısından şimdi sanki iş başka bir yere evriliyormuş gibi. Nedir sizin yorumunuz?
1: Şöyle tabii hani petrol tarafında önce Hürmüz Boğazı'nı konuşuyorduk. Hürmüz Boğazı dünya petrolünün yaklaşık %30'una esasında deniz ticaret yolu üzerinde %30 geçişine izin veren bir güzergah. Tabii Hürmüz bitti, evet, savaşta anlaşma geldi, ihtimalleri artmıştı son dönemde ve tekrardan Kızıldeniz kartı oyuna sürüklenmiş oldu. Tabii Kızıldeniz tarafı da özellikle petrol ticaretinin esasında akışında %12'ye tekabül ediyor dünya ticaretinde. Bunlar çok ciddi rakamlar. Eğer savaş artarsa, savaşın dozu artarsa bu iki boğazın kapanma ihtimali oldukça yüksek. Bu iki boğazın kapanma ihtimalinde de artık rezervlerin de azalma ihtimali hızlıca artacaktır ve petrole olan talep artarken Fed'in faiz indirim ihtimalleri rafa net bir şekilde kalkacağını görebiliriz. Bu noktada da dolar endeksi yükselirken Amerikan oyuncularda yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Tabi bu noktada makro bakışta kıymetli madenlerden para çıkışı, riskli varlıklardan para çıkışı ve tekrardan petrol piyasalarına para girişini gözlemleyebiliriz. Keza sadece petrol değil, özellikle komodite ürünlerde de bahsettiğiniz gibi buğday gibi ürünlerde de hızlı yükselişler görme ihtimalimiz mevcut. En son 2023 yılında buğday bu fiyatlardaydı. 700 doların üzerinde çıkmış durumda. Petrol fiyatları ise geçtiğimiz haftaya nazaran ciddi anlamda bir yükseliş hareketine eşlik etti. Hatta 2 Temmuz'da yani ay başı itibariyle Brent petrol fiyatları yaklaşık olarak 70 dolarlardaydı. Şu an geldiğimiz nokta 90 doların üzerinde bir fiyatlama görüyoruz. Yani %35'ten de yüksek bir değerlemeden bahsediyoruz. Tabii bu fiyatlamanın sebebi esasında kısa vadeli olarak Kızıldeniz kartının oyuna dahil edilmesiyle birlikte enerjide arzda bir problem yaşanacağı ve dünya ticaretinde aksamalar yaşanacağı.

0: Neydi? Bu noktada savaşın gidişatı esasında konuyu belirleyecek unsurlar arasında. Savaş büyür. İki boğaz kapanırsa, evet, enerji maliyetlerinin yukarı yönlü hareketinden kaynaklı paranın dolar endeksine girme ihtimali ve Amerikan tahvil piyasalarına girme ihtimali çok yüksek. Ve de bu noktada riskli varlıklardan kaçış süreci, kıymetli madenlerden de çıkış sürecini esasında gözlemlemeye devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Ama savaşın gidişatında Trump belirleyecektir. Trump yarın tekrar anlaştık deyip tekrar anlaşmayı bozma ihtimali de olan bir lider olduğu için esasında belirleyici unsur Trump ile İran arasındaki anlaşmanın detaylarında olacaktır. Savaşın gidişatında piyasalar şunu fiyatlıyor şu an itibariyle. Kızıldeniz kartı oyuna sürüldükten sonra, evet, riskli varlıklardan kaçış ve tekrardan kıymetli madenlerden de kaçış senaryosu şu an itibariyle fiyatlanıyor. Petrol piyasalarında ciddi anlamda bir hızlı yükseliş var. Fakat savaşın gidişatını biraz daha teknik anlamda petrol fiyatlarından da ölçebiliriz. 90 dolar üzerinde Brent petrol fiyatlamasını gördüğümüz takdirde kalıcılık halinde savaşın büyüme ihtimali yüksek diye fiyatlanmalar gözlemleyebiliriz. Ama 90 doların altına düşebilecek bir Brent petrol fiyatlarında hızlı bir riskli varlıklara giriş ve kıymetli madenlere giriş olabilir. O sebeple savaşın gidişatını petrol fiyatları belirleyecekse petrol fiyatları da esasında bu noktada teknik olarak yorumlayabileceğimiz seviyelerle gidişatı takip etmeye çalışıyoruz. O sebeple 90 dolar Brent petrol için oldukça kritik bir bölge. 90 doların altında savaş ihtimalinin yumuşama senaryosuna geçiş, 90 doların üzerinde kalıcılıkta da savaşın büyüme potansiyelinin artacağı bir dönem olacaktır diye düşünüyoruz kısa vadeli olarak.
1: Evet, peki. Bu arada kısa vadeli dediniz, fakat bu hafta aldığımız yorumlarda kurumlarda, işte Goldman başta olmak üzere 120 dolar senaryosu da dillendirildi diyelim, özellikle dördüncü çeyrek için. Tabii malum bu konunun ilerlemesi, gerginliğin artması senaryosunda. Ne dersiniz, 120 doları mümkün görür müsünüz ilerleyen dönemde?
0: Şöyle kesinlikle görebiliriz ama işte savaşın gidişatı ile alakalı paralel olarak şekillenecek bir unsur bu. Tabii petrol neden 120 dolar olur? Rezervlerde azalma söz konusu olursa olur. Tabii bu noktada savaşın başlangıcında 6 milyar varillik bir petrol varili vardı esasında. Rezervi vardı dünyada. Tabii bu savaşın başlanmasıyla birlikte esasında piyasalara 135 milyon pardon 164 milyar milyon varil piyasalara sürüldü. Piyasalar tedirgin olmasın diye. Fakat savaşın maliyeti esasında petrole olan talebi 135 milyon varil oldu. Yani piyasaya sürülen petrol rezervi tükenmek üzere. O sebeple halihazırda 6 milyar varillik senaryonun da tedirgin olma ihtimali de artabilir. Bu noktada İki boğazın kapanması demek esasında rezervlerin daha hızlı tükenme ihtimalinin artması demek. Bu noktada savaş tarafında bir potansiyel artış görürsek, yani İran'la Amerika arasında ve İsrail arasındaki bu gerilimlerin ciddi anlamda arttığını görürsek, bu noktada petrol 120 dolar olma ihtimali, evet, kesinlikle mevcuttur. Ama 120 dolar olduğu takdirde dünya ekonomik aktivitesi de bozulma ihtimali artar. Bu nokta ne kadar sürdürülebilir olur, ne kadar politik liderlerin işine gelir, orası da biraz tartışma konusu olacaktır. Ve tabii hep konuşuyoruz, politika tarafında da Kasım ayında da seçim olacak. Hatta Ekim'in sonunda İsrail tarafında seçim olacak. Kasım'ın başında da Amerika tarafında bir ara seçim olacak. O sebeple liderler seçimlere nasıl girmek isterler? Orası biraz meçhul bir durum. Fakat baktığımızda tabloya enerji maliyetleri artmaya devam ediyor ve piyasaya sürülen 164 milyon varillik petrol rezervi tükenmek üzere. O sebeple kanalların kapanması, Süveyş ve Kızıldeniz tarafındaki kanalların kapanması, Hürmüz Boğazı'nın kapanması petrolü yukarı yönlü tetikleyecek unsurlar arasında. Bu da gerilimi arttırabilir. Gerilim arttığında da özellikle petrol rezervleri azalırken enerjiye olan talep artacaktır. Bu da esasında kıymetli madenlerde 4000 doların, özellikle ons altın 4000 doların altını test etme ihtimalinin mevcut olduğunu, senaryosunun masada olduğunu esasında konuşabiliriz. Ve tabii risk varlıklar tarafında da çıkış senaryosu da gözlemleyebiliriz. Yani her şey mevzanın petrol piyasalarının gidişatına bağlı olacak şekilde değişecektir. Liderlerin bu noktada politikayı, hatta bu jeopolitik tansiyonu nereye evireceği bütün piyasaları doğrudan etkileyecektir. 120 dolar senaryosunda resesyon ihtimali de artabilir. Bu da Fed'in faiz artırım ihtimallerini daha da erkene çekebilir. O sebeple 120 dolar olması hem ekonomik aktiviteyi zayıflatırken hem de faiz artırım sürecini başlatabilir. Bu da kıymetli madenlere negatif olarak yansırken Amerikan borsalarında da negatif bir senaryonun devamlılığı şeklinde sürebilir. Ama önümüzdeki süreçte anlaşma ihtimaliyle alakalı bir süreç görürsek fiyatlamalar hızlı bir şekilde değişebilir. O sebeple bir strateji kuracaksak eğer, savaş sürdürülebilir olmayacak senaryosuna inanıyorsak, 4000 dolar altındaki fiyatlamalarda ons altın tarafına orta uzun vadeli olarak yatırım yapılabilir şeklinde özetleyebilirim.
1: Evet, peki şimdi dönelim kıymetli metal tarafına. Altın için nedir beklentileriniz? Altında da tabii kapanışta ne önemli olacak? 4063'teyiz şu anda, 0.35 yukarı yönlü hareket var. Bu arada Çin'in altın ithalatının 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını da yine vurgulamış olalım. Çünkü altın deyince hep konuştuğumuz konu merkez bankalarının alımları ve Çin'in alımlarının da güçlü bir şekilde devam ettiğini takip ediyoruz. Sizin beklentiniz ne yönde altın için? Çünkü bazı analistler altında bu sene yeni rekorlar görebileceğimizi de düşünüyor.
0: Tabii savaşın gidişatıyla değişecek bir unsur bu. Eğer savaş bugün itibariyle biterse tam anlamıyla, enerji maliyetleri aşağı gelirken altına olan talep artar ve hızlıca 5000 dolarlara kadar yükseliş hareketini görme ihtimalimiz mevcut. Fakat savaşın devam ettiği senaryoda altına olan para çok da fazla hızlı bir şekilde geçtiğimiz yıl kadar olmayacaktır diye düşünüyorum. O sebeple bu Çin Merkez Bankası'nın alımları esasında son 6 aydır halihazırda devam ediyordu. Fakat fiyata baktığımızda esasında çok da etkileyen bir unsur yok. Tabii gayri resmi ne alındığı ne satıldığı çok ciddi anlamda yayınlanmıyor Çin ve Rusya tarafından. O sebeple şu an itibariyle ilk çeyrekte alımların 7 tonla sınırlı kaldığına özellikle piyasalar da görünen bir rakam oluyor. Ve tabii Çin Merkez Bankası'nın alımlarının devamını bekleyebiliriz. Çünkü total rezervin içerisindeki altın oranı %8 civarında. Bu da esasında gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler için düşük bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. O sebeple Çin Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte altın alımlarının devamını beklerken savaşın gidişatı esasında altının fiyatlarını belirleyecek unsurlar arasında olacak. Çünkü enerji maliyetlerini doğrudan etkileyebilecek bir savaştan bahsediyoruz. Bu da önümüzdeki yıllarda Fed'in faiz indirimi veya faiz arttırım senaryosunu enerji maliyetlerinin belirlenmesi demek oluyor. Bu da tabii petrol fiyatlarına bakacak olursak önümüzdeki süreçte stratejiyi kurabilecek bir senaryoya geçebiliriz. Petrol fiyatları 90 dolar üzerinde ons altına yatırım çok da ciddi bir şekilde önerilmez. Ama 90 doların altında bir petrol fiyatları gördüğümüz takdirde ons altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin başlayabileceğini düşünebiliriz. Ama ben savaşın sürdürülebilir bir şekilde uzun bir şekilde devam edebileceğini esasında çok ciddi anlamda düşünmüyorum. En azından bir ateşkes süreci gerçekleştiği takdirde kısmi zamanlı da olsa 4500 atağını görme ihtimalimiz yüksek. Ama iki kanalında kapanma ihtimalinin artması, yani Kızıldeniz'in kapanma ihtimalinin artması, Hürmüz'ün kapanma ihtimalinin artması ons altını 4000 doların altında 3800'lere kadar geri çekilmesine sebep olabilir. Yaklaşık %5'lik bir hareket olur negatif olarak. Ama önümüzdeki sürece ilişkin, eğer savaşta bir pik noktası yaşayacaksak ve bu pik noktasından sonra anlaşma gelecek senaryosuna inanıyorsak, 4000 dolar altında özellikle ons altın tarafında orta uzun vadeli alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Ve tabii son çeyrek itibariyle de eğer savaşta bir anlaşma görürsek, Fed'in faiz arttırımı yerine belki de bir adet faiz indirimini tekrardan piyasaların fiyatlayacağı dönemi görebiliriz. O sebeple 4000 dolar altında alınacak bir ons altın yatırımı Fed'in faiz indirimi arttığı takdirde Ons altın son çeyrek itibariyle 4.500 ile 5.000 dolar arasında bir fiyatlamada

0: karşımıza çıkabilir. Bu da yaklaşık olarak yatırım stratejisi olarak %30 dolar bazında bir getiri elde etme şansını esasında verebilir. O sebeple stratejimiz daha çok petrol piyasalarının nereye gittiğiyle alakalı oluyor kısa vadeli. Ama orta uzun vadeli olarak 4000 dolar 4000 doların altındaki fiyatlamalarda ons altın alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir şeklinde özetleyebilirim.
1: Evet, gümüşü de değerlendirmenizi rica edeyim. 58-51, 1.49'luk şu an yukarı yönlü hareket var. Orada da oynaklığın yine bu sene fazla olduğunu takip ediyoruz. Bir taraftan da Çin'in yeni planlarını gördük. Yenilenebilir enerjiye dair kapasiteyi arttıracağı. Tabii sanayi tarafında önemli bir metal olduğu için gümüş. Ne dersiniz, fiyatları nasıl etkiler? Bir de yine yarı iletken şirketlerde de zam haberlerini gördük. Ve kapasite artışları bu hafta. Bu da tabii pozitif bir gelişme. Aynı şekilde yapay zeka harcamalarının Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen bilançolarda gördük. Alphabet, Tesla artacak olması da normal şartlarda gümüş için pozitif, ama ne dersiniz yöne dair?
0: Evet, tabii şu an itibariyle 58.50'lerde ons fiyatlaması devam ediyor gümüş tarafında. Teknik olarak özellikle 53 dolar üzerinde kalındığı takdirde gümüş tarafında tekrardan bir 70 dolar test edilebilir. Ama 53 doların altında bir fiyatlamada gördüğümüz takdirde ise gümüş tarafında 50 dolarlara kadar, 48 dolarlara kadar bir geri çekim hareketi görebiliriz. Ben gümüş tarafında daha pozitifim altına göre. Çünkü önümüzdeki sürece ilişkin, eğer enerji maliyetleri azalırsa önümüzdeki süreçte Fed'in faiz indirim ihtimalleri artarken, yapay zekanın daha da değerli olduğu dönemi de tekrardan konuşuyor olacağız diye düşünüyorum. Ve bu noktada da sanayinin de gücü esasında tekrardan karşımıza çıkacaktır. Özellikle S&P performansının yukarı yönlü hareket etmesiyle gümüşün yukarı yönlü hareket etme potansiyelinin, korelasyonun daha da güçlenme ihtimalinin artacağı döneme giriyoruz. O sebeple sanayi metali, yani endüstri metali olan gümüşe olan talebin önümüzdeki süreçte daha da artma ihtimali olduğundan kaynaklı, altın mı gümüş mü derseniz, orta uzun vadeli olarak gümüş derim ve kısa vadeli olarak altın derim. O sebeple gümüş tarafında orta vadede 70 dolar ve hatta eğer savaş biter, anlaşmalar gelir, enerji maliyetleri aşağı yönlü evrilir ve Fed'in faiz indirim ihtimalleri tekrar masada olduğu bir senaryoda gümüşün tekrardan 100 dolarların üzerinde bir fiyatlama gerçekleşeceğini düşünmeye devam ediyoruz.
1: Evet, son 1,5 dakikamız, emtiadan gidiyoruz. Şunu da sorayım ben size. Bu sene hani dikkat etmemiz gereken emtia şudur dediğiniz ne var? Şimdi buğday çok öne çıkmaya başladı son dönemde. Hatta buğdayı da bakır gibi yükseliş gösterecek. İşte bu sıkıntılardan dolayı Rusya, Ukrayna karşılıklı ticaret gemileri ve lojistik altyapıların vurulması nedeniyle yorumları yine artıyor. Sizin görüşünüz ne yönde?
0: Bu noktada buğday fiyatları 700 doların üzerinde bir fiyatlamada. Bence geçtiğimiz dönemlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın daha da etkilendiği dönemlerde buğday fiyatlarında, özellikle Nisan 2024 yılı içerisinde de tekrar 700 dolarlara kadar bir yükseliş hareketi olmuştu. Özellikle 500 dolarlardan 700 dolarlara bir %35'lik bir hareket görmüştük. Fakat jeopolitik tansiyonun artmasıyla birlikte yaklaşık 2-3 aylık senaryoda tekrardan 500 dolarlara kadar geri çekildi. Tabi bu noktada jeopolitik tansiyonla birlikte ilerleyen bir süreç olduğu için bence commodity ürünlerine daha hızlı bir şekilde yükseliş hareketlerine çok da devamlılığının geleceğini düşünmemek gerekir. Devamlılığını geleceğini düşünüyorsak, eğer gerçekten bu jeopolitik tansiyonun daha da hızlı artmasından bahsedebiliriz. Bu noktada zaten ekonomik aktivitenin yavaşlaması söz konusu olur. O sebeple buğday, pamuk gibi ürünlerde jeopolitik tansiyonla beraber 2-3 aylık bir yükseliş hareketi, tekrardan yükseldiği yere geri döndüğünü geçtiğimiz dönemlerde şahit olduğumuz için bir miktar tehlikeli olarak görüyorum. Hatta bu hareketi bir kere yapmadı, iki kere yapmadı, 3-4 kere yaptı. Hatırlarsınız, Mayıs ayının 29'unda da hızlı bir yukarı yönlü 760 dolarlara kadar yükselen bir buğday vardı. Savaşın tansiyonun azalmasıyla tekrar 600 dolarlara kadar geri çekildi. Tekrardan tansiyonun daha da azalmasıyla birlikte 500 dolarlara geri çekildi. Tekrar 2024 yılında aynı hareketi gördük ve
1: evet,
0: bu yılın Mayıs ayının başında da aynı hareketi gördük. Volatilitesi yüksek. O sebeple

0: jeopolitik tansiyonla korele bir hareket ediyor. Tehlikeli olarak adlandırabilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size de iyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Efendim, yatırım gününü de burada kapatalım. 15'te yine birlikteyiz A Para ekranlarında. Paranın yönünde piyasaların, ekonominin gündemini konuşuyor olacağız.

0: O an her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Son tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Kremli. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Genel izleyici için uygundur.

17. yüzyılda Londra farmakopesinde propolis resmi bir ilaç olarak listelenmiştir. Propolisin saf ya da başka doğal ürünlerle kombine bir şekilde kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanımı günümüze kadar devam etmiştir. Propolis, bitkiler tarafından üretilen, onları hem soğuktan hem de mikroorganizma saldırısından koruyan reçineli bileşiğin, bal arıları tarafından toplandıktan sonra transforme edilmesinden dolayı güçlü ve yapışkan bir özellik kazanmış, su geçirmez, antimikrobiyal ve ısı yalıtan özellikteki özüdür. Propolis, Apis mellifera olarak adlandırılan bal arısı türünün çene kemikleri yardımıyla toplanarak mum ve tükürükle karıştırılıp pelet haline getirilir ve kovana taşınır. Burada bal arıları kolonisinin hastalıklardan korunması, kovan duvarları ve petek gözlerinin kaplanarak hijyenik bir yaşam ortamı sağlanması ve kovan giriş deliğinin küçültülmesi gibi birçok amaçla kullanılmaktadır. Rengi yeşilden kırmızı ve kahverengiye kadar değişebilen propolis, kendine özgü bir kokuya sahiptir. Soğukta kırılgan ve sert, sıcakta ise yapışkandır. Yapışkan özelliği nedeniyle ciltteki yağ ve proteinlerle etkileşime girer. Genel olarak doğal yapısında %30 mum, %50 reçine ve bitkisel balzam, %10 esansiyel ve aromatik yağlar, %5 polen ve diğer maddeler vardır. Propolis'te 300'den fazla komponent tanımlanmıştır ve kompozisyonu bitki kaynağı ve lokal floraya göre değişiklik göstermektedir. Amerikan Sağlık Enstitüsü propolisi soğuk algınlığı ve ağız çene cerrahisi sonrasında oluşan ağrılarda muhtemelen etkili grubunda sınıflamaktadır. Propolis öksürük ve boğaz iritasyonunda da kullanılmaktadır. Türk bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmada insan vücudunda oluşan maya tipi enfeksiyon olan Candida albicans üzerinde antibakteriyel etkisi ispatlanmıştır. Propolisin antioksidan, antiinflamatuar, antikanser etkileri olduğu da bilinir. Birçok farklı çalışmada karaciğer işlevlerini desteklediği, sinirleri koruduğu, üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisine destek sağladığı, kalp damar sağlığını desteklediği, kan şekeri düşüşünde rolü olduğu, göz hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğu da gösterilmiştir. Peki, böylesine faydalı olan propolis kullanımı nasıl olmalı? Saf propolisin tadı acı olduğu için takviye olarak hazırlanmış propolis kapsül, propolis efervesan, propolis sıvı şeklinde formları mevcuttur. Propolis kullanılırken dikkat edilmesi gereken başlıklardan biri alerjik reaksiyonlardır. Eğer arı ürünlerine karşı alerjik reaksiyon geliştiriyorsanız propolis kullanmamanız gerekir. Yine de propolis kullanmaya başlamadan önce sizin için uygun versiyonu öğrenmek amacıyla bir sağlık profesyoneline danışabilirsiniz.

Oyunlar dünyanın farklı bölgelerinde farklı kökenlerden gelişerek bugüne ulaşıyor. Doğa koşulları, iklim, yetiştirilme amaçlarının farklılığı birçok farklı koyun ırkı meydana getiriyor. Koyun ırkları sahip olduğu özelliklere göre gruplandırılarak inceleniyor ve tanımlanıyor. Bu sınıflandırma koyunların tanınması açısından kolaylık sağlarken bir yandan da koyun yetiştiriciliğinin kolaylaşması ve koyun seçimi için kullanılıyor. Verim yönlerine göre koyunlar 4 ana başlıkta inceleniyor. Yapağı koyunlar merinoslar olarak bir kolu oluşturuyor. Yapağı et koyunları Alman yapağı

et merinosu, Kolombiya koyunları, targi ve kori değil koyunları olarak ayrılıyor. Et koyunları ise Southdown, Suffolk koyunu, Lincoln ve Leicester şeklinde sınıflandırılıyor. Gül koyunları Karagül koyun cinsini ifade ediyor. Ayrıca yerli koyunlar Karaman, Dağlık ve Kıvırcık koyunları olarak üçe ayrılıyor. Kuyruk yapısına göre yapılan sınıflandırma dört başlıkta inceleniyor. Kısa kuyruklu, oyluğu yağlı, yağlı kuyruklu ve yağsız ince uzun kuyruklu koyunlara rastlanıyor. Kısa kuyruklu koyunlar, Kuzey Avrupa koyunları ve marş koyunu oluyor. Oyluğu yağlı koyunlara hisar, kazak ve kalmuk örnek gösteriliyor. Yağlı kuyruklu koyunlar arasında Karaman, İvesi, Dağlıç yer alıyor. Yağsız ince uzun kuyruklu koyunlarsa Merinoslar, Kıvırcık ve Karayaka olarak ayrılıyor. Yapağı ve kıl örtüsüne göre yapılan sınıflandırmada 7 farklı koyun sınıfı ele alınıyor. Merinos koyunları, ince ve bir örnek yapağı koyunlar arasında bulunuyor. Dorset, Hampshire ve Suffolk orta incelikte yapağlı koyunları oluştururken, Lincoln ve Leicester cinsi koyunlarsa uzun yapağlı koyunları oluşturuyor. Yapağı koyunları beyaz vücutta oluyor. Bir örnek yapıya sahip bu koyunların et verimleri oldukça iyi görülüyor. Kuzu verimi orta olarak değerlendiriliyor, sütü ise ancak kendi kuzularına yetiyor. Alman yapağı et merinosları kendi sınıfının en iyi yapağısını veriyor ancak yayılma alanı sınırlı kalıyor. Bu ırk zengin bitki örtüsü ve kaliteli besleme isterken Alman yapağı et merinoslarının yapağı verimleri 5 kilogramı buluyor. Et koyunları olarak anılan türlerin tamamı İngiltere'de yetiştiriliyor. İngiliz etçi koyun ırkları kısa yapağlı, siyah başlı, uzun yapağlı, beyaz başlı ve dağ koyunları olarak 3 grupta inceleniyor. Lincoln koyunları en yüksek yapağı verimine sahip et koyunu olarak tanınıyor. Ortalama 6 ila 8 kilogram yapağı ve döl verimi de yüksek olan bu cinste 100 koyundan ortalama 150 kuzu alınıyor. Southdown koyunları turfanda kuzu üretimi için yetiştiriliyor. Yapağları kısa, seyrek, ince olan ırkta verim 3 ila 5 kilogram arasında değişiyor. Hampshire'dan koyunları besi kuzusu elde etmek için tercih ediliyor. Yapağısı beyaz, kısa ve ince oluyor. Bu cinsin kuzuları intensif beside günlük ortalama 400 gram kadar canlı ağırlık artışı sağlıyor.

oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli nedir?
3: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: İyi günler, piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık yavaş yavaş haftayı tamamlıyoruz. Haftanın son işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracağız ve değerlendireceğiz. Malum bu hafta merkez bankalarının karar haftasıydı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını duyurdu. Peki bu kararlar sonrasında piyasalarda genel görünüm nasıl şekilleniyor? Sadece bu kararlar değil, gözümüz bir yandan da Orta Doğu'da olmaya devam ediyor. Saldırılar karşılıklı gerçekleşirken petrol 2 ay aradan sonra tekrar 100 dolar seviyesinin üzerine test etti. Bu borsalarda nasıl bir görüntüyü beraberinde getiriyor? Altın düşmeye devam edecek mi? Euro dolar paritesinde 1.14'ün altında hangi seviyeler önemli? Konuşacağız. Bizlere Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Hemen fiyatlamalara bakalım. Endekste baskı var. Haftalardır bu baskıyı takip ediyoruz. Son düzlükte aslında küresel piyasalarda da bu baskıyı artık rahatlıkla görüyoruz. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde gelen bilançolar, öte yandan ABD borsalarındaki geri çekilmeler ve tüm piyasalar deyim yerindeyse allak bullak olmuş durumda. Bu arada endekste işlem gören 100 şirketin oransal dağılımı da ekranlara geliyor. Ağırlıklı olarak düşen bir piyasa var. Fiyatı en fazla artan şirketlerde Gürsel Turizm ilk sırada yer alıyor. %9.67 artıda. MİA Teknoloji, Tekfen, Aselsan, Borusan Boru, Efor Yapı sıralama böyle. Fiyatı en fazla geri çekilen şirketlere baktığımızda Şekerbank, Katılım Evim, Pasifik GYO, Türk Telekom, Şok Marketler yer alıyor. Ne dersiniz? Nasıl bir haftanın son işlem günü oluyor?
1: Piyasalar şu an için gördüğümüz kadarıyla biraz jeopolitik risklerin etkisi altında olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de petrol fiyatlarındaki bu son günlerdeki soluksuz yükseliş piyasalarda ciddi anlamda bir baskı oluşturmaya devam ediyor. Burada hem enflasyon tarafında bir baskı, yani özellikle de düşürülmeye çalışan enflasyonun tam tersine daha da yükselme ihtimali şu anda gündemde. Diğer taraftan merkez bankalarının faiz arttırmaya yönelik bu enerji fiyatları zorluyor olması borsalar üzerinde bir baskı yaratıyor. Dün de mesela Amerika borsaları sert düştü. Özellikle de orada şu anda bilanço dönemindeyiz. İyi gelen şirket bilançolarına rağmen burada petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü yükselişin devam etmesi borsalarda da olumlu havayı maalesef bozmuş gibi görünüyor. Şu an için Borsa İstanbul tarafında da sınırlı. Aslında kısmen bu hafta biraz daha pozitif yönlü, sınırlı da olsa yurt dışına göre biraz daha pozitif ayrışma eğiliminde olduğumuzu söyleyebilirim. Ama sonuç itibariyle yine eksideyiz. Özellikle de endeksin 14.000 etrafında dolanıyor olması güçlü olduğunu bize bir sinyal olarak veriyor. Ama sonuç itibariyle şu an için yurt dışından gelecek haber akışları piyasaları biraz daha şekillendirecek gibi görünüyor şu an.
0: Bugün sanayi endeksinde de düşüş var. Bankacılık endeksinde sınırlı geri çekilmeyi takip ediyoruz. Bugün biraz kitabı ortasından okuyalım. Önce BIST 100 endeksine değil, banka sınayi BIST 100 ayrışmasına bakarak değerlendirmelerimizi gerçekleştirelim. Çünkü son dönemde sınayi endeksi bu baskıya rağmen orada zincirlerini kırıp artı bir fiyatlama yatırımcısına gösterdi. Bu ayrışma devam edecek mi? Bankalar baskılanacak mı? Evet, endeks 14.000'in kıyısında ama genele baktığımızda aslında uzun süredir istenilen bir performans da yok. Bunu da ifade etmek gerekir.
1: Evet, gerçekten özellikle de bu kıyaslamada sizin bahsettiğiniz endekslerde bankacılık sektörü hisseleri ciddi anlamda uzun zamandır, haftalardır hatta aylardır negatif yönlü ayrışmaya devam ediyor endekse göre. Burada sanayi sektörü tarafının ise aslında biraz daha pozitif yönlü ayrışma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Burada

0: daha çok sınırlı da olsa holding hisselerinin biraz daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan demir-çelik tarafında hisselerde yoğun talep var. Petrokimya tarafı olumlu gidiyor. Olumlu beklentiler olduğunu görüyoruz orada. Savunma sanayi şirketlerine bakıyoruz. Orada yine bilançolarda iyimser beklentiler ön plana çıkıyor. Teknoloji hisselerine baktığımızda orada da bilişim teknoloji tarafında iyi hisselerin, iyi bilançosu gelebilecek hisselerin halen olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi aslında sanayi sektörü hisseleri üzerinde pozitif bir etki yaratıyor diyebiliriz bu saydığımız sektörler.
1: Bu arada grafik geliyor ekrana.
0: Evet.
1: Turuncu grafik BIST 30 endeksine ait, siyah grafik bankacılık endeksini temsil ediyor. Bir de mor herhalde, lila mı bu renk? Sanayi, evet, endeksi var.
0: Sanayi. Aslında Haziran ayı Temmuz başlarında sanayi tarafı kısmen de olsa endeksle paralel hareket ediyordu. Fakat mesela Haziran ayında bankacılık sektörü hisseleri ciddi anlamda bir pozitif ayrışma yaşamıştı. Gelen olumlu haber akışları yurt dışı kaynaklı ve petrol fiyatlarındaki o savaşın mesela bitecek, ne piyasaların inanması, enflasyonun düşecek olması, bu hikayeler bu sektör için çok önemli. Bu bakımdan o zaman ciddi anlamda endekse göre yaklaşmıştı, yani getirisi %15'lere kadar düşmüştü. Şimdi tekrar %25'lere kadar çıktı ayrışma, negatif ayrışma. Fakat burada bu sefer sanayi sektörü hisseleri biraz daha atak yaptığını görüyoruz. Biraz önce saydığım sektörlerdeki hisseler hem ağırlığı, endeks ağırlığı yüksek olması sebebiyle hem de bilanço beklentileri sebebiyle burada şu an için BIST 30 hisselerine göre de pozitif yönlü ayrışma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Özellikle de burada ikinci çeyrekte bankacılık sektörü hisselerinde çok güçlü bir çeyreklik anlamında iyi bir bilanço beklemiyoruz. Aslında biraz da bunun görülmesi, tahmin edilmesi hisseler üzerinde biraz daha negatif bir baskı yaratıyor diyebiliriz. Çünkü çeyreklik bazda baktığımızda bir önceki çeyreğin altında gelebilecek çok fazla banka olduğunu söyleyebilirim, ama yıllık bazda biraz daha sınırlı. Yani enflasyon oranında bir artış görme ihtimalimiz yüksek. Bu da
1: faiz
0: yeterli
1: indirimleri
0: değil.
1: Görmediğimiz için değil mi burada böyle, evet, bir tablo olacak?
0: Evet. Yani bankacılık sektörünün bilanço yapısı bozuluyor şu anda. Özellikle kredi mevduat makası tarafındaki o avantajlar şu anda yok. Diğer taraftan maliyetler artmış durumda. Karşılık ayırma oranı daha artmaya başladı bu piyasa koşullarında. Bu bakımdan bankacılık sektörü hisseleri bu piyasa koşullarında maalesef biraz zor bir süreç geçirecek gibi görünüyor. Özellikle de biz enflasyon tarafını tekrar olumluya döndüğünü konuşmaya başladığımız zaman ya da petrol fiyatlarının düşmeye başladığını gördüğümüz zaman bankacılık sektörü hisseleri tekrar toparlamaya başlayabilir. Ama şu an negatif ayrışma devam edecek gibi görünüyor.
1: Şimdi bu sanayi şirketlerinin üzerinde biraz duralım mı? 100 şirketi tekrar isteyelim. Sonra bu grafiği yine görürüz. Bu ayrışmada sanayi lehine böyle bir görüntünün oluşmasında son dönemde demir-çelik hisselerinin payı herhalde yadsınamaz bir gerçek. Özellikle, evet, Ereğli bu sene %80 civarında yükseliş kaydetti, yatırımcısına kazandırdı. Tüpraş benzer iyi bir performans gösterdi. Kardemir D grubu yine hareketliydi sene başından itibaren. İşte belki spesifik olarak bakıldığında rafine şirketi olarak Tüpraş ve Petkim adlandırılıyor ama şimdi son petrol hareketleri özellikle Petkim ve Tüpraş'ta iyi bir görüntüyü beraberinde getirirken, kesinlikle, yine 2026'da Ereğli ve Kardemir'de bu yarışta biz de varız dedi.
0: Kesinlikle. Burada Ereğli ve Kardemir tarafı şu an için FAVÖK tarafında bir iyileşme bekleniyoruz. Fakat bir defalık Kardemir ve Ereğli tarafında bilançolarda bu ikinci çeyrekte iyi bir bilanço beklentimiz var. Burada hem dediğim gibi FAVÖK tarafındaki iyileşme, aynı zamanda vergiden kaynaklı, kurumlar vergisinden kaynaklı bir defalık bir bilançoda olumlu bir pozitif karlılıkta artış göreceğiz. Bu da zaten bunu analizini yapan zaten kurumlar, bunu fark eden kurumlar zaten hisseye talep ediyor zaten. Dikkat ederseniz de endekse göre pozitif ayrışmış durumda. Petrokimya tarafı aynı şekilde Petkim mesela, orada da nafta, etilen nafta paritesi baktığımızda orada da Petkim lehine çalışmaya başladı. Bununla birlikte stoklardaki stok karlılığı da aynı şekilde petrol fiyatlarının da artmasıyla birlikte buradan da bir kar yazması söz konusu. Star Rafineri tarafının aynı şekilde pozitif katkı yaratmasını bekliyoruz Petkim tarafında. Bu bakımdan petrokimya tarafı nispeten biraz daha pozitif yönlü ayrışabilir gibi görünüyor şu an için. Bilanço olarak da iyi bekliyoruz.
1: Aslında öyle bir senaryo var ki yükselen petrol piyasası, olumlu anlamda bu piyasaya duyarlı olan şirketler pozitif ayrışıyor. Petrol piyasasında olası bir barış gelişmesiyle birlikte geri çekilmeyle de petrole bu anlamda duyarlı olan şirketlerin pozitif bir görüntü çizdiği piyasa. 70 dolara geldiğinde petrol piyasası, biz Türk Hava Yolları'nın ön plana çıktığını gördük. Evet. O zaman yüksek petrol fiyatında bu konuştuğumuz deminki şirketler, düşük petrol fiyatında da havacılık, lojistik şirketleri mi ön plana çıkmaya devam edecek? Böyle bir denklem kurabilir miyiz?
0: Yani aslında bizim burada yatırımcılara şunu anlatmamız lazım. Her dönemin hikayesi farklı. Şu an mesela petrol fiyatına duyarlı olan şirketlerin karlılığı daha fazla. Diğer taraftan ihracat yapabilen şirketler ya da savunma sanayi tarafında iş yapabilen şirketlerin mesela daha avantajlı bir süreç. Çünkü sürekli bir talep var orada. Bakiye birikimi oluşuyor. Ciddi anlamda mesela Aselsan tarafında. O yüzden bizim şirketlerin niş olarak, yani şirket bazında hikayelerine vakıf olmamız gerekiyor. Özellikle de bilanço tarafında iyi gelecek. Dikkat edin mesela son günlerde endeks zayıf, yatay, ama bilanço beklentisi iyi olan şirketler bakın hep pozitif ayrışıyor. O yüzden hatta tavan olan şirketler dahi var bilanço beklentisinden dolayı. O yüzden ben hikayenin, şirket bazında hikayelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu detayı yakalarsak, örnek veriyorum mesela çeyreklik bazda karını her çeyrek arttırabilen şirket sayısı bakın bir elin parmaklarını geçmez. Bulalım onları. Mesela bulmak lazım. Ya da yıllık olarak karını ya da çeyreklik olarak bir önceki güne göre arttıran şirketleri
1: mesela
0: bulmak lazım.
1: Görsel turizm 350 bandında çeyreksel bazda karını arttıran bir şirket mi? Bugün %9'un üzerinde bir fiyat var. Bir haber akışı var mı, özel bir haber akışı?
0: Şöyle, geçtiğimiz yılın en iyi bilanço performansı gösteren şirketlerden bir tanesiydi. İlk çeyrekte mesela beklentilerin üzerinde bir kar açıklamıştı. Örnek veriyorum, şu an ikinci çeyrekte de çok iyi bir bilanço açıklamasını bekliyoruz. Yani kötü bir sezonda dahi iyi bir bilanço açıklayabiliyor. Sene sonu çok ciddi, yanılmıyorsam 4-4,5 milyar civarı bir kar beklentisi var. Şimdi siz bunu değerlemelere soktuğunuzda aslında hissenin piyasalarla çok da alakası olmayacağını düşünebilirsiniz. Son aylarda da yabancı yatırımcının

0: ciddi anlamda alım yaptığını görüyoruz takas analizinde. O yüzden bu tarz hikayeleri, detayları zamanında fark edebilirsek doğru hisseleri yakalama şansımız daha da artabilir.
1: Verelim bir çizgili grafiği biz şuraya da. Orada var ama ben göremiyorum. 400 liraya doğru bir hareket yapmış daha önceki süreçte Gürsel Turizm. Sonra bir geri çekilmiş 394-288, sonra bir yatay gitmiş. Şimdi bugün de %10'a yakın yükseliş var.
0: Evet. Şimdi daha çok piyasa sanıyorum bilanço beklentisini satın alıyor olabilir. Çünkü iyi bir finansal sonuç beklediğimiz hisselerden bir tanesi.
1: Havacılık hisseleri için öyle der misiniz peki?
0: Havacılık
1: çünkü
0: tarafı,
1: bu dönemde savaş vardı ve bazı kurumlar Orta Doğu'daki noktalara uçamadı.
0: Orada da şöyle söyleyeyim, dediğiniz gibi hava trafiği oldukça önemli. Orta Doğu tarafına yoğunlaşan şirketler biraz daha olumsuz, kötü bir performans sergiliyor diyebiliriz. Mesela Pegasus'un Orta Doğu tarafındaki uçuşları oldukça yoğun olduğunu biliyoruz. Onun haricinde aynı şekilde uçak yakıtı fiyatlarının artıyor olması, petrol fiyatlarına bağlı olarak bu da bu sektör üzerinde bir baskı yaratabiliyor. Onunla birlikte bilançolara mesela baktığımızda çeyreklik bazda Pegasus'un karında ilk çeyreğe göre düşüş bekliyoruz. Hmm. Daha da karın
1: baskılar mı hisseyi?
0: Tabii bunu zaten fiyatlamaya baktığımızda, piyasa fiyatlamasına baktığımızda evet bunu görebiliyoruz çok rahatlıkla. Orada da yaklaşık olarak 87 milyon euro civarı bir zarar bekliyoruz. Onlar için de
1: 28 Temmuz'da TAV havalimanları finansallarına duyuracak. Ona ilişkin beklenti var mı?
0: Onunla ilgili de orada da yanılmıyorsam sınırlı bir kar beklentisi var. Yani çok böyle güçlü bir kar beklentimiz yok. Onu söyleyeyim. Yaklaşık olarak bakıyorum.
1: TAV havalimanları da bu arada 260 TL'nin altında konumlanmış durumda. 3 yıl önce 100 lira bandındaydı. Sonra 200'ün üzerine çıktı. Sonra biraz daha yataylaşan, hatta 300'ün üzerine bile çıkmış.
0: Evet, orada sınırlı bir karlılık bekliyoruz. Türk Hava Yolları'nda aynı şekilde ilk çeyreğe yakın bir karlılık görme ihtimalimiz yüksek. Hatta bir miktar altında olabilir. Yani havacılık sektörü aslında bu gelişmelerden dolayı bu ikinci çeyreklerde zayıf bir fiyatlama gösteriyor. Özellikle de bilanço beklentilerinin çok böyle olumlu olmamasına bağlı olarak.
1: Şimdi Temmuz ayını banka bilançolarıyla tamamlamış olacağız ağırlıklı olarak. 28 Temmuz'da TAV havalimanlarının yanı sıra Akbank'ın finansallarının gelmesi de öngörüler arasında. 29 Temmuz'da TSKB bilançosunu duyuracak. 30 Temmuz Garanti BBVA finansallarını kamuoyuyla buluşturacak. 31 Temmuz'da da Yapı Kredi mali tablosunu açıklamış olacak. Bu banka hisseleri adına bir baskı oluşturur mu Temmuz ayının son haftasında gelecek olan finansallarla birlikte?
0: Aslında şöyle, banka finansalları da böyle çok güçlü bir kar beklentisi yok, onu söyleyeyim. Yani iyi bir, yani sonuç itibariyle kar ediyorlar ama bir önceki çeyreğe göre daha zayıf bir performans göreceğiz. Bu da zaten piyasa fiyatlamalarına şu an için yansımış durumda. Biraz önceki grafiğimize dikkat ederseniz BIST 100 endeksiyle korelasyonuna baktığımızda mali sektör hisselerinin, daha doğrusu banka hisselerinin,
1: verelim o grafiği, banka sınayi BIST 100 karşılaştırması.
0: Yaklaşık %26,
1: buyurun geldi.
0: %26'ya yakın bir negatif ayrışma var BIST 100 endeksine göre. BIST 30 içerisinde BIST 30 ile karşılaştırdığımızda da bu %30'lara yaklaşıyor negatif ayrışması. Zaten burada da bilançodan kaynaklı bilançoyu piyasa biraz satıyor gibi görünüyor.
1: Evet, bakalım bu finansallar nasıl gelecek ve fiyatlama nasıl devam edecek merak ediyoruz. Şimdi BIST 100 endeksini bir canlı grafiğine bakalım. Sonra BIST 100 endeksinin teknik grafiğini de ekrana getiririz. 14.000 bandına geldi.

0: Endeks öyle ki 14.000'in altına iner mi sorusu da gündemde. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında biraz geri çekilme yaşadı. Günü de 14.000'in biraz üzerinde tamamladı. Seans içerisinde bir artı bir eksi görüntü çizmişti. Canlıyı verelim arkadaşlar.
1: Yani çok da geriledi de diyemeyiz aslında. Endeks son...
0: Şu an 14.000'in altında.
1: Yani... 1,5 haftadır aslında endeks yatay bantta gidiyor. Yukarıda 14.200 oraya kadar en fazla çıkabiliyor. Aşağıda da 13.900 ya da 850 oraya kadar inebiliyor. Yani çok dar bir marjda endeks sıkışmış durumda ama bunun ortalaması 14.000'ler civarı diyebiliriz. Orada şu an için 14.000'in etrafında denge bulmaya çalışıyor. Son bir haftalık performansa da baktığımızda aslında yurt dışı çok daha zayıf, kötü görünüyor. Özellikle de bu Orta Doğu'daki yaşanan gelişmelerden kaynaklı. Ama Borsa İstanbul tarafında şu an için yatay olması da aslında bir pozitif yönlü ayrışma olarak da okuyabiliriz. Burada önemli olan 13.800'ün altına doğru endeksin sarkmaması. Çünkü buraya doğru bir sarkma yaşanması durumunda endekste orada 13.400 seviyesi bizim için önemli bir destek haline gelecek. Burada dikkat ederseniz bu grafikte kırmızı kanal çizgileri müthiş çalışıyor. Onun haricinde bunun bu kanalın regresyon tarafına baktığımızda, orta bandına baktığımızda orası da çok müthiş çalışıyor diyebiliriz. Çünkü bu yıl, hatta geçen yıldan beri mesela geçen yıl hep direnç konumunda olmuş bu mavi kanal, orta band. Bu yıl ise ağırlıklı olarak hep destek. Yani piyasanın en kötü olduğu dönemlerde dikkat ederseniz mavi kanala dokunuyor, dönüyor. Bunu biz yaklaşık 3-4 defa yaşadık. Bu yıl içerisinde Şubat ayından beri, hatta Mart ayından beri. Şimdi en kötü, yani yurt dışı piyasaların da kötü olduğu bir ortamda burada 13.800'lerin altına doğru bir sarkma olması durumunda doğal olarak burada 13.400'e doğru, o mavi kanala doğru bir geri çekilme bekleyebiliriz. Ama bu şu mavi kanalın altına inmediğimiz için biz halen bir kar realizasyonu ya da piyasa koşullarından kaynaklı bir düzeltme olarak yorumlayacağız. Özellikle de şu an için bu savaşın ne zaman biteceği konusunda çok fazla kimsenin fikri yok. Bir taraftan Amerikan Başkanı Trump İran masaya oturmaya hazır diyor. Ama diğer taraftan İran Amerika hüsnü olan bütün ülkeleri güvende değil diyor. Yani çok böyle çelişkili açıklamalar görüyoruz. Ama sonuç itibariyle masaya tekrar oturulursa mecbur, bir taraf mecbur kalarak oturulursa bu sefer barışa daha yakın olma ihtimalimiz var. Ama bunun zamanlamasını ölçmek çok zor. İmkansıza yakın. Çünkü daha da işler şu an içinden çıkılmaz hale geldi. Biz Hürmüz Boğazı'nı konuşurken bu sefer Kızıldeniz yolu tarafını da o tarafta da trafiğin ciddi anlamda Husiler tarafından, doğru, Yemen tarafından riske girdiğini görüyoruz.
0: Kızıldeniz'e tankerleri vuruyorlar.
1: Evet. O yol da şu anda riske girdi. Yani her iki taraf da sıkışıyor aslında. Belki daha da büyüyecek. Çünkü Kızıldeniz tarafını Avrupa daha çok kullanıyor. Bu bakımdan Avrupa'nın da devreye girmesi söz konusu olabilir. Çok sıkışırsa. Çünkü bu maliyetler, enerji maliyetleri maalesef savaşı da daha da savaşı büyütebilir. Ya da bir anda bir barışı da hızlı bir şekilde beraberinde getirilebilir. Çünkü sürdürülebilir değil. Yani bir taraf bu işten kazanıyor ama bir taraf çok zarar ediyor. Avrupa müthiş zarar ediyor bu iş.

0: Yani en zararlı olan savaşın bir tarafında değil ama zarar ediyor.
1: Şimdi ilk başta BIST100'e başlarken bu süreci biz yatay geçirdik dediniz. Bugün 14 bin puan seviyesinin altına indi. Petrol de düşmesine rağmen 97 dolar seviyesinin üzerinde Brent petrolü var. Şayet bu bahsettiğimiz senaryolar içerisinde bu periyot biraz daha uzarsa, 100 dolar ve üzeri seviyelerde petrolde kalıcılık söz konusu olursa bizim geri çekilmeler hızlanabilir mi Borsa İstanbul'da? Ve böyle bir senaryoda ne kadar geri çekilme ihtimalimiz teknik analizde var?
0: Yani aslında bu süreçler daha önce yaşanmıştı hatırlarsak. Yani Borsa İstanbul tarafında dikkat ederseniz 60 günlük ortalama hep endeksi taşımıştı.
1: Yani yeşil olan mı 60 gün?
0: Evet, yeşil olan.
1: Şimdi onun altına indik.
0: Yani altına inmemiz böyle çok önemli değil, çok fazla. Yani uzaklaşmış olmamız gerekiyor. Hmm. Yani yaklaşık olarak en az bir %7, %8'lik bir aşağı doğru uzaklaşmamız gerekiyor. Bu mavi kanala doğru yaklaşmamız, o yeşil ortalamalar aslında orası bir nevi maliyet gibi düşünün. O maliyetler korunuyor. Borsa İstanbul bu süreçte çok güçlü kaldı. Onu söyleyeyim. Yani 60 günlük ortalamanın hep yani günübirlik birkaç günlüğüne çok uzaklaştı fakat ertesi gün hemen döndü. O yüzden ben 14 binleri çok önemsiyorum. Buradan yine uzaklaşmamız mümkün olabilir ama önemli olan hemen geri dönmemiz bu ortalamalara. Buraya dönemediğimiz zaman işler biraz daha sarpa sarabilir ama ben özellikle Türkiye'nin bu konuda her ne kadar petrole bağımlı bir ülke olmamız yani kaçınılmaz gibi görünse de Türkiye'nin jeopolitik açıdan büyük bir üstünlüğü olduğunu düşünüyorum ben. Burada Türkiye her ne olursa olsun biraz daha avantajlı bir noktaya gidebilir diye düşünüyorum. Ekonomisi aslında baktığımızda birçok ülkeye göre çok daha kuvvetli. Mesela rezervlerimiz halen yüksek, ciddi anlamda yüksek seviyelerde. Enflasyon tarafına baktığımızda aslında yükselme eğilimi de görmüyoruz çok fazla. Belki düşüş eğilimi de sınırlı görüyoruz. O yüzden yani petrol fiyatları bir miktar daha yükselse dahi bizde enflasyon tarafında çok sınırlı bir bozulma olabilir. Merkez Bankamızın eli halen çok kuvvetli. Burada muhtemelen yani piyasalar bu durumu absorbe edebilir. Yani bu olumsuz süreci çok böyle küçük sıyrıklarla atlatma ihtimalimiz yüksek gibi duruyor. Çünkü borsa endeksine baktığımızda, hisse senetlerine baktığımızda aslında bizde sanayi sektörünün bu petrol fiyatlarının yükselmiş olmasına rağmen pozitif ayrışması endeksi de güçlü tutabilir bir bakıma. Bu ihtimallerin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Hı
1: hı. Petrolü birazdan detaylandıralım. Yatırımcı altını da merak ediyor. Gram altın 6000 TL'nin altına iner mi? Ons altın 4000 dolar seviyesinin altında kalır mı? Sorular bunlar ama birazdan konuşalım. Kısa bir aramız var, sonra buradayız.

0: stays, it stays with me.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler. Sağlam gücülük.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatları...

0: fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
4: Gel biz seni bırakalım, gel.
5: Aç bu çocuk. Karnını doyuralım.
6: Açıp olmayalım.
5: Güvendiğimiz yere gidelim.
4: Pisti.
7: Ragazzi sorunu olma ama hakkına.
8: Stop. Koklu herhalde, canı çekti.
9: Biz topete çekelim.
10: İz baslama.
11: Afiyet olsun.
7: Ragazzi selfie.
12: Geldi çıtır çıtır Festi.
7: Festi.
13: Tatlılar.
14: Festi.
7: Enfesti.
15: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
16: Opet diyor. O zaman.
17: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
18: Festi. Enfesti.

0: seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
1: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altını konuşacağız. 4040 dolara kadar çekildi ons altın. 4060 dolar bandında şu an. Bu seviyeler altın almak için uygun mu? 4000 dolar pahalı mı? Hala düşer mi? Yatırımcının merak ettiği sorular bunlar. Daha ne kadar düşecek diyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Ama biz biliyoruz ki sene içerisinde 5600 dolar seviyesi görüldü bu enstrümanda. Şimdi yaklaşık 1500 dolar kadar aşağısında fiyatlamalar devam ediyor. Bu hafta bir ara 4200'e doğru bir hareket yaptı. Başlıyor muyuz? Refleksleri yatırımcıdan geldi. Ama dün dolar güçlendi. Tahvil piyasalarından çıkışlar gerçekleşti. Euro aleyhine bir fiyatlama gördük. Altında düşüş olarak bunlar nasibini aldı.
1: Altın tarafını aslında çok böyle karmaşık hale getirmemek gerekiyor. Orada birkaç tane hikaye var. Daha önce biliyorsunuz geçtiğimiz yıl güvenli liman hikayesi ile özellikle de faiz oranları artık iniyor, enflasyon düşüyor hikayesi ile birlikte altın rekorlar kırmıştı geçen yıl ve bu yılın başlarında 5400 dolarlara kadar yükselmişti. Şimdi bu hikaye aslında tam tersine dönmüş durumda. 180 derece. Özellikle de şu an baktığımızda grafikte 200 günlük ortalamanın uzun zamandır altındayız biz. Bu da aslında altın tarafında orta vadeli düşüş trendinin başladığının bir işareti. Aslında bizim için çok güçlü bir işaret. Nasıl ki bu uzun vadeli 200 günlük ortalamadan çok fazla uzaklaşmak bir sat sinyali, aşırı alım sinyali ise bu ortalamanın altına inmek de aslında piyasanın özellikle altın fiyatlarının aşağıya, yukarıdan ziyade aşağıya doğru baskılanacağının bir sinyali olarak karşımıza çıkıyor. Şu an için en son biliyorsunuz 200 günlük maliyetler daha çok 4400 dolar civarında oluşmuştu. Orada çok güçlü desteğimiz vardı. Burası kırıldıktan sonra zaten dikkat edin.

0: Ons altın tarafında çok sınırlı birkaç gün yükseliyoruz. Üçüncü gün tekrar düşüyoruz.
1: Evet.
0: Buradaki ana hikaye aslında merkez bankalarının faiz arttırma ihtimali ya da tahvil faizlerinin şu anda yukarı yönlü gidiyor olması, satıcılı olması. 10 yıllık tahviller 4.70'in üzerine çıkmış durumda.
1: Hepsi öyle ama. İtalya, Fransa, Almanya,
0: öyledir.
1: Hep tüm öyle olur. Avrupa tahvillerinde çıkış var.
0: Evet. O yüzden altın tarafı tahvil fiyatlamasıyla ters orantılı gibi düşünelim. Oradaki faizlerin yükselmesi altın tarafını aşağıya doğru baskılar. Ve bizim asıl hikayemizde enflasyon, bütün dünyada enflasyon ve faiz arttırım süreci. Ekonomilerin daha da zora girmesi. Şimdi bu hikaye maalesef altın tarafını şimdilik çok böyle olumlu konuşmamamıza sebep oluyor. Burada kritik desteklerin de kırılmış olması, 4400 doların en azından şu an için altın tarafında olumsuz senaryoların devam ettiğini gösteriyor bize. Zaten petrol fiyatlarına baktığınızda bunu çok net olarak anlayabiliyorsunuz. Petrol fiyatları yükseldiği zaman altına daha da baskılandığını görüyoruz. Ne zaman petrol fiyatlarında geçtiğimiz günlerde bir geri çekilme görmüştük. Orada sınırlı tepki alımları görmüştük. Acaba dönüyor mu diyerekten. Ama kalıcı olmadığı sürece bu petrol fiyatlarındaki düşüş biz altın tarafında yeni dipleri de görme ihtimalimiz yüksek. Ama şu an aslında 90-95 dolar bandında kaldığı sürece petrol fiyatlarının ons altın 3950 ya da bunu düz söyleyelim 4000 dolarları kadar en fazla düşebiliyor Uğur Bey. Yani bu fiyatlamalarda petrol fiyatlamalarında 4000 dolarlar en kötü bir fiyat oluşuyor. Şimdi petrol fiyatları daha da artmaya başlar ise bu sefer altın tarafında ikinci bir satış dalgası görme ihtimalimiz yüksek olur.
1: O da şuraya mı tekabül eder ortalama olarak merak ediyorum.
0: Kırmızı bir kutumuz var orada.
1: Bu kırmızı kutunun dışına
0: ya
1: çıktık.
0: Ya da mavi bir bandımız var
1: tamam,
0: orada.
1: Tamam buradan evet. Çıktık. 3950 doların altına indik. Ben görüyorum ki grafiğin solunda ortalamalar sanki şuralarda oluşuyor. Şöyle 3500'e kadar bir hareket alanı mı oluşacak?
0: Çok rahatlıkla oraya doğru bir eğilim oluşur. Ama bu sefer ne olacak biliyor musunuz?
1: Ortalamalardan uzaklaşacak.
0: Bravo. Süper. Bu sefer de onu fark edeceğiz. Ortalama maliyetlerden çok fazla uzaklaştığı için aşırı bir satım anlamına gelecek. Oradan da hızlı bir tepki vereceğiz. Yani bu sefer petrol fiyatları oralara geldiğimizde hızlı bir ateşkes haberi duyduğumuz an çok sert tepkiler göreceğiz. Bu bakımdan bunu bu şekilde bir fırsata da çevirebiliriz.
1: Evet.
0: Sadece bekle gör şeklinde bizim bu konuları biraz daha yakından takip etmemiz gerekiyor.
1: Ama bir gram altını da rica edelim. Gram altını da görelim. Gram altın 6200'ün altında. 6181 TL. Bu seviyeden İsmail Güner gram altın alır mı?
0: Şimdi bu senaryoları konuştuktan sonra çok fizibil değil gram altın almak. Sonuç itibariyle
1: 3500 dolara düşen bir ons altın gramda bizi ortalama nereye getirir?
0: Yani
1: 5800-5700'lere gelir miyiz?
0: Türk lirası da aslında aylık olarak %1,5'luk bir değer kaybına uğruyor. Ama enflasyon tarafına baktığımızda orada biraz daha Türk lirasının değerli kaldığını da görebiliyoruz. O yüzden belki 6000'in altına inebilir ama sınırlı. Yani gram altındaki düşüşler ons altındaki kadar çok böyle sert olmayabilir. Onu söyleyeyim. O yüzden ons altın tarafı böyle bir senaryoyla karşılaştığımız zaman tabii gram altına yönelinebilir. kısa süreli olarak. Tabii orada da en kolay işlem yapabileceğimiz yerlere ulaşmamız gerekiyor. Altın S1 mesela bazen gram altın fiyatıyla çok yaklaşıyor. Mesela dikkat edin.
1: Makas çok kapandı. Hiçbir şey kalmadı.
0: Daha önce ons altının 5400 dolarlara geldiği zaman aslında gram altını, biz yanılmıyorsak bir hesaplamasını yapmıştık galiba.
1: Evet, doğru.
0: 8000 dolarlara falan geliyordu. Yani ons altın. Yani gram ons altın S1 o kadar çok piyasa ortalamasının üzerine çıktı ki.
1: Şimdi altın S1 69 lira 50 kuruş. Yani 1 gram altın yani, buranın fiyatıyla 6900'e tekabül ediyor.
0: Biraz daha cazip hale geliyor aslında.
1: Eskiden daha fazlaydı bu. Çok açıktı.
0: Yani %10, %20'lere kadar çıkmıştı. Yani bunu biz açıklayamıyorduk. Yani sakın diyorduk, yaklaşmayın. Çünkü şöyle düşünün. Şu an biz en fazla 5400 onsu gördük. 5400 doları gördük onsta. O zaman altın S1'de 8000 dolarlara denk geliyordu. Altın S1'in fiyatı. Yani akıl alır gibi bir şey değil. Yani büyük tuzak vardı orada. O yüzden şu an altın S1'in çok hızlı yükseldiği, çok hızlı düştüğü bir ortamda gram altına yaklaşması, ons altında da böyle sert fırsatlar görünürse mesela bu borsadan kolay alınabildiği için orada trade imkanı sağlayabilir. Ama şunu da unutmayalım, 200 günlük ortalamanın altında olduğumuz sürece ons altının şimdilik çok fazla şansı yok gibi. En fazla tepki yükselişleri görebiliriz. Biz ne zaman burada petrol fiyatlarının normale geldiğini, Hürmüz Boğazı'nın artık rahatlıkla açıldığını, artık savaşla ilgili bir konunun söz konusu olmadığını gördüğümüz zaman altına doğru talep tekrar başlayabilir. İşte onu çok iyi ayırt etmek gerekir. Şu an güvenli liman olmaktan çok uzak.
1: Ama Eylül ayında da FED faiz arttırır diyenlerin sayısı artıyor. Ve piyasa fiyatlamalarında da bunu yakinen görüyoruz.
0: İşte bu senaryoları fiyatlamaya kalkarsak da açıkçası altın uzun bir zaman daha yatırım aracı olmaktan çıkacak gibi görünüyor. Ancak böyle 4300 dolarların üzerinde kalıcılık sağlayabilirse ons altın, o zaman bir şansı olabilir. Ama şu an için bu seviyeden oldukça uzağız. Yani neredeyse 250-300
1: dolar. Ben bu koşullarda çok fazla altında hareketin olacağını düşünmüyorum.
0: Ben de düşünmüyorum. Yani en fazla kısa süreli gelecek haberlere bağlı olarak birkaç günlük tepki hareketleri görebiliriz.
1: Mesela o zaman önümüzdeki hafta Fed'in kararı değil mi? İlk etapta önemli olur.
0: Tabii ki. Yani Fed'den zaten bir şey beklenmiyor şu an için.
1: Başkanın ne söyleyeceği?
0: Daha çok oradaki
1: Kevin Warsh.
0: Evet. Burada enflasyonun şu anda mesela Amerika'da evet düşüyor ama bunun kısa süreli olduğunu ben düşünüyorum.
1: Şimdi 3.8'e geldi ama o zaman 70 dolardı petrol. Şimdi ayın 24'ü oldu. Pazartesi ayın 27'si. Temmuz ayında hep yüksekti petrol.
0: Evet, o yüzden gecikmeli göreceğiz etkilerini. Enflasyonun etkileri mesela bizim Merkez Bankamızın toplantısının olduğu gün ECB'nin de toplantısı vardı.
1: Evet,
0: mesela Lagarde aynen bu cümleyi kullandı. Biz enflasyonun olumsuz etkilerini gecikmeli göreceğimizi düşünüyoruz dedi. O yüzden burada çok iyimser olmamak gerekiyor şimdilik. Burada bizim çok somut, yani somut da çok göreceli bir kavram. En son somuttu. Anlaşmalar yapılmıştı ama bir taraf maalesef o anlaşmayı bozabiliyor. Kim olursa olsun.
1: 13 gündür karşılıklı da saldırılar devam ediyor. Evet. İran vuruluyor 13 gündür. Tekrar o sulh bitti ve savaş tekrar cereyan etmeye başladı.
0: İnşallah tekrar arabulucular masaya oturmaya zorlar iki tarafı da. Hı hı. Yani biz bunları aslında duyduğumuz an piyasa yine iyimserleşir. Belki işte o zaman tepki alımları görebiliriz.
1: Hemen petrole bakalım. Petrolde de 96-97 dolara doğru bir salınma var. 100 dolar seviyesinin üzeri Brent petrolde dün test edilmişti. Şu sıralarda %3 aşağıda 97 dolar seviyesinin hemen üzerinde konumlanmış durumda. Teknik grafikte geldi. Burada

0: zaten yıl içerisinde 114 dolarları spotta görmüştük ve ondan sonra çok hızlı 71 dolara kadar Uğur Bey anlaşmalarla birlikte savaşın bittiğini varsayarak piyasalar da fiyatlamalar 71 dolara kadar inmişti ve şu an gördüğünüz gibi zaten çok net V harfi görüyorsunuz.
1: Doğru.
0: Burada aynı hızda savaşın tekrar başlamasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nda gemilerin durması, batırılması bunların hepsi tekrar riskli seviyeye yani 90 doların üstüne Brent petrolü yük çıkarttı. Ben en azından şöyle yorumlayayım daha sağlıklı olur. 90 dolar bizim için çok önemli bir karar alma seviyesi. Referans seviyesi olarak kullanabiliriz. 90 doların altına indiğimiz zaman dikkat edin daha da hızlandı düşüş. Yukarı giderken 90 doların üstüne çıktı çok hızlı bir şekilde. Şimdi biz tekrar 90 doların altına iner isek piyasalarda bir iyileşme var varsayabiliriz. İşte o zaman borsalar tepki veriyor pozitif yönlü. Şimdi halen spot olarak 90 doların üstündeyiz. Bu da piyasalarda risk algısının halen çok yüksek olduğunu bize gösteriyor.
1: Evet. İsmail Bey bir soru sormak istiyorum burada.
0: Tabii ki.
1: Şimdi gap'ler önemli değil mi? Çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Ben şimdi grafikte birkaç gap görüyorum. Düşerken gap bırakmış, boşluk bırakmış. Çıkmış bir tanesini tamamlamış 83-85 dolarda. Bir de yüzü aynen. Oralarda bir gap var. Evet. O gap'i de kapatmak isteyecek midir?
0: Yani olabilir. Yani mümkün olabilir.
1: Herhalde
0: orası
1: 103-104'lere tekabül ediyor aşağı yukarı.
0: Yani orası mümkün olabilir. Yani çok da uzak seviye değil ama burada mesela Amerika sürekli İran'ı bombalıyor. Burada çok daha farklı bir savaş stratejisine gidebilir. Savaş daha da uzayacağı anlaşılabilirse, böyle bir algı oluşursa, İran'ın daha da zor duruma düşeceği anlaşılırsa, burada İran'ın da ne yapacağı kestirilemediği için işte o gap tekrar çok rahatlıkla 100 dolarlar civarında 98-100 dolar civarında görülebilir. Böyle bir ihtimal oluşması durumunda ben görülebileceği kanaatindeyim.
1: Tabii böyle olunca da lojistiğinden havacılığına, gıdadan işte navluna kadar birçok sektör etkileniyor. Bu maalesef. Da eşittir enflasyon.
0: Enflasyon.
1: Hafta içerisinde bir rapor gelmişti. Arttırımı. Küresel enflasyon için 4.5, küresel büyüme için 1.3. Küresel büyüme için 1.3 çok düşük bir rakam. Yani 2'nin evet. altında her rakam çok düşük.
0: Kesinlikle. O yüzden makro taraf dünya ciddi anlamda bir krizin eşiğinde. Trump mesela tarifelerle yine oynamaya başladı. Şimdi orada da işler daha da sarpa sarabilir. Tarife haberlerini biraz bugünlerde yakından takip etmekte fayda görüyoruz biz. Yine orada tarifelerde artışlar dikkat çekiyor. Bu bakımdan aslında piyasanın bütün ayarlarıyla oynanıyor şu anda. Bu da maalesef işi ya içinden çıkılmaz hale getirecek ya da dünyada bir konsensus olacak. Birilerine dur diyecek, daha ileri gitme diyecek. Ama bunu maalesef şu an kimse tam olarak okuyamıyor. Ya da kim diyecek bu duruma dur, o da belli değil. Ama birileri kaostan beslendiği çok net. Kaos kime yarıyor? Onu bulursak suçluyu da bulmuş oluruz.
1: Bakalım bu saydığınız senaryo önümüzdeki süreçte nasıl ilerleyecek? Trump ortalığı karıştırmaya devam edecek mi? Piyasalar bundan nasıl etkilenecek? Konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederiz.
1: Değerli katkılarınız
0: sağ
1: için. Sağ olun. Efendim petrol, altın, Borsa İstanbul piyasaları değerlendirdik. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

0: Masraf yok. Hemen iğne geli ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Yenilenebilir enerji projelerinde uçtan uça anahtar teslim çözümler sunan santral yatırımlarıyla Türkiye'de ve sınırların ötesinde büyüyen Masfen Enerji şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım.
2: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Baba.
3: Gel çocuğum.
2: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
3: Kirvem.
2: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
4: Öyle bir dünya yok.
5: Allah. Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
2: Kardemir Çelik 22.8 milyar Türk lirası cirosu ve 2,5 milyon ton kapasitesiyle Ege bölgesinin 9. büyük sanayi kuruluşu olarak halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla.

İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 29, en düşük 22 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 30, en düşük 15 derece. Konya 30, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 31 derece. İzmir çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 36, Manisa 34 derece. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 36, en düşük sıcaklık 29 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 24 derece. Bolu 23, Karabük 26, Rize 29, Samsun 29 derece. Erzurum çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 12 derece. Malatya 36, Erzincan 34, Van 31, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli, en yüksek sıcaklık 37, en düşük sıcaklık 24 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38, Diyarbakır

0: ise bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. A Yüzü, B Yüzü adlı tiyatro oyununun yönetmeni Başak Kıvılcım Ertanoğlu.
1: İşin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için, bu bence çok kıymetli bir kavga.
0: Ve başarılı oyuncuları Pınar Tuncegil.
2: Farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o sahne çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor.
0: Melis Öz.
3: O kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda, tırmandığım basamaklarda. Her basamakta ayrı bir dayatma var aslında.
0: Sevilen oyuncu Buaç Aksoy.
4: En dibi de gördüm. Çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcılar Anıl Doruk. Senle

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimde indi düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Efendim paranın yönünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Piyasaların gündemini konuşacağız. Konuklarımızla öne çıkan haberleri size aktaracağız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Reel sektör ve hane halkının enflasyon beklentisi geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektör için 0.60 puan azalarak %32,5 seviyesine, hane halkı için de 1.19 puan azalarak %44,94 seviyesine geriledi. Mehmet Şimşek'in açıklamaları var konuya ilişkin. Politikaları, kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz diyor Mehmet Şimşek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz ayına ilişkin enflasyon beklentileri anketi değerlendirmesinde hane halkının veya sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışını sağlamaktır şeklinde değerlendirmesini yaptı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden tarifelere ilişkin yeni bir gelişme var. 60 ticaret ortağına tarife uygulayacak Amerika Birleşik Devletleri. Ticaret temsilciliği zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatının yasaklanmaması ve bu yasağın etkin şekilde uygulanmamasına yönelik 1974 tarihli ticaret yasasının 301. bölümü kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda 60 ticaret ortağına %10 ile 12,5 arasında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Türkiye'de gümrük vergisi %10'dan 12,5'a çıktı. Bu arada Avrupa Merkez Bankası tarafında Eylül için faiz artırımı ihtimali güçleniyor. Dün gerçekleşen son toplantıda politika faizini sabit bıraktı. Avrupa Merkez Bankası enflasyondaki seyrin beklentileri karşılamaması halinde Eylül ayında 25 bas puanlık yeni bir faiz artışı gündeme gelebileceği yorumları var. Nihai kararın ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelere bağlı olacağı da ifade ediliyor diyelim. Buradan öne çıkan verilerle devam edelim. Önce küresel haritamıza bakalım. Genel görünüm nasıl? Hemen size oradaki durumu aktaralım. İçeride BIST endeksinde 13.958'deyiz. 14.000'in altındayız. 0.85 geri çekilme. Ve Avrupa tarafında pozitif bir görünüm. Londra 0.17, Frankfurt 0.90, Paris 0.28, Madrid 0.83 yukarıda. Bugün Avrupa tarafında risk iştahının pozitif olduğunu takip ediyoruz. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka şirketlerine ilişkin endişeler, teknoloji devlerinin açıkladığı ikinci çeyrek bilançoların ardından Alphabet ve Tesla hisselerinde bilanço sonrası görülen sert satışların etkisiyle endekslerde bir değer kaybı yaşamıştık. Dow Jones 0.97, S&P 1.21, Nasdaq 2.15 geride kapatmıştı. Çünkü özellikle Alphabet tarafında reklam ve bulut gelirlerinde beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklanmasına rağmen yapay zeka yatırımlarına yönelik sermaye harcamalarının artacağının duyurulmasıyla yaklaşık %7'lik bir değer kaybı yaşandı. Tesla'da ise zayıf karlılık görünümü ve yüksek yapay zeka ile robotaksi yatırımlarının serbest nakit akışı üzerindeki baskısı nedeniyle de %14'lük bir gerileme yaşandı. İşte bu Nasdaq'taki özellikle satış baskısını arttırmıştı. 2.15 geri çekilerek kapatmıştı Nasdaq. Bugünse şu anda artıdayız. S&P'de ve Dow Jones'ta. S&P 0.14, Dow Jones 0.33 vadeli tarafta yukarıda. Nasdaq'ta ise negatif yatay bir görünüm olduğunu takip ediyoruz. Bu hafta tabii malum gündemimizde yine petrol fiyatları var. Hürmüz'deki gerilimin devam etmesi, Husilerin Kızıldeniz'deki iki tane tankeri vurmasının ardından Hürmüz'den Kızıldeniz'e uzanan konu gündemimizde ve de bu da tabii petrol fiyatlarını yukarı yönlü harekete neden oluyor. Dünü %7'lik bir yükseliş görmüştük dün. 102 dolar seviyesini test etmişti. Bugünse şu an Brent petrolde 2.96 geri çekilme var. 97.71. Ham petrol 90 doların üzerinde. 90.02, 2.35 geride. Doğalgaz 2.91'de 0.31 bir geri çekilme var orada da. Bakalım altın tarafında nasıl görünüm? Orada da 4.000 doların üzerindeyiz. 4.055 şu an, 0.14'lük bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz altının ons fiyatında. BIST endeksi 0.81 geri çekilmede, 13.963, 14.187 en yüksek, 14.953 bugünün en düşüğü oldu. Sektörlere de bir gidelim. Bu hafta malum sigortacılıkla, Türkiye sigortayla bilanço sezonu başlamıştı. Haftaya da ağırlıklı olarak bankacılık bilançolarını alıyor olacağız. Şu anda bankacılıkta pozitif yatay bir görünüm var. Sanayi 1.23 geride, gayrimenkul 0.78, spor 0.64 geride, turizm yatay, teknoloji ise 0.77 yukarıda. Sigorta 0.42, kimya 2.06, inşaat 1.15, gıda 0.55, madencilik 1.5 geride, bilişim 0.77 yukarıda. En çok artanlarda Gürsel Turizm 9.04 birinci sırada şu an. Işıklar Enerji 2.31, Batı Çimento 2.31, Mia Teknoloji 2.05 ve Borusan Boru'da da 1.79'luk bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Azalanlarda ilk sırada Şekerbank var. Onu katılım evimiz diyor 4.5'la. Pasifik GYO 4.55, TR Doğal Enerji 3.94, Türk Telekom ise 3.5 geride. Ve dönüyoruz şimdi Tahran'a. Ekber Karabağ bizi bekliyor. Orada tansiyon yüksek. Nedir son gelişmeler? Hürmüz'deki son durum nedir? Mesajlar tabii yine sertleşiyor taraflar arasında. Dün yine Trump'tan sert mesajlar görmüştük. Yemen'de Husilerin Kızıldeniz'deki Suudi petrol tankerine saldırmasının ardından İran'ı doğrudan sorumlu tutmuştu Trump ve yeni bir saldırı halinde hem İran'a hem de Husilere yönelik büyük bir askeri cezalandırma uygulayacağını açıklamıştı. Son durumu senden dinleyelim Ekber.
1: Melis Kubal, teşekkür ederim. Son durumu son 24 saatte bu bölgede olup bitenleri şu şekilde özetleyebilirim ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar 13. gününde de devam ediyor. Gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 2 saat 15 dakika kendilerine açıkladıklarına göre İran'a yönelik saldırıları söz konusu oldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan gelen açıklamada Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu gemilerin ABD ordusuyla işte de ABD ordusunun desteğiyle bu bölgeden geçebileceği ifade edildi. Ancak sahadaki gerçekliğe bakıldığında, hareketliğe bakıldığında esasında bu söylemin çok da doğru olmadığını ifade edebiliriz. Çünkü bölgede gemilerin hareketliliğini takip eden şirketlerden gelen bilgilere göre dün bölgeden, Hürmüz Boğazı'ndan sadece bir geminin geçtiği ifade ediliyor ki bu 17 haftanın en düşük seviyesi olduğunu ifade edebiliriz. Söz konusu tankerin de Basra'dan Irak petrolünü Çin'e taşıyordu. Yine bir önceki gün, yani çarşamba günü esas alırsak bölgeden, Hürmüz'den sadece 3 geminin geçtiği kayıtlara düştü. Tabii bazı gemiler o sistemlerini de kapatıyorlar. O yüzden bu rakamların %100 kesin olduğunu da söylemek mümkün değildi. Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump dün akşam saatlerinde gemilere yapılacak saldırılarda oluşan hasarın İran'ın işte paralarının karşılanacağını ifade etti. Oldukça iddialı bir açıklama olduğunu ifade edebiliriz. Donald Trump İran'ın paralarının bir kısmının ABD'nin kontrolünde olduğunu, bundan sonra İran'ın bu gemilere zarar vermesi halinde hasarın tümünün işte bu paralardan karşılanacağını ifade etti. İran'ın da yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı bu durumun yaşanması halinde İşte ilgili ülkelerin varlıklarının güvende olmayacağını belirtti. Yani buna örnek vermek gerekiyorsa mesela an itibariyle İran'ın Katar'da 12 milyar dolar parası bulunmaktadır ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu bloke edilmiştir. İran diyor ki eğer böyle bir şey yaşanırsa işte Katar'ın işte varlıklarına yönelik saldırılar yaparım. İran'ın da açıklaması bu yöndedir. Diğer taraftan Donald Trump yine son açıklamasında İran'ın bu bölgeden geçen gemileri hedef alması durumunda İran'ın altyapısını vuracağını söylemişti ve İran'da bunu misilleme yapacağını ifade etmişti. Tabii saldırılar son 24 saatte dediğim üzere devam etti. ABD'nin bu saldırına karşı İran'ın da hem gece saatlerinde hem gündüz saatlerinde saldırıları devam etti. Bahreyn, işte Kuveyt, Ürdün, hatta Irak'ın kuzeyinde Erbil'e yönelik İran'ın saldırıları söz konusu oldu. Erbil hava alanı bir süreliğine kapatılmıştı. Ancak ben son olarak kontrol ettiğimde tekrar açıldı. İran'dan gelen, az önce gelen bir açıklamada Bahreyn'de tekrardan Amazon'un veri merkezinin vurulduğu kaydedildi. İki gün önce de yine İran o noktayı vurmuştu. Bu sefer o binanın komple İran patlattığını İran tarafı öne sürmektedir. Tabii karşı taraftan hala bu konuyla ilgili açıklama gelmedi. Melis Kubal, son olarak da şunu belirteyim ki Irak Başbakanı Ali Zeydi dün İran'a geldi. İran'ı yetkililerle görüştü. İran'a gelmeden önce Ali Zeydi Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek orada Donald Trump'la bir görüşmesi söz konusu olmuştu. Basında çıkan haberlere ve iddialara göre bu görüşmede Zeydi İran'a bir teklif sundu. Ve o teklifinde Hürmüz'ün açılması ve çalışmaların bir süre durdurulması yönündeydi. Yine birkaç gün önce Katar'ın da benzeri bir şekilde 10 gün boyunca çalışmaların durması, Hürmüz'ün açılması ile ilgili İran'a bir teklif sunduğu ifade edilmişti. Böyle bir iddia gündeme gelmişti. Ancak yine basında yazılanlara göre İran tarafının bu iddiayı reddettiği kaydediliyor. ABD Başkanı Donald Trump da Amerikan medyasının iddiasına göre

0: işte İran'la müzakerelerden artık umudunu kestiğini ve bu sorunun askeri yöntemlerle çözülmesine yöneldiği kaydediliyor. Ancak görüyoruz ki 13 günlük İran'ı bombalamasına rağmen bu konuyla ilgili pek de bir gelişme olmadığını söyleyebiliriz.
1: Evet, Ekber, çok teşekkür ediyoruz. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
1: Orta Doğu'da Hürmüz ve Kızıldeniz üzerinden enerji arzı tehdit altındayken bir diğer gündem maddesi de tahıl konusuna ilişkin. Çünkü küresel tahıl piyasalarında da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi ve karşılıklı ticari gemiler ve liman altyapısının hedef alınmaya başlamasıyla birlikte alarm zilleri çalıyor. Chicago Ticaret Borsası'nda buğday fiyatları 700 dolar seviyesini aşarak son 2 yılın 7 dolar seviyesini aşarak son 2 yılın en yüksek seviyesine yükseldi diyelim. Detaylara bir bakalım. Küresel tahıl piyasalarında alarm zilleri yeniden çalıyor. Buğday fiyatları son 2 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Piyasalarda yeniden tahıl krizi endişesi konuşulmaya başlandı. Fiyatlardaki yükselişin arkasında ise Karadeniz'de yeniden tırmanan savaş gerilimi var. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmalar, Ukrayna'nın tahıl ihracatında kritik öneme sahip limanları yeniden risk altına sokuyor. Fiyatları arttıran tek neden savaş değil. Avrupa'nın önemli tarım bölgelerinde etkisini arttıran kuraklık ve aşırı sıcaklar buğday üretiminde ciddi kayıplara yol açıyor. Rusya'da yaşanan lojistik sorunlar ve ihracatı zorlaştıran gelişmeler de küresel arz üzerindeki baskıyı artırıyor.
2: Tarım emtiaları buğdaydan başlayarak yukarı yönlü fiyat mekanizması içine girerse sadece enerji fiyatları için üzerinden değil, bu da enflasyonun açıkçası yukarı yönlü trendini destekleyecek bir unsur olur. Bu da piyasalar için olumlu olmaz. Sadece piyasa olarak da bakmamak lazım. Ekonomik anlamda makro analizde büyüme tarafını etkileyecek bir senaryoya doğru gidiyoruz.
1: Küresel stokların önceki yıllara göre daha güçlü olması ve Avustralya ile Brezilya gibi üretici ülkelerin arzı desteklemesi şimdilik piyasaları rahatlatıyor. Ancak savaşın Karadeniz'de daha da genişlemesi ya da Rusya ve Ukrayna'nın ihracatının ciddi şekilde aksaması halinde buğday fiyatlarında yeni rekorlar görülebileceği uyarısı yapılıyor. Tam da bu noktada Türkiye yeniden kritik bir konuma geliyor. 2022 yılında savaşın başlamasının ardından Türkiye'nin öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler'in desteğiyle hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, milyonlarca ton tahılın dünya pazarına güvenli şekilde ulaşmasını sağlamıştı. İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi sayesinde yüzlerce gemi denetlenmiş, özellikle Afrika ve Orta Doğu'da büyümesi beklenen gıda krizinin önüne geçilmişti. Tahıl koridoru yalnızca fiyatların dengelenmesini sağlamadı. Türkiye'nin diplomatik arabuluculuk rolünü de dünya gündemine taşıdı. Piyasalar savaşın seyrini, Ukrayna ve Rusya'nın hasat performansını, Avrupa'daki kuraklığı ve enerji maliyetlerini yakından izliyor. Ve şimdi de karşımızda Mustafa Aşkın var ve kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Tabii bu haftanın iki kritik başlığı Hürmüz'den Kızıldeniz'e uzanan gerilim. Diğer taraftan da Rusya-Ukrayna arasında işte biraz önce haberimizde de gördüğümüz gibi ticari gemiler ve liman altyapısının vurulması, lojistik merkezlerin vurulmasıyla tedarik zincirindeki kırılganlığın daha da artmış olması, buğday fiyatlarında iki yılın zirvesini görmüş olmamız. Şimdi en kötü geride kaldı hep derken, şimdi siz ne diyorsunuz? Bu süreç sizce bizi nereye doğru götürüyor? Nedir yorumunuz?
3: Genel görüntünün çok iyi olmadığını söyleyebiliriz zaten. Olaylar da onu teyit ediyor. Gerek Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın, gerek İran-Amerika arasında giderek ısınan savaş ortamının yarattığı jeopolitik baskıları net bir şekilde gözlemliyoruz. Bunların tabii ikinci etkileri de var. Enerji fiyatlarına, işte az önce söylediğiniz gibi buğday ve tahıl fiyatlarına gibi. Bunların üstüne üstlük bir de özellikle gıda fiyatlarında iklim dengesizliklerini yarattığı, başta tahıl olmak üzere, zaten 2-3 aylık bir periyotta artış trendi söz konusuydu. Üstüne üstlük Ukrayna-Rusya savaşında özellikle tahıl üretimi yapılan tarlaların hedef alınmasını yarattığı sıkıntı da fiyatları yukarı çekmiş gibi görünüyor. Diğer taraftan Türkiye'de her ne kadar tahıl ve üretim anlamında bir bolluk yaşansa da diğer ülkelerin coğrafi ve hava durumuna bağlı olarak yaşadığı sıkıntılarda toplam arzı olumsuz yönde etkiliyor. Bunun fiyatlama üzerindeki

0: net bir görüntüsünde uluslararası finansal borsalarda ve emtia borsalarında görmeye başladık. Nereye kadar gider veya en kötüsünü gördük mü? Şimdi tabii bunu söylemek için oldukça erken. Umarız ki aklı selim galip gelir. Özellikle iki savaşan ülke arasında, gerek Rusya, Ukrayna, gerek İran, Amerika arasında bir an önce en başta ateşkes, ardından da barış anlaşması imzalanır. Bu küresel anlamda tansiyonu önemli ölçüde düşürür. Aksine büyümesi durumunda başta enflasyonist dalgalar olmak üzere zaten sorunlu olan dünya büyümesini daha da sorunlu hale getirebilir. Dolayısıyla bu jeopolitik risklerin baskısını hissetmeye tüm dünyadaki ülkeler gibi biz de devam edeceğiz. Görünen o ki kolay kolay da bu süreç bitmeyecekmiş gibi bir izlenim de var. Diğer taraftan baktığınızda finansal piyasalar açısından merkez bankalarının da bunu gözlemlemesi önemli. Ona göre hareket edecekler. Eğer bu süreç daha da uzarsa büyük merkez bankaları başta olmak üzere daha sert adımlar atabilirler. Dolayısıyla yine jeopolitik risklere kilitlendiğimiz ama bunun çözümünün siyasi ve özellikle iki ülke arasındaki görüşmelere bağlı olduğunu unutmamak lazım.
1: Evet, peki şimdi o zaman petrol fiyatlarına ilişkin sizin tahminlerinizle devam edelim. 102 dolara kadar geldik. Şimdi 4. çeyrekte 120 dolar görebiliriz bu sıkıntılar devam ederse diyen kurumlar var. Sizin beklentiniz nedir? Tabii tamamen haber akışına bağlıyız ama en azından şu anki tahminleriniz ne yönde?
0: Temel analiz yaptığımızda dünya büyümesiyle ilgili sorunların giderek arttığı bir dönem yaşıyoruz. Bunu IMF, Dünya Bankası, çeşitli uluslararası bankalar net bir şekilde dile getiriyorlar. Dolayısıyla büyümenin olmadığı yerde enerji talebinin de azaldığını görüyoruz. Çin'den Hindistan'a kadar, Avrupa'ya kadar, Amerika'ya kadar. Dolayısıyla esasında jeopolitik riskler ve buna bağlı tansiyon artışı olmasa başta petrol ve doğalgaz fiyatlarında yukarı doğru bir ivmenin beklenmemesi gerekiyor. Ancak öylesine ani, öylesine sert bir iklim söz konusu ki jeopolitik riskler anlamında onların yarattığı baskı fiyatları çok hızlı şekilde yukarı getirebiliyor. Malum daha önce barış görüşmesi ve ön bir barış anlaşması yapılması ile ilgili süreç devam ederken petrol fiyatları 70 doların altına kadar sarkmıştı. Bunun temel nedeni az önce anlattığım dünya ekonomisindeki büyüme ile ilgili yeterli performansı sergileyememesiydi. Önümüzdeki döneme dönersek eğer savaş büyümezse ve yaygınlık sağlamazsa tekrar bu 90 dolarlı seviyelerden 70 dolarlı seviyelere gelebiliriz. Ancak uzarsa, büyürse, yaygınlık sağlarsa ve sadece Hürmüz Boğazı ile ilgili değil, Bahdülmendeb Boğazı'ndan tutalım da diğer kritik noktalara kadar sıçrayan bir yayılma olursa bu durumda ne yazık ki 3 haneli rakamları görme olasılığımızın olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.
1: Evet, peki buradan kıymetli metal tarafına dönelim. Orada siz altınla başlayalım. Ne bekliyorsunuz altın tarafında? Bundan sonraki süreçte 4000'in üzerindeyiz şu an.
0: Pek bir şey beklemiyorum kısa vade için. Zaten bizi izleyenler de hatırlayacaklardır. 3900-4000 bandının önemli destek seviyesi olduğunu aylar öncesinden ifade etmiştik. Bu nokta şimdilik çalışıyor. Buradan zaman zaman tepki yapıyor 4200'lere kadar. Muhtemeldir ki bu süreç biraz daha devam edecek. 4200'ün üstüne çıkabilmesi için bir barış anlaşmasının olması ve diğer taraftan jeopolitik risklerin de önemli ölçüde yumuşaması lazım. Böyle bir şey olursa 4200 doların üstüne çıkabilir. Yıl sonu için tahmin etmek daha da zorlaşıyor. Çünkü sürecin nereye evrileceğini az önce konuştuğumuz gibi kimse kestiremiyor. Ancak büyük merkez bankalarının ve büyük fonların satışlarının önemli ölçüde azaldığı, piyasa dengesinin kendi kendine bulmaya çalıştığı bir arz talep noktasındayız şu anda altında. Yine bazı merkez bankaların özellikle Çin, Hindistan gibi alımlarına devam ettiğini söyleyebiliriz. Şayet bu trende büyük fonlar ve jeopolitik gerginliklerin biraz azalması da eşlik ederse hızlı bir yukarı trendin olması da olası. Bunu da yatırımcılar göz önüne alması lazım. Ancak bu hızlı trend olsa bile yükselme bandının 4900 dolarları aşabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla aşağı gitme potansiyeli biraz daha yüksek. momentumunun biraz daha yukarı yönlü düşük olduğu bir emtia haline geldi. Son iki senenin yaşadığı yorgunluğu bir bakıma telafi etmeye çalışıyor biraz dinlenerek. Gümüşe baktığınızda genelde paralel hareket ediyor altında ama hareketleri altına göre biraz daha sert. 50 dolarlara yaklaştıkça alış, 60 veya üstüne çıktıkça da satışla karşılaşıyor. Aynı minvalde kısa vadede bu rakamları değerlendirebilir yatırımcılar.
1: Evet, bu arada Dünya Altın Konseyi de diyor ki bankaların %99'u altın rezervlerinin artmasını bekliyor merkez bankalarının ilişkin olarak. Diğer taraftan da Çin'in son 2 yılın en büyük ithalatını yaptığını görüyoruz altın tarafında. Şimdi bu merkez bankası alımlarının pek bir etkisi olmayacağını düşünüyorsunuz fiyatlamada?
0: Kısa vadede evet, uzun vadede etkisi olacaktır. Zaten buraya doğru çıkışlarında da merkez bankalarının başlattığı hareket söz konusuydu. Bizim de merkez bankamızın hareketleri, alışları önemliydi geçtiğimiz yıllarda. 2000 dolarlı seviyelerden almaya başlamıştı. Bunları 4500-5000 dolarlar civarında önemli ölçüde sattı. Muhtemelen benzer merkez bankaları hareketleri de olmuştur. Dolayısıyla bunların da yavaş yavaş tekrar alım yönünde hareket edebileceğini unutmamak lazım. Özellikle rezerv olarak dolardan çıkma ihtimali giderek arttığı bir dünya düzeni yaşanıyor. Her ne kadar dolar güçlü olsa da rezerv anlamında değerli metal olan altını tutan merkez bankalarının oranlarının yükseldiği bir dönem yaşıyoruz. Bu dönem şu anda biraz yavaşlamış görünse de önümüzdeki süre içinde daha da artabilir.
1: Evet. Peki buradan Amerika Birleşik Devletleri tarafına geçelim. Tabii bu hafta da orada önemli bilançolar aldık. Alphabet, Tesla gibi özellikle bu teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarını arttıracağını açıklaması biraz endişe yarattı. Çünkü bunların nasıl finansmanının sağlanacağı konusu borsaları da baskılamış durumda. Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz nedir? Bu yapay zeka endişelerine dair?
0: Esasında açıklanan bilançoların bazılarına baktığınızda özellikle bu iletişim ve yapay zeka ile uğraşan firmalara karlılık rakamları kötü değil. Niye peki dünya beğenmedi derseniz, nakit dengelerini bozan bazı yatırımların olması nedeniyle beğenmediler ve bunları da satış fırsatı kar realizasyonu için kullandılar. Yapay zeka hep dile getirdiğim gibi 18. yüzyılda yaşadığımız sanayi devriminin 21. yüzyıl versiyonunu yaşıyoruz şu anda. Dolayısıyla pek çok iş sahası, iş kolu ve iş yapış tarzı değişecek. Buna bağlı geçici işsizlikler olacaktır, maliyet artışları olacaktır. Amerikan Merkez Bankası'nın dediği gibi yatırımlara bağlı olarak enflasyonist bir dalga da yaşanabilir. Ancak sonrasındaki olası verimlilik ve iş yapış şekillerinin değiştirmesinin yaratacağı artı değer bu olumsuzlukları dengeleyecektir. Şu anda biz tam bir köprü döneminden geçiyoruz. Dolayısıyla bu geçiş döneminde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pek çok şirketin ne yönde yatırım yapacağı ve bunun ne tür bir verim sağlayacağı konusunda kimsenin net bir fikri yok. Bunun yarattığı belirsizlik de zaman zaman özellikle Nasdaq üzerinde baskı yaratmaya başlıyor. Ama önümüzdeki dönemde yatırımların verimliliğinin artması ve iş kollarında daha da fazla üretimin sağlanabilecek olması ile ilgili beklentiler satın alınmaya başlayabilir. Ama dediğim gibi bu bir süreç, 3 ayda 5 ayda olacak bir şey değil. Belki 5 yıl, belki 10 yıllık bir perspektifi içeriyor. Dolayısıyla bunu da düşünmek gerekir.
1: Evet, haftaya Fed'den siz nasıl mesajlar beklersiniz? Tabii petrol fiyatlarının 100 doları bulduğu bir haftayı geride bırakıyoruz. Gerçi altına sarktık ama bakalım, merakla bekliyoruz piyasalar tarafında. Kritik olacak Fed'in mesajları.
0: Şüphesiz Fed'in yeni başkanı ve yeni oluşturduğu danışma kurulu diyebileceğimiz mekanizmanın da etkisini daha net göreceğiz. Ancak burada önümüzde bir örnek var, ECB. ECB'nin bu hafta içinde yaptığı açıklamaya benzer. Petrol fiyatlarının takip edildiği, bunun Amerikan ekonomisindeki etkisinin ve dünya ekonomisindeki etkisinin izlendiği, verilerin toplandığına dair bir açıklama gelecektir. Hızlı bir karar alacaklarını faiz arttırma yönünde hiç zannetmiyorum. Zaten geçtiğimiz döneme ait enflasyon rakamları açıklandı malumunuz. Hem büfede hem tüfede negatif bir enflasyon söz konusuydu. Negatif bir enflasyon varken ileride petrol fiyatları 3 haneye çıkabilir nasıl olsa deyip peşinen faiz arttırmak gibi bir hataya Fed'in düşmesini beklememek lazım. Bekleyip

0: yürüyecektir. Eğer yine sulh hikayeleri bir an önce tesis edilebilirse Amerikan Merkez Bankası da daha soğukkanlı bir şekilde bu süreci yönetecektir. Makro parametrelere baktığınızda Amerika'da çok büyük bir sorun yok. Enflasyon konusunda hafif bir endişe durumu söz konusu ama yeni gelen rakamlarda bunu biraz daha pozitife döndürmüş durumda. Vereceği mesajlar önemli. Ama bu mesajların da veri tabanlı olabileceği konusunda şimdiden rahatlıkla bir ifadede bulunabilirim.
1: Evet. Peki içeriye dönersek dünkü kararı nasıl buldunuz? Özellikle karar metninde dikkatinizi hangi noktalar çekti? Size göre şahin mi güvercin mi bir metindi? Kimilerine göre çünkü hem şahin hem güvercin ifadeler de vardı. Siz nasıl değerlendirdiniz?
0: Bizim ekonomi yapıya baktığımızda Merkez Bankamızın şu anda bir faiz değişimi yapmamasını normal karşılamak gerekiyor. Zaten enflasyona baktığınızda reel faiz oldukça yüksek. Diğer taraftan büyüme ve istihdam rakamlarında da bozulma eğilimleri var. Dolayısıyla daha da fazla faiz arttırılması ekonomideki dengeleri biraz daha sıkıntıya sokabilir. Zaten olabildiğince talebin azaldığı ve sıkılaştırmanın da etkisinin daha net görüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe doğru giderken. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın kararı kısa vade için doğru. Metne döndüğümüzde burada bir vurgu var. Daha önce pek yapmadığı ama belki de piyasayı hazırlamaya çalıştığı petrol fiyatlarına bağlı yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da artmasının etkisiyle Temmuz ayına ait enflasyon rakamının yüksek çıkabileceği vurgusu. Daha önce tabii burada özellikle 1,5'lar konuşulurken, en fazla 2 konuşulurken şimdi belki 2 veya üzerinde olabilecek bir aylık enflasyonun normal karşılanabilmesini de bir bakıma hazırlamaya çalışan bir Merkez Bankası var. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki ciddi artışların ki bugün de muhtemelen olacak tutun sadece taşımacılıktan değil de temel gıdaya üretime kadar pek çok yan sektörü etkilemiş olmasını yarattığı baskıyı biz enflasyon rakamlarında göreceğiz. Umarız dediğim gibi önümüzdeki dönemde bu petrol fiyatları düşer. Merkez Bankası'nın da elini rahatlatır. Ama negatif giderse Merkez Bankası'nın biraz daha makro ihtiyati anlamda bazı önlemler alması söz konusu olabilir. Yine Maliye Bakanlığı'nda ÖTV ayarlamalarıyla belki bu yansımayı biraz azaltacak bir çaba içine geçtiğini de görebiliriz.
1: Evet, borsa tarafına ilişkin beklentilerinizi alalım. 14.000'in altına sarktık. Kapanışta kritik seviyeler ne olacak hafta kapanışında?
0: Borsa çok sıkıştı, bunu kabul etmek gerekiyor. 13.800-14.200 bandı arasında mekik tokuyan bir borsa var. Çoğunlukla işlem hacmi düşük, hisse senedi bazında zaman zaman hareketler olsa da oldukça sıkıntılı ve sığ bir dönem yaşıyor. Teknik anlamda baktığınızda burası bu kadar sıkıntı bir hareket öncesi enerji toplamayı işaret eder. Ama yönünü kestirmek oldukça güç. Eğer bu jeopolitik tansiyon artışı olmasaydı yukarı yönlü sert bir hareket yapabileceğimizi söylerdim ama bu jeopolitik risk özellikle hafta sonları biraz daha endişelendiriyor insanları artarsa aşağı yönlü bir hareket söz konusu olabilir. Marjı biraz geniş tutmak kaydıyla 13.700, 13.500, 13.200 destek seviyeleri, 14.200, 14.400, 14.700 de direnç seviyeleri olarak karşımızda durmakta. Esasında canlı ve iyi olmaya çalışan bir borsa var. Ancak biraz bilançoların etkisi, biraz jeopolitik risklerin etkisi, biraz da katılımcı sayısının azlığı ile sıkışmış durumda. Önümüzdeki haftalar yönü biraz daha belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mustafa Aşkın, Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı. İyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Efendim paranın yönüne devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası.

0: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
1: Geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
2: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
3: Medipol. Opet Ultra Force motorun silindiği.

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
1: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim paranın yönüne devam ediyoruz. Furkan Duranoğlu bizimle, MT Portföy Araştırma Müdürü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Yine hareketli bir haftayı bitiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz gerilimi artarak devam ediyor. Sert mesajlar, müzakere masası şu anda pek bir gündemde yok gibi. İş Kızıldeniz'e taşındı. Diğer taraftan işte bu tahıl krizi, buğday fiyatlarında ki yılın en yüksek seviyeleri, tahvil tarafında gördüğümüz ciddi yüksek seviyeler, 4.70'lere kadar geldik 10 yıllıkta. Özellikle 30 yıllıklarda geldiğimiz seviyeler de son 19 yılın zirveleriydi. Kaldı ki Avrupa'da da gösterge tahvil faizlerinde son 15 yılın en yüksek seviyelerine geldik. 4.70'te son 18 ayın en yüksek seviyesiydi Amerika 10 yıllıklarda. Yine yüksek dolar endeksi gördüğümüz bir hafta. Petrol fiyatlarında 102 dolar seviyesini test ettiğimiz bir hafta. Merkez bankalarının da mesajlarını takip ettik. İçeride bizim Merkez Bankamız ve Avrupa Merkez Bankası. Ne dersiniz haftayı kapatırken? Nasıl bir hafta geride kaldı sizce? Bir de bilançolar var tabii. İçeride gelen Türkiye Sigorta ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığımız bilançolar. Onlar da yapay zeka harcamalarının biraz Wall Street'i baskıladığı bir döneme girdiğimizi bize gösterdi.
1: Evet, oldukça volatil bir haftayı geride bırakıyoruz. Hem içeride hem de dışarıda haber akışı ve makro gündem oldukça yoğundu. Ama küresel piyasaların gözü kulağı en büyük şu an takip ettiğimiz gündem Orta Doğu'da ABD-İran arasında yaşanan gelişmeler diyebiliriz. Her geçen gün tarafların saldırıları gittikçe artıyor. 10 günün üzerinde ABD-İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Öte yandan biraz daha sizin de bahsettiğiniz gibi Hürmüz'den ziyade diğer cephe de savaş bir miktar yansımış gibi duruyor. Hafta içerisinde arabulucular tarafından müzakere masası olabileceğine yönelik haber akışları vardı. ABD tarafı müzakere istiyordu ancak İran tarafından aynı şekilde pozitif haber akışları göremedik. Ve akabinde de yine küresel risk iştahının baskılandığını ve savaşın biraz daha derinleştiğini görüyoruz. Öte yandan ABD artık askeri zahiyat vermeye başladı. Bu da savaşın biraz daha ileri boyutta taşınabileceğini göstergesi olarak önümüze çıkıyor. Bence Orta Doğu'daki gerilimde artık en puslu olduğumuz dönemdeyiz diye düşünüyorum. ABD askeri zahiyat vermeye başladı. İran tarafında biraz sessizliğini korusa da yine bölgedeki diğer ülkelere saldırılar sıçramış durumda. Bence bundan sonraki süreçte ya taraflar ya müzakere masasına oturup bir ateşkes anlaşması imzalayabilir ya da biraz daha artık her geçen gün saldırıların şiddetinin biraz daha arttığını görebiliriz. Yani dolayısıyla biraz daha Orta Doğu'da haber akışları savaşın yönünün puslu olduğunu ve ilerleyen dönemde biraz daha hani haber akışı kaynaklı ya müzakere masası olacak ya da saldırılar devam edecek gibi duruyor.
0: Evet, sizin beklentiler petrol fiyatlarına yönelik nasıl?
1: Evet, bu hafta uzun zaman sonra belki son 1,5-2 ayın en yüksek fiyatlarını gördük petrol tarafında. Brent petrol 100 doları test etti. Bugün ise 92 dolar seviyelerinde. Saldırı haberi geldikçe petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Öte yandan Hürmüz tarafındaki sıkıntılar, gemi sevkiyatları hala düşük seviyelerde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu da petrol arzına ilişkin endişelerin gündemde kalmasına beraberinde getiriyor. Yani görünmüş tarafı açılmaz ve ilerleyen dönemde bu saldırıların şiddeti artarsa tekrardan petrol tarafında, özellikle Brent petrol tarafında 100 dolarlık seviyeleri tekrardan görebiliriz. Ancak taraflardan olumlu bir haber akışı gelirse de burada tekrardan 90 dolarların altında bir fiyatlamada bizleri karşılayabilir. Şu an tamamen Orta Doğu'daki o ABD'den arasında gerçekleşen saldırılar ve haber akışı kaynaklı Brent petrol tarafında da oldukça volatil bir seyir izliyoruz bu hafta. Umarız taraflardan yapıcı açıklamalar gelirse tekrardan 90 dolarların altına bir sarkma görebilsek Brent petrol tarafında, günlük kapanışlarda 90 doların altında kalabilirse 85 dolarlara kadar bir gevşeme görebiliriz. Ancak şu an için olaylar oldukça sıcak ve Brent petrol tarafındaki o son bir haftaki köpük alınmış gibi duruyor. 92 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Biraz daha yatay $90'ların hafif üzerinde bir seyir bekliyorum önümüzdeki hafta Brent tarafından.
0: Evet, bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden de 60 ülkeye yeni bir tarife kararı geldi. Türkiye için 12,5 seviyesindeki oran %10 bandında kalan rakipçi ihracatçı ülkelere kıyasla aslında biraz da sanki dezavantaj yaratıyor gibi. O %10'dan 12,5 çıkmış oldu Türkiye'ye uygulanacak vergi. Ve Avrupa Birliği'nden de bir tepki var. Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinden bu konuya ilişkin ve de diyor ki Avrupa için geçerli değil bu Washington'ın zorla çalıştırma denetimlerinin yetersizliğine dayandırdığı gerekçe. Şimdi bu 60 ülkeye gelen yeni tarife kararının yansımaları ne olabilir sizce önümüzdeki dönemde?
1: Yani geçtiğimiz aylarda da gördük, Trump'ın her gümrük tarifesi yine hem ABD tarafında hem de diğer ülkelerde ekstra bir enflasyon yükü beraberinde getirdi. Yani zaten ABD enflasyonunun bu seviyelere gelmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi hem Trump'ın birçok ülkeye uyguladığı gümrük tarifeleri hem de Orta Doğu'daki yaşanan savaşla beraber enerji fiyatlarının yükselmesi ABD enflasyonu bu seviyelere getirdi. Yine gündem oldukça yoğun. Hani bir tarafta geçtiğimiz aylarda özellikle geçen yıl çok fazla gümrük tarifeleri gündemde kalmıştı. Bu yıl Orta Doğu'daki gelişmeler gündemde kalmaya devam ederken tekrardan bunun beraberinde gümrük tarifeleri de yine gündeme gelmeye başladı. Yani dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte tekrardan ABD ekonomisi için hem büyüme tarafında bir avantaj sağlayacak hem de enflasyon beklentilerinde bozulmuşken enflasyon beklentilerinde daha da bozulmasına neden olacak. Hatırlayacak olursak Haziran ayında %3,5'luk bir enflasyon verisi aldık ancak Mayıs ayında enerji fiyatlarının yükselmesi de %4,2'lik bir enflasyon verisi bizleri karşılamıştı. Yani bu gümrük tarifeleri bu şekilde devam ettiği sürece Orta Doğu'daki riskler hala canlı bir şekilde zaten devam ediyor. Üzerine bir de bu gümrük tarifeleri enflasyon beklentilerindeki o yukarı yönlü seyirin daha da canlanmasına neden oluyor. Yani umarız ki bu tarz gümrük tarifelerinden geri feragat eder Trump tarafı. Orta Doğu'daki savaştan bir miktar en azından müzakere haberleri alabilirsek o zaman biraz daha ekonomiler için olumlu olabilir ancak şu anki baktığımız tabloda hem Orta Doğu'daki gelişmeler hem de gümrük tarifeleri ABD ekonomisi için zaten enflasyonist riskler devam ederken daha da enflasyonist risklerin gündeme gelmesini beraberinde getiriyor.
0: Evet, peki Fed'den sizin beklentiler neler bu hafta ve yıl sonuna kadar faiz artırımı bekleyenlerden misiniz?
1: Evet, bu hafta piyasalar FED'den piyasa faizinin sabit kalmasını bekliyor. %3,5 %3,75 arasında politika faizinin sabit kalmasını bekliyor piyasalar. Bizim beklentimiz de bu yönde. Bence faiz arttırmak için henüz erken ABD tarafında. Zaten faiz arttırsa bile aslında bizim en büyük sorunumuz şu an için enerji fiyatlarının yüksek kalması. Diğer taraftan da enflasyon hala canlı bir şekilde masada duruyor zaten. Son yeni başkan Kevin Warsh enflasyon konusunda hassas bir başkan. Beş şahin duruşunu daha ilk toplantısında fazlasıyla belli etti. Diğer taraftan üyelerin tutumlarına baktığım zaman üyeler de en son toplantıda birçoğu faiz önümüzdeki süreçte enerji fiyatlarının bu şekilde kalmaya devam etmesi akabinde faiz artışlarını savunuyordu son toplantıda üyelerin geneline baktığımız zaman. Bu toplantıda bence faiz artışı için erken olur. Ancak ilerleyen süreçte yine bu Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi, enerji fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesi tekrardan enflasyonu yukarı yönlü körükleyeceği için ilerleyen dönemde belki yıl sonuna doğru bir faiz artışı görebiliriz. Hatta piyasalarda şu an acaba yıl sonuna kadar bir faiz artışı mı yoksa iki faiz artışı mı olacağı tartışılıyor. Haziran ayı enflasyon verisi aslında ABD tarafında ekonomileri mutlu etmişti. 4.2'lik veriden 3.5'lik bir veriye gelmiştik. Diğer taraftan çekirdek enflasyon da yine beklentilerin altına gelmişti. Uzun zaman sonra ÜFE'de de negatif bir enflasyon verisi bizleri karşılamıştı. Yani enflasyon verisi düşük geldiğinde faiz artış beklentileri ötelenmişti. ABD cephesinde. Ama şu an için baktığımızda Orta Doğu'daki gelişmelerden kaynaklı 90 doların üzerinde bir enerji maliyeti var Brent petrol tarafına baktığımızda. Yani dolayısıyla bu da önümüzdeki süreçte fiyatlar bu şekilde kalırsa faiz artışının olabileceğini, tekrardan gündeme gelebileceğini bizlere gösteriyor ABD tarafı için. Ancak şu an için bence bu toplantıda pas geçecektir. Ancak karar metninde Şahin bir FED tutumu görebiliriz. Bence yıl sonuna kadar şu mevcut durumda bir faiz artışı görebiliriz FED tarafından. Ancak enerji fiyatları daha da yükselirse belki 2 faiz artışı da görebiliriz bu yıl için.
0: Evet. Peki bizim Merkez Bankası'nın kararını ve metnini siz nasıl değerlendirdiniz?
1: Bence karar doğru bir karardı. 137 seviyesinde politika faizini sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik vadede borçlanma faizi ise %35,5 seviyesinde yine sabit kaldı aynı şekilde. Politikaya baktığımızda tabela devlet %37,5-%37'lik bir politika faizi olsa da Merkez Bankası savaşın derinleşmesinden beri piyasayı gecelikten yani %40'lık üst banttan fonluyor. Karar metnine bakacak olursak da karar metninde enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı ölçüde gelirdi, ancak Temmuz ayında hem yönetilen yönlendirilen fiyatların etkisi hem de Orta Doğu'daki savaştan kaynaklı enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Temmuz ayında bir miktar enflasyonun ana eğiliminde bir yükselişin olabileceğine vurgu yapıldı. Bu da zaten enflasyonun beslenmesinin içeride bozulduğunu bizlere gösteriyor. Diğer taraftan iş tarafta talebin azaldığı, belirgin şekilde azaldığı vurgulandı. Tabi bu bir miktar güvercin tonda yorumlansa da metnin geneline baktığım zaman bence metin gayet şahin bir metindi. Özellikle Orta Doğu'daki enerji fiyatları bu şekilde kaldığı sürece faiz indirimlerinin zor olduğunu biz bu metinden genel anlamda anlıyoruz. Bence doğru bir karardı. İş tarafta enflasyon dinamikleri bozulmuşken özellikle enerji tarafının etkisiyle faiz indirimlerinin gündeme gelmesi şu an için zor gibi duruyor. Genel anlamda piyasa Eylül ayında Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi şu an için bekliyor gibi duruyor. Ancak enerji fiyatları bu şekilde kalırsa Eylül ayında da faiz indirimleri olmayabilir veya enerji fiyatlarında bir gevşeme görebilirsek, enflasyon beklentilerinde de bir iyileşme görebilirsek belki Merkez Bankası o %40'dan fonladığı piyasayı peyderpey %39'dan veya %38'den veya %37'den tekrardan fonlamaya dönebilir. Genel anlamda bence şahin bir metinde doğru bir karardı diye düşünüyorum.
0: Evet. Ve bugün Moody's Türkiye notunu açıklayacak. Orada beklentiniz ne yönde?
1: Geçtiğimiz haftada Fitch Türkiye raporunu yayınlamıştı. Fitch tarafından bir değişiklik görmemiştik. Hem kredi notumuz aynı şekilde kalmıştı hem de görünümümüz durağan kalmıştı. Yine ben Moody's tarafından da aynı şekilde hem görünümümüzün hem de kredi notumuzun aynı şekilde kalacağını düşünüyorum. Genel anlamda baktığımızda geçtiğimiz yılda fazlasıyla biz not artışları görmüştük kredi acilendirme kuruluşlarından. Geçtiğimiz yıl bir hikaye vardı. Enflasyon süreci devam ediyordu. Faizlerin beklentileri canlıydı. Ekonomik toparlanma yavaş yavaş devam ediyordu. Büyüme tarafında faizlerin bir miktar gevşemesiyle beraber büyüme tarafında pozitif beklentiler vardı. Ancak bu yıla baktığımız zaman bu yıl hem enflasyon beklentilerinde bozulma, faizlerin beklentilerinde bir ötelenme, dolayısıyla cari tarafta, cari işlemler tarafında bir bozulma öngörüyor piyasa. Burada en büyük etken tabii Orta Doğu'daki gelişmeler. Yani dolayısıyla Moody's'ler masadayken ben Moody's tarafından bir not artışı veya görünümde bir

0: Dönelim efendim Filip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova'ya. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi nasıl bir haftayı sizce kapatıyoruz? Aslında bir hayli dalgalı ve nasıl bir hafta bizi bekler sizce?
1: Aslında baktığımızda global piyasalarda tekrardan jeopolitik risklerin yükselmesiyle birlikte enerji fiyatlarının ciddi manada rally yaptı. Buna paralel olarak da ABD tahvil faizleri için konuşacaksak hem yani kısa daha kısa taraftaki faizlerin hem daha açıkçası uzun tahvil faizlerinin ciddi manada yükseldiği bir haftayı kapatıyoruz. Baktığımız zaman yani dün S&P 500 veya Nasdaq endeksi kritik destek seviyelerine kadar geri çekildi. Büyük ihtimalle hani Google'ın bilançosunun bunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani 100 günlük ortalamaya aslında baktığınızda geçen hafta başlarında da bir kez ya da sonlarına doğru da bir kez ziyaret etmiştik bu bölgeyi. Ve nihayetinde Nasdaq'ta %3-3,5'luk bir tepkiyle karşılaşmıştık. Ama mevcut koşullar aslında geçen hafta bu bölgeyi ziyaret ettiğimiz zamanla karşılaştırdığımızda oldukça daha depresif gözüküyor. Şu manada söylüyorum. Geçen haftaya göre işte enerji fiyatlarında %10-%20'lik bir yükseliş oldu. 2 yıllık tahvil faizleri herhalde dünkü kapanış itibariyle 25 baz puan daha yukarıdaydı. 10 yıllık tahvil faizleri de 20 baz puan daha yukarıdaydı. Yani aslında baktığımızda bir miktar daha sıkılaşan ve sıkılaşmaya yönelen bir piyasa içerisindeyiz. Bu da açıkçası Nasdaq'ta 100 günlük ortalama desteğinin kırılma ihtimalini artırıyor diyebiliriz. Özellikle de Mart, Nisan, Mayıs aylarında Amerikan piyasasında bir likidite bolluğu vardı. Fed'in de vergi dönemine yönelik olarak likiditeyi ve rezervleri bol tutmasıyla paralel olarak. Şimdi baktığımızda hem Çin'den hem Uzak Doğu'dan hem de işte merkez bankalarının faiz artırma hamlelerine de baktığımızda aslında yılın ikinci yarısında bir miktar daha likiditenin daralacağı bir ortama girdiğimizi düşünüyoruz. Bunu gözlüyoruz. Bu da açıkçası hem tahvil faizlerini yukarı götürmeye hem de endeksler, hisse endeksleri üzerinde baskı oluşturmaya devam edecektir diye düşünüyoruz. Google bilançosundan bahsedecek olursam da manşet rakamlar, yani açıklanan rakamlar çok iyiydi. Çok güçlü bir büyüme vardı. %25'lik bir büyüme. Yani kar rakamlarına baktığımızda herhalde 100 küsür milyar dolarlık bir kar vardı. Bu tabii ki geçen yılın aynı döneminin 20 küsür milyar dolarlık karına göre oldukça büyük bir kar artışına denk geliyor. Ama rakamların içerisine baktığımızda aslında bu 100 küsür milyar dolarlık karın 99 milyarının yani hem şirketin yaptığı ikinci halka arz zamanda işte hisse satışları hem işte çeşitli yapay zeka şirketlerinde aldığı payları yeniden değerlenmesi dolayısıyla elde edildiğini gördük. Faaliyet karlılığına baktığımızda genişlemiş gözüküyordu ama orada da aslında Google Cloud %80'lerle güzel büyümüş ama bunun da aslan payının Anthropic'e geçtiğimiz dönemde yapılan oldukça pahalı bir hizmet kullanım anlaşması dolayısıyla olduğunu gözledik. Nakit akışların 5 milyar eksiye geçmiş olması ve hala yani Aralık'tan beri her bilanço döneminde sermaye harcaması rehberliğinin yukarı yönlü güncelleniyor olması piyasayı oldukça rahatsız etmiş gibi gözüküyor. Bugün muhteşem 7 hisselerinde bir miktar tepki hareketi görülebilir seans açılışında ama bunun kalıcı olmama ihtimalini yüksek görüyoruz. Hem muhteşem 7'li tarafında hem de açıkçası Nisan ayından itibaren piyasanın itici gücü olan yapay zeka hisseleri ve çip hisseleri tarafında momentumun kaybolduğunu, Kore'deki coşkunun da ciddi manada azaldığını ve destek seviyelerinin daha kolay kırıldığı bir döneme girdiğimizin altını çizmek isterim. Önümüzdeki dönemde tahvil faizlerinde bir miktar daha yukarı gitme potansiyelinin olduğunu düşündüğümüzde teknoloji hisseleri için biraz daha karamsar bir ortamın ortaya çıktığını söylemek gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ali Akova, Filip Portföy Araştırma Müdürü. Size de iyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere.
1: İyi hafta sonları, iyi günler.
0: Efendim, paranın yönünü burada kapatalım. Haftaya yine görüşeceğiz Apara ekranlarında. Hoşça kalın, iyi hafta sonu.

0: Akçera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 29, en düşük 22 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 30, en düşük 15 derece. Konya 30, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 31 derece. İzmir çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 36, Manisa 34 derece. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 36, en düşük sıcaklık 29 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 24 derece. Bolu 23, Karabük 26, Rize 29, Samsun 29 derece. Erzurum çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 12 derece. Malatya 36, Erzincan 34, Van 31, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli, en yüksek sıcaklık 37, en düşük sıcaklık 24 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38, diğer

çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. A Yüzü B Yüzü adlı tiyatro oyununun yönetmeni Başak Kıvılcım Ertanoğlu.
2: İşin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için, bu bence çok kıymetli bir kavga.
1: Ve başarılı oyuncuları Pınar Tuncegil.
3: Farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o sahne çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor.
1: Melis Öz.
4: O kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda tırmandığım basamak. Her basamakta ayrı bir dayatma var aslında.
1: Sevilen oyuncu Buaç Aksoy.
5: En dibi de gördüm, çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de.
1: Yeni şarkılarıyla şarkıcılar Anıl Doruk.
6: Sen

0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Apare'de.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Küresel Bakış'ta karşınızdayız. Haftayı tamamlıyoruz artık. Küresel kanatta yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Borsalarda bir baskı var. Bu içeriye de sirayet ediyor. ABD borsaları geri çekilirken başta ABD tahvilleri olmak üzere Avrupa tahvillerinde de çıkış sürüyor. Dolar endeksinde 101 seviyesi hafta içerisinde test edildi. Güçlü dolar teması devam edecek mi? Altın baskılanmayı sürdürecek mi? Ayrıca ABD'de bilançolar geliyor. Bu bilançolar da endekslerde baskı oluşturuyor mu? Bunu da konuşacağız. Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Küresel borsalarda bu hafta yaşanan baskıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun devamını bekler misiniz? 7500'ün altına inen bir S&P 500 endeksi var. Nasdaq'ta da 25.000'li bir kapanış.

0: Gördük dün.
1: Şimdi izleyen arkadaşlar niye gülümsediğimi merak etmiş olabilirler. Önce onu söyleyeyim.
0: Ben de merak ettim.
1: Yani satış baskısı falan bizim için çok da şey değil. Yani her gün o baskı altında kaldığımız için artık bizim için çok anlam ifade etmeyen kelimeler haline geldi. İşin şakası bir tarafa, maalesef bir kere bizim tarafta çok ciddi bir satış baskısı var. Bunu bir türlü atlatamıyoruz. Zaman zaman dışarıdan gelen bir satış baskısı, yani o piyasalarla olan korelasyonumuzdan kaynaklı zaman zaman kendi içimizde anlamlandırmakta zorlandığımız, ama çok kritik bir destek seviyesine geldik. Tabii bu tamamen bizim kendi hikayemiz. Aslında çok uzun süredir Türkiye piyasası dışarıdaki rakipleriyle ya da uluslararası alanla korelasyonu her geçen gün biraz daha zayıflıyor getiri açısından. Oralarda rally yaşandığında da bu, yani iyi performanslar ortaya çıktığında da buna çok şey yapamamıştık, ayak uyduramamıştık. Şimdi geldiğimiz nokta bir miktar, özellikle sizin de söylediğiniz gibi, hani teknoloji hisselerinde özellikle işte yapay zeka şirketleri üzerinden başlayan bir satış baskısı, bir düzeltme. Burada tabii önemli, yani en önemli unsurun açıkçası özellikle Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizlerinde ortaya çıkan yükselişin burada etkili olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü burası, bu iki piyasa hep birbirine rakip, bir tahvil piyasası ile hisse senedi piyasası. Faizler yükseldikçe riskli varlıklardan kaçış ya da borsalarda hisse senetleri piyasası üzerine bir baskı oluşur. Şimdiki yaşananı öyle değerlendirmek lazım. Ama bir başka taraftan şimdi kısa vadeli bir düzeltme gibi de bakmak lazım, ama özellikle savaşın, bence en azından benim bakış açımla söyleyeyim, gelmiş olduğu nokta sanki o Trump'ın NATO zirvesinde Türkiye'deyken söyledikleri piyasa tarafında ya kısa sürede bu sorun tekrar çözülür düşüncesindeydi. Ben de öyle düşünenlerdendim. Ama geldiğimiz noktada işin biraz o tansiyonun yükselmeye başladığı gözüküyor. Tekrar işte 95 dolarlara kadar gelmiş bir petrol fiyatı, onun yarattığı etki de dünyada hisse senetleri piyasası üzerine baskı yaratıyor. Dolayısıyla savaşın seyri ya da jeopolitik risk, buna bağlı olarak aslında dolaylı etki, faiz tarafındaki gelişmeler hisse senetleri piyasasının seyrini, yönünü bulması açısından belirleyici olacak.
0: Daha yüksek bir petrol piyasası bizde daha yüksek bir hisse senedi piyasası anlamına mı gelecek? Yani ABD'deki geri çekilmeler, borsalardaki işte Avrupa borsalarındaki düşüşler tamamen petrol fiyatlarının geldiği noktayla ve jeopolitik risklerle beraber mi değerlendirilmeli? Amerika'da bilançolar da gelmeye başladı. Bunun da bir miktar etkisi var mı?
1: Şüphesiz ki bilançoların etkisi var. Bizde de bilançolar gelmeye başlıyor. Biz de o etkiyi göreceğiz. Biz tabii daha çok kendi içimize döndüğümüz için yani bizde de gelen ikinci çeyrek bilançoları çok iyi performanslar olmayacak. Yani birinci çeyrekten daha zayıf bilançolar göreceğiz savaş etkisiyle. Ben açıkçası petrol fiyatlarında tekrar, yani bugün bir miktar gevşem var ama herkesin, yani o koltuklarda rahat otururken bir anda böyle bir tedirginlik halinin bütün portföy yöneticilerine, bireysel yatırımcılara, kurumsal yatırımcılara artık sirayet etmeye başladığını düşünüyorum. Orada psikolojik eşik tekrar 100 dolar. Hep konuşmuştuk o 115 dolarlardayken. Hani bir 100 doların altına gelse piyasa rahatlar diye. Oradan önemli bir geri çekilme oldu 70 dolara kadar. Ki aslında piyasa bu dengelenmenin 80-85'lerde olmasını tahmin ediyordu. Ama oradan tekrar hızlıca yükselen petrol fiyatı. Yani petrol fiyatlarındaki artışın bütün dünyada, borsalarda pozitif etkileyeceği ve negatif etkileyeceği şeyler var tabii. Sektörler var. Bunlar herkesin malum işte, en basit manada havacılık sektörü burada en negatif etkilenen sektörlerden bir tanesi. Borsalardan ziyade orada özellikle yeniden bir enflasyon baskısının gündeme gelmesi ya da ortadan kalkması ya da yükün öflemesi düşünülen enflasyon baskısının kendini yeniden hissettirmesi, işte gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının para politikalarının yeniden şekillenmek zorunda kalabileceği ihtimali, bunu faizleri yukarı itebilme ihtimali bence piyasanın üzerindeki baskı. Ha, öbür tarafta gelinen noktalarda özellikle işte bu teknoloji şirketlerinde bir köpük müydü bu, bir balon oluşmuş muydu soruları zaten gündemdeydi. Bu iki gündem birbirinin içine geçince oradaki etkiyi biraz daha fazla ve derin hissetmek söz konusu olabilir elbette.
0: Şimdi daha önceki periyotta sene içerisinde petrolde 120 dolar seviyesini gördük. 150

0: 180 olur mu derken öyle bir şey olmadı. Ama 70 dolarlara kadar geri çekildikten sonra tekrar 100 doların üzeri görüldüğü an daha hızlı bir hareketin olabileceğine ilişkin kanaatler vardı. Dün itibariyle 100 dolar Brent petrolde test edildi. Burası bir eşik olarak mı değerlendirilmeli? Daha hızlı yukarı yönlü hareketler söz konusu olabilir mi? Çünkü 13 gündür İran'a saldırılar da devam ediyor.
1: Uğur Bey, şunu söyleyeyim. Yani netice itibariyle teknik analizin ne derece çalışıp çalışmayacağı ayrı bir tartışma konusu. 100 dolar elbette ki hangi finansal varlık için olursa olsun bir psikolojik direnç ya da destek seviyesidir. Tabii ki 100 doların üstüne çıkması ve oraya yerleşmesi tedirginliğin iyiden iyi artmasına sebebiyet verebilir ama buradaki ana unsurun gelecek olan mesajlar olduğunu göz ardı etmemek lazım. Ve bütün piyasalarda başta petrol piyasası olmak üzere çok ciddi bir volatilite var. Yani çok kısa sürede 115 dolarlara kadar gitmiş. Benzer bir hızla bir anda 70 dolara kadar gelmiş. Yine benzer bir hızla 95 dolara kadar gelmiş. Bir şeyden söz ediyoruz. Demin de söylemeye çalıştım. Trump'ın ilk açıklamalarının sonrasında bence piyasalar bu tansiyonun bu kadar yükseleceğini çok düşünmediler. Şimdi oradaki gerginlik bence acaba yani hep kafada şu vardı. Savaşın o en hararetli günlerine, ateşli günlerine geri dönülmez. Bunlar ufak tefek karşılıklı işte söylemler, birkaç şey olabilir, çatışma olabilir ama bu kadar hararetlenmez düşüncesindeydi. Hala bence piyasa o görüşe yakın. Ama o kadar emin değil. Yani çünkü iş sanki tekrar bir genişliyor gibi. Dolayısıyla hani 100 doların üstünde kalırsa tekrar daha yüksek seviyelere gider. Yeni rekorlar gelir demeyi kendimi o konuda çok yetkin bulmam. Çünkü gelebilecek bir açıklama bir anda evet gerçekten yeni rekorları görmemize zemin hazırlayabileceği gibi hızlı bir geri çekilmeyi de beraberine getirebilir. Ama benim biraz hissiyat diyelim ona, ben yeni bir rekorun bu sürecin içinde petrol fiyatlarının ortaya çıkmayacağını düşünüyorum.
0: Peki yüksek petrol fiyatı merkez bankalarını da dizginleyecek mi? Nasıl bir periyot merkez bankaları açısından göreceğiz? Dün ECB'yi gördük. Haftaya evet. Fed'i göreceğiz. Nasıl bir tablo olacak merkez bankaları açısından?
1: Yani şüphesiz ki savaşın başladığı günden bugüne kadar zaman zaman tansiyonda gerileme söz konusu olsa da özellikle enerji fiyatlarında yaşanan artışın maliyet yönlü bir enflasyon baskısı yarattığı herkesin malumu. Bu isterseniz gelişmiş ülke olun, isterseniz gelişmekte olan ülke olun, bu yadsınamayacak bir gerçek. Ve merkez bankaları da para politikalarını buna göre şekillendirmeye başladı. Faiz arttırım adımları geldi ya da buna göre bir hazırlık var, sözlü yönlendirmeler söz konusu oluyor. Bizim açımızdan bakıldığında belki daha önce başlayabilecek faiz indirim adımlarının önü kesildi. Şimdi ilk adımın Ekim'de gelebileceğinden söz ediyoruz dünkü PPK sonrasında. Elbette ki yani bir kere şunu çok inanmıştı piyasa. O kalıcı barışın tekrar bozulma, bozulsa da bu kadar kuvvetli bir bozulmaya neden olmayacağı beklentisi hakim. Dolayısıyla beklentilerde bir bozulma var. Bu fiyatlara yansıyor. Bu fiyatlara kalıcılık arz ederse ister istemez merkez bankalarında para politikalarını yeniden şekillendirmesine, yani dolayısıyla bu şekillenme faiz hatlarının yukarı doğru çekilmesi yönünde olacaktır. Bir tartışma olacak. Ama tabii şunu da unutmamak lazım ki özellikle bizim tarafa da atıfta bulunarak söyleyeyim. Enflasyon beklentilerindeki bozulma bir talep artışından kaynaklı bir bozulma değil. Dolayısıyla bunu sadece para politikasıyla çözmek de mümkün değil. Dolayısıyla bir bütüncül politika ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Eğer ciddi manada ve kalıcı bir enflasyon beklentilerine bozulma ortaya çıkarsın.
0: Nedir o bütüncül politika peki? Ben de tam onu soracaktım. Maliyet enflasyonu olduğu için faiz artışları burada doğru bir tercih olur mu? Başka seçenekler olmayacak mı merkez bankalarının masasında?
1: Şüphesiz ki olacak ve olmalı. Yani biz hep kendi gündemimizden konuştuğumuz için bizim aklımıza gelen tek şey enflasyonun yükselmesi durumunda faizin arttırılması ya da iyi senaryoyla yüksek kalması diye düşünüyoruz ama yani iki farklı hastalığa, biri talep enflasyonu, biri arz enflasyonu ya da maliyet enflasyonu, aynı reçeteyi uygulamak doğru değil. Talep enflasyonu olduğu yerde faizi arttırarak enflasyonla mücadele edebilirsiniz. Onun temel dayanağı nedir? Faizi arttırırsanız

0: insanlar o parayı harcamaktansa yatırım yapmaya yönelirler. Dolayısıyla talep düşer. Talep düştüğü için fiyatlar önce durur, sonra belki düşer. Ama maliyet tarafı öyle değil. Yani kendi ülkemizden örnek vereyim. Siz faizi arttırırsanız ya da yüksek tutarsanız insanlar akaryakıt almaktan, benzin almaktan vazgeçmiyorlar işte. Dolayısıyla bu sadece faiz politikası çözecek bir şey değil. Burada önemli olan konu özellikle maliye politikası üzerinden maliyetleri aşağıda tutacak ya da en azından bir kısmını üreticinin üstünden alabilecek bir politikanın bütünlüğü. Biz hep politikayı yani ekonomi politikası sadece para politikası üzerinden konuşuyoruz. Bunun bir de maliye politikası tarafı var. İçinde bulunduğumuz günler maliye politikasının bence para politikasından çok daha önem arz ettiği günler haline dönüştü.
1: Eylül ayı için Fed'e dair %50'nin üzerinde faiz artışı fiyatlamasından bahsediliyor. Keza Aralık için de benzer bir durum söz konusu deniliyor. Ama birkaç yıldır hep Fed'e dair yapılan öngörülerde uluslararası büyük kurumların bile bunda isabetli öngörülerde bulunamadığını da gördük. 6-7 faiz indirimi denildi. Bunun yarısı kadar faiz indirimi gördük. Şimdi bir faiz artışı söz konusu olur mu? Sizin bu anlamda kanaatiniz nedir?
0: Valla bugünden bir şey söylemek çok zor Uğur Bey. Söylediğim gibi yani savaşın şekli bence ya da jeopolitik riskin nasıl şekilleneceği merkez bankalarının politikalarını şekillendirecek. Bugünden baktığınızda evet bir faiz arttırım ihtimali doğmuş ya da mevcut bir faiz arttırım ihtimalinin güçlendiğini, daha kuvvetlendiğini söylemek mümkün. Şunu unutmamak lazım. Kasım'da Amerika'da seçimler var. Bu kadar yüksek bir petrol fiyatı Trump'ın işine gelmeyecektir. Dolayısıyla zaten bu başkan değişikliği yapılırken yapılan tercihlerin ne yönde olduğu herkesin malumu. Onun için ben hala olabildiğince son noktaya kadar kaçınılmaz bir hal almadığı sürece açıkçası Merkez Bankası Fed'in bir faiz arttırım yönünde adım atma konusunda sonuna kadar direneceğini düşünüyorum.
1: Böyle durumlarda tahvil piyasalarındaki görüntü ne anlatıyor peki? Avrupa'daki tahvil faizleri de ciddi anlamda çıkışa işaret ediyor. ABD 10 yıllıklarda da 4.70'in üzerindeki seviyeler dün hakimdi. Bugün 4.68 bandı var. Nasıl okumak gerekir bu fiyatlamaları?
0: Ya çok normal hareketler bunlar fiyat hareketli olarak baktığınızda. Çünkü enflasyon beklentilerinde bir bozulma var. Buna bağlı olarak merkez bankalarının faiz arttırmak üzere bir hazırlıkları var. Ve tüm bunlar da faiz oranlarını dünyanın her yerinde yukarı doğru itiyor. Daha yukarı gidebilir mi? Bence gidebilir. Özellikle Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizi dünya açısından da gösterge olma özelliğine sahip bence. Bakıldığında bu baskının devamı ve özellikle ECB'nin ve Fed'in faiz arttırma olasılıklarının arttığı her gün orada yukarı yönlü baskının devamını görmemiz söz konusu olur. Bu da ister istemez hisse senetleri piyasasında yayının başında söylemeye çalıştığım gibi baskının bir miktar daha yoğunlaşmasına zemin oluşturacak bir şeyi ne derler unsur haline dönüşür diye düşünüyorum.
1: Info Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Mert Yılmaz bizlerle birlikte oldu. Mert Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi hafta sonları.
1: Sağ olun, iyi hafta sonları. Piyasalardaki bu görüntü nasıl devam edecek? Altında beklentiler nasıl şekilleniyor? ABD 10 yıllıklarda çıkış sürecek mi? Daha güçlü bir dolar görecek miyiz? Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın'la bu konuları konuşacağız ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Flip Capital'in sunduğu Küresel Bakış devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Flip Capital'in sunduğu Küresel Bakış devam ediyor.

0: küresel fikse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altan Aydın bizlerle birlikte olacak. Son fiyatlamaları konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar, yayınlar.
0: Teşekkür ederim.

0: Önce altını sorayım. Altındaki geri çekilmeler alım için fırsat mıdır? Son riskler altın adına ne anlama geliyor? Yükselemiyor, çok fazla düşemiyor da bu kadar sıkışık olmasını yatırımcı nasıl okumalı?
1: Vallahi yani tüm piyasalar için söyleyebileceğimiz riskler altın için de geçerli oldu kısa vadede. Belki orta uzun vadede değil ama kısa vadede baskı unsuru oldular. Yani bunun tabii ilk faktörü faiz oranları. Bugün baktığınız zaman tüm dünyada faiz oranlarının çok yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Savaşın ilk başlangıcı ile beraber farklı bir temayla geri geldiler ama daha sonrasında petrol fiyatlarının yükselişi, onun enflasyona geçişi ve ardından faiz beklentileriyle beraber yüksek faiz seviyeleri altın üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Ama orta uzun vadede diğer temaların da devreye gireceğini, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme politikalarının süreceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 4000 dolar altında oluşabilecek fiyatların çok kalıcı olmasını beklemiyoruz açıkçası. O nedenle de belki kısa vade için değil ama orta uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fakat tabii bu düşüncemiz diğer belki yine yayının geri kalanında konuşacağımız varlık fiyatlarında oluşan veya işte bizim dayandığımız varsayımlar için de geçerli. Belli riskler var. Bu kuyruk riskleri veya işte siyah kuğu diyebileceğimiz risklerin gerçekleşmemesi varsayım altında. Bu açıdan biraz iyimser bir bakış açısı diyebiliriz. Ama altını da belli faktörlerle dolduruyoruz. Onu da konuşuruz. Ama özetle kısa vadede belki dalgalanma devam edebilir. Tüm varlık fiyatlarında olduğu gibi savaşın çok gündemde olması sebebiyle. Ama orta uzun vadede gerilemelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.
0: An itibariyle 4050 dolar seviyesinin altında kalan bir altın var. Gram altında peki dolar TL'den de etkileniyor. Önümüzdeki süreçte kurda enflasyonun üzerinde bir hareket bekler misiniz? Yoksa kısa ve orta vadede tamamıyla ons altından etkilenen bir gram altın mı göreceğiz?
1: Öyle görünüyor. Yani en azından hani bu yılın son aylarına kadar bence öyle, hatta yılın sonuna kadar diyebilirim. Yani 2027 yılının ilk çeyreğinden itibaren enflasyonun biraz daha dengeli olabileceği düşüncesiyle kurdaki yükselişin bir miktar daha, belki aylık yükselişinin bir miktar daha ivmelenme ihtimaline karşı o zaman belki bu sefer hani TL ve dolar ilişkisinden etkilenebilir gram altın. Ama o zamana kadar ons altına birebir, yani birebir olması da çok paralel bir seyir izlemesini bekliyoruz. Dolayısıyla az önce ons altın için söylediğim şeyler gram altın için de geçerli. Tabii burada ekstra belki hani talebin de bir miktar daha etkisini görebiliyoruz. Yani çünkü birbirini besleyen bir durum. Yani altına olan talep dolar talebi de yaratıyor vesaire. Dolayısıyla hani zaman zaman böyle şeyler görsek de bunların çok kalıcı olmasını beklememekle beraber kısa vadede ons altında orta uzun vadede dolar TL'nin seyrine göre bir patikada oturması mümkün görünüyor gram altının da.
0: Bu hafta agresif bir yükseliş petrolde vardı. Devamı gelecek midir? Elbette risklerle ilintili olarak düşünmek gerekir ama Amerika'dan geri adım gelmiyor. Trump'ın açıklamaları biraz sert. Aynı şekilde İran'dan da aynı şekilde. Bu teknik açıdan daha yüksek bir Brent petrolü destekliyor mu? Ne dersiniz?
1: Yani görüntü o ama yani bu özellikle Mart ayından bu yana baktığınız zaman belki de her 15 günde bir bu durum değişti. Yani tüm varsayımlar değişebiliyor maalesef. Şimdi genel itibariyle bir varlığa baktığınız zaman onunla ilgili bir fikir oluşturduğunuzda işte arz talep dengesini veya kendi içsel değeri varsa bunu hesaplayarak belli bir varsayımda bulunabiliyorsunuz ama özellikle savaş ve sonrasındaki işte yani savaşla ilintili açıklamaların çok etkili olduğunu biliyoruz petrol fiyatlarında. Dolayısıyla bunu tahmin edemiyorsunuz. Bu da ister istemez beklenti oluşturmayı çok zorlaştırıyor. Yayına gelmeden önce baktım, yani tüm şimdi endeks için de konuşacağız belki borsa için. Yani 12 Haziran'dan bu yana ciddi değişiklikler var tüm varlık fiyatlarında. Petrolde de öyle. Yani işte 86 dolarmış barış, ön barış anlaşması yapılırken oradan 70 dolara kadar geriledi. Bugün 94-95 dolarları test etti. 92 dolar şu an galiba. Şimdi böyle

0: Böyle bir ortamda yani 15 günde bir, bir ayda bir durumların değiştiği bir ortamda bunu söylemek çok kolay değil. Ama tabii kısa vadede bu tip açıklamaların devamı gelirse veya tam aksi bir açıklama gelmezse petrol fiyatlarında bir düşüş beklemek abes olur. Ama geçmişte de tecrübe ettiğimiz gibi ABD Başkanı Trump'ın Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin işte 4.60'lara 4.70'lere yaklaştığı yerde petrol fiyatlarının Brent petrolün 100 dolarlara yaklaştığı yerde hep barış açıklamaları yaptığını biliyoruz ve genelde bunları da böyle seans sonlarına doğru yapıyor ya da hafta sonları yapıyor. Yine öyle bir şey beklenebilir mi? Hiç şaşırtmaz açıkçası. Daha önce bunu 4-5 kere yaşadık çünkü. O yüzden ancak öyle bir şey olursa burada bir gerileme ihtimalinden bahsedebiliriz. Yani şu anki seviyeler bu yılın ortalamasının üzerinde. Dolayısıyla mevcut tahmin ve varsayımları değiştirebilecek seviyeler. O yüzden daha da negatif. Yani 82-85 dolar buralarda durulsaydı mesela çok fazla bizi etkilemeyecekti. Belki 60 dolar değil ama halihazırda o beklentiyi fiyatlara yansıtmış. Hatta bütçelemelere, varsayımlara, tüm ekonomik makro tahminlere de kısmi de olsa yansıtmıştı. Ama bu seviyeler yansımadı. Dolayısıyla bunun ayrıca bir fiyatlama ihtiyacı götüreceği, ihtiyacı hissettireceği de aşikar. Bunu da böyle düşünmek lazım. Ama dediğim gibi her an her şey olabilir. Yani Trump görevdeyken biz de bu gözle bakıyoruz. O yüzden net bir pozisyon alamıyoruz. Ama tüm bunlara baktığınız zaman yani sadece Brent değil tabii onun bütün etkilediği diğer varlık fiyatlarını da düşündüğünüzde burada yatırımcıda bir bıkkınlık oluşuyor açıkçası. Bu da ister istemez oynaklığı çok arttıran bir gelişme. Yani diğer varlık fiyatları için konuşuyorum bunu da.
1: Bu arada ABD borsalarında da hafta içerisinde geri çekilme vardı. Şu an vadeli taraf biraz daha yatay. Bilançolar geliyor. Tesla bilançosunu açıkladı. Alphabet bilançosunu duyurdu. Nasıl görüyorsunuz oradaki fiyatlamaları? Ne dersiniz?
0: Ya orada tabii başka bir tema var. Yani biliyorsunuz hani Amerika'da belki de son bir senedir bütün hareketin ana motoru, itici gücü, teknoloji şirketlerinin beklentileri, yatırımları ve daha sonrasında bilanço beklentileriydi. Tabii bilançoların gerçekleşmesiyle beraber işte kimi bunu gerçekleştirebiliyor, kimi gerçekleştiremiyor. Gerçekleştirebilenin 2027 beklentileri başka bir şekilde fiyatlanıyor. Ama biz biliyoruz ki 2030'a kadar hatta yani daha sonrasında da çok ciddi yatırım harcaması yapacak teknoloji şirketleri. Hem bu teknolojiyi devam ettirebilmek için hem enerji tarafında önemli yatırımlar yapılacak. Tabii bunlar beklenirken bunun finansmanı ile ilgili çok fazla soru işareti var. Bunun finansmanının sağlanması için de bu şirketlerin nakit akışı çok yakından izleniyor. Böyle işte açıklanan şirketlerin nakit akışlarını gördükçe de orada ciddi dalgalanmalar görebiliyoruz. Son dönemde yaşanan da böyle. Ben açıkçası çok böyle negatif veya çok böyle katastrofik bir bilanço dönemi geçtiğini düşünmüyorum o tarafta henüz. Yani o yüzden oradaki dalgalanmanın da kendi içinde belki bir ara ara sektörel değişiklik yaşanır. Bilanço öncesinde olduğu gibi. Ama sadece sektörel sebeplerden olabileceğini düşünmüyorum. Yine savaş ve yine enflasyon ve üzerinde Fed'in nasıl hareket edeceğine bağlı bir trend oluşacak orada da. Evet, şirketlerin kendi içinde açıkladıkları bilançolar ve geleceğe yönelik tahminleri zaman zaman etkili olacak. Belki eğer bir çöküş olacaksa bunun da sinyali buradan gelecek ama bence bunun için henüz erken. Ben öyle düşünüyorum.
1: Biraz önce Mert Bey'e de sordum. Maliyet enflasyonu, talep enflasyonu. Fed'in faiz artırımına ihtiyaç var mı? Talep enflasyonundan bahsetmiyoruz. Maliyet enflasyonu diyoruz. Ya da bir faiz artışı siz bekler misiniz? Şayet olursa da bu doğru bir karar olacak mıdır?
0: Ya bu tabii zor bir soru. Yani bunun odağında çalışmış insanların daha net cevap verebileceği bir şey ama piyasa gözüyle baktığımda işte belli metrikleri takip eden biri olarak en azından söyleyebilirim. Eğer savaş devam etmeyecekse ki bunu bilmiyoruz. Yani çok önemli bir belirsizlik bu. Dolayısıyla hani petrol fiyatları diyebilirsiniz ki işte arz şoku ama öyle ya da böyle enflasyon üzerinde maliyet enflasyonu olsa dahi bir etki yaratıyor. Merkez Bankası Bank'sının buna yönelik hamlesi daha kısıtlı olur, evet. Etki anlamında daha az etkili olur. Hatta uzun vadede etkisi neredeyse sıfıra yaklaşır eğer bu devam ederse. Çünkü siz faiz ne kadar arttırırsanız arttırın, arz talep dengesizliği ve arz çokuyla gelen fiyat artışlarını o faizle veya işte para politikasıyla önleme şansınız çok yok. Ama kısa vadede, biraz daha kısa vadede, yani o geçici olduğunu düşündüğünüz arz şokunun sonrasında o dengeyi oturtabilmek için petrol fiyatlarının gecikmeli etkilerinin, yani işte bu taşımadan kaynaklı gıdada da, daha sonrasında diğer alt ham maddelerin fiyatlamasında da eğer yüksek faizin bir miktar baskı yaratabileceğini düşünüyorsanız, ki Fed şu anda bence biraz öyle düşünüyor, o zaman bunu yapabilirsiniz. Ama ben özellikle Kevin Warsh'un göreve geldiğinden bu yana çok önemli bir sözlü yönlendirme politikası güttüğünü düşünüyorum. Yani sözlü yönlendirmeye gerek yok derken bile bence bu politikayı güderek konuşuyor. O yüzden henüz sıkılaştırmadan piyasanın kendi kendini sıkılaştırmasını sağlamak zaten buna çok bence net ve bariz bir örnek. Yani şu anda gördüğümüz işte tüm ABD'de 10 yıllıklar, 30 yıllıklar ve aslında bütün dünyada da faiz oranlarının geldiği yer, aslında merkez bankalarının bir hamlede bulunmadan da beklentileri yöneterek işte belli sıkılaşma koşullarını sağlaması oluyor. Fed'in de yaptığı bence bu. Hatırlarsanız daha fazla faiz arttırma fiyatlanıyordu. Şu anda o biraz daha dengeye gelmiş gibi. Yani bir faiz arttırımı şu anda çok fiyatlanıyor, evet, yani %50 civarında, belki biraz daha fazla galiba. Ama benim beklentim bunu geciktirebileceği kadar geciktireceği Fed'in ve sonrasında da bir faiz artırımı yapmayacağı, eğer savaş devam etmez ise, ederse tabii bu enflasyon üzerinde en azından bu hane halkının öne çekilecek olan talebini de biraz daha baskılayabilmek açısından enflasyon beklentilerini, çünkü biliyorsunuz enflasyon direkt olarak da aslında bir etkisi var fonksiyon sebebiyle, yani öne çekilen talep, o anda yaratılan enflasyon arz şokuyla beraber bir tık daha etkili olabiliyor, bunu kontrol edebilmek için bir faiz artırımı yapabilir. Ama ben savaş, eğer yani bu işte Rusya-Ukrayna savaşı gibi sönümlenerek devam edecekse, faiz artırımı beklemiyorum Fed'den. Onu söyleyebilirim. ECB'nin durumu biraz daha farklı belki. Ama ECB'den de bir faiz artırımı beklemiyorum açıkçası. Onu da söyleyebilirim.
1: Biraz doları da konuşalım mı? 102'ye doğru, çünkü hareket etti hafta içerisinde. Trump ikinci kez koltuğa oturduğunda güçlü dolar demişti. Bu ilk etapta biraz yanlış anlaşıldı. Sonra biraz daha işte 109'lardan 96'lara kadar gelen bir dolar endeksi gördük. Bu denli 100'ün üzerindeki bir dolar endeksi Trump'ın politikalarını düşündüğümüzde istenilen bir seviye mi? Nasıl bir görüntü olur?
0: Yani normal şartlarda aslında son hamlelerine bakarsanız, yani işte savaş, petrol fiyatları, faiz oranları ve dolar endeksi aslında Trump'ın ilk geldiğindeki söylemlerine çok uyan seviyeler veya patikalar değil bunlar. Ama yani bunu ne için yaptığını açıkçası çok fazla da bilemiyoruz. Yani ama dolar endeksinin bu koşullarda yükselmesi de gayet normal bence. Yani ECB'nin ve Fed'in faiz artırımları beklentileri, işte ikisi arasındaki faiz farkları ve hem euro dolar paritesinin etkisi, hem de zaten ağırlığı euro olması sebebiyle dolar endeksine de etkisi çok aşikar. Daha yukarıya giderse nasıl bir etki yaratır derseniz, yani özellikle 104-105 seviyeleri daha önce bizim işte gelişmekte olan ülke piyasalarını da bozacak şekilde yüksek seviyeler demektir. O zaman bazı ikincil etkilerini de görebiliriz. Trump'ın bu açıda nasıl bir hedef değeri var onu bilmiyorum. Yani tam olarak bütün bu işte petrol, faiz oranları, dolar endeksi olarak düşündüğünüzde, ara seçimler öncesinde Trump'ın yapmaya çalıştığının önceden biz Çin ile ilgili biraz daha bu işte elini güçlendirmek diye düşünüyorduk, ama burada çok daha farklı bir belki bir motivasyon kaynağı olabilir. Onu da gelip belki önümüzdeki aylarda göreceğiz, ama makro çerçeveden baktığınızda evet, ilk geldiğinden farklı bir söylem, ama sonuç itibariyle bütün bu yaşananlar dolar endeksini yükseltici bir etki yaratıyor ve bu koşullar değişmezse, az önce faizler için söylediğim, dolar endeksi için de söyleyeceğim, orada da yükselişin devamı beklenebilir. Benim beklentim bu değil, ama işte az önce de söylediğim gibi, yani 15 günde bir koşullar koşullar değiştiği için bu koşullarda böyle bir riskin biraz daha yüksek olduğunu söylemek lazım.
1: Altan Bey, teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.

0: ederim yayınlar.
1: Sağ olun. Altan Aydın bizlere eşlik etti. Küresel Bakış'ta küresel kanatta yer alan gelişmeleri değerlendirdik. Küresel Bakış'a nokta koyuyoruz. Birazdan spor ekonomisiyle karşınızda olacağız.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Hami vuruyor ve gol! Muhteşem bir gol!
2: 30 yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta

0: Efendim spor ekonomisi başlıyor. Dört büyükleri konuşacağız. Daha spor yorumcusu Suat Umurhan'la birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Artık ligin başlamasına az bir süre kaldı.
1: Geri sayım var artık.
0: Yani, hiçbir şey bitmemiş gibi. Dünya Kupası
1: olunca tabii.
0: Hiç ara verilmemiş gibi.
1: Bizim için öyle zaten, direkt çalışanlar için.
0: İzleyiciler için de öyle.
1: İzleyiciler için de öyle. Hemen zaten Avrupa eleme maçları var takımlarımızın. Hiç boşluk kalmadı yani.
0: Nasıl hazırlanıyor peki takımlarımız
1: şimdi
0: yeni
1: tabii,
0: sezona?
1: Dünya Kupası bu işi değiştiriyor. Yani plan programı da bütün takımların değiştiriyor. Yani işin ekonomi boyutuna ayrı konuşamayız. Çünkü transferde takımları, sadece Türkiye değil bütün Avrupa, erteliyorsun, turnuvayı bekliyorsun. Bir transfer piyasasının hareketlenmesi zaman alıyor. Türk takımları için de tabii bu böyle. Hepsi milli takımdan dönen oyuncuları daha yeni yeni katılıyor. Bazılarının izinleri devam ediyor. Yani daha tam hazır olmadan, misal dün akşam Beşiktaş vardı. İki gün önce Fenerbahçe Avrupa'da eleme turlarına çıktılar. Daha geçen senenin kadrolarıyla neredeyse sahadalardı. Bu da tabii ki spordaki maddi yatırımın daha karşılığını alamadan, sahada göremeden Avrupa'da maça çıkmana sebep oluyor.
0: Dünkü maçı izlemedim ama Fenerbahçe maçında biraz baktım. Hı hı. Geçen seneyle bir izleyici olarak kıyasladığımda, hı hı, oyun olarak çok bir fark görmedim ben. Bilmiyorum siz bu işin ustası olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya şimdi tabii ki farklar var. Tabii ki bir değişiklik var çünkü hoca değişti. Yani bir üslup değişiyor her
0: şeyden
1: önce.
0: Hemen oyuna yansıyor mu?
1: Yansır tabii. Yani her yiğidin yoğurt yiyişi
0: biz
1: ayrı derler.
0: Biz taraftar olarak hemen gol olsun, işte kaleyi boğalım, öyle bir şey bekliyoruz ama.
1: Evet ya, bu normali bu ama zaten. Taraftar bunu ister ama Fenerbahçe'nin kötü olduğunu söyleyemem. Ama muhteşem diye övgülerde düzecek halimiz yok. Çünkü daha takım tamamlanmadı. Belki dün önceki gün sahaya çıkan oyuncuların bir kısmı ligin ilk haftası ya da Eylül'ün ilk haftasında Fenerbahçe forması giymeyecek. Yani o yüzden daha bu süreçlerin tamamlanması çok uzun periyotta gerçekleşiyor. O yüzden de buraları atlatmak çok önemli. Yani eldeki kadrolarla buraları geçeceksin ki lig aşamasına kalacaksın ki Avrupa'da bunu maddi gelire, takım olarak, taraftar olarak manevi gelire döndürebilirsin.
0: Hisse görünümü dört büyüklerin ekrana geliyor. Galatasaray'ın 1 TL'nin üzerinde, Fenerbahçe 3 TL'nin üzerinde düşüş var. Beşiktaş'ta da %2.14'lük geri çekilme var. Trabzon

0: Trabzonspor'da yatay bir görüntüyü takip ediyoruz. Peki bu dört büyükler yeni sezona hazırlanırken transfer politikaları nasıl şekilleniyor? İstedikleri oyuncuları alabiliyorlar mı? Kasalarında yeteri kadar para var mı? Her gittikleri futbolcu bütçeleriyle uyuşuyor mu?
1: Şimdi para bir kere hiçbir zaman yok. Onun altını çizelim kulüplerimizde. Yani öyle denk bütçeler, gelir giderleri çok net, çok düzgün yönetilen kulüplerimiz yok. Çünkü ciddi borç yüküyle her sezona başlayan, yaptıkları oyuncu transferlerini bir sene sonra, iki sene sonra zararına satan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani sürekli onu geliştirmek için farklı projeler, işte farklı branşlardan, farklı gelir yöntemleriyle kasayı doldurmak, ya da günü kurtarmak için hamleler yapıyor kulüpler. Mesela burada bir parantez açalım. Bütün kulüpler statlarını büyütmeye çalışıyor. Eski statlarından daha fazla gelir elde etmek için farklı modellere geçiyor. Mesela Galatasaray localarına yeni koltuklar ekleyerek ya da sıkıştırarak diyelim, orada bir 5-6 milyon euroluk, dolarlık bir gelir elde etmeye çalışıyor. Fenerbahçe izinlerini almaya çalışıyor. Boşluk yok stadın çevresinde ama dışarıdan biraz prefabrik yöntemlerle, farklı mimari yöntemlerle tribün inşa etmeye çalışıyor. Trabzonspor yeni stadında, Beşiktaş keza öyle, Dikiltaş projesi oluşturmaya çalışıyor. Buralardan gelecek gelirleri kulüpler mantıklı kullanırsa geleceklerini kurtarırlar. Ama aksi halde gelen paraları tamamen transfere zararına yatırırlarsa problem olur. Bu sene bir de tabii değişiklik var. 10+4 kuralı. Onun da altını çizelim. Belli bir yaş, 23 yaş diyeyim ben. 23 yaşın altında 4 oyuncunuz olacak yabancı.
0: Var mı kulüplerde böyle 4 oyuncu?
1: Bazılarında fazla var, bazılarında az var. Ama asıl problem normalde yaş sınırına bakılmaksızın 10 yabancı limitinde. Kulüpler burada çok zorlanıyor. Özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe burada ciddi bir tıkanmışlık durumundalar.
0: Satma durumu mu olacak bazılarında?
1: Şimdi ya,
0: o
1: işte
0: sayıya gelmek için.
1: Çok güzel noktadayız. Satma durumu olacak ama satılmıyor. Başka kulüplere, başka ülkelerden gelen tekliflerde diyorlar ki ya biz az para veririz size. Hadi tamam, bunu da kabul ediyor kulüpler ama diyor ki, örnek vereyim, yıllık 5 milyon euro ücreti var oyuncunun. Biz 2,5'unu veririz. Kalanını da siz verin diyor. Şimdi böyle birike birike kulüpler, işte o biraz önce altını çizdiğimiz zarar katlanarak da büyüyor. Enteresan bir yol ayrımına geliyorsun ondan
0: sonra. O zaman
1: sonra
0: bu iyi bir transfer politikası takımlar geçirmediği zaman oynatmadığı oyuncunun maliyetini de ne yazık ki üstlenme durumu da yaşıyor.
1: Ve bir senelik değil bu. Yani kontratlar 3 senelik, 4 senelik. Düşünebiliyor musun 4 senedeki zararını? Yani bir de bunlar şirket halinde de yönetilen kulüpler. Bu zararları telafi etmen çok daha zorlaşıyor. Yani günü kurtarmak aslında belki birkaç sosyal medyada alkış alırsın. İşte büyük başkanlar, büyük yöneticiler hani hitaplarını alırsın. Ama diğer tarafta kulüplerin geleceğini ciddi zora sokuyor.
0: Mesela tek tek başlayalım. Son şampiyon Galatasaray nasıl geçiriyor bu transfer sezonunu? İstediği oyunculara ulaştı mı? Ya da oyuncu takviyesi yapacak mı? Tabii mali tablolarda el veriyor mu?
1: Tabii. Şimdi Galatasaray en sessiz takım aslında. Burada yabancı sınır dedik ya biraz önce. Orada da en rahat takım. Hani genç kontenjanı boş. Normal 10 oyuncu içinde değerlendirilebileceği isimler var. Tabii orada Icardi'nin ayrılığı var. Yani artık Türk futbolu için sembol olan bir isimdi. Icardi'nin vedası var. Galatasaray bir tane oyuncu aldı şu ana kadar. Ugo Çukwu. Genç kategorisinde bir oyuncu. Onun dışında sessiz kalıyor. Biraz önce altını çizdiğim şey, o sosyal medyadaki övgü yergi durumunda da Galatasaray şu anda sıkıntılı bir dönemde. Taraftar transfer istiyor. Yönetim maddi şartları düşünerek biraz geciktiriyor işi ama kadro yapısı olarak diğer takımlara göre daha hazır bir Galatasaray var tabii.
0: Fenerbahçe'de durumdası. Birileri geliyor.
1: Evet.
0: Bu maaşlar nasıl ödeniyor? Nasıl bu paralar veriliyor?
1: Şimdi kulüplerin gelirleri yok değil. Ama gelir gider dengesinde oradan alıp buraya koymak, buradan alıp başka yere ödemek gibi bir döngü içindeler. Fenerbahçe burada Greenwood gibi çok üst düzey bir genç oyuncu aldı aslında. Buraya nereden baksanız hesaplayalım. Yani böyle 80-90 milyon euroluk bir yatırım yaptı. Vadeye de böldüğünüz zaman 5 senede toplamda. Şimdi Fenerbahçe'nin burada elindeki yabancıları asıl problem. Yani eldekileri göndermek için tekrar zararına satış, işte zarardan kar gibi bir duruma bakıyorlar. Fenerbahçe orada biraz sıkışmış durumda. Beşiktaş onlarda daha farklı bir yapıya gidiyor.

0: ettiler. Bir Salah transferi konuşuluyor ki bu dünya çapında ses getirecek. Bütün dünyanın gözünü diğer transferlerde olduğu gibi buraya çevirecek bir hamle. Beşiktaş biraz yeniden yapılanırken farklı bir üsluba gidiyor. Genç oyuncu bulma peşine düştüler. Onların da durumu böyle.
1: Peki en hazır kulüp şu an hangisi yeni sezon başlarken?
0: Şimdi tabii Galatasaray hazır. Yani oturmuş bir kadrosu, normal kemikleşmiş ilk 11'i var. Trabzonspor başkan ve teknik adamla beraber bir süreçten geçiyor ve hep isimsiz diye tabir ettiğimiz oyuncuları alıp parlatıp çok ciddi paralara satıyorlar. Yani mali anlamda belki de Trabzonspor son 2 yılda en başarılı operasyonları imza atan kulüp durumunda. Fenerbahçe ve Beşiktaş yeniden bir takım kuruyorlar. Yeniden bazı yerleri dizayn ediyorlar. Onlar için biraz daha zaman gerekiyor.
1: Şimdi başkanlık seçimi sürecinde Fenerbahçe'de başkan adayları yüksek tutarları telaffuz etti. Şimdi hangisi ne dedi tam hatırlamıyorum ama 200-300 milyon eurolar havalarda uçuşmuştu. Şimdi Aziz Başkan tekrar geldi.
0: Evet.
1: Böyle bir bütçe var
0: mı? Para var mı? Şimdi tabii kulüplerde başkanlık seçimlerinde böyle yüksek yüksek vaatler sonrasında bir kulübün gerçekleriyle karşılaşınca ki aşağı yukarı herkes biliyor ama karşılaştığında bir frene basma durumuna sebep oluyor. Fenerbahçe burada yarı yarıya bence gitti. Yani ne çok uçtu kaçtı transferde para olarak ne de hiçbir şey yapmadı. Yani ortada çok başarılı bir Greenwood transferi var. Yani para tabii ki işin içinde.
1: Ortalama ne kadar mal olacak oyuncu?
0: Greenwood'un yani nereden baksanız yıllık ücretleri, bonusları, 5 senelik bir maliyet 90 ile 80 milyon euro arasında bir bedel. Ama yaşlı bir oyuncu değil, genç oyuncu, çok kariyerli ve yetenekli bir oyuncu. O yüzden hani kötü bir yatırım olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani bir sonraki satışı mümkün olan başarılı bir transfer. Evet, buraya almak için oyuncu fazla para veriyorsunuz. Zaten buraya gelmesi için Avrupa'da verdiğinizin verilenin en az %40, %50 fazlasını zaten veriyorsunuz. Zaman zaman %100 fazlasını da veriyorsunuz. Bundan kaçışımız yok Türk futbolu olarak. Ama Fenerbahçe'nin burada yapması gereken asıl birkaç transfer alırken eldeki oyuncuları göndermek asıl problemli nokta o.
1: Niye %40, %30 fazla verir durumdayız hala?
0: Bunu marka değeri olarak söyledim bu arada.
1: Peki daha fazla oranlar tabii olabilir. Marka değeri Türk futbolunun yukarılara çıkmadı mı? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray hemen hemen her sene oynuyor. Geçen sene görece bir başarı da vardı.
0: Doğru.
1: Bunlar yeterli olmuyor mu?
0: Yeterli olmuyor. Şimdi bir gerçekler var. Yani Avrupa'nın 4 büyük, 5 büyük ligi var. Buralar kalbur üstü. Yani bir futbolcu kariyeri içinde buraları seçip oralara gidebiliyor. Sonrasında geleceği yerlerde biz öne geçmek için bazen akıl dışı paralar veriyoruz. Bu işin içinde menajeri var, başkanları var. Yani sadece 4 büyük takım üstünden durumu okursak tabii biraz da yanılmış oluruz. Yani diğer takımlarda da çok farklı hamleler var ve burada marka değeri yükselirken gelirler o kadar yükselmedi aslında. 4 büyük takım mesela yayın gelirinden ciddi bir ligden bahsediyorum. Serzenişte der. Çok düştü. TL bazında düşününce çok düştü. Dolar olarak çok geriye gitti. Böyle bakınca mesela bir sene sonra ligin yayın pazarlaması tekrar yapılacak. Çok iyi bir artış istiyorlar. Bunun için de buralara bu yıldızları getirmek zorundasınız. Yani tek başınıza her şeyi kulüplere bırakarak bu üstümüzdeki tabiri caizse
1: evet,
0: Suudi Arabistan'a döndü durumunu ertelemiş oluruz sadece. Orada verilen yüksek paralar burada verilemez. Bu işin gerçekliğine çok aykırı bence.
1: Bilmiyorum hatırınızda var mı ama merak ediyorum. Bu 4 takımı dışarıda tutalım.
0: Evet.
1: 5. artık hangi Anadolu takımıysa Başakşehir mi ifade ediliyor ya da işte seneye göre değişiyordur. Kadro maliyeti açısından bir uçurum var. Diyebiliyorum ama atıyorum Beşiktaş 170 milyon 200 milyon euroysa o 6. takım 7. takım arası 50 mi onlar 40 mı 30 mu nedir aradaki makas?
0: Şimdi gelirken çıkarttım son durumu. Bütün kadrodaki oyuncuların hani farklı sitelere göre fiyatlandırması var. Galatasaray 323 milyon euro, Beşiktaş 202 milyon euro, Fenerbahçe 333 milyon euro, Trabzonspor 136 milyon euro. Şimdi bunlar 4 büyüklerin güncel piyasa değerleri.
1: Tamam.
0: Bir sonrakine geldiğinizde 50'lere çok iyi dersiniz. 50, 30, 40

0: lige düşen takıma hala aynı parayı veriyor ki orada problem yaşamasın. Yeni gelen takıma ki Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig'e çıkıyor. Onlara biraz daha destek oluyor. Bu tarz şeylerle ligin kalitesini, büyüklere karşı direncini arttırmaya çalışıyor. Ama bu Türkiye'de çok iyi gittiğini bu işin söyleyemeyiz. Arada bir uçurum var.
1: Yine ilintili olarak insanın aklına şu geliyor. Hani lütfen Anadolu kulüpleri durumu da yanlış anlamasın. O kulüplerin taraftarları da yanlış anlamasın ama şimdi dört büyükler bu kadar para harcıyor. Hı hı. 300 küsür milyon eurodan bahsediyorsunuz. 20-30 milyon euroluk takımları yenmek adına mı bu paralar harcanıyor yoksa daha büyük başarılar olsun diye mi bu paralar harcanıyor?
0: Şimdi bu Türk futbolunun bence kısır bir döngüsü. Yani bir yerden sonra Avrupa'yı tamamen bırakıp iç piyasayı memnun etmek, günü kurtarmak, taraftarı hoş görünmek için sadece biz ligi kazanalım gerisi önemli değil planıyla hareket ediyorlar. Ama bu gerçeklerle de örtüşmüyor. Birincisi bu paraların çok daha azına Avrupa'da kupa alan, final oynayan, yarı final oynayan bir sürü takım var. Yani Şampiyonlar Ligi'ni ayırıyorum. Orası bambaşka bir seviye ama Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde bir Türk takımının özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor bu sene oralarda yarışacaklar. Şampiyonluk çok uzak değil. Ama sadece inanmak, plan, prensip, düzenli bir işleyiş lazım. Bunları düşünmezsen tekrar zarar döngüsünde devam ediyorsun. Her sene zarar ediyorsun. Bu sene aldığın umut dediğin oyuncuyu, taraftarın seni göklere çıkardığı oyuncuyu bir sene sonra biz bunu ne yapacağız diye 3.30 paraya satmaya çalışıyorsun. Böyle de bir ekonomi çok zor gider.
1: Şimdi Trabzonspor'a siz parantez açarken makul seviyede oyuncular buluyor, iyi fiyatlara satıyor dediniz. Geçen sene de yükselen bir grafik vardı.
0: Doğru.
1: O zaman çok yüksek para harcamak kesin şampiyon olacağın anlamına gelmiyor. Düzgün, makul bir kadro kurarak da yarışta kalabilir bu takımlar. Onu mu anlamamız gerekiyor?
0: Kesinlikle öyle. Yani burada bir transfer çılgınlığı var. Yani bu sosyal medyayla beraber destekleyen birbirini kim olduğunu bilmediğin, yani eğitim, bilgi, düzeyini bilmediğin sosyal medyadan birileri, bir grup istediğini söyleyip yönetimleri ciddi eleştirilerde bulunabiliyor. Böyle bir yöntemle beraber üç büyük takım, İstanbul'un üç takımı farklı bir planlamaya gidiyor, para harcamaya gidiyor. Ama Trabzonspor şöyle bir şey dedi, Fatih Tekke Hoca ve Ertuğrul Doğan başkanlığında. Evet. Biz dedi bu şekilde bu takımlarla yarışamayız. Bizim daha mantıklı hareket etmemiz lazım dedi. Ve o yolda da çok başarıyla gidiyorlar.
1: Bakalım takımların hazırlık süreci nasıl devam edecek? Hangi futbolcular gelecek? Yakından takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. A-Spor yorumcusu Suat Umurhan bizlerle birlikteydi. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 29, en düşük 22 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 30, en düşük 15 derece. Konya 30, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 31 derece. İzmir çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 36, Manisa 34 derece. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 36, en düşük sıcaklık 29 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 24 derece. Bolu 23, Karabük 26, Rize 29, Samsun 29 derece. Erzurum çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 12 derece. Malatya 36, Erzincan 34, Van 31, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli, en yüksek sıcaklık 37, en düşük sıcaklık 24 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38, diğer

0: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
1: Gel çocuğum.
0: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
1: Kirvem.
0: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
2: Öyle bir dünya yok.
3: Allah. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var.

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul yerleşkesi.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
2: Otobit'te. 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
3: Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilerine 2 yılda 200 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlıyor. Sen de Bauhub Invest'le yenilikçi ve teknoloji tabanlı fikrini dünya çapında girişimlere dönüştür. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul'un kalbinde bir dünya.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle, Otobit'te.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: ailesiyle birlikte yolculuk eden bir baba. Yol verme kavgasında peşlerine düşen bir katil. Aksiyon ve gerilim dolu bir kovalamaca. Yakın takip yarın 20'de Apara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

Herkese merhabalar. Teknoloji ve Gelecek programıma hoş geldiniz. Ben Zehra Öney. Evet, her gün gün geçmiyor ki teknolojiden, yapay zekadan ve yeniliklerden haber almayalım. Ve gün geçtikçe de aldığımız haberler aslında günlük yaşantımızın içine, iş şekillerimize, şirketlerimize ve aslında biraz da bizim davranışlarımıza da yansıyor. Ve artık yapay zekayı geldiğimiz bu zamanda öğrenmek, yapay zeka okuryazarı olmak, onunla beraber hareket edebiliyor olmak, onunla çalışabiliyor olmak, güvenliğimizi onu öğrenerek sağlıyor olmanın önemi de kat be kat arttı. Tabii bu programda başından beri yapay zeka konusunda dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'deki yapay zeka ile ilgili hem bakanlıklarımızın hem şirketlerimizin bu dönüşüm içerisinde almış oldukları önlemler, stratejiler, geliştirmeler, bütün bunları birlikte konuştuğumuz muazzam bir program dönemi yaşadık kış boyunca. Geçmiş programları da kontrol ederseniz bir arşiv gibi gelişmeler orada yer aldı. Bugün

0: daha çok yapay zekayı iki açıdan değerlendirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi özellikle kurumsal yönetim yapılarında yapay zekanın dijital dönüşümde ne kadar etkili hareket edebildiği ve özellikle şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunu yaparken aslında hangi noktalarda takıldıkları, hangi noktalarda kendilerini daha iyi götürebildikleri ve burada da insan faktörünün önemini aslında biraz konuşmak istiyorum. Diğer taraftan baktığımızda da hep konuşuyoruz, yapay zeka ajanları diyoruz. Şirketlerin içerisinde bir birey gibi çalışan ve şirketlerin içerisindeki o çalışanların, kalabalık çalışanların sorumluluğunu büyük ölçüde alıp angarya işleri üstlenip çalışanların daha verimli hareket etmesini sağlayan ajanlar. İşte bu ajanlar da hayatımızın içine artık tamamen girdi. Yine bu konuda da çok değerli bir konuğum var. Onunla da bu konuları değerlendirmek istiyorum deyip hemen sizleri bekletmeden konuklarıma dönmek istiyorum. Eğer sizler de hazırsanız. Sevgili Özge Bulutmaraşlı, hoş geldin programıma.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Seninle dostluğumuz bir yana yıllardır evet. Sektörde büyük bir beğeniyle, büyük bir hayranlıkla izlerim. Hem çalışmaların hem multidisiplin hareketlerin, özellikle çalıştığın şirketlerde yaptığın derinleşmeler, STK çalışmaların, bütün bunlar aslında benim o işte bu çağın gerektirdiği multidisiplin insan olma ve dayanıklı insan olma tarifini tamamlıyor. Kurumsal yönetimden yatırıma, şirket dönüşümlerinden küresel ağları uzanan 30 yılı aşkın bir tecrüben var. Evet. Ve bankacılıktan telekomünikasyona yapay zekanın müşteri deneyiminde sahadaki dönüşümü de bizzat yöneten bir tarzında olmuş. Şirketlerin içerisinde karar verici noktalarda çalışmışsın. Aynı zamanda tabii Global Turks Foundation diye benim de içinde olduğum, hatta kurucusu olduğum Teknolojide Kadın Derneği'ni kurarken burada kurucu üyelerimizden Ayşegül Dicle Aydın o dönemlerde bir hayal, bir heyecan, bir fikir vardı 4-5 sene önce. Hem bizim kurucumuz oldu hem de bu fikri, bu hayali böyle derin derin işleyerek, muazzam disiplinle çalışarak bugün vakfı tamamen artık resmi olarak da kurmuş şekilde bu hayali gerçeğe dönüştürdü. Muazzam bir vakıf ve sen de hem kurucu üyelerdensin evet. hem de global bir vakıf. Global anlamda da chapter'larımız var her ülkede. Evet. Bütün bu chapter'ların da liderliğini sen yapıyorsun. Yapmaya da devam edeceksin. İnşallah sen de bu konuyu da derinlemesine konuşmak arzu ediyorum. Hoş geldin
1: hoş
0: programımıza.
1: Bulduk, hoş bulduk sevgili Zehra. Bana söylediğin her şeyin çok daha fazlasını yaptığın için senden bunu duymak hakikaten çok heyecan verici. Davetin için de çok teşekkür ediyorum. Çok kısa izin verirsen Global Turks Foundation'dan da bahsetmek isterim.
0: Çok sevinirim.
1: Böyle bir açılım bize son günlerde müthiş bir heyecan veriyor. Bu heyecan ...anımızın arkasında şu yatıyor. Bildiğiniz gibi özellikle Avpara'nın izleyicisinin ekonomiyi yakın takip ettiğini, iş dünyasını yakın takip ettiğini bildiğimden uluslararası pek çok organizasyon Türk beyaz yakalı çalışanlardan liderlik pozisyonunda ciddi bir vizyon alıyorlar. Ve dünyanın dört bir tarafında sadece batıda değil doğuda da pek çok büyük şirketin liderliğini beyaz yakalı Türkler elinde tutuyor. Aslında Ayşegül Dicle Aydın'ın da bu konuya el atmasını bir tesadüf olarak görmüyorum. Çünkü iki temel sebebi var. Bunu da açıklama ihtiyacı duyarım. Biraz da Global Turks Foundation'ı da anlatan bir hikayesi var. Kendisi çok büyük uluslararası insan kaynakları işinde aktif olan şirketlere ortaklık yapmış durumdaydı. Ve pek çok uluslararası şirketin talep ettiği beyaz yakalı Türkleri de onlara tanıştıran, götüren önemli isimlerden birisi oldu. 30 yılı aşkın süredir. Ve şunu fark etti, senin de katılımının çok önemli olduğunu biliyorum. Yine burada Tanku Turnoğlu'nun da adını anmadan edemeyeceğim. O da biliyorsun Singapur'da çok önemli görevlerde bulundu, büyük bir şirkette. Aynı şekilde Amerika'da, sonra da Türkiye'ye geldi. 6-7 ülkeden sorumluydu. Hep bir arada şöyle bir şey konuşulmaya başlandı ki, neden bu beyaz yakalılar birbirlerini tanıyıp birbirleriyle dayanışma içerisinde olmasınlar? Ülkemizin bu soft power denilen yumuşak gücünü, kabiliyetini neden tüm dünyaya aktarmasınlar? İşte böyle başlayan bir yolculukta senin de katılımınla tüm dünyaya ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında alt başlığında da sadece bir networking organizasyonu değil, Türkiye'den önemli liderleri, beyaz yakalı liderleri dünyaya kazandırmak üzere üniversitelerle çalışıyoruz. Mentoring çalışmaları yapıyoruz. Bunun haricinde chapter'ları oluşturuyoruz. İnanın gittiğimiz her ülkede ortalama 200-300 ülkemizden giden ve büyük şirketlerde liderlik yapan beyaz yakalılarla bir araya geliyoruz.
0: Aslında orada şunu soracağım. Yani en büyük problemlerden birisi şu. Biz Türkler olarak dünyanın her tarafı
1: evet,
0: yayılmış vaziyetteyiz.
1: Evet.
0: Aslında ben buna beyin göçü değil de beyin gücü diyorum.
1: Gücü.
0: Çünkü biz Türk olarak temsiliyet yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ve iyi şirketlerde belli pozisyonlara kadar çıkıyoruz. Ama ben de mesela global bir şirketi getirmiştim Türkiye'ye, bir
1: evet,
0: AŞ kurdum,
1: evet,
0: filan. Fakat dikkatimi çeken şey, en üst yönetim katlarında, yönetim kurulu başkanlıklarında ya da merkezdeki CEO katlarında Türkler çok az sayıda olabiliyor.
1: Evet.
0: Daha çok başka ülkelerden. Yani liderler oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi biz ama baktığımızda da Türklerin buna çok büyük kabiliyeti var.
1: Müthiş.
0: Ama dikkat şöyle oluyor, dikkat ettiğim şey, birbirimizle de linkli olmadığımız için bir Türklük gücünü de ön plana çıkararak birbirimizi destekleyip,
1: evet,
0: birbirimizi yukarıya kaldırarak, el ele, üst üste koyarak gidemiyoruz.
1: Evet.
0: Bir dağılmışız. Global Turks Foundation aslında bu vakıf hem yeni neslin hem de şu anda mevcuttaki dünyaya dağılmış bu kurumsal gücümüzün en büyük destekçisi olacak
1: kesinlikle,
0: gibi düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Bence sözün özünü çok iyi ifade ettin. Ben üzerine bir şey söylemek istemem. Hafızalarda bunun kalmasını arzu ediyorum. Fakat şunu söyleyebilirim. Lütfen Global Turks Foundation'ı takip edin. Uluslararası yapacağı bütün çalışmalarda da destekçimiz olun. Daha çok başındayız. Başında olan bütün sivil toplum kuruluşlarının benzeri bir desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Aynı fikirdeyim. Gerçekten.
1: Bunu da bu vesileyle, bu ekranlardan sizlerle paylaşmayı isterim.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci konuğuma da dönmek istiyorum sevgili Özge. Seabot Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticisi sevgili Ece Tuna.
2: Merhabalar Zehra.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Çok mutluyum. Bir böyle genç nesil, ciddi bir yöneticiyle birlikteyiz. Ve hakikaten hem gurur verici, çünkü teknoloji alanındasın. Ama aynı zamanda da rol model, örnek olarak seni de göstermek isterim açıkçası.
2: Teşekkür ederim.
0: Kariyerine Smart Moderation'da müşteri başarı yönetimi alanında başlamışsın. Sonra da Türkiye'nin yapay zeka alanında önce teknoloji şirketlerinden Seabot'a geçmişsin. Orada da satış pazarlama ekiplerinde, ardından da iş analisti olarak görev yapıp bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon ve perakende gibi farklı sektörlerde uçtan uca yapay zeka ve müşteri deneyimi projelerinde de önemli deneyimler kazanmışsın.
2: Doğru.
0: Bunlar son derece bugünün aranan koşulları açıkçası. Şimdi Seabot aynı zamanda hem pazarlama ve iş geliştirmede ve müşteri deneyiminde yapay zeka kökenli AI agent teknolojileri yapıyor diye araştırmalarımda gördüm. Hem biraz Seabot'tan hem biraz tabii kendinden bahsederek başlayabilir misin?
2: Tabii ki. Çok güzel özetlediniz bu arada. Teşekkür ediyorum. Seabot'ta pazarlama ve iş geliştirme süreçlerini yönetiyorum. Biz bir

0: yapay zeka şirketiyiz. Üniversite içerisinde kurulmuş bir Ar-Ge şirketi olarak düşünebilirsiniz bunu. %100 Türk bir şirket bu arada. 2015 yılında kurulduk. 2017 yılında sanal asistanların çok rövanşta olduğu bir dönemdi. Biz de Türkiye'nin ilk bankacılık sanal asistanını özel bir bankamızla birlikte hayata geçirdik. O günden bugüne gelişen teknolojiyle de biz de her zaman yeni teknolojilere adapte olduk. Şu an günümüzün en popüler konusu üretken yapay zeka. Bu alanda özellikle de ses teknolojileriyle öne çıkıyoruz diyebilirim.
1: Çok güzel. Ben bütün o detaylara şimdi girmek istiyorum. Çünkü bizi izleyen şirketler, bu alanda gelişmek isteyen, dijital dönüşüme girmek isteyen şirketler onlar için çok önemli. Aynı zamanda da bizi izleyen girişimciler de var. Tabii girişimci ki. Adayları var. Onlar açısından da nasıl bir yolda gitmeleri lazım? Bunu onlara verecek kıymetli bilgileri senden alacağım. Hoş geldin tekrar.
0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili Özge, senle devam edeceğiz. Ben demin seni tanıtırken birkaç şey var söylemek istediğim. Onları da burada aktarmak istiyorum açıkçası. Global Turks Foundation dışında da çok makro bir kariyerim var aslında. Birçok alanda çok yoğun çalışmışsın ama International Television Academy, yeniden biz bunlarda yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyorsun. Aslında hem kurumsal yönetim, hem yatırım dünyası, hem de küresel iş ağları tarafında da çok geniş deneyime sahipsin. Bu devir için çok önemli bir konu. Yine aynı şekilde Sabancı Holding gibi önemli yapılarda strateji, yatırımcı ilişkileri, iş geliştirme alanlarında da üst düzey görevler almışsın. Çeşitli yayın kuruluşlarında çalışmışsın. Ne kadar karma görüyorsun. Yani ben birazcık ben de karmayımdır. Yani aynı olmasa da karma çalışırım. O karmalık şimdi çok işe yarıyor.
0: Çünkü
1: multidisiplin bakmak son derece önemli. Şimdi şunu sormak istiyorum Özge. Kurumsal tarafta baktığımızda şirketleri nasıl değerlendiriyorsun? Çok yönetim kurulu üyeliklerin var.
0: Evet.
1: Derneklerde, STK'larda çalışırken birçok kurumla da iç içesin. Ve çalıştığın holdingler bünyesinde de son derece bilgilisin. Nasıl değerlendiriyorsun? Şirketler dijital dönüşümde, yapay zeka ile entegrasyonda, bu stratejileri almakta hem yönetim katları olarak özellikle,
0: evet,
1: hem de şirketlerin stratejileri olarak nasıl durumdalar, nasıl değerlendirirsin?
2: Sevgili Zehra, bence çok önemli bir soru bu. Ben tabii bugün bağımsız yönetim kurulu üyeliklerim var. Büyük, özellikle tüketiciye dokunan şirketlerde, halka açık şirketlerde. Dolayısıyla biraz onların perspektifinden bu soruları yanıtlayacağım. Ancak geçmişte 20 yıllık kurumsal tecrübenin üzerine ben medya yöneticiliği dönemi geçirdim 2012 ile 2026'lara gelirken hala da süren böylesi sorumluluklarım var. Bildiğin gibi medya tarafı teknolojiden ilk kısmetini alan, değişimi, dönüşümü ilk yaşayan sektörlerden birisi oldu. Biraz da ondan örnek vererek devam etmek isterim. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Yönetim kurullarının açısından kurumsal yönetim gereğince yönetim kurullarının temel gerekliliği şirketlerin gelecek stratejilerini tayin edebilmek. Şimdi bu gelecek stratejilerini tayin eden taraftan baktığınızda dijital dönüşüm hayatımıza aslında 90'lı yılların sonunda girip 2010 yılından sonra, size hatırlatmak isterim ki tabletlerin hayatımıza girmesi, cep telefonlarının internet uzantılı çalışma döneminin başladığı en temel yıllar, hızlandığı yıllardan itibaren kaçınılmaz bir hale geldi. Pek çok şirkette çok mutluyum ki bir taraftan Anadolu'daki sanayi şirketlerini de yakından tanıyorum. Bu dijital dönüşümü kaçınılmaz olarak tamamladı. Tabii kamunun desteği de burada çok önemliydi. Kamunun desteğiyle de bu dönüşüm hızlandı. Fakat bu dönüşümün içerisine son yıllarda senin de bahsetmiş olduğun gibi yapay zeka inanılmaz bir hızla girdi. Şimdi yapay zekanın medyanın girdiği bu hızla giren dönem içerisinde aslında biz yönetim kurullarında şunu konuşmaya başladık. Şirketimiz yapay zekayı şu anda kullanıyor muyu konuşmuyoruz. Biz yapay zeka ile rekabet avantajımızı nasıl arttırabiliriz, bunu konuşur hale geldik. Bunun kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü dijital dönüşümde amaç şuydu: bütün teknolojik altyapıyı kuralım, bu dijital dönüşümü gerçekleştirelim ve teknolojiyi kullanalım. Peki yapay zekaya aynı gözle bakabilir miyiz? Hayır, aynı gözle bakamayız artık. Yapay zekanın bizim için rekabet avantajı yaratıp yaratamadığını, insanlarımızın hızını arttırıp arttıramadığını ve karar verdiğimiz zeminlerin de bize ne kadar yapay zeka tabanlı olarak geri döndüğünü anlamamız lazım. Neden diyeceksin? Yapay zeka, takdir edersiniz ki, strateji vermiyor. Sadece stratejinizi hayata geçirmek için kapasitenizi büyütüyor. Yapay zekanın aslında anlatımında bir mesele olduğuna da inanıyorum. Naçizane bir kişilik fikrimi anlatmak isterim. O da nedir? Yapay zeka elde var olan bilgilerin çok hızlı proses edilerek sizin tarafınıza geri dönmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla aslında gelişiyor, geliştiriliyor. Belki şu an biz konuşurken de yepyeni bir şey çıkıyor.
3: Belki Ece başka bir şeyler
2: başka
3: söyleyecek.
2: Başka bir şey de söyleyebilir. Evet. Machine learning denilen taraftaki gelişmeler aslında onlar öğreniyor, proses ediyor ve bize geri dönüyor. Ve tabii ki strateji tavsiyesinde de bulunuyor. Ama bu stratejiyi hala insan eliyle, muhakemeyle, yönetim kurulları değerlendirerek bu işin üzerine gidiyor. Son şöyle özetlemek isterim. Biz bulunduğum bütün şirketlerde yapay zeka olgunluğu araştırması yapıyoruz organizasyonların. Çünkü biz bu işi eskisi gibi teknolojiden sorumlu operasyondaki liderin sorumlu olarak bakmıyoruz. Tüm insanların ve kültürün parçası olarak değerlendiriyoruz. Ve bu olgunluğa bakarak da mümkün olduğunca bunu hızlı geliştirmeye bakıyoruz. Çünkü dünyada rekabet ettiğimiz şirketler bunları sonsuz şekilde kullanıp hatta sadece kendi şirketlerinin kullanacağı modellemeler yapıyorlar. Bunların takibindeyiz.
3: Harika. Çok güzel bilgiler bu arada. Evet, söz Ece'de şimdi hem dinlediklerinden yola çıkarak, çünkü siz daha pure bir teknoloji şirketi servisleri veriyorsunuz. Daha böyle sahadan ciddi bilgiler var. Son iki yılda bu üretken yapay zeka, işte AI agent teknolojileri, onların müşteri deneyimi nasıl bir dönüşüm gerçekleştirdi? Nasıl değerlendiriyorsun? Mesela sevgili Özge dedi ki strateji yapmaz dedi. Yapar mı? Nasıl gidiyor gelişmeler?
4: Tamamdır. Şimdi müşteri deneyimi konusu biz kurumların en çok önem verdiği konu. Ben burayı birazcık daha böyle geçmişte nasıldı, şu an nasıl ve gelecekte nasıl olacak gibi özetlemek istiyorum. Geçmişte internetle de birlikte bir görünürlük ve ulaşılabilirlik çabamız vardı. Web siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya hesaplarıyla biz müşteriye her kanaldan hizmet vermek, onların taleplerini karşılamak üzere kendimizi geliştirdik. Peki şu an ne yapıyoruz? Eminim ki hepimiz günlük hayatta ChatGPT'yi kullanarak belki bir yemek tarifi soruyoruz. Yarın arkadaşımızın doğum günü için bir kıyafet kombini soruyoruz. Ya da bazen çocuklarımızın ödevi ya da kardeşlerimizin ödevi için destek alabiliyoruz daha komplike konularda. Bu sefer ne oldu? Hayatımızdaki bir problem aslında çok daha hızlı çözülmeye başladı. Ve biz de şirketlerle olan ilişkilerimizde bu çözümü ve hızı aradık. Yani biz artık bir şirketle konuşurken beklemek istemiyoruz. Benim bir problemim varsa ben herhangi bir yere yönlendirilmek istemiyorum. Beni kimse aramasın da. Ben sorunumu direkt olarak orada çözebileyim. Hızlı bir şekilde ve çözümcül bir şekilde. Şirketler de tabii ki bunun farkında. Bu yüzden de yapay zeka yatırımları zaten çok artıyor. Buradaki artışın en çok olduğu iki nokta, birincisi otonom yapay zeka sistemleri. Buradaki en önemli nokta şirketin kendi verileriyle ve sistemleriyle entegre olan dijital çalışanlar, biz

0: CBOT olarak onları dijital çalışanlar olarak Türkçeleştirdik bu arada. Dijital çalışanlar hayata geçirebilmek. Çünkü bir modeli herkes kullanabilir ama o genel bir modeldir. Siz ona kişisel verilerinizi tabii ki güvenlikler kapsamında ve şirketinizin entegrasyonlarını eklediğinizde o zaman çok daha faydalı bir çalışan elde etmiş olursunuz. Bu çalışanlarda da ben artık saha deneyime dayanarak konunun birazcık daha sese kaydığını düşünüyorum bu arada. Eskiden daha çok metin tabanlı sanal asistanları konuşuyorduk. Bugün birazcık daha ses konularını konuşuyoruz. Özellikle son dönemde tahsilat süreçleri gibi konularda sesli çözümler çok revaçta. İkinci alansa birazcık daha temsilcilerin, çağrı merkezi temsilcilerin kullanılabileceği, onlara sufle verebilecek, yeni gelen temsilcilerin oryantasyonunu güzelleştirebilecek yapay zeka çözümleri var.
1: Eğitim odaklı.
0: Eğitim odaklı kesinlikle. Mesela siz beni aradınız. Ben de işe yeni başlayan bir temsilciyim. Hemen önümde Zehra Öney ile ilgili bilgiler görüyorum. İşte Zehra Öney bir sipariş mi verdi? Bir kargosu mu var? Ya da poliçesi ile ilgili bir durumu mu var? Ben bunların hepsini ekranda görüyorum. Bu sefer ne oluyor? Ben aslında sizin beni neden aradığınızı biliyorum. Sormam gereken bir soru varsa sorabiliyorum. Belki poliçe bilgilerinizi soruyorum, belki sipariş durumunuzu. Böylelikle hem size daha iyi bir deneyim sağlıyorum hem de ben de oryantasyon
1: sürecinde. Kesin bende şey vardır. Hani gereksiz uzatma, sorunu çöz ve yürü Zehra Öney kızar. Ben daralıyorum çünkü ayrı yerlerde filan.
2: Kızar kelimesini kabul etmiyoruz. Efendim? Kızar kelimesini kabul etmiyoruz.
1: Ay, kızı veririm valla. Artık sabrım kalmıyor. Ayrı çok yerde oradan oraya, oradan oraya. Ama evet. Hakikaten şakası bir yana çok gelişiyor. Kesinlikle. Yani bu anlattıkların o kadar önemli şeyler ki bir temsilcinin, insan temsilcinin bir yapay zekayla harmonisini kurup onun ona destek verdiği ve seni daha olduğundan daha iyi bir hale götürdüğü kesinlikle. Muazzam bir yardım ve müşteri deneyimini de eminim çok artıran bir
0: evet.
1: şey.
0: Belki son olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Eskiden bize daha çok Ece Hanım, biz sıkça sorulan sorularımızı yanıtlamak istiyoruz. Örneğin e-ticarette, kargom nerede, şifremi unuttum gibi hepimizin klasik konuştuğu konular vardır. Biz bunları 80'e 20 kuralı, en önemli 20 konuyu cevaplarsak %80 problemi çözeriz mantığıyla chatbotlar yapıyorduk. Ama artık şöyle geliyorlar, ya bizim şöyle bir işimiz var, bunu yapay zeka ile otomatize edebilir miyiz? Otomatize edebilirsek nasıl daha hızlı hale getirebiliriz gibi yeni yeni talepler geliyor.
1: Yani biraz daha olgunlaştı mı sektör?
0: Kesinlikle olgunlaştı.
1: Bu çok önemli bir şey. Yani o endekslere baktığımız zaman hep ben sayısal giderim. Yani ne yapıyorsak sayısal sonuç isterim. Şimdi çok yeni Cumhurbaşkanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat açıkladığı bir vizyon var. Evet. Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıldaki yapay zeka vizyonu. Ve gerçekten çok heyecan vericiydi. Ben etkinliğine de katılma fırsatı buldum. Hem Sayın Bakanımızdan hem Yapay Zeka Müdürlüğümüzden hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan ayrı ayrı bu hedefleri dinledik. Hani 5 yılda 5 milyon yapay zeka okur yazarı olmuş ve bu işte var olabilecek insan yaratmak, insan eğitmek gibi bir şey var, hedef var. Bu söylediğin aslında biraz ona denk geliyor. Evet. Çünkü insanın güçlenmesi gerekiyor yapay zeka karşısında. İşte o sorgulamalar, o talepler, doğru bir iş istemek, o işi doğru yönetmek aslında bizim ülke olarak yapay zeka olgunluğumuzu ortaya çıkaracak. Evet. Sevgili Özge, sen sahada hızlı yatırım dalgaları, işte müşteri beklentilerindeki değişimler, böyle yönetim kurulu odalarında bunların yoğun tartışılmaları, bütün bunların içindesin ve ciddi yönetim katlarında oldun, yöneticilikler yaptın. Burada yapay zeka artık bir teknoloji konusu değil herhalde bu katlarda.
0: Kesinlikle
1: artık konuşulurken. Ve bence yönetim kurulları tam olgunlaşmadı. Yani daha eski nesil karar vericiler ve Türkiye aile şirketlerinden çoğunlukla oluştuğu için evet. böyle büyükleri yenmek diye bir şey oldu. Yani genç jenerasyonun babaları, işte büyükleri alt etmek, ikna etmek gibi de bir mecburiyet oluştu. Nasıl değerlendiriyorsun?
2: Çok güzel bir soru ve hakikaten benim de faaliyet gösterdiğim bir alandaki soru. İki tane boyutuyla konuyu ele almak isterim.

0: tanesi özellikle dünyanın hızı nedeniyle ikinci nesil görevleri bayağı devralıyor Türkiye'de. Yani ortalamada bir aile şirketinin ömrü bizim ülkemizde 35 yılla ölçülüyordu. Fakat bu 35 yılda hareket gördük. Son 4 yıllık dönemde 40 yıla kadar artan bir trendi gözlemlemekteyiz. 2'den 3. nesle geçen şirket sayısı da artmaya başladı. Ben bunu tamamen dünyanın bu hızıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü farkında ki kurucular da, yani şirketi kuran aile de farkında ki genç nesli yanına alarak bu rekabet avantajını yaratma mecburiyeti hayatlarının bir parçası.
1: Evet.
0: Bunu artık kabullendiler. Ben bunu iyi bir haber olarak gözlemliyorum. İkinci iyi haber şu, çokça girişimci var. Girişimci ekosistemi çok gelişiyor. Girişimci ekosisteminin gelişmesiyle kurulan pek çok şirket genç insan tarafından kuruluyor. Ve inanın bu genç insanlar, demin söylediğin gibi sevgili Zehra, bağımsız yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulları oluşturup içlerini almak konusunda çok istekli. Çünkü bir taraftan fikri görüyor, fikri ileriye taşıyacağını biliyor. Fakat şirketin nasıl sürdürülebileceğine dair kendi kafalarında soru işareti var. Hiçbir iş tecrübesi, saha tecrübesi bu anlamda olmadığı için. Bu nedenle yönetim kurulları oluşturuyorlar. Yönetim kurullarına onlara smart, yani tanımlanabilir bir şekilde yardımcı olabilecek bağımsızları getiriyorlar. Veya yine yönetim kurulları oluşturuyorlar. İlk etapta paraları yoksa diyorlar ki size hisse verelim, yeter ki bu şirketi sürdürülebilir hale getirelim. Ben fikri aldım, tuttum, götürüyorum. Siz de lütfen bu şirketin kurulumunu ve daha ileriye taşınmasını yönlendirin. Dolayısıyla ben son yıllarda bu trendin çok değiştiğini gözlemliyorum. Daha da yapacak işlerimiz var. Yönetim Kurulu'nda, Kadın Derneği'nde de böylesi bir faaliyetimiz var. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Tek tek Anadolu şehirlerini geziyoruz. Sanayi ve ticaret odalarıyla birlikte toplantılar yapıyoruz. Ve bu konudaki niyetimizi anlatıyoruz. Müthiş bir heyecan duyuyorlar. Pek çok anne ve baba gençleriyle birlikte bu toplantılara katılıyorlar. Ve oradan anlıyoruz ki aslında gençleri, tabii, onlar yanlarına alıp
1: açlık var.
0: Evet, müthiş bir şekilde şirketlerini büyütmek, devam ettirebilmek ve markalarını geleceğe taşımak istiyorlar.
1: Çok doğru. Ben şunu da hep sorguluyorum. Yani yönetim kurulunda kadın çok güzel çalışmalar yapıyor. Ben de büyük bir hayranlıkla izliyorum. Hele son 4 sene, 3 sene çok daha ivme yükseldi. Anadolu'da da çok yetenekli kadınlarımız var. Evet. Yönetim kurullarında olabilecek. Ama onlar biraz daha Anadolu şehirlerinde oldukları için çok da davet edilmiyor oluyorlar ya da göz önünde olmuyorlar. Bu vesileyle, evet, Anadolu'ya açılım vesilesiyle aslında Türkiye'nin hemen hemen tamamında bu şansın eşitlenmesi konusunu da mutlaka ele alacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Dernek. Peki Ece, bu yönetim kurulu hazırlıklarını konuşuyoruz. Eskiden chatbotlarla konuşuyorduk. Bugün kendi başına karar alan agentlardan bahsediyoruz. Bu iki yaklaşım arasındaki farkı sana sormak istiyorum. Hem de önümüzdeki dönemde AI agentlar bu yönetim katlarına nasıl yerleşecekler? Bir agent CEO olabilir mi? CEO olursa ona güvenebilir miyiz? Ve şirketi ileriye taşır mı? Ne diyorsun?
2: Şöyle bir örnekle başlamak istiyorum. Ben dijital çalışanları bir araba direksiyonundaki şoföre benzetiyorum. Mesela siz ve ben bir yolculuğa çıkalım Zehra. Siz bana deyin ki beni eve götürür müsün Ece? Ben ne yaparım? Evin adresini sizden alırım ve sizi evinize götürürüm. Ama siz bana işte trafik kurallarını ya da adım adım şuradan dön şöyle git diye bütün süreçleri söylemezsiniz, değil mi? İşte dijital çalışanları chatbot'tan ayıran en önemli fark burası. Çünkü biz chatbot'larda belirli senaryolar tanımlıyorduk. Diyorduk ki e-ticaret için en sık gelen konular bunlardır. Bunları sistemimize tanımlıyorduk.

0: tanımlayalım ve bunların belirli bir cevabı olsun. Ama bu müşteri tarafına nasıl yansıyordu? Çoğu müşteri chatbotlara sinirleniyordu. Neden beni anlamıyor diyordu. Çünkü bağlamı takip edemiyordu. Kapsam dışında bir konu geldiğinde üzgünüm sana yardımcı olamadım ya da işte bize mail atarak ulaşabilirsin gibi yanıtlar veriyordu. Bu sefer müşteri deneyimi düşüyordu ve müşteri sinirleniyordu. Ama işin öteki tarafına baktığımızda biz dijital çalışanlara artık spesifik bir soru seti vermiyoruz. Şunu söylüyoruz. Sen C-Bot'un dijital insan kaynakları uzmanısın. İsmin Filiz. Ben ona C-Bot'un kurum kültürünü öğretiyorum. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bugün C-Bot'a başlıyor olsam yöneticim bana gelip ne diyecek? Ece, C-Bot şöyle bir şirkettir. Şu konuları bilmelisin. Bu konularda dikkatli ol diye beni eğitecek. Biz de aslında aynısını yapıyoruz. İşin ikinci adımında ona spesifik konular vermek yerine diyoruz ki Filiz, sen bir insan kaynakları uzmanısın. O zaman benim şirketimin İK politikalarını bilebilirsin. Ben şirketimin politikalarını, dokümanlarını ona öğretiyorum. Artık belirli soru kalıplarında sınırlı kalmıyor. O tıpkı bir insan gibi öğrenip bilebiliyor. Üçüncü ve en önemli nokta
1: yorum ise... Yorum ve analiz var mı?
0: Var. Var.
1: O önemli. Yani sen öğrettin, kalıpları mı kullanıyor yoksa kendisi bir toparlama, bir analiz veya bir ekleme çıkarma, bir stratejik bir şey yapıyor mu?
0: Yapıyor. Ama burada kurumsal dünyada belirli çerçevelerimiz var. Çünkü biliyorsunuz belirli riskler var. Kullanıcıya yanlış içerikli, hakaret içerikli ya da kıyaslama önerileri vermemesi gerekiyor. Bu yüzden bizim böyle sınırlarını çerçevelediğimiz, kesinlikle yapmaması gereken şeyleri öğrettiğimiz ama onun dışında da o bilgileriyle onu serbest bıraktığımız bir dünya. Şimdi siz bana iki kere aynı soruyu sorsanız emin olun ben ikisine mantıkta aynı ama cevap olarak farklı şekilde veririm. Bizim Filiz de o şekilde. Size böyle daha insansı ve soruyu farklı yerden alarak yanıt
1: Filiz'i
0: veriyor.
1: Filiz'i merak ettim. Davet edebiliyor muyuz programı?
0: Filiz'i her toplantıda anlatıyorum. Evet.
1: Filiz çok iyi.
0: Üçüncü nokta da şöyle bir şey ekleyebilirim. İşlem yeteneği çok önemli Zehra. Şu an sadece bir soru alıp bilgisini öğrenmek değil bizim konumuz. Benim bir derdim var. Akşam eve gittiğimde işten akşam 9'da 10'da aradığımda çözüm olabilmek istiyorum. Ve ben o işlemin belki İK süreçleri için tatil planlayacağım akşam eşimle birlikte ve ne kadar iznim kaldı emin değilim 10 gün mü 15 gün mü hemen sorup sistemden benim iznimi getirmesini, gerekiyorsa yöneticimin onayını sunmasını, onu planlamasını, toplantılarımı organize etmesini bekliyorum. Birazcık konu buralara doğru
1: evriliyor. Ne kadar rahatlatıcı bir şey ve çok ne kadar hızlı bir şey. Ben eskiden eski yıllarda Turkcell'de çalışırdım operatör olarak ve orada mesela bir ERP sistemi vardı ve biz oradan girer manuel olarak web üzerinden özlük haklarımızla ilgili filan profilimiz var. Ama meşakkatliydi o. Yani bir zaman alırdı.
0: Kesinlikle.
1: Bağlanmak, sormak, onay almak çok falan. Ama o zamana göre de fişek gibi bir sistemdi yani. Hiçbir yerde yoktu. Evet. Hep öncüdür Turkcell. Fakat bu arada şimdi baksana hıza. Akşam oturduğum yerden benim ne kadar izim kaldı? Yöneticim sence onay verir mi? Yöneticime bir onay açar mısın? Hatta çabuk vermesi için onun işte dijital çalışanıyla konuşur musun? Evet. Düşünebiliyor musun rahatlığı
2: evet,
1: Özge?
2: Evet, müthiş bir şey. Müthiş.
1: Bence gerçekten harika. Evet. Peki sevgili Özge, bir yatırımcı ya da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak şirketi değerlendirdiğinde dijital dönüşüm ve yapay zeka yetkinliklerinde ne kadar artık belirleyici oldu yönetim katında? Ne kadar konuşuluyor? Şimdi ben de yönetim kurulu üyelikleri yapıyorum. Yani o kadar değil. Yani o kadar yönetim katları bunu birinci sıraya almamış durumda. Evet. En azından benim örneklerimde. Evet. Evet. Eğer şirket teknoloji şirketi değilse yönetim kurulu başkanından başlayan C-level'lara inen bir atalet var. Bir çekingenlik var. Hani bu yapay zeka ya da dijital çalışan benim yerime geçecek korkusu mu, yoksa ben anlayamam bu saatten sonra, çok teknik, şirketi riske sokarım kaygısı mı? Nasıl değerlendiriyorsun?
3: Ben bu soruya cevap vermeden Ece'nin demin anlattığı şeyin etkisinde kaldım. Bir danışmanlık yaptığım bir şirkette dediler ki biz yapay zeka uygulamalarına geçiyoruz. Sizi de bir eğitime tabi tutmak istiyoruz. Tabii dedim. Katıldım ve bize ismini şu an söylemeyeyim, çok entegre bir programın içerisine aldılar. Şimdi o entegre programında ben hemen bütün cihazlarımı indirdim. Zaten hepsi birbirine bağlı çalışıyor. Bana mesela sabahleyin şöyle söylüyor: Zehra Öney'in Alpara'daki programına katılacaksın. Yolunuz şu anda şu kadar zaman veriyor. Ondan sonra yanınıza almanız gereken şeyler diye. Yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir lüks olamaz.
1: Müthiş.
3: Ve evet, yani onu sesliye getiriyorum. Kendim hazırlık yaparken o sesli olarak bana zaten tüm mesajlarını veriyor. Benim birlikte çalıştığım asistanım bana bazen gönül koyuyor. Benden daha çok ona inanıyorsunuz diyor.
1: Gerçekten mi?
3: Fakat çok ben de asistanıma şöyle bir cümle söylüyorum. Bak diyorum, çok önemli bir şey. Sen benim ajandama bu bilgileri koymadığın sürece
0: kesinlikle
3: zaten o yapay zeka bana bu şekilde geriye dönemez. Yani insanın buradaki etkisini
0: çok altını, doğru bir yere yaklaştınız.
3: Evet, altını çizmeden edemeyeceğim.
1: Çok güzel oldu. İnsanlara da moral olsun.
3: Evet,
1: yani
3: kesinlikle.
1: Bizim yapay zekanın yapmadıklarına odaklanmamız da, evet, ve oralarda kendimizi geliştirmemiz de gerekiyor.
3: Gerekiyor. Şimdi diğer taraftan deminki soruna şöyle cevap vermek istiyorum. Bir kere yapay zeka, yapay zeka ajandası olarak evet yönetim kurullarında konuşmuyoruz. Ancak şunu konuşuyoruz. Bir yatırıma karar verirken ya acaba şu bilgileri topladınız mı, aldınız mı diye soru sorulduğunda, çünkü öyle bir hızdasınız ki anlatılır gibi değil. Yani önünüze veriler geliyor ve sizin elinizde öyle büyük bir kaldıraç etkisi sunuyor ki yapay zeka bu bilgileri, hele ki şirket kendine ait bir yapay zeka programını, güvenlik, çünkü hayatımıza bununla birlikte siber güvenlik konuları girdi, governance, kurumsal olarak nasıl bunu yöneteceğiz konuları girdi, gizlilik konuları girdi. Dolayısıyla bunları garanti altına almış olan bir şirket yatırım kararını alırken bütün bilgileri buraya yükledikten sonra çeşitli senaryo çalışmalarını hızla önüne getirip alabiliyor. Dolayısıyla siz eskiden herhangi bir araştırma raporunu, 50 sayfalık bir araştırma raporunu okuma hızınızla sistemin bunu okuyup süreçleri, sorularınızı doğru sorduğunuz sürece, işte burada bence çok önemli bir şey var ve demin anlattığım, espriyle anlatmış olduğum uygulama esnasında bizi eğitimde şuna da getirdiler. Sorularınızı nasıl sormanız lazım? Ne beklemeniz
1: en
3: lazım?
1: En önemli konulardan
3: en
1: birisi.
3: En önemli konulardan birisi. Doğru soruyu soruyor musunuz? Neticesinde şöyle bir noktaya geldik. Benim bulunduğum şanslıyım. Yönetim kurullarında bu hep gündemde. Doğru soruyu sorduk mu, yaptık mı? Çalıştığım bu bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğum şirketlerin 4 tanesi üretim şirketi. Bunlar üretim ve satış alanında yapay zekayı ne kadar uyguladılar, ne kadar artı bir gelir, ne kadar maliyet azaltma gerçekleştirdiler diye sürekli bunun üstünden gidiyoruz. Ve PwC'nin bir araştırması var, 2026 yılında CEO'lar da yapmış. Orada çok net olarak görüyoruz ki CEO'ların %50'si hala şu cevabı veriyor: hiçbir mali etkisini görmedik. %30'u diyor ki benim gelirlerim arttı. %29'u da kendi içerisinde çelişerek benim maliyetlerimi azalttı şeklinde cevaplar veriyor. Şimdi bunları da gördüğümüz için biz operasyona ne etkisi var diye sadece şu aşamada yönetim kurullarında sorguluyoruz. Yatırım yaparken de Muhakemeyi hala yapay zekaya teslim etmiyoruz. Bütün bilgileri proses ediyoruz. Ama yepyeni bir yatırım alanına bir şirket satın alması yaparken şunu sorguluyoruz. Artık bizim matriksimizde, karar verme matriksimizde sadece şirketin büyüme hızı yok. Sadece pazarın büyüme hızı yok. Diyoruz ki bu şirket ne kadar değişime ve dönüşüme açık. Dijitalleşme açısından pozisyonu nedir? Yapay zeka olgunluğu nedir? Bunların her biri bir madde. Bize bu çalışmayı yapanların getirdiği sonuçları buna göre analiz ediyoruz ve buna göre karar veriyoruz. Geçen de bir şirketin

0: geri dönüşüme açık olmadığını ve geçen yıllarda ne kadar kan kaybettiğini gözlemlediğimiz için alım kararımız üzerinde iki kere düşündük. Yani bu kadar etkili olduğunu size anlatmak için bunu söylüyorum. Son kez şunu da açıklamam lazım. Gerçekten biliyorsunuz bu değişimin içerisinde insan faktörü çok önemli. İnsan ve şirketin kültürünün faktörü çok önemli. Esnekseniz, çevikliği organizasyonunuza yerleştirdiyseniz ve değişime açık bir lideriniz var ise siz aslında orada doğru bir yönetim tarzını benimsemiş durumda oluyorsunuz. Biz bunu yönetim kurulunda oturduğumuzda çok net anlıyoruz. Bu şirket esnek midir, çevik midir? Kafamızda bunları sorguluyoruz. Ve liderimiz, operasyonun başındaki CEO bu değişikliklere açık mı? Bunu bu şekilde yönetiyor mu? İşte bizim gündemimizde yapay zeka olmasa bile direkt hep bunlara bakıyoruz. Ve bunları gördüğümüzde ister yapay zeka gelsin, isterse yepyeni bir teknolojik uygulama gelsin hayatımıza. Biliyoruz ki bunlar bize sadece bir kaldıraç görevi yapacak ve biz bunu doğru yöneteceğiz. Bunlara bakıyoruz.
1: Evet, çok bence çok kıymetli. Yani şu anda da verilen mesaj çok kıymetli. Ben küçük bir senin mesajına ek olarak söylemek istediğim bir şey var. Türkiye'de gözlemim şöyle, özellikle şirketlerin içine baktığımda dijital dönüşümde haritalama yapmadan, bir mimari plan çizmeden ürün ve servis odaklı bir dijitalleşme çabası var. Oysa biraz önce senin bahsettiğin uçtan uca C-Bot'un şu anda şirket olarak servisini verdiği o uçtan uca dijitalleşmede sadece ürün ve servis odaklı olmuyor. Önce insan, kültür, içerideki yapı, liderlik ve departmanların çalışanların bu değişime uyumunu sağlamak gerekiyor ki temel sağlam olsun. Onun üstüne bir mimariyi çizip hangi aşamalarda nasıl bir dijitalleşme olacak onu da önden belirlemek gerekiyor. Ben şey diyorum, yapay zeka mimarları diyorum. Bu mimarların mutlaka kurumlara girmesi, servis vermesi, o mimariyi çizmesi, önce binayı hayata geçirmesi, sonra içine eşya koyacak şekilde o ürünleri yerleştirmesi gerekiyor. Çünkü bir atımlık kurşunda yapılan yatırımlar, o çabalar ziyan oluyor. Bir de en çok üzüldüğüm şey yetenek harcanıyor. Çok yetenekli çalışanlar iyi değerlendirilemediği için biraz daha geçmişe dönük yapay insan kaynakları politikalarına bakıldığı için o yetenekler de arada kayıp gidiyor. Kayıp gidiyorum değil mi Ece?
2: Çok doğru bir noktaya değindiniz. İnsanla yapay zekayı bir arada tutmak gerekiyor. Artık iş yapış biçimleri önümüzdeki yıllarda insanın yapan değil de yöneten tarafa kaydığı bir noktaya gelecek. Hani çok fazla duyuyoruz yapay zeka bizi işsiz bırakacak mı diye. Konu aslında bu değil. Ben buraya daha pozitif bakan taraftanım. Yapay zeka bizi farklı bir pozisyona taşıyacak. Bizler artık onu yöneten, hedeflerini ve sınırlarını belirleyen, stratejisini kuran tarafa geçiyor olacağız. Sizi de desteklemiş evet. olayım aynı zamanda.
1: Evet. C-Bot şirketlere girdiğinde bir baştan uca şeyi söyleyebilir misin? Nasıl bir yolculuk var?
2: Öncelikle ihtiyacı anlamamız gerekiyor. Bu arada bazı şirketlerde ihtiyaç da olmuyor. Yani biz masaya oturduğumuzda şunu açıkça söylüyoruz. Sizin şu an bu yatırımı yapmanıza gerek yok. Tabii ki yapabilirsiniz ama bu bir yıl sonra şu an için size bir değer katmayacak. Eğer ki şirketin ihtiyacı varsa öncelikle kanayan noktaları tespit ediyoruz. Eğer çok kalabalık bir çağrı merkezi varsa, çok yüksek hacimde gelen bir çağrı varsa bu bir maliyet yaratıyor bizim için. Ve burada belki sesli bir dijital çalışan önerisi yapmak şirkete mantıklı bir hamle oluyor. Sonrasında Filiz'in geliştirilmesi gibi düşünün. Onun personasının tasarlanması, şirket kaynaklarının yüklenmesi, entegrasyonlarının yapılması gibi süreçler var. Buradaki en önemli nokta veri güvenliği. C-Bot olarak bizim en önem verdiğimiz konu veri güvenliği. Biz 15 tane bankayla çalışıyoruz. O yüzden sıkı regülasyonları çok biliyoruz ve takip ediyoruz. Modeller konusunda hem cloud çözümleri olduğu gibi aynı zamanda on-premise çözümlerde kurabiliyoruz ki kurumsal şirketlerin ihtiyacı birazcık da bu yönde diyebilirim.
1: Peki dönüşümü nasıl buluyorsun? Yani bu çağrı merkezi işi biraz önce esprisini yaptık, kızarız kızmayız diye.

0: nasıl böyle çağrı merkezleri kullanma konusunda?
1: Eğer kalabalık bir hacmi varsa, burada çok fazla çağrı alıyorsa, en çok kanayan nokta 7/24 hizmet verememek oluyor. Bir noktada da yurt dışı çağrılarını dilden kaynaklı karşılayamayabiliyorlar. Bu tarz şirketler ses teknolojilerine daha hızlı adapte oluyorlar. Bununla birlikte aynı zamanda yazı tarafında da yine, hani hep sesi konuştuk ama yazı tarafında da artık WhatsApp gibi 7/24 ulaşabilecekleri birçok farklı kanalda hizmet verebiliyoruz. Önemli olan şirketin orada bir kanayan noktası olması. Şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Gartner bir veri yayınladı. 2027 yılına kadar agentic AI projelerinin %40'ının iptal edileceğiyle ilgili bir öngörü yayınladı. Şimdi buna pozitif noktadan şöyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Neden böyle bir oran çıktı? Çünkü biz istediğimiz iş değerini yaratamıyoruz. Çünkü aslında ihtiyacı doğru belirlemiyoruz. Birçok şirket, hadi bizim de yapay zekamız olsun, biz de bu işin içine girelim diye buralara yatırım yapıyor. Sizin de dediğiniz gibi yetenekleri kaybedebiliyoruz. Maliyet açısından bize gerekli olmayan eforlar yaratabiliyor. Gartner'ın verisini ben buraya bağlıyorum. O yüzden doğru ihtiyacı belirlemek çok kritik kurumlarda.
0: Çok teşekkür ederim Ece. Hele son verdiği Gartner bilgisi süperdi. Son iki dakikamız efendim. Özge, sevgili Özge ile kapatacağım. Özge, şöyle yapalım. Hani son söz gibi nasıl, evet, toparlarsın bugünkü sohbetimizi, Ece'nin, benim bahsettiklerimizi sen bir toparla bize. Ama bir dakika
2: bir için. Dakika içinde. Ben en son Ece'nin söylediği cümleyle aslında toparlamayı isterim. İnsan faktörü ne olursa olsun, teknoloji bizi nereye getirirse getirsin, hala hayatımızın en önemli faktörü. Fakat değişiklikleri, dönüşümü esneklikle, çeviklikle önce insanın kendisinin özümsemesi gerekiyor. Ve bu özümsemeyle birlikte teknolojinin bize getirdiği faydaları kaldıraç olarak kullanması, iş hızına, iş sonuçlarına bunu yansıtabilmesi ve devamında da hem beden hem akıl sağlığımızla hayatımızı sürdürebilmemiz 21. yüzyıla damgasını vuran bir konu diye düşünüyorum. Ve böyle noktalamak istiyorum izin verirsen.
0: Bence harika bir bitiş oldu.
1: Kesinlikle.
0: Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Yani akan bir sohbette çok ayağı yere basar şekilde bugün ve geleceği ilgilendiren bu dönüşümle ilgili önemli bilgiler, önemli aslında açılımlar verdik diye düşünüyorum bizi izleyenlere. İyi ki geldiniz. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Biz
0: evet,
1: teşekkür
0: sevgili
1: ediyoruz.
0: İzleyiciler, konuklarımla sevgili Ece Tuna ve sevgili Özge Bulut Maraşlı'yla kıymetli bir yapay zeka sohbeti yaptık. Önümüzdeki hafta farklı konuklar ama yine teknolojiyle bir arada olmak dileğiyle hoşçakalınız diyorum. Kaçırdıysanız da sizleri YouTube kanalımıza davet ediyorum.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz,

Sarayı'nın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı, 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 29, en düşük 22 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 30, en düşük 15 derece. Konya 30, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 31 derece. İzmir çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 36, Manisa 34 derece. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 36, en düşük sıcaklık 29 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 24 derece. Bolu 23, Karabük 26, Rize 29, Samsun 29 derece. Erzurum çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 12 derece. Malatya 36, Erzincan 34, Van 31, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli, en yüksek sıcaklık 37, en düşük sıcaklık 24 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38, Diyarbakır 40.

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimde indi düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Buonanotte.
1: Samim? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 20...

0: akşamlar. Ahbar ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z Raporu programıyla karşınızdayız. Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Petrol bu hafta Mayıs ayından bu yana ilk kez 100 dolar seviyesinin üzerine test etti. Yükseliş %6'ya ulaştı. Bir yandan merkez bankaları haftasıydı. Önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı bekleniyor. Ekonomide Temmuz'un geri kalanına ilişkin gündemi belirleyecek başlıklara bakacağız. Hazırsanız Z Raporu başlıyor. Önce manşetlerimize bakacağız. Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektör için 0.60 puan azaldı. %32.50 seviyesine ulaşmış oldu. Hane halkı için hane halkı için 1.19 puanlık bir azalış var. %44.94 seviyesine geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir değerlendirmesi var. Enflasyonla mücadelede politikamızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, politikamızın nihai hedefi yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır ifadelerini kullandı. Bir diğer manşetimize geçelim. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 2026 yılı Haziran ayına ilişkin finansal piyasa özet verilerini açıkladı. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları yılın ilk yarısında %32.2 artarak yaklaşık 6.3 trilyon liraya ulaştı. Bir diğer manşetimize geçelim. Sermaye Piyasası Kurulu iki dev şirketin daha halka arzına onay verdi. Temmuz ayında izin verilen halka arz sayısı 8'e yükseldi. Son 1,5 yılın zirvesine çıkmış oldu böylece. Aylık 684 milyon dolarlık bir arz büyüklüğünden bahsediyoruz. Ve Nisan 2021'den bu yana da en yüksek seviyeye ulaşıldığını ifade edelim. Ve son manşetimize geçelim. City Research, jeopolitik krizler, iklim kaynaklı şoklar ve yapay zeka dönüşümünün emtia piyasalarında uç risk senaryoları daha olası hale getirdiğini belirtti. Raporda en etki potansiyele sahip senaryonun ABD-İran geriliminin uzun süreli bir tedarik krizine dönüşmesi olduğunun altı çizildi. Bu ifade yer aldı raporda diyelim ve şimdi haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksindeki tabloya bir göz atalım. Haftayı tamamlarken 13.953 puanı görüyoruz. 14.000 puanın altında an itibariyle BIST 100 endeksi. Hafta içerisinde de bir baskılanma söz konusuydu. Zaman zaman yükselişleri, zaman zaman düşüşleri gördük. 14.000 puan üzerinde de tutunmaya çalıştı. Ama an itibariyle 13.953 seviyesi gün içerisinde 14.187 seviyesini zirve olarak test etti gün içerisinde. En düşük seviyede 13.886 seviyesiydi. %0.88'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz kapanışa doğru. Sektör endekslerine de bir göz atalım. BIST Banka yatay pozitif seyrediyor. Hafta boyunca hatta bir süredir geri çekilmeleri takip ediyoruz bankacılık endeksinde. Sınai eksi yönde. BIST Sınai %1.28 geri çekiliyor. BIST Turizm yatay pozitif seyrediyor. BIST Teknoloji %1.19 primle. BIST Gayrimenkul %1 geri çekiliyor. BIST Spor'da %0.58'lik bir yukarı yönlü hareket var. İkinci sayfaya göz atalım. BIST Sigorta %0.25 geri çekiliyor. BIST Kimya %2.08 geri çekilirken BIST İnşaat 1,5 puan aşağıda. BIST Bilişim %1.19 yukarı yönlü. BIST Madencilik %2.05 aşağı yönlü ve BIST Gıda'da %0.86'lık bir geri çekilme var. Takip ediyoruz. Şimdi Info Yatırım'a gideceğiz. Info Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan yayınımızda bize eşlik edecek. Tolga Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Aslan Hanım.
0: Şimdi başlayalım dilerseniz. BIST 100 endeksi 14.000 puanın altında. Bu haftada oldukça yoğun ve hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz. Petrol fiyatlarında epey bir yükselişi, sıçramayı takip ettik. Şimdi bir yandan da bilançolar başladı. Hepsini detaylandıracağız ama dilerseniz bu seviyeleri bir değerlendirelim. Tam da 14.000'in altı haftanın son işlem günü için bize ne anlatıyor acaba?
1: Tabii endeks bu savaşın yeniden canlanmasıyla birlikte, ateşkesin bitmesiyle birlikte biliyorsunuz bir süredir baskı altında ki yurt dışı borsalarda da benzer oynaklı ve baskıyı takip ediyoruz. Tabii bir miktar satış yedik 14.000-14.500 aralığından 14.000 altına doğru geldik ama şu anda 13.800 desteğinde çalıştığını görüyoruz. Yani piyasa şu anda mevcut petrol fiyatıyla daha aşağıya gelemiyor gibi bir görüntü var Aslan Hanım. Tabii bizi burada ilgilendiren en önemli konu savaşın tekrar canlanmasıyla beraber faiz indirim ortamının, beklenen faiz indirim ortamının tekrar yok olması bizim için problem oluyor. Yani zaten son toplantıda biliyorsunuz dün Merkez Bankası sabit bıraktı. Eylül içinde şu anda petrol fiyatları böyle yukarıda seyretmeye devam ederse faiz indirimiyle ilgili beklentiler maalesef azalmaya başlıyor. Tabii bu da Borsa İstanbul üzerinde net bir baskı yaratıyor açıkçası.
0: Desteğin çalıştığını söylediniz BIST yüz endeksinde kapanışa doğru. Önümüzdeki hafta hangi seviyeleri görürüz? Yani yine önümüzdeki hafta buna benzer 14.000'in altında seviyeler, yine üst 14.000 üzerine tutunmaya çalışan bir endeksle mi karşı karşıya kalacağız?
1: Petrol fiyatları burada belirleyici olacak Aslan Hanım. Yani tekrar böyle 100 doların üstüne bir sıçrama olursa tabii bu endekste aşağı yönlü bir baskı yaratacaktır mutlaka. Ancak işte bu tekrar böyle ufak ufak 90 doların altına doğru geri çekilmelerde de endekse tepki görebiliriz. Aşağıda şu an sizin sorunuza cevaben söylüyorum. 13.800 önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda ise ara direnç olarak 14.150 ilk tepki bölgesi olabilir. Petrol fiyatında eğer olumlu anlamda söyleyeyim geri çekilmeler oluşursa 14.150'nin kırılımında 14.600'e doğru bir hareket izleyebiliriz. Ancak şu anda dediğim gibi önümüzdeki haftaki petrol fiyatlarını görmeden, savaş gündemini takip etmeden net bir şey söylemek zor. Ancak yukarı gidecek bir petrol fiyatı tabi endeks üzerinde aşağı yönlü baskılar oluşacaktır. 13.800 desteğini eğer kırıyor olursak aşağıda 13.500 önemli destek olarak yine karşımıza çıkıyor olacak.
0: Tolga Bey, şimdi az önce sektörlere de bakarken bankacılığın çok sınırlı yükseldiğini, sanayide de bir geri çekilmeyi takip ettik. Bunu nasıl yorumlamak lazım bu makası? Hem de holdingler olarak da 3 ana endeksi de bir yorumlayalım dilerseniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu görünümü?
1: Son dönemde tam tersi bir tablo vardı. Hatta önceki evet. Yayınlarda da sizinle konuşmuştuk. Sene başındaki beklentilerin aksine bu bilanço döneminde aslında sınai tarafın bankacılığa göre bir miktar daha. Yani çok iyi bilançolar gelmeyecek tabii ki sınai tarafta da. Hani öyle bir büyük beklentiler yok. Ancak bankacılığa göre pozitif ayrışmasını bekliyoruz. Buna paralel bir görüntü vardı geçtiğimiz günlerde. Yani sınai taraf bankacının önünde gidiyordu. Ancak bir miktar burada bankacılığa da çok ucuzladığı için ufak ufak alışlar geldiğini görüyoruz. Ancak hani burada bunun bankacılık tarafındaki bu olumlu hareketin, ayrışmanın daha kalıcı devamının oluşabilmesi için biz tekrar Merkez Bankası ile alakalı bir faiz indirim beklentisi yakın gelecekte konuşabiliyor olmamız lazım. Maalesef şu anki konjonktürde elimizde bu yok. Dolayısıyla ben bankacılıktaki bu ayrışmanın, hareketin bir miktar tepki hareketi olduğunu düşünüyorum. Finansalların açıklanmaya başlamasıyla beraber bu ibrenin tekrar terse, sınai tarafın yönüne doğru dönebileceğini düşünüyorum.
0: Peki şimdi Tolga Bey, önümüzdeki hafta bilanço takvimi açısından da yoğun bir hafta bekliyoruz. Bankalar önümüzdeki hafta gelmeye başlayacak. Akbank, Garanti, Yapı Kredi gelecek önümüzdeki hafta. Bir de TAV Havalimanları Tofaş da önümüzdeki hafta gelecek. Şimdi bu BIST 30 endeksinde toplam ağırlığı bu 5 şirketin yaklaşık %14 seviyesinde. Neler bekliyorsunuz? Sizin bugün de bir raporunuz vardı, ikinci çeyreğe dair beklentileriniz. Neler söylersiniz, neler bekliyorsunuz acaba?
1: Bankacılık tarafında zayıflık bekliyoruz ki zaten genel piyasanın kanısı da bu yönde. Çünkü savaşın etkilerinin, faizlerin yukarı gitmesinin etkisinin, yani daha doğrusu hem Merkez Bankası'nın faiz indirememiş olması hem tahvil faizlerinin yukarı gitmesi savaşla birlikte esas ikinci çeyrekte finansallara yansımış olacak. Dolayısıyla da bankacılıkta bir zayıflık beklentisi var. Yine TAV Havalimanları da savaş gündeminden negatif etkilenen şirketlerden biri. Dolaylı yoldan etkileniyor. Ancak işte iki tane önemli bölgede işlettiği ve karlı olan havalimanlarında savaş kaynaklı bir takım finansallarda gerilemeler var. Bunlar da zaten uzun zamandır konuşuluyor. Savaşla birlikte TAV'da da önemli bir geri çekilme gördük. Dolayısıyla bankacılık ve havacılık tarafında zayıf bilançolar göreceğiz. Topaş tarafı biraz daha olumlu gözüküyor. Bir de biliyorsunuz yakın geçmişte bir otomotiv ithalatı ile ilgili artırılan bir vergi durumu söz konusu. Bu da tabii Topaş'a olumlu yansıyacaktır. Dediğim gibi yani bu önümüzdeki haftaki bilançolarda Topaş dışında çok böyle olumlu bir beklenti yok. Topaş'ta da çok pozitif değil beklenti ama bankacılık ve havacılık sektörüne nazaran daha iyi finansal göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Ve Borsa İstanbul'un kapanışına bir bakalım Tolga Bey. Devam edelim sorularımıza. Size sormaya devam edeceğim. Şimdi Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Ve BIST 100 endeksi haftayı 13.943 puandan tamamlıyor. %0.95'lik bir geri çekilme var. Gün içerisinde en yüksek 14.078 seviyesini test etti endeks. En düşük de 13.886 seviyesiydi. İşlem hacmine baktığımızda 176.9 milyar TL'yi görüyoruz. Endeks hafta bazında da %0.27'lik bir değer kaybı kaydetti. Nasıl yorumlamak lazım acaba bu görünümü Tolga Bey?
1: Teknik anlamda negatif görüntü aslında devam ediyor. Yukarıda siz de bahsettiniz. Gün içerisinde 14.078 puanı gördük ve aşağıya döndük. 14.150 seviyesi önemli kısa vadede. Oranın üzerinde kapanış almamız bize bir miktar daha pozitif anlamda umut verecektir endeksle alakalı yukarı yönde harekette. Ancak aşağıda da henüz hani bu bütün negatif haber akışına rağmen, işte petrol fiyatının yukarıda olmasına rağmen 13.800'ü aşağı yönde kıramıyor olmamız bir miktar yakın zamanda bir tepki hareketi olabilir umudu da yeşertiyor diyebilirim Aslan Hanım. Tabii burada şunu da düşünmek lazım. Biz faiz indirimi yapamadıkça faiz borsanın önünde önemli bir fırsat maliyeti olarak karşımıza çıkıyor. Yani yerli yatırımcı tarafında da yabancı yatırımcı tarafında da Borsa İstanbul'a kalıcı böyle uzun zamana yayılan alım yönünde bir para akışının olmamasını normal buluyorum. Çünkü dediğim gibi hani dönem dönem kısa vadeli para girişleri oluyor Borsa İstanbul'a. O arada da pozitif fiyatlamalar görüyoruz. Ancak bunların devamı gelmiyor. Devamının gelmemesinin de bir önemli bir sebebi faizin hala Borsa İstanbul'a nazaran önemli bir alternatif olması. Dolayısıyla hani yatırımcılar hem yüksek faizden faydalanmak istiyorlar, bir yandan faiz getirisi elde etmek istiyorlar, bir yandan da Borsa İstanbul'da fırsat gördükçe bu tarafa da yatırım yapmaya çalışıyorlar. Ancak kalıcı yatırımlar buraya gelmiyor tabii. Uzun vadeli alımlar göremiyoruz.
0: Evet, şimdi hisselere baktığımız zaman Gürsel Turizm 9.67 yükselişle kapatmış. Yine Odin, Tekfen, Borusan, Oyak Çimento, Europower, Efor, Batı Çimento, Sasa, Mia Teknoloji, Aksen, bakıyoruz Aselsan ve önümüzdeki hafta Akbank'la Garanti'nin bilançosunu takip edeceğiz. Onlar da pozitif tarafta kapattı. Negatif tarafa baktığımız zaman Şekerbank, Katılım Evim, Odaş, Pasifik GYO, CV Enerji, Hektaş'ı görüyoruz. Şimdi tablo böyle ama bilançolardan devam edelim istiyorum. Şimdi yatırımcılar net kâra odaklanması, yalnızca net kâra odaklanması yanlış mı olur diye sormak istiyorum. Yani yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilere odaklanmak daha mı sağlıklı olur acaba?
1: Kesinlikle yanlış olur. Sadece net kâra odaklanmak. Çünkü o şirketin o net kârı nereden yarattığı bir kere çok önemli bir konu Aslan Hanım. Yani operasyonel bir gelir mi var orada, yoksa işte bir defaya mahsus vergisel kaynaklı bir şey mi var? İşte bir kereye mahsus gayrimenkul satışı yapmış ve oradan mı bir gelir sağlamış? Bunlar çok önemli konular. Dolayısıyla sadece net kâra odaklanmak kesinlikle doğru olmaz. Tabii ikinci konu finansallarla alakalı hareket ederken genelde olmuştan ziyade ne olacağı hesaplamak ya da ne olacakla ilgili yapılan hesaplamaları takip etmek çok önemli olacak. Dediğim gibi zaten gerçekleşmiş olan bilanço, gelmiş olan kar zaten fiyatların içinde oluyor genel olarak. Gelecekte ne olacağı önemli olacak. Bir de konjonktür gereği söylüyorum. Şu anda Türkiye'de zaten şirketler net kar üretmekte zorlanıyorlar. Yani net kar bacağına bakmak da bazen yanıltıcı, şu anlamda yanıltıcı olabiliyor. Bu devirde şu anda Türkiye'nin mevcut konjonktüründe bu faiz ortamında aslında bir nakit akışı yaratmak da çok değerli. Yani şunu anlatmak istiyorum. Borsa İstanbul'da sadece olumlu kar üreten şirketlere değil, güçlü nakit akışı yaratabilen, hani kar yaratamasa da bir nakit akışı yaratan şirketlere de çok olumlu gözle bakılıyor. Yani hem yabancılar bunu piyasaya bu şekilde bakıyorlar, hem bizdeki yerli kurumsallar da, yatırım fonları da buna önemsiyorlar. Çünkü o yarattığınız yüksek nakit akışının da bir size elde tutma getirisi var. Oradan da bir fayda sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla nakit akışı üretebilen şirketlere de dikkat etmek gerekiyor. Olumlu anlamda söylüyorum.
0: Tolga Bey, haftayı böylece noktalamış oluyoruz. Kıymetli yorumlarınız ve değerli katılımınızla çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları dilerim size.
0: Sizlere de iyi hafta sonları. Hoşçakalın. İnfo Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan'dı konuğumuz. Halka arzlar Temmuz ayında yoğun bir takvim geçirdi. Şöyle bir göz atalım. Borsa İstanbul'da halka arzların hızlandığını takip ediyoruz. Temmuz 2026 son 1,5 yılın en yoğun halka arz ayı oldu. Aylık halka arz büyüklüğü ise dolar bazında Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Halka arz piyasasında 5 yılın rekoru kırılmış oldu böylece. Bu ay izin verilen halka arz sayısı 8 adet olarak gerçekleşti. Yani Ocak 2025'ten bu yana en yüksek ay olarak kaydedilmiş oldu. Aylık toplam halka arz büyüklüğünün rakamı ise 32.1 milyar TL'ye işaret ediyor. 684 milyon dolar bazında söyleyebiliriz. Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyeye geldiğini hatırlatmış olalım. 2026'nın toplamında 26 şirket ile toplam 67 milyar TL'lik yani 1.5 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşmış oldu halka arzlar. Şimdi bir de bilanço takvimi önümüzdeki hafta oldukça yoğun olacak. O tarafa da bir göz atalım. Bankacılıkta bankalar önümüzdeki hafta açıklanmaya başlayacak. Akbank'ı göreceğiz. TAV Havalimanları 28 Temmuz'da. Az önce de kapanışta baktığımızda Akbank'ın da pozitif tarafta bir kapanış gerçekleştirdiğini gördük. Önümüzdeki hafta nasıl bir seyir olacak takip edeceğiz. 29 Temmuz TOFAŞ ve TSKB'yi göreceğiz. 30 Temmuz'da Garanti BBVA'yı takip edeceğiz ve 31 Temmuz'da da Yapı Kredi'yi takip edeceğimizi belirtelim. Halka arzları aktardık. Temmuz ayı bilanço takviminin önümüzdeki haftadan itibaren daha yoğun geçeceğini de hatırlatmış olalım.

0: Merkez Bankası'nın Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri enflasyon algısında kısmi iyileşmeye işaret etti. Hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentileri gerilerken piyasa katılımcılarının beklentisi sınırlı yükseldi. Detaylara bakalım.
1: Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

0: açıkladı. Anket, finansal piyasa temsilcileri, reel sektör ve hane halkının gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentilerini ortaya koydu. Sonuçlara göre piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 0,14 puan artarak %23,95'e yükseldi. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise düşüşünü sürdürdü. İmalat sanayi firmalarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi 0,60 puan gerileyerek %32,50 oldu. En dikkat çekici gelişme ise hane halkı cephesinde yaşandı. Vatandaşın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi 1,19 puan düşerek %44,94 seviyesine geriledi. Böylece hane halkı beklentilerindeki düşüş eğilimi Temmuz ayında da devam etti. Gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkının oranı bir önceki aya göre 1,93 puan artarak %17,63'e yükseldi. Hane halkına göre son bir yılda fiyatı en fazla artan ürün grubu gıda oldu. Gıda ile birlikte yakıt ve enerji de önümüzdeki 12 ayda fiyatı en fazla artması beklenen harcama kalemleri arasında ilk sıradaki yerini korudu. Konut piyasasına ilişkin beklentilerde ise sınırlı bir gerileme görüldü. Önümüzdeki 12 ayda konut fiyatlarının %32,49 artacağı tahmin edilirken bu oran bir önceki aya göre 1,33 puan düştü. Hane halkı 12 ay sonra dolar-tl kurunun 52 lira 98 kuruş seviyesinde olacağını öngördü. Bu beklenti bir önceki aya göre 31 kuruşluk artışa işaret etti.
1: Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerini stratejist Eren Kuru değerlendirdi. İzleyelim.
2: Başındayken %29'da %30 bandı konuşuyorduk. O zaman bu ABD-İran savaşı yoktu. Brent petrolün bu savaş dolayısıyla yukarı doğru genişlemesiyle yani 100 doları gördük. Sonra 120 dolarda gördük. İlk savaşın sıcaklığıyla birlikte. Sonra küreselde nasıl enflasyon rakamları ve yukarı doğru revizesi gerçekleştiği için Türkiye'de de revize oldu çok normal bir şekilde. Diğer taraftan ikinci hani savaş patlak verdiği zaman 100 dolarlara kadar dün gördük. Şimdi beklentiler bir miktar daha yukarı doğru revize yani gerçekleşebilir görebiliriz önümüzdeki süreçte. Ama hani buradaki hani sürecin revizesi olsun, fiyatlaması olsun şu anki hani yakın perspektifte kesmek oldukça güç. O yüzden hani güçlülük yani zorluk güzel kestirmek anlamında bir miktar daha savaşın bitmesi, savaş bittikten sonra maliyetlerin ne şekilde oturacağını kestirdikten sonra aslında yıl sonu enflasyon beklentisini net bir şekilde okuyabiliriz. Ama beklentilerle yani ankete göre yani yılın geri kalanında tabii ki de yani yılın başına göre geçtiğimiz yıla göre de bir miktar daha böyle ön planlı kalacaktır. Düşüş eğiliminde olacaktır trendsel olarak. Ama şu anki savaş devamlılığı olsun, diplomatik süreç olsun oldukça kesilmek güç. Ama geçtiğimiz seneye göre daha da iyi bir yıla kapatacağız gibi gözüküyor diyebilirim sizlere.
1: Rekabet Kurumu yılın ilk 6 ayında rekabeti ihlal eden şirketlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Kurum 209 teşebbüse toplam yaklaşık 17 milyar lira idari para cezası uyguladı.
0: Rekabet Kurumu yılın ilk 6 ayında piyasalardaki rekabet ihlallerine karşı kapsamlı bir denetim yürüttü. 209 teşebbüs hakkında yürütülen incelemeler sonucunda toplam yaklaşık 17 milyar lira idari para cezası kesildi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle bu dönemde yalnızca yaptırım uygulamadıklarını, piyasalarda kalıcı ve sürdürülebilir rekabet ortamını güçlendirecek yapısal adımları da hayata geçirdiklerini söyledi. Küle, geleneksel sektörlerin yanı sıra dijital platformlar, ödeme sistemleri, iş gücü piyasaları ve teknoloji odaklı pazarlarda da önemli kararlar alındığını belirtti. Yapay zeka, veri ekonomisi ve dijitalleşmenin rekabet hukukunda yeni bir dönemi başlattığını vurgulayan Küle, bu alanlarda analiz ve denetim kapasitesinin sürekli geliştirildiğini ifade etti. Denetimlerin önemli başlıklarından biri de tarım sektörü oldu. Gıda arzı ve üretim açısından stratejik öneme sahip tohum sektöründe yapılan soruşturmalarda hibrit sebze ve meyve tohumu pazarında rekabete aykırı bilgi paylaşımı yaptığı belirlenen şirketlere toplam 189 milyon lira idari para cezası verildi. Tarla bitkileri tohumu pazarına yönelik

0: soruşturmanınsa devam ettiği bildirildi. Rekabet Kurumu'nun teknoloji devlerine yönelik incelemeleri de hız kesmedi. Google Play Store, Mastercard, Visa hakkında yürütülen soruşturmalarda alınan kararların rekabeti güçlendirmesi ve tüketicilere daha fazla seçenek sunması hedefleniyor. Kasa ajansları ve menajerlik sektörüne yönelik soruşturma da tamamlanırken sektörde rekabeti artıracak yapısal yükümlülükler getirildi. Rekabet Kurumu yılın ikinci yarısında da özellikle dijital ekonomi, teknoloji ve stratejik sektörlerde denetimlerini sürdürecek.
1: İhracat yapan firmalara yönelik önemli bir kolaylık daha devreye alındı. Ticaret Bakanlığı yeşil pasaport başvurularında dijital dönüşümü tamamladı. Uygulamadan yararlanabilmek içinse firmaların son 3 takvim yılındaki yıllık ortalama ihracatının en az 500 bin dolar olması gerekiyor. Detaylara bakalım. Ticaret Bakanlığı ihracatçılara verilen yeşil pasaportta dijital dönemi resmen başlattı. Artık başvurular tek tek evrakla değil, tamamen destek yönetim sistemi üzerinden yapılacak. Bu haktan yararlanabilmek için şirketlerin belirli bir ihracat seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Son 3 takvim yılındaki yıllık ortalama ihracatı en az 500 bin dolar olan firmalar yeşil pasaport başvurusu yapabilecek. İhracat arttıkça sağlanan ayrıcalık da büyüyor. 500 bin ila 10 milyon dolar arasında ihracat yapan firmalara 1, 10 ila 25 milyon dolar arasında ihracat yapanlara 2, 25 ila 500 milyon dolar arasında ihracat yapanlara 3, 50 ila 100 milyon dolar arasında ihracat yapanlara 4, 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren firmalara ise tam 5 kişiye kadar yeşil pasaport hakkı tanınıyor. Yani şirketler ne kadar çok ihracat yaparsa uluslararası pazara açılacak temsilci sayısı da o kadar artıyor. Yeşil pasaport hakkı şirket sahipleri, ortakları ve çalışanlarını kapsıyor. Şirket ortağının tüzel kişi olması halinde ise ilgili şirketin ortakları ve çalışanları da gerekli şartları sağlamaları durumunda bu haktan yararlanabiliyor. Ancak uygulamanın kırmızı çizgileri de var. Şirkette hissesi bulunmayan, SGK kaydı olmayan dışarıdan atanmış yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri yeşil pasaport alamıyor. Sadece huzur hakkı almak da bu ayrıcalık için yeterli görülmüyor. İflas, tasfiye veya konkordato sürecindeki şirketlerle tam bölünme gerçekleştirilen firmalarda kapsam dışında bırakılıyor. Bir başka önemli ayrıntı ise aile bireyleri. İhracatçıya verilen yeşil pasaport devlet memurlarında olduğu gibi eş ve çocuklara otomatik olarak tanınmıyor. Eş ve çocuklar ancak şirkette ortak ya da çalışan olmaları ve firma kontenjanında yer almaları halinde bu haktan yararlanabiliyor.
2: Türkiye'de bu yıl yağışların artması ve su kaynaklarının güçlenmesi hidroelektrik üretimini rekor seviyeye taşıdı. Hidroelektrik Santralleri Sanayi ve İş İnsanları Derneği'ne göre artan üretim doğalgazın yerini alarak yaklaşık 5 milyar dolarlık enerji ithalatını önledi.
0: Bu yıl yağışların ve su kaynaklarının olumlu seyri hidroelektrik üretiminde tarihi rekorları beraberinde getirdi. Hidroelektrik Santralleri Sanayi ve İş İnsanları Derneği'ne göre yılın ilk 6 ayında hidroelektrik santralleri Türkiye'nin elektrik üretiminin %33,8'ini karşıladı. Artan üretim sayesinde doğalgaz santrallerine olan ihtiyaç azaldı. Böylece yaklaşık 5 milyar dolarlık enerji ithalatının önüne geçildi. Hidroelektrik Santralleri Sanayi ve İş İnsanları Derneği Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, hidroelektriğin yalnızca elektrik üretimine değil, dış ticaret dengesine de önemli katkı sağladığını söyledi. Türkiye'nin hidroelektrikte son 20 yılda büyük bir yatırım hamlesi gerçekleştirdiğini belirten Güven, mevcut kurulu gücün yatırım değerinin yaklaşık 80 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. Türkiye bugün hidroelektrik kurulu gücüyle dünyada ilk 10 ülke arasında yer alırken Avrupa'da ise ikinci sırada bulunuyor. İran-İsrail gerilimi nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükseldiği dönemde hidroelektrik üretiminin maliyet baskısını azalttığına dikkat çekiliyor. Sektör temsilcileri Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşabilmesi için hidroelektrik, güneş, rüzgar, enerji depolama sistemleri ve güçlü şebeke altyapısının birlikte geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.
1: Ankara'da yaklaşık 600 bin kişi ilgilendiren dev ulaşım yatırımında sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir

0: Kadir Uraloğlu, Başkent Raybanyo hattının Sincan'dan Yenikent'e uzanmasını kapsayan projede fiziki gerçekleşme oranının %96,9'a ulaştığını açıkladı.
1: Ankara'da yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren dev ulaşım yatırımında sona yaklaşıldı. Başkent Raybanyo hattının Sincan'dan Yenikent'e uzatılmasını kapsayan projede çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projede fiziki gerçekleşme oranının %96,9'a ulaştığını açıkladı. Yaklaşık 16 kilometrelik proje kapsamında Başkent Ray hattı 12 kilometre uzatılarak Yenikent'e kadar ulaşacak. Hat üzerinde organize sanayi bölgesi, Yenikent 1 ve Yenikent 2 olmak üzere 3 yeni istasyon hizmete girecek. Böylece nüfusu 600 bini aşan Yenikent bölgesi Başkent Ray üzerinden Ankara'nın raylı ulaşım ağına bağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla bölge sakinleri kent merkezine daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanına kavuşacak. Yatırım sadece yolcu taşımacılığıyla sınırlı kalmayacak. Yenikent'ten kazan soda tesislerine uzanacak iltisak hattı sayesinde sanayi üretimi de demir yoluyla desteklenecek. Yılda yaklaşık 4 milyon 400 bin ton yükün demir yoluyla taşınması hedefleniyor.
0: Türk Havacılığı Avrupa'nın zirvesine oturdu. İstanbul Havalimanı %81'lik zamanında kalkış performansıyla Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Sabiha Gökçen %78'de ikinci oldu.
2: İstanbul Havalimanları bir kez daha rekor kırdı. Eurocontrol verileri Türk Havacılığı'nın Avrupa'daki başarısını ortaya koydu.
3: 13-19 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Havalimanı %81'lik zamanında kalkış performansıyla Avrupa'da ilk sıraya yerleşirken Sabiha Gökçen %78'le ikinci oldu.
2: Türk Hava Yolları ise %85 zamanında varış oranıyla Avrupa'nın en dakik havayolu şirketi olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye aynı dönemde hem havalimanlarının zamanında kalkış performansında hem de havayolu şirketlerinin zamanında varış performansında Avrupa'nın zirvesinde.

0: Küresel tahıl piyasalarında alarm zilleri yeniden çalıyor. Chicago Ticaret Borsası'nda buğday fiyatları 700 dolar seviyesini aşarak son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Karadeniz'de yeniden tırmanan savaş riski, Avrupa'daki kuraklık ve Rusya'nın ihracatında yaşanan aksaklıklar küresel gıda arzını tehdit ediyor. Küresel tahıl piyasalarında alarm zilleri yeniden çalıyor. Buğday fiyatları son 2 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Piyasalarda yeniden tahıl krizi endişesi konuşulmaya başlandı. Fiyatlardaki yükselişin arkasında ise Karadeniz'de yeniden tırmanan savaş gerilimi var. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmalar, Ukrayna'nın tahıl ihracatında kritik öneme sahip limanları yeniden risk altına sokuyor. Fiyatları arttıran tek neden savaş değil, Avrupa'nın önemli tarım bölgelerinde etkisini arttıran kuraklık ve aşırı sıcaklar buğday üretiminde ciddi kayıplara yol açıyor. Rusya'da yaşanan lojistik sorunlar ve ihracatı zorlaştıran gelişmeler de küresel arz üzerindeki baskıyı artırıyor.
1: Tarım emtiaları buğdaydan başlayarak yukarı yönlü fiyat mekanizması içine girerse sadece enerji fiyatları için üzerinden değil, bu da enflasyonun açıkçası yukarı yönlü trendini destekleyecek bir unsur olur. Bu da piyasalar için olumlu olmaz. Sadece piyasal olarak da bakmamak lazım. Ekonomik anlamda makro analizde büyüme tarafını etkileyecek bir senaryoya doğru gidiyoruz.
0: Küresel stokların önceki yıllara göre daha güçlü olması ve Avustralya ile Brezilya gibi üretici ülkelerin arzı desteklemesi şimdilik piyasaları rahatlatıyor. Ancak savaşın Karadeniz'de daha da genişlemesi ya da Rusya ve Ukrayna'nın ihracatının ciddi şekilde aksaması halinde buğday fiyatlarında yeni rekorlar görülebileceği uyarısı yapılıyor. Tam da bu noktada Türkiye yeniden kritik bir konuma geliyor. 2022 yılında savaşın başlamasının ardından Türkiye'nin öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler'in desteğiyle hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, milyonlarca ton tahılın dünya pazarına

güvenli şekilde ulaşmasını sağlamıştı. İstanbul'da kurulan müşterek koordinasyon merkezi sayesinde yüzlerce gemi denetlenmiş, özellikle Afrika ve Orta Doğu'da büyümesi beklenen gıda krizinin önüne geçilmişti. Tahıl koridoru yalnızca fiyatların dengelenmesini sağlamadı. Türkiye'nin diplomatik arabuluculuk rolünü de dünya gündemine taşıdı. Piyasalar savaşın seyrini, Ukrayna ve Rusya'nın hasat performansını, Avrupa'daki kuraklığı ve enerji maliyetlerini yakından izliyor.

0: ABD ile İran arasında çatışmalar tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump İran'a büyük bir saldırının masada olduğunu açıkladı. İsrail ordusu da her türlü senaryoya karşı hazırlıklarını arttırdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'dan ard arda gelen açıklamalar Orta Doğu'da gerilimi yeniden tırmandırdı.
2: İran savaşı beklediğimden daha iyi gidiyor. İran'ın ordusu yok. Kötü niyetli olmaların dışında hiçbir şeyleri yok.
1: ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik askeri baskıyı daha da artıracağının sinyalini verdi.
2: Şimdi İran savaşı hakkında konuşmak için gidiyorum.
1: Trump, X-News'a yaptığı açıklamada daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İsrail'in istemesi halinde saldırılara katılabileceğini söylerken İran'ın henüz anlaşma yapacak noktaya gelmediğini öne sürdü. Sahadaki gerilim de her geçen gün daha da artıyor. İran basınına göre ABD ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm adasını hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları da bölgedeki kritik deniz ticaretini yeniden riske soktu. İsrail'de de güvenlik alarmı verildi. Başbakan Netanyahu güvenlik kabinesini toplarken Savunma Bakanı İsrail Katz'a her türlü olasılığa hazırız dedi.
0: ABD ile İran arasındaki gerilim artarken İran'a uzanacağız. Son durumu APAR'a İran temsilcimiz Ekber Karabağ aktaracak.
3: Son durumu son 24 saatte bu bölgede olup bitenleri şu şekilde özetleyebilirim ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar 13. gününde de devam ediyor. Gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 2 saat 15 dakika kendilerine açıkladıklarına göre İran'a yönelik saldırıları söz konusu oldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan gelen açıklamada Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu gemilerin ABD ordusuyla işte de ABD ordusunun desteğiyle bu bölgeden geçebileceği ifade edildi. Ancak sahadaki gerçekliğe bakıldığında, hareketliğe bakıldığında esasında bu söylemin çok da doğru olmadığını ifade edebiliriz. Çünkü bölgede gemilerin hareketliliğini takip eden şirketlerden gelen verilere göre dün bölgeden Hürmüz Boğazı'ndan sadece bir geminin geçtiği ifade ediliyor ki bu 17 haftanın en düşük seviyesi olduğunu ifade edebiliriz. Söz konusu tankerinde Basra'dan Irak petrolünü Çin'e taşıyordu. Yine bir önceki gün yani çarşamba günü esas alırsak bölgeden Hürmüz'den sadece 3 geminin geçtiği kayıtlara düştü. Tabii bazı gemiler o sistemlerini de kapatıyorlar. O yüzden bu rakamların %100 kesin olduğunu da söylemek mümkün değildi. Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump dün akşam saatlerinde gemilere yapılacak saldırılarda oluşan hasarın İran'ın işte paralarının karşılanacağını ifade etti. Oldukça iddialı bir açıklama olduğunu ifade edebiliriz. Donald Trump İran'ın paralarının bir kısmının ABD'nin kontrolünde olduğunu, bundan sonra İran'ın bu gemilere zarar vermesi halinde hasarın tümünün işte bu paralardan karşılanacağını ifade etti. İran'dan da yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı bu durumun yaşanması halinde İşte ilgili ülkelerin varlıklarının güvende olmayacağını belirtti. Yani buna örnek vermek gerekiyorsa mesela an itibariyle İran'ın Katar'da 12 milyar dolar parası bulunmaktadır ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu bloke edilmiştir. İran diyor ki eğer böyle bir şey yaşanırsa işte Katar'ın işte varlıklarına yönelik saldırılar yaparım İran'ın da. Açıklaması bu yöndedir. Diğer taraftan Donald Trump yine son açıklamasında İran'ın bu bölgeden geçen gemileri hedef alması durumunda İran'ın altyapısını vuracağını söylemişti ve İran'da bunu misilleme yapacağını ifade etmişti. Tabii saldırılar son 24 saatte dediğim üzere devam etti. ABD'nin bu saldırına karşı İran'ın da hem gece saatlerinde

0: hem günlük saatlerinde saldırıları devam etti. Bahreyn, işte Kuveyt, Ürdün, hatta Irak'ın kuzeyinde Erbil'e yönelik İran'ın saldırıları söz konusu oldu. Erbil havayla alanı bir süreliğine kapatılmıştı. Ancak ben son olarak kontrol ettiğimde tekrar açıldı. İran'dan gelen, az önce gelen bir açıklamada Bahreyn'de tekrardan Amazon'un veri merkezinin vurulduğu kaydedildi. İki gün önce de yine İran o noktayı vurmuştu. Bu sefer o binanın komple İran patlattığını İran tarafı öne sürmektedir. Tabii karşı taraftan hala bu konuyla ilgili açıklama gelmedi. Son olarak da şunu belirteyim ki Irak Başbakanı Ali Zeydi dün İran'a geldi. İran'ın yetkililerle görüştü. İran'a gelmeden önce Ali Zeydi Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek orada Donald Trump'la bir görüşmesi söz konusu olmuştu. Basında çıkan haberlere ve iddialara göre bu görüşmede Zeydi İran'a bir teklif sundu. Ve o teklifinde Hürmüz'ün açılması ve çalışmaların bir süre durdurulması yönündeydi. Yine birkaç gün önce Katar'ın da benzeri bir şekilde 10 gün boyunca çalışmaların durması, Hürmüz'ün açılması ile ilgili İran'a bir teklif sunduğu ifade edilmişti. Böyle bir iddia gündeme gelmişti. Ancak yine basında yazılanlara göre İran tarafının bu iddiayı reddettiği işte kaydediliyor. ABD Başkanı Donald Trump da Amerikan medyasının iddiasına göre işte İran'la müzakerelerden artık umudunu kestiğini ve bu sorunun askeri yöntemlerle çözülmesine yöneldiği kaydediliyor. Ancak görüyoruz ki 13 gündür İran'ı bombalamasına rağmen bu konuyla ilgili pek de bir gelişme olmadığını söyleyebiliriz.
1: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nda gemilere ve kargolara verilecek zararların bedelini ABD'nin kontrolündeki İran'a ait dondurulmuş varlıklardan karşılanacağını açıkladı. Açıklama küresel enerji piyasaları ve deniz taşımacılığı açısından yeni bir gerilim başlığı oluşturdu.
2: Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a dikkat çeken bir mesaj geldi. Trump, bir sonraki duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'nda gemilere, kargolara ve bunlarla bağlantılı mülklere verilecek her türlü zararın ABD'nin kontrolü altında bulunan İran'a ait dondurulmuş varlıklardan karşılanacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, zararların ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla ödeneceğini ifade etti. Bu açıklama Hürmüz Boğazı'nda artan güvenlik riskleri ve uluslararası deniz taşımacılığına yönelik endişelerin büyüdüğü bir dönemde geldi. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek herhangi bir aksama küresel enerji arzı ve petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabiliyor. Trump'ın dondurulmuş İran varlıklarını olası tazminatlar için kullanacağını açıklaması ise Washington'la Tahran arasındaki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. Uluslararası hukuk açısından da tartışma yaratması beklenen açıklamanın ardından gözler İran'ın vereceği karşılıkta ve bölgedeki güvenlik gelişmelerine çevrildi.
1: ABD Hazine Bakanlığı 2025 yılına ilişkin döviz kuru politikaları raporunu yayımladı. Raporda ABD'nin büyük ticaret ortaklarından hiçbirinin para biriminin ihracatta avantaj sağlamak amacıyla bilinçli şekilde manipüle etmediği belirtildi. Böylece Washington bu yılda herhangi bir ülkeyi kur manipülatörü olarak ilan etmedi.
2: Küresel ticaret savaşlarının gölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden döviz kuru raporu geldi. ABD Hazine Bakanlığı 2025 yılında hiçbir büyük ticaret ortağının para birimini haksız ticaret avantajı sağlamak amacıyla manipüle etmediğini açıkladı. Böylece Washington bu yılda hiçbir ülkeye kur manipülatörü damgası vurmadı. Ancak bu karar denetimin gevşediği anlamına gelmiyor. ABD Hazine Bakanlığı aralarında Çin, Japonya, Almanya ve İsviçre'nin de bulunduğu 10 ekonomiyi döviz kuru politikaları nedeniyle izleme listesinde tutmaya devam etti. Listenin en dikkat çeken ülkesi ise yine Çin oldu. Washington, Pekin yönetiminin kur politikalarında yeterli şeffaflığı sağlamadığını belirterek yuan üzerindeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceği mesajını verdi. ABD Hazine Bakanlığı yeni bulgular ortaya çıkması halinde Çin'in yeniden farklı bir değerlendirmeye tabi tutulabileceğinin de sinyalini verdi. Raporun dikkat çeken gelen bir diğer başlığı ise denetim mekanizmasındaki değişiklik oldu. ABD artık yalnızca para birimini bilinçli şekilde değersizleştiren ülkeleri değil, ulusal parasındaki değer kaybını önlemek için döviz piyasasına müdahale eden ülkeleri de mercek altına alacak. Bu değişiklik küresel döviz piyasalarına yönelik

0: İlk denetimin kapsamının önemli ölçüde genişletildiği şeklinde değerlendiriliyor.
1: Avrupa Birliği Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketini uyguladı. Yeni kararla Rusya ile bağlantılı 218 kişi ve kuruluş kara listeye alındı. Rusya'nın petrol taşımacılığında kullandığı gölge filosuna ait 41 gemi daha yaptırım listesine eklendi.
2: Avrupa Birliği'nden Rusya'ya sert yaptırım geldi. Kara liste uzadı. Avrupa Birliği, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Rusya'ya yönelik son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketini resmen kabul etti. Avrupa Birliği Konseyi, yeni paket kapsamında Rusya ile bağlantılı 218 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine eklendiğini açıkladı. Yeni kararla birlikte listeye giren kişi ve şirketlerin Avrupa Birliği ülkelerindeki mal varlıkları dondurulacak. Avrupa Birliği vatandaşları ve şirketleri listedeki kişi ve kuruluşlara fon ya da ekonomik kaynak aktaramayacak. Kara listede Rus savunma sanayisine destek veren şirketler, askeri tedarik zincirinde yer alan kuruluşlar, yaptırımların delinmesine aracılık eden ağlar ve üst düzey yöneticiler bulunuyor. Rusya'nın petrol taşımacılığında kullandığı gölge filosuna ait 41 gemi daha yaptırım listesine eklendi. Böylece toplam gemi sayısı 673'e yükseldi.
1: Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın, jeopolitik gerilimlerin piyasalara yansımalarını değerlendirdi. İzleyelim.
3: İyi olmadığını söyleyebiliriz zaten olaylarda onu teyit ediyor. Gerek Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın, gerek İran-Amerika arasında giderek ısınan savaş ortamının yarattığı jeopolitik baskıları net bir şekilde gözlemliyoruz. Bunların tabii ikincil etkileri de var. Enerji fiyatları ve tahıl fiyatlarına gibi. Bunların üstüne üstlük bir de özellikle gıda fiyatlarında iklim dengesizliklerini yarattığı, başta tahıl olmak üzere, zaten 2-3 aylık bir periyotta artış trendi söz konusuydu. Üstüne üstlük Ukrayna-Rusya savaşında özellikle tahıl üretimi yapılan tarlaların hedef alınmasını yarattığı sıkıntı da fiyatları yukarı çekmiş gibi görünüyor. Diğer taraftan Türkiye'de her ne kadar tahıl ve üretim anlamında bir bolluk yaşansa da diğer ülkelerin coğrafi ve hava durumuna bağlı olarak yaşadığı sıkıntılarda toplam arzı olumsuz yönde etkiliyor. Bunun fiyatlama üzerindeki net bir görüntüsünde uluslararası finansal borsalarda ve emtia borsalarında görmeye başladık. Nereye kadar gider veya en kötüsünü gördük mü? Şimdi tabii bunu söylemek için oldukça erken. Umarız ki aklı selim galip gelir. Özellikle iki savaşan ülke arasında, gerek Rusya, Ukrayna, gerek İran, Amerika arasında bir an önce en başta ateşkes, ardından da barış anlaşması imzalanır. Bu küresel anlamda tansiyonu önemli ölçüde düşürür. Aksine büyümesi durumunda başta enflasyonist dalgalar olmak üzere zaten sorunlu olan dünya büyümesini daha da sorunlu hale getirebilir. Dolayısıyla bu jeopolitik risklerin baskısını hissetmeye tüm dünyadaki ülkeler gibi biz de devam edeceğiz. Görünen o ki kolay kolay da bu süreç bitmeyecekmiş gibi bir izlenim de var. Diğer taraftan baktığınızda finansal piyasalar açısından merkez bankalarının da bunu gözlemlemesi önemli. Ona göre hareket edecekler. Eğer bu süreç daha da uzarsa büyük merkez bankaları başta olmak üzere daha sert adımlar atabilirler. Dolayısıyla yine jeopolitik listede kilitlendiğimiz, ama bunun çözümünün siyasi ve özellikle iki ülke arasındaki görüşmelere bağlı olduğunu unutmamak lazım.

0: Türkiye mücevher üretimi ve ihracatında dünyanın 3. büyük üreticisi konumunda bulunuyor. A Para'ya konuşan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, bazı yapısal sorunların aşılması durumunda ihracatın 20 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. Kota sorununu çözmek için uğraşıyoruz dedi. Detaylara bakalım.
1: Türkiye küresel mücevherat pazarının en büyük oyuncularından bir tanesi konumunda. Ben hem özellikle küresel pazarda Türkiye'nin üretim ve ihracat

0: yatırımcılarımızda, firmalarımızda bir küçülme var. İnşallah bunu bakanlığımızda çalışıyoruz yakın bir şekilde. Çok emek sarf ediyorlar sağ olsunlar. İhracatımızı, sektörümüze faydalı olsun, artıralım diye. İnşallah çözeceğiz ve daha da artırarak gideceğiz ihracatımıza.
1: Ben dünya mücevherat pazarının büyüklüğünü de sormak isterim size ve Türkiye o pazarda ne kadarlık bir pay alıyor?
0: Bunun için 2019 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 2019 yılında bir çalışma yapmıştık. Toplam dünya mücevher pazarından Türkiye %14-15 civarında bir şey alıyordu. Ama son güncel rakamlara bakmadım. Onlara yine bir bakacağım şimdi sizin hatırlatmanızla birlikte. Yani Türkiye aslına bakarsanız ciddi bir oyuncu burada. Ve ilerleyebileceğimiz çok iyi bir şey var önümüzde, okyanus var. Yani biz bu işi şu an 13 milyar dolarlar civarındayız. Bu işi 20 milyar dolara rahat çıkartabiliriz. 30 milyar dolarları da görebiliriz. Ama yapısal problemlerimiz var. Bu yapısal problemleri çözersek inşallah çok daha güzel yerlere gidecek sektörümüz.
1: Aynı zamanda katma değerli bir sektör. Kilogram başına ihracat değeri hangi seviyelerde?
0: Şu an Türkiye'nin en fazla katma değerli ihracatını yapan sektörüz. Kilogram başına 4500 dolar. Bakın bunu madenden arındırılmış şekilde veriyorum ben size. Ham maddeyi koymadan işçilik getirimiz bizim 4500 dolar seviyesinde. Türkiye ortalamasının 1,5 dolarlar seviyesinde olduğunu düşünürsek kilo başına getirisinin ihracat verilerinde binlerce kat daha fazla katma değer yaratıyoruz biz. Aslında değerli bir sektörüz. İsmimiz gibi, mücevher gibi. İnşallah bu katma değeri daha da fazla artırmak için neler yaparız? Çalışmalarımız var. İnşallah artırırız.
2: Ve önümüzdeki haftanın piyasa takvimini aktaralım. Pazartesi günü içeride güven endeksleri, Almanya tarafında iş ortamı güven endeksi, Salı günü Japonya çekirdek tüfe, ABD haftalık EDP istihdam değişimi, Çarşamba günü kritik FED faiz kararını takip edeceğiz. Faiz kararlarını almaya devam ettiğimiz bir hafta önümüzdeki hafta. FOMC basın toplantısı, Perşembe günü içeride hizmet tüketici fiyat endeksi, para politikası toplantı özeti girecek Perşembe günü. Yine içeride iş gücü istatistikleri, ekonomik güven endeksi, Euro bölgesinde işsizlik oranı, Almanya'da tüfe, İngiltere'de de faiz oranı kararı karşılanacak. Cuma günü dış ticaret istatistikleri, içeride turizm istatistikleri, Euro bölgesinde tüfe, Almanya'da işsizlik oranı ve Japonya'da faiz kararını takip edeceğiz diyelim. Önümüzdeki hafta içeride bilançolar anlamında da yoğun bir hafta olacağını hatırlatmış olalım ve böylece Z raporunu burada noktalamış olalım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Kapital.com tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 29, en düşük 22 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 30, en düşük 15 derece. Konya 30, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 31 derece. İzmir çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 36, Manisa 34 derece. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 36, en düşük sıcaklık 29 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 24 derece. Bolu 23, Karabük 26, Rize 29, Samsun 29 derece. Erzurum çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 12 derece. Malatya 36, Erzincan 34, Van 31, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli, en yüksek sıcaklık 37, en düşük sıcaklık 24 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38, Diyarbakır 40 derece.

0: Evet. Kirvem, kirvem, ah kirvem. Bu, bu. Baba,
1: gel çocuğum.
0: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
1: Kirvem,
0: düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
2: Öyle bir dünya yok. Allah. Böyle bir
3: dünya var. Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var.

0: telefonumu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
4: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Biz Dize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. A Yüzü B Yüzü adlı tiyatro oyununun yönetmeni Başak Kıvılcım Ertanoğlu.
3: İşin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için bu bence çok kıymetli bir kavga.
2: Ve başarılı oyuncuları Pınar Tuncegil.
4: Farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o sahne çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor.
2: Melis Öz.
5: O kadar dayatılmış şeyler var ki hayatında tırmandığım basamak. Her basamakta ayrı bir dayatma var aslında.
2: Sevilen oyuncu Buaç Aksoy.
6: En dibi de gördüm, çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de.
2: Yeni şarkılarıyla şarkıcılar Anıl Doruk. Senle.

0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Apare'de.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugünler efendim. Bugün yüksek topuklarda yine Türkiye'ye ilham veren kadınlardan birini ağırlıyoruz. Turizm sektörünü konuşuyoruz. Başka pek çok sektörü de konuşacağız tabii ki. Ve bir başarı hikayesini anlatmaya başlayalım. NG Otels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Hediye Hanım.
1: Merhaba, yayınıza. Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi tabii pek çok konuda konuşacağımız konu var ama öncelikle bir Hediye Güral Gür kimdir? Siz kimsiniz? Kendinizi nasıl ifade edersiniz? Hem eğitiminiz hem hayatınız. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ben 1976 Kütahya doğumluyum. Kütahyalı aslında Anadolu ailesi, büyük bir ailenin mensubuyum. İlk ve ortaokul eğitimimi Kütahya'da tamamladım. Daha sonra lise eğitimim için Eskişehir'e gittim. Sonrasında üniversite için İstanbul'a geldim. Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdim. Daha sonra da Yeditepe Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansımı tamamladım. Eğitim hayatıma bu şekilde yön verirken aslında hayatımın da belli bölümü şekillenmeye başlamıştı. Kütahya'dan başlayan, Eskişehir'e giden, sonrasında İstanbul'a devam eden bir hayat. Bu anlamda kendimi Anadolu kültürüyle aslında yetişmiş ama sonrasında belki de dünyaya adapte olmuş bir insan diye tanımlayabilirim sanıyorum. Aile şirketinde çalışmaya başlayıp sonrasında da hayatıma bu şekilde yön vermiş birisi Hediye Güral.
0: Peki turizm nasıl girdi hayatınıza? Neden turizmi seçtiniz daha doğrusu? Çünkü aile aslında daha seramik, porselen.
1: Evet, bizim ailemiz ana iş kolu olarak porselen, yer duvar seramiği, bunlarla uğraşan bir sanayici aile. Fakat rahmetli dedem zamanından gelen, 1960'lı yıllardan gelen aslında ailemizin aynı zamanda bir otelcilik tecrübesi de var. Babamlar 2004 yılında kardeşler şirketleri, işleri ayırdıktan sonra babamın içinde de hep böyle bir turizmle ilgili tekrar bir şeyler yapmak üzere bir hevesi, isteği vardı içinde. 2005 yılında Kütahya'da aslında NG grubunun biz ilk markasını, otelini açtık. Ben o dönemde şirketin farklı bölümlerinde, porselende kariyerime devam ediyordum. Fakat bu inşaat aşamasında, proje aşamasında Sapanca Otelimiz gündeme geldiğinde ben de aslında bir proje

0: ekibinin parçası olarak çalışıyordum. Fakat otel bitip de işletmeye alma dönemi geldiğinde aileden birisinin işin başında olması düşüncesiyle ben de Sapanca'ya taşındım. Eşim ve çocuğumla beraber yaklaşık 2,5 yıl Sapanca'da kaldım. Dolayısıyla da aslında emaneten gibi başladığım sektör benim ana sektörüm haline geldi. O gün bugündür de 2008 yılından beri ben turizmciyim. Çok çok sevdiğim bir sektör olduğu için de kopamadan sektörde devam ediyorum şimdi.
1: Şu anda kaç otel oldu?
0: Şu anda faal olarak 4 otelimiz var. 2 tane Sapanca'da, 1 tane Afyon'da, 1 tane Antalya Kemer bölgesinde. Bu yazda inşallah Bodrum'da 5. otelimizi işletmeye alacağız.
1: Peki bir yandan aslında turizm sektörü çok hareketli, çok dinamik ve yorucu da bir sektör, değil mi? Kadınlar için ama daha mı avantajlı bir sektör, ne dersiniz?
0: Yani tabii her sektörün kendine göre zorlukları, avantajları, kolaylıkları, güzellikleri var. Turizm sektörü de bunların hepsini bir anda da yaşayabileceğiniz çok keyifli sektörlerden bir tanesi. Kadınların bence bu gözlem yeteneği, detaycılığı, titizliği, konukseverlik özelliği de aynı zamanda sektöre çok etki eden önemli özelliklerden diye düşünüyorum. Çünkü misafirlerinizi siz otele gelen evinizin misafiri gibi gördüğünüzde, onları herhangi bir müşteri, zaten bizim turizmcilerin çoğunlukla yoktur lügatında müşteri kelimesi. Siz onları misafiriniz gibi görüp ağırladığınızda, hele bunu bir de kadın gözüyle yaptığınızda, kadın titizliğiyle onları ağırladığınızda sektöre bir fark yaratmış oluyorsunuz. Dolayısıyla ben de bu anlamda tabii ki sektörün zorlukları var ama o misafirin gözünde gördüğümüz mutluluk beni o anlamda çok motive eden bir unsur. Bu sebeple de ben kadınların mutlaka bu sektörde daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum.
1: Şimdi bir yandan da aslında derneklerde de varsınız, değil mi? Turizm Yatırımcıları Derneği'nde, evet, de yönetim kurulundasınız. Farklı dernekler de var bildiğim kadarıyla. Biraz da aslında sivil toplum örgütlerindeki rollerinizden de bahsedelim.
0: Benim rahmetli dedemden babama, şimdi babamdan da bize çok önemli bir öğüt var. İnsanlarla iç içe olmak, özellikle bu tür derneklerde yer alarak hem kariyerimize bir katkıda bulunmak hem de insan ilişkileri açısından bankamıza biraz daha değer katmak anlamında çok kıymetli buluyorum derneklerde çalışmayı. Ben tabii ki işim gereği daha ağırlıklı olarak sektörel STK'larda yer alıyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi Turizm Yatırımcıları Derneği'nde, Türkiye Otelciler Birliği'nde, yakın dönemde Hizmet İhracatçıları Birliği'nde sektör temsilcisi olarak yer alıyorum. Ve bunların her birinin bana çok önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Az önce söylediğim gibi hem insan ilişkileri bakımından hem de sektörü yakından takip edebilmem açısından çok değerli ortamlar benim için.
1: Peki Türkiye'de turizm sektörünü de değerlendirelim. Özellikle çok güzel bir coğrafyamız var. Farklı farklı, işte sizin de saydığınız gibi aslında her ilde otel bile olsa her ilin farklı bir güzelliği var. Önümüzdeki dönem için Türkiye'nin turizmini nasıl görüyorsunuz? Rekorlara devam edilir mi? Nasıl bir potansiyeli var Türkiye'nin?
0: Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten biz cennet bir ülkede yaşıyoruz. Hani denir ya, coğrafya insanın kaderidir diye, gerçekten sektörümüzün de aslında coğrafya kaderi. Bize türlü zenginlikler sunan bir coğrafyada yaşıyoruz. Turizminde belki de en önemli konulardan bir tanesi sektörün farklılaşması, çeşitlenmesi. Bazı ülkeler var sadece kış turizmiyle ayakta kalabiliyor. Kimisi sadece deniz turizmiyle, kimisi sadece inanç turizmiyle. Oysa bizim ülkemize baktığınızda bunların hepsi bir bütün: doğa, kültür, inanç, tarih, deniz, kum, güneş, kış turizmi, yayla turizmi, gastronomi. Yani şu anda sayamadığım o kadar çok aslında farklı sektörün alt katmanları var ki bunların her birinde çok kıymetli bölgelerimiz, şehirlerimiz.

0: yerlerimiz, öğren yerlerimiz, çok kıymetli yerler var. Bunların her birinin gelişebilmesi için de işte bize hem sektör paydaşlarına aslında hem de tüm ülkeye çok önemli görevler düşüyor. Çünkü iç turizm çok önemli ama onun ötesinde turizm çok global bir sektör. Yabancı misafirler geldiği zaman da işte az önce konuştuğumuz misafirperverliği biz ülke insanı olarak o misafirlere, turistlere gösterdiğimizde onların gözündeki değerimiz de artıyor. Bizim ülkemize tekrar tekrar gelmek istiyorlar. Bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum bu görevlerimizin. Bizim ülkemiz deniz turizminde evet belli bir yere geldi ama diğer saydığımız turizm çeşitlerinde hala pastadan alacak, gidilecek yerler var, paylar var. Bunların olabilmesi için de bizler çalışmaya devam ediyoruz. Geçen sene 65 milyar dolarlık bir turizm gelirimiz oldu toplamda. Bu sene Bakan Bey'in bize verdiği hedef 68 milyar dolar ve Sayın Bakanımızın da genelde bu şeyleri tutuyor, hedefleri tutuyor. Ben umuyorum önümüzdeki sene de her şey yolunda giderse biz bu hedefleri yine tuttururuz. Ama bunun için ne gerekiyor? Tabii ki her şeyin coğrafyamızda düzgün olması gerekiyor. Eğer bunlar olursa yine keyifli, güzel bir yıl olur inşallah.
1: Şimdi tabii sağlık turizmi de önemli. Sizin aslında Afyon'daki otel biraz da termal otel, evet. Değil mi? Sağlık turizmi açısından da çok önemli potansiyeli olan bir ülkeyiz biz ama yeteri kadar bu potansiyelden payımızı alamıyor muyuz? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Sağlık turizmi deyince aslında hepsi bir bütün ama içinde onun da yine farklı bölümleri var. Özellikle biz Türkiye olarak biraz daha medikal estetik anlamında tanınıyoruz yurt dışında. Ama dediğiniz gibi jeotermal tesislerimizin de aslında kaynak olarak çok zengin bir ülkeyiz ama tesis olarak henüz o kadar ilerleyemedik. Tesis sayısı, kapasite anlamında. Bunların gelişmesiyle birlikte ben eminim ki buradan alacağımız pay da artacaktır. Çünkü özellikle yeni anlayışla bizde şimdi şey gibi görülüyor. Termal yaşlanınca gidilir veya hastaysan gidilir. Oysa Avrupa'da bu küçüklükten itibaren takip edilen, iş arasında bile gidilebilen, böyle kısa kürler halinde alınabilen banyolar. Biz bu anlayışı da getirebilirsek eğer ülkemizde hem bu anlamda iç pazarımızı canlandırabiliriz hem de kendimizi iyileştirdikçe, tanıtımına daha fazla özen gösterdikçe yurt dışından alacağımız pay da umuyorum artacaktır termal konusunda.
1: Bir yandan da aslında küresel marka olmak da çok önemli. Türkiye'den maalesef bu anlamda çok da turizm markası çıktığını söyleyemeyiz. Bu kadar yani ülke olarak çok önemli bir turizm markasıyız belki ama otelcilik anlamında küresel atağa geçmek lazım galiba. Ne dersiniz? Sizin böyle bir niyetiniz var mı?
0: Çok haklısınız bu noktada. Biz tesis anlamında Türkiye belki de dünyadaki en önemli ülkelerden, oyunculardan bir tanesi. Müthiş tesislerimiz var. Ama bunu sanıyorum tanıtım noktasında biraz kendimizi çok zorlamıyoruz. Burada paydaşlar tabii ki çok önemli. Tesislerimiz var, misafirleri ağırlayan. Bir de turistleri alıp Türkiye'ye getiren operatörlerimiz var. Onları buraya taşıyan hava yollarımız var, cruise line'lar var. Bunların her birinin kıymeti çok fazla. Fakat az önce dediğimiz gibi kendimizi ne kadar yurt dışında tanıtıyoruz, ne kadar marka olmaya çalışıyoruz. Bu hem ülke anlamında hem de firma anlamında geçerli. Ne kadar bu anlamda çalışırsak biz kendimizi yurt dışında da tanıtacağız ve gelişeceğiz, marka çıkartacağız. Bu sadece bizim sektörümüzde değil, aslında tekstilde de yaşadığımız belki bir sorun. kendimizi anlatmaktan çok hani biraz bekliyoruz ki turist gelsin, burada tek otelde işimize bakalım. Ama şu anda Türkiye'den çıkan önemli markalar olmaya başladı. Yurt dışında pek çok ülkede tesis hem kendileri yatırımcı olarak açıyorlar hem de mevcut tesislere işletmeci olarak gidiyorlar. Bizim de şu anda yurt dışı ile ilgili planlarımız aslında biraz da işletmeci olarak yurt dışına açılmak. Kendimizi bu anlamda geliştirmek için biz kendi hem aile içinde hem de ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık. Bu yönde hazırlıklarımızı yapıyoruz.
1: Hangi ülkelere bakıyorsunuz?
0: Özellikle biz Avrupa'da şehir turizminin olduğu, özellikle de kurumsal pazara hizmet veren fuar turizminin yoğun olduğu şehirlere odaklanmak istiyoruz. Tabii ki onun ötesinde daha önce Körfez ülkeleriyle ilgili bir araştırmamız olmuştu. Ama şimdi işte yaşadığımız dönemde görüyoruz ki orası şu an için gidilecek çok doğru bir adres olmayabilir kısa vadede. Bu anlamda bizim yoğunluğumuz Avrupa ülkeleri olacak gibi görünüyor ilk başlangıç için.
1: Bu savaş küresel olarak baktığımızda dünya turizmini nasıl etkiler diye düşünürsünüz? Çünkü bir yandan aslında Körfez gerçekten yüksek gelir grubunu çeken önemli merkezlerden biriydi ama bu savaşla birlikte biraz böyle tabiri caizse makyaja döküldü diye betimleyenler de var durumu. Önümüzdeki dönem için acaba dünya turisti biraz daha Körfez'den elini ayağını çeker mi? Bu Türkiye'ye geliş için bir fırsat penceresi açar mı? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi bu aslında bizi de çok ilgilendiren önemli bir sorun şu anda Körfez bölgesinde yaşanan gelişmeler. Umuyorum ki en kısa sürede bu hem insani açıdan hem de ekonomik açıdan önemli diye düşünüyorum. Bu savaş daha fazla uzamadan bitsin. Çünkü orada yaşayan dostlarımızdan da duyuyoruz. Haberlerden de takip ediyoruz. Gerçekten benim Körfez'de birebir işin içinde olmasalar da hedef haline gelen ve bunların psikolojik olarak sıkıntılarını yaşayan orada çok insan var. Şimdi orada o insanlar varken ve bilginin bu kadar kolay yayıldığı bir dönemde anlık izliyoruz havada uçuşan füzeleri falan. Şimdi bu çok tatil keyif işi. İş için bile yapılacak seyahatlerin ertelendiği bir dönemde tatil için insanlar haydi haydi ertelediler, iptal ettiler programlarını. Eğer bu iş çok uzamadan kesilebilirse çok uzun sürmeden toparlanma ihtimali var. Ama yok, biraz daha uzarsa bu iş o zaman bölgeyi ciddi sıkıntılar bekliyor diye görüyoruz. Tabii ki Türkiye'ye etkisi nasıl olur? Biraz burada buraya gelecek turist profiline bizim bölgeden aslında ne kadar uzakta olduğumuzu veya bu konuların dışında olduğumuzu anlatabilmekten geçiyor. Çünkü biliyoruz ki herkesin de coğrafya bilgisi o kadar iyi değil. Bizi şeyin içinde zanneden misafirler var. Onlara bunu anlatmakla başlıyor aslında bu işin satışını yapan ekipler. Bir anlamda da TGA, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı da ilk gününden itibaren krizin çalışmalarına başladılar. Türkiye'nin aslında güvenli liman olduğunun, zaten sunduğumuz müthiş bir ev sahipliği var burada. Onun da altını çizerek buraya oradan kayacak talebi çevirmek için yoğun çalışmalar yapılıyor.
1: Şimdi tabii bir yandan da aslında bir aile şirketi ve Türkiye'de aile şirketlerinin de hani ömrünü biliyoruz. Dördüncü nesillere çok da geçemeyen maalesef bir tablo, evet, maalesef, var karşımızda. Ama siz hem Kütahya'dan, memleketinizden kopmadınız. Hem de aslında aile böyle nesillere geçiriyor sanki işleri, değil mi? Biraz bir aslında yapınızı da anlatır mısınız bize?
0: Bizim şirketlerimizi rahmetli dedem kurmuş. Şu anda 4. nesil artık işe başlamış durumda. Babam 2. nesil, bizler 3. nesil ve bizim evlatlarımız da yavaş yavaş işin içine girmeye başladılar. Abimin ve ablamın ikisinin de büyük oğulları okullarını bitirdiler, çalışmaya başladılar. Dolayısıyla aslında sizin de söylediğiniz gibi o kopuşlar olduğu için bizler de çok heyecanla bekliyorduk onlarla birlikte çalışacağımız günleri. Ve şimdi onlar bizimle beraber çalıştıkça, toplantılara geldikçe çok mutlu oluyoruz. Umuyorum tabii ki bu daha nesiller boyu devam etme, sürdürebilme imkanını bulur. Bunun yapılabilmesi için aslında babamın bizlere yaptığı, hatta dedemin aslında babamla yapmaya başladığı, sonra bizlere, sonra torunlara geçen bir şey var. Daha ilkokul çağındayken biz çırak gibi mutlaka iş yerlerine gidiyoruz. Çocuklarımızı götürüyoruz. Oralarda çalışmanın ne demek olduğunu anlasınlar. Para kazanmanın ne demek olduğunu anlasınlar. Aile şirketinde işler nasıl dönüyor öğrensinler diye. Ve bunun da ben hem bizim üstümüzde hem de çocukların üstünde çok pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda iyi ki dedem babamı çalıştırmış, iyi ki babam bizleri çalıştırmış da biz şu anda hepimiz dört göz bir arada çalışma fırsatını buluyoruz.
1: Sürekli Kütahya'da kalıyor musunuz?
0: Ben İstanbul'da yaşıyorum. Annem babam Kütahya'dalar. Ablam ve kız kardeşlerim benden daha sık gidiyorlar Kütahya'ya. Çünkü onlar sanayi işimizde çalışıyorlar. Ben biraz daha İstanbul ve otellerimiz arasında seyahat halindeyim.
1: Peki hayaliniz nedir bundan sonraki dönem için baktığımızda? Yani yeni bir otel ya da yeni bir konsept, ne hayal ediyorsunuz? Hayallerinize ulaştınız mı?
0: Ben daha önce kendime baktığım zaman aslında sektörde adı anılan, saygı gören bir isim olmayı hep böyle hayal etmiştim. Çok şükür bugünlere gelince şahsım adına o noktaya geldiğimi görmeye başladım ve bu da açıkçası beni çok mutlu ediyor. Ama onun ötesinde şirket olarak sen nereye götürmek istiyorsun deyince, az önce de konuştuk, yurt dışına açılmakla ilgili önemli hayaller kuruyorum yıllardır. Umuyorum bir noktada onu başarabileceğim. Tabii aile şirketi olunca bazı şeyleri öyle böyle, hem avantajları var onun da hem dezavantajları var. Avantajları var, çok hızlı karar alabiliyorsunuz. Ama dezavantajları olabilir. Hani birinin evet dediğine diğeri hayır diyebilir. Bu noktada işte hepimizin ortak noktada anlaşacağı keyifli bir tesisi inşallah yurt dışında açmak üzere hepimizin aslında hayalleri var.
1: En zor iş babayı mı ikna etmek?
0: Ya, babam aslında bize her zaman şunu söyler, istişare. Yani hiç kimse de tartışmak üzere masaya gelen konuyu dinlemeden itiraz etmez. Bizim aile meclislerimiz oluyor. Her 3 ayda bir aile toplanıyoruz. Bu tür konuları masaya yatırıyoruz, konuşuyoruz. Kim kimi ikna edebilirse. O anlamda babam evet bizden yaşı büyüktür ama çok açık fikirlidir. Dinler, istişare eder. 24 saat üstünden geçmeden hiçbir şeyin karar almaz. Bizlere de hep bu yönde örnek oldu. Bizler de öyle yapıyoruz. Eğer bir işe girmek hepimizin kafasına yatıyorsa giriyoruz. Yok hayır, şöyle bir dezavantajlı konu var diyorsak, onu avantajlı bir noktaya getirebileceğimiz bir süreç varsa onun üzerinde konuşuyoruz. Her birimiz ikna oluyorsak yapıyoruz. Olmuyorsak yapmıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda hani babamı ikna etmek zor gibi bir şey asla söyleyemem. Babam tam bir müzakere ve istişare insanıdır.
1: Peki, tabii şimdi çalışanlarınızın da aslında önemli bir kısmı kadınlardan oluşuyor değil mi? Yani aslında aile olarak baktığımızda da tabii kız kardeşleriniz çok, ama çalışanlar olarak da bildiğim kadarıyla kadın yöneticilere de ve kadın çalışanlara, evet, da çok önem veren bir yapınız var. Baktığımız zaman Türkiye'de gelinen noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Fırsat eşitliği açısından ve tabii sizin şirketlerinizdeki kadın oranı açısından baktığımızda.
0: Bizim Çok şükür sektörlerimiz hep aslında kadına uygun sektörler. Tabii ki erkek egemen sektörlerde de çok çok başarılı kadınlar var. Hem yatırımcı olarak, hem girişimci olarak, hem de profesyonel olarak. Ama bizim olduğumuz sektörler kadının zevkine böyle çok uygun sektörler. Dolayısıyla ben o anlamda şanslıyım. Benim çalışma arkadaşlarım da şanslı diye düşünüyorum. Sizin dediğiniz gibi babam 3 kızı olduğu için etrafında, abim özellikle okul dönemi için dışarıda olduğu zamanlarda 3 kız biz, bir de annem, 4 kadının arasında böyle bir hayatı vardı. Dolayısıyla kadınlarla iş yapmanın, kadınlarla yaşamanın ne olduğunu çok iyi bilen bir insan. Dolayısıyla o anlamda bizim önümüzü çok açtığı için çalışma arkadaşlarımız da şimdi babamla birlikte çok rahat çalışıyorlar. Bu sebeple de biz mesela sadece kendi adımıza değil, babam adına da çok rahat. Yani eğer her şey eşitse ve bir kadınla bir erkek arasında seçim yapmamız gerekiyorsa, yani bunu pozitif ayrımcılık da denebilir belki, ama kadından yana tercihte bulunabiliyoruz. Çünkü kadının olduğu yerde bir, hem nezaket oluyor, hem disiplin oluyor. Kadın çünkü anneliğinde getirdiği bir alışkanlıkla muhtemelen çok programlı, çok daha verimli, çok daha odaklı çalışıyorlar. Dolayısıyla da biz kendi şirketlerimiz açısından konuşmam gerekirse, kadınlarla beraber olmaktan, onlarla çalışmaktan, ekip arkadaşı olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz.
1: Peki oteldeki misafirler nasıl görüyorsunuz? Bu evinizde misafir gelmiş gibi mi görüyorsunuz? Nasıl
0: kesinlikle öyle. Her birini evimizin tek konuğu gibi görüyoruz ve öyle ağırlamaya çalışıyoruz. Çok
1: bazıları
0: şükür ekip
1: arkadaşları problemli oluyor ama yani hani bizim de misafir olduğumuz otellerde başka misafirlerden rahatsızlık duyduğumuz zamanlar oluyor ve nasıl dayanıyor buradaki, nasıl nezaketle yaklaşabiliyorlar diye de çok sorduğum oldu doğrusu.
0: Çok haklısınız orada. Tabii ki insan insana benzemiyor. Çok farklı karakterlerde, beklentilerde misafirlerimiz oluyor. Tabii ki bizim işte buradaki asıl hedefimiz o gelen misafirleri memnuniyetsiz bile olsalar onları memnun hale getirebilmek. Ekip arkadaşlarımız da çok bu anlamda şanslıyız. Bizim bu vizyonumuza çok uyum sağlayan ekip arkadaşları. Dolayısıyla onları daha ilk işe girdikleri günden itibaren bu anlamda bir oryantasyon eğitiminden geçiriyoruz. Ve beklentilerimizi anlatıyoruz. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Otelinizi isterseniz siz altınla kaplayın. Ama o servisi yapan, işte o anda karşısındaki, resepsiyondaki olabilir, restorandaki olabilir, çalışma arkadaşımız asık suratlı davranırsa sizin bütün yaptığınız emekler boşa gider. Bu anlamda işte biz kendi NG markamız olarak yaratmaya çalıştığımız amacı, vizyonu ekip arkadaşlarımıza iyi aktarıyoruz. Onlar da o vizyonu sonrasında çok iyi devam ettiriyorlar. Tabii ki mutsuz misafirlerimiz olabiliyor ama biz o mutsuzluğun nedenini anlamaya çalışıyoruz ve onu giderdikten sonra da, eğer giderebileceğimiz bir konuysa, o mutsuz misafir sonradan aslında en sadık misafir haline gelebiliyor. İşte orada birazcık bu insan ilişkilerini yönetebilmek hem yöneticilerimizin hem de ekip arkadaşlarımızın maharetine kalmış oluyor.
1: Bu anlamda etkilerinizde olmak da çok zor.
0: Çok zor. Çok zor. Çünkü neticede siz de insansınız. Bir insana hizmet ediyorsunuz. Sizin de evde sıkıntınız olabilir. Hasta olabilirsiniz. İşte gelen misafirlerin de aslında onlara da hak vermek lazım. Onlar da zamanlarından ayırıyorlar. Bütçelerinden ayırıyorlar. Sizin tesisinize geliyorlar. İşte bu asgari müşterekte bulunabiliyorsak, buluşabiliyorsak ne mutlu bizlere.
1: Sizin için tatil ne demek peki? Yani şimdi bizim için tatil tabii ki sizin otellerinizde kalmak, işte mutlu günler geçirmek, ama o zaten sizin işiniz bir yandan da. Sizin için tatil ne demek? Nasıl dinleniyorsunuz?
0: O kadar aslında güzel bir soru ki bunu bazen kendi kendime de düşünüyorum. Gittiğim yerlerde hani o meslek hastalıkları oluyor. onlar ister istemez sizin üstünüze de yapışıyor. Gittiğiniz yere işte halı nasıl bir şey yapmış, koltuk nasıl, ayağı koltuğun ergonomik mi değil mi, yukarıda ışık nereden gelmiş, ses düzeyi nasıl, misafiri rahatsız ediyor mu? Bunların her birine ister istemez dikkat etmeye başlıyorsunuz ve aslında dinlenemediğinizi görüyorsunuz bir süre sonra. Özellikle tabii çocuklar küçükken belli ortamlara bizim de girmemiz gerekiyordu. İşte onların peşinde mini kulübe gideceksin, kovanı alacaksın, kuma gideceksin, çocuğu oynatacaksın falan. Bu dertler bittikten sonra, çocuklar büyüdükten sonra ben daha sakin, daha dingin, daha kendi kendime kalıp özellikle kitap okuyabildiğim yerlerde olmayı daha çok tercih ediyorum. Bu anlamda tabii ki çok sevdiğim arkadaşlarımın tesisleri de var kendi tesislerimizin dışında. Ama aynı şey orada da devam ediyor. Yani ha kendi tesisindesin, ha bir başkasının tesisindesin. Bu anlamda hani böyle daha kendi kendine kalabildiğin ortamlar daha dinlendirici oluyor benim için.
1: Peki özellikle yurt dışına baktığımız zaman hangi tip oteller sizi daha çok dinlendiriyor? Çünkü her yere gittiğinizde daha çok böyle az önce söylediğiniz gibi bir araştırmacı ya da işte inceleme denetimci gibi hissediyorsunuz herhalde kendinizi. Özellikle ülke olarak ya da şehir olarak baktığımızda nereler sizi daha rahatlatıyor ya da kendinizi hissettiğiniz yerler oluyor?
0: Ben aslında hani tabii ki İşimin doğasında var seyahat etmek ama ben oldum olası seyahat etmeyi hep çok sevdim. Ben rahmetli babaannemin ismini taşıyorum. Hediyeydi onun da ismi.
1: Allah
0: razı olsun. Çok sağ olun. Gezmeyi çok severdi. Şimdi beni bazen böyle söylüyorlar aynı adına çekmişsin diye. Ben de gerçekten gezmeyi, seyahat etmeyi çok seviyorum. Benim için yani bavul hazırlamak falan hiç sıkıntı değil. Böyle ben bir bavul hazırlayıp herhangi bir yere gidebilirim, seyahat edebilirim. Ama en çok sevdiğim seyahatler hep tarih, kültür seyahatleri oluyor. Onun dışında ülke olarak baktığınız zaman tabii tarih deyince Avrupa bu anlamda. Hani tarihin kendi ülkemizden sonra tabii ki en çok gitmeyi, görmeyi sevdiğim yerler. Bir ülkede özellikle müze gezmeyi çok tercih ediyorum. Ona göre yerler seçmeye çalışıyorum. Tabii ki gastronomi özellikle çok ilgi alanımın içinde. Gitmeden çalışırım. Hangi şehirde, hangi restorana gidilecek. Bunlar beni çok gittiğim zaman da mutlu eden ve bir sonraki seyahat için aslında motive eden yerler. Onun için de hani bu tür seyahatlerde bulunmayı hem çekirdek ailemde hem büyük ailemde çok seviyorum.
1: Peki otel dışında turizmin diğer alanlarında mesela restoran gibi alanlarda da var olmayı düşünüyor musunuz? Planlarınız içinde var mı önümüzdeki dönem için?
0: Bizim zaten şu anda otellerimizin içinde açık büfe restoranlarımızın dışında alakart restoranlarımız da var. Yani aslında işin ucundan belki de gastronomi sektörünün de içindeyiz diyebilirim. Ama sadece bir yere gidip de restoran açmak gibi bir düşüncemiz şu anda kafamızda yok. Ama tabii ki sürekli gündem değişiyor, trendler değişiyor, insanların fikirleri, bakış açıları da değişiyor. Neden olmasın? Belki ileride böyle bir fırsat karşımıza çıkarsa düşünebiliriz. Ama şu an için planlanmış bir restoran işimiz yok.
1: Evet, tabaklar hazır bu arada.
0: Tabaklar hazır. O anlamda çok şanslıyız aslında. Sektörümüz tabii ki hani özellikle şimdi biz yer duvar seramiği yapıyoruz. Otellerimizi bir nevi showroom'umuz gibi kullanıyoruz. Tabak üretiyoruz. Restoranlarımız, otellerimizde mutlaka kendi ürünlerimizle oluyor. O servisleri yapmak, farklı farklı yemekleri farklı tabaklarla sunmak bizim ekip arkadaşlarımızı da çok motive ediyor. Şeflerimiz müthiş mutlular. Yani onların çünkü aynı zamanda bir tuvali oluyor o tabaklar. Dolayısıyla da biz sektörlerimizi bu anlamda birbiriyle örtüştürmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz.
1: Peki bu aileye doğmamış olsaydınız yine hediye mi olurdunuz? Yani bu hediye mi olurdunuz? Bu sektörde mi yer almak isterdiniz?
0: Bu hediye olur muydum? Tabii bilmiyorum. Yani aile tabii ki çok önemli insanın şekillenmesinde. Benim ailem de öyle. Biz çok birbirine bağlı bir aileyiz. Hani bu sektörün içinde değil, başka bir sektörde olsaydık herhalde ben yine ailemle olmayı tercih ederdim. Onlarla çalışmayı tercih ederdim. Üniversiteden ben uluslararası ilişkiler okudum. Okul döneminde kafamda vardı bir dönem ben dış işlerine gireyim, sefiri olayım diye. Fakat tabii ki işte o hani doğduğun ailen de senin kaderin, coğrafya gibi. Ben belli bir süre sonra kafamda şeyi oturttum. Ben ailemle olmalıyım. Çünkü babamın benimle öyle bir konuşması vardı. Ben seninle çalışmayı çok isterim kızım diye. Dedim doğru. Bir babanın, bir annenin en çok istediği şeylerden birisi evladıyla çalışmak. Şimdi onu ben de kendi çocuklarımda yaşıyorum. Bu nedenle hangi işi yapıyorlarsa ben de herhalde onun devamında giderdim diye düşünüyorum.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası diyebileceğiniz zaman dilimi neydi?
0: Turizm sektörüne girmem herhalde. Yani çok bambaşka bir kapı açtı bana. Daha önce ben porselen sektöründe özellikle ihracatla ilgili çalışıyordum. Sonra evlenip İstanbul'a geldiğimde mağazalarımızla ilgili de çalıştım. Fakat üniversite hazırlık zamanında benim kafamda turizm okumak vardı. O dönemde büyük ailemin otelleri vardı Antalya'da. Ama o zamanki işte ailenin yönlendirmesiyle ben işletme fakültesine gittim. Ama şimdi görüyorum ki belki de okullu olsaydım, alaylı değil de okullu turizmci olsaydım daha mı iyi olurdu? Bunu şimdi bilmiyorum. Sektörden sektöre tabii ki fark var. İşletme okuduğunuz zaman veya benimki gibi çok diplomasi içermeyen bir uluslararası okuduğunuz zaman aslında her sektörde çalışabilirsiniz. Bu anlamda bana tabii müthiş bir vizyon kattı uluslararası ilişkiler okumak. O yüzden kendimi çok şanslı da hissediyorum. Ama turizm sektöründe olmaktan çok mutluyum. Yine herhalde bir daha okuma şansım olsa belki bu sefer turizm okuyabilirdim, bilmiyorum.
1: Peki hayatta size ders veren bir başarısızlık hikayeniz oldu mu? Sizce başarısızlık nedir?
0: Yine turizm sektöründen bir örnek vereceğim. Sapanca'daki otelimizi ilk açtığımız zaman misafirleri almadan önce biz bir böyle bir dostlarımızı ağırladığımız bir açılış olsun istedik ki hatamız, eksiğimiz, bir şeyimiz varsa nasıl olsa onlar bizi tolere ederler. Onlarla birlikte yaşayalım bu sıkıntıları diye biz böyle dostlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı davet ettik. Fakat tabii ekip de, yani ben acemiyim tamam ama ekip de acemi. Orada mesela şeyi çok iyi görmüştüm. Doğru ekip kurmanın önemini, doğru satın alma yapmanın, doğru tedariğin önemini. Çünkü ekip mesela bir kahve bitti. Misafirler kahve istiyor. Şeyde arkada barda şey kalmamış, kahve kalmamış. Hemen koştur birisini gönderiyoruz. Marketten kahve alıyor, geliyor. Doğru sayıda ekibi oraya koyamamışız. Tanıyorsunuz ablamı Sema. İkimiz girdik şeyin arkasına. Birimiz ayran yapıyoruz, birimiz kahve yapıyoruz. En büyük başarısızlığım kendi adıma o gündü. Çünkü o kadar misafiri çağırmışsınız ama doğru ekibi koymamışsınız. Doğru satın almayı yapmamışsınız. Ondan sonra benim için çok büyük şey oldu, o ders oldu. Doğru yere doğru ekip ve doğru tedariğin satın almanın yapılması. Şimdi bizim ekip arkadaşlarımızın en belki de önemli üstünde durduğu şey odur. Otellerimiz henüz açılmadan biz ekibimizi kurmuş oluyoruz. Onların eğitimlerini tamamlamış oluyoruz. O hani denir ya, bir musibet bin nasihatten iyidir. O musibet beni çok o anlamda eğitti diyebilirim.
1: Peki açılışı biraz ertelediniz mi o ekibi tekrar?
0: Yok yok, zaten için? O misafirlerle olduğu için hemen kendimizi şey yaptık, o anlamda düzelttik diyeyim. Bir sonraki haftada zaten misafirlerimizi ağırlamaya başladık. O arada her şeyi tamamlamıştık.
1: Peki sizin için hayatta rol model kimdir?
0: En büyük rol modelim babam ve annem. Ve tabii yani bunu söylemek şey olacak ama yani her geçen gün kıymetini daha çok anladığımız Mustafa Kemal Atatürk, yani çok çok önemli figürler.
1: Peki neden anneniz ve babanız?
0: Babam iş hayatımla ilgili en önemli modelim. Her şeyi ondan öğreniyorum. Ben özellikle okuldan yeni mezun olup şirkete gelip de çalışmaya başladığımda babamın asistanı gibi, onun gölgesi gibi her toplantısına girdim çıktım, girdim çıktım. Kendimi aslında hiçbir şey yapmıyor hissediyordum. Yani orada giriyorum, duruyorum, sadece dinliyorum. Ama ne kadar çok şey öğrendiğimi yüksek lisansımı yaparken farkına vardım. Çünkü onunla birlikte üretimle ilgili konulardan da haberdar oluyordum. Finansla ilgili konuları da öğreniyordum. Satışla ilgili konuları da, hepsi bir kulak arkasında benim dimağıma yerleşmiş. Bu anlamda yaşıyorsa Allah selamet versin, Contemporary Management hocam bana demişti, kızım sen nerede öğrendin bunları bu yaşta diye. O zaman demiş ki, hocam ben babamla beraber çalışıyorum, onun iş disipliniyle yetişiyorum diye. Dolayısıyla bu anlamda iş hayatımdaki en büyük modelim babam. Özel hayatla ilgili de modelim tabii ki annem. Onun bakış açısı, onun hayat enerjisi, müthiş hayatı pozitif bakan bir insandır annem. Ondan da çok şey öğreniyorum. Dolayısıyla tabii ki her belki de çocuğun, evladın olduğu gibi benim için de en önemli modeller onlar.
1: Şimdi tabii büyük şans, hani hep birlikte yaşamak ve kuşaklar arası geçiş yapabilmek, ama yeni nesil çok farklı. Özellikle teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte kuşaklar arasındaki mesafe sanki daha da çok açılıyor gibi. Ne dersiniz? Yeni nesil ve tabii yeni nesil çalışanlarınız diye baktığımızda nasıl bir farklılık görüyorsunuz? Ve bu işe girmek isteyen gençler için ne tavsiye edersiniz?
0: Bu belki de çocuklarım olduğu için onlardan da biraz ben beslenmeye çalışıyorum bu anlamda. Gerçekten hani böyle bazen karşımıza çıkıyor farklı işte sosyal medyada videolar falan. Hani biz hakikaten şanslı bir nesiliz. Çünkü hiç olmayan bir teknolojiden müthiş bir teknolojiye geçiş yaptık. Kablolu telefondan cep telefonlarına geçtik. Sonra akıllı telefonlara geçtik. Her birini yaşayarak öğreniyoruz. Benim eşimin hep söylediği bir şey vardır. Teknolojiden uzak kalmaktan, onu takip edememekten çok korkuyorum diye. Çok oldum olası teknolojiyi takip eden bir insan. Şimdi hem ondan öğreniyorum, hem çocuklarımdan öğreniyorum. Tabii ki hem de benden çok genç olan çalışma arkadaşlarımdan öğreniyorum. Yine babamın belki de bendeki en önemli model olduğu konulardan bir tanesi de işte bu öğrenmeye açık olmak. Her zaman birilerinden bir şey öğreneceksiniz. O tersine mentorluk da işliyor. Siz de gençlerden çok şey öğreniyorsunuz. O anlamda yapamadığım, bilemediğim bir şey olduğunda sormaktan hiç çekinmiyorum onlara da. Nasılmış gösterin bana diye. Öğrendikten sonra tabii onu aslında kafada tutabilmek de çok kolay değil artık bizim yaşımıza geldikçe belki de. Onu pratikle de sağlamlaştırmaya çalışıyorum.
1: Peki 18 yaşındaki Hediye bugün karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: 18 yaşındaki Hediye üniversiteye hazırlanıyordu. O dönemde ben özellikle lisede çok hedefe odak çalışan bir öğrenciydim. Hedeflerimi tutturabilmek için de bazı şeyleri aslında ıskaladım, hayata dair kaçırdım diye düşünüyorum. Yani şunu söylerdim mutlaka, yani evet hedeflerine mutlaka odaklan ama hayatı da kaçırma. Ben şimdi arkadaşlarımla gezip eğlenme zamanını o dönemde, tabii ki bir de ailemin yapısının da getirdiği bir belki sonuçtu bu. Ben daha çok evdeydim o dönemde. Şimdi kendi çocuklarıma bakıyorum. Annem babam niçin bana öyle davrandılar? Onları o kadar iyi anlıyorum ki hani o hep söylenen bir şey var. Sana çok güveniyoruz ama etrafa güvenemiyoruz kızım diye. Onu mutlaka bir tavsiye olarak kızıma söylerdim. Gerçekten çocuk yetiştirmek çok zor. Çok dikkatli ol, etrafına çok dikkat et kızım diye mutlaka o tembihi kendime yapardım.
1: Şimdi tabii çocuklarınız kaç yaşında?
0: Oğlum 20 oldu. Kızım da önümüzdeki günlerde 16 yaşında olacak.
1: Maşallah. Tabii onların da tercihleri sizinle birlikte çalışmak mı olacak acaba?
0: Şu anda hedefleri o yönde. Hayalleri o yönde. Umuyorum hani bu yolda farklı bir bakış açısıyla biz başka yola gideceğiz demezler. Çünkü gerçekten bir anne baba için o kendi işi olan anne baba için keyifli bir şeymiş evlatlarınla beraber olmak. Az önce söyledim, bizim şimdi abimin, ablamın çocukları, bizimkiler 7 kuzen. Birbirleriyle de çok iyi anlaşıyorlar. Umuyorum bizim işlerimizi daha da ileriye taşıyacak. Yeni sektörler, yeni bakış açılarıyla onlar da bir arada keyifli, mutlu bir iş hayatı sürerler.
1: Peki 10 yıl sonraki hediye karşınıza olsa bugün, ona ne söylersiniz?
0: Yani hayatından memnun musun diye bir sormak lazım belki de. O anlamda ben gerçekten güzel, keyifli, huzurlu bir hayat yaşıyorum, yaşadım. Umuyorum bundan sonrası da hep öyle olur. Az önce dedim ya, ben babaanneme benziyorum diye. Yani adımla beraber gerçekten kişilik özelliklerimle de çok benziyorum babaanneme. Onun da çok idareci bir insandı. Çok herkesi dengede tutmaya çalışan, mutlu etmeye çalışan bir insandı. Belki de bu anlamda 10 yıl sonra bilmiyorum ne kadar bu anlamda kendimi yorgun hissedeceğim. Çünkü her zaman dengede olmak, herkesi idare etmek çok kolay değil. Onu bir sormak isterim hediyeye, o 60 yaşındaki hediyeye.
1: Peki bundan sonraki dönemde baktığınız zaman nereyi görmek istersiniz? Nerede tatil yapmak istersiniz? Böyle çok merak ettiğiniz ülkeler, şehirler ya da Türkiye'de yerler var mı?
0: Türkiye'de tabii hala çok görmediğim yer var. Özellikle şimdi biz küçükken babam bizi ülkenizi gezmeden yurt dışına gitmek yok dedi. Çok uzun böyle keyifli bir seyahate çıkartmıştı. Orada Karadeniz'den başladık Van'a kadar, böyle müthiş bir seyahat olmuştu. Hala da ben de şimdi çocuklarıma yapıyorum. Zevk alıyorum o tür kültürleri. Hem kendim göreyim hem evlatlarıma göstereyim. Allah'tan onlar da mutlular, keyif alıyorlar. Ama mesela yakın zamanda aile içinde de konuştuğumuz ama henüz görmeye fırsat bulamadığımız Sivas ve de Divriği mesela çok görmek arzu ediyorum. Bir orası var planımda. Onun dışında böyle görmekle ilgili plan yaptığımız kendi ülkemizdeki yerlerin dışında Avustralya'yı çok merak ediyorum. Yeni Zelanda, Avustralya, bir kafamda orası var. İzlanda'yı çok merak ediyorum. Henüz görme fırsatım olmadı. Böyle artık özellikle Avrupa tabii ki ve de Amerika Birleşik Devletleri iş için de, onun dışındaki seyahatler için de çok fazla gidip geldiğimiz yerler. Oralarda da var görmediğim yerler. Ama bu uzak coğrafyalar biraz daha dikkatimi çekiyor.
1: Peki, şimdi aslında biraz sizi daha derinden tanımak için bazı sözcüklerimiz var. Sizin için ne ifade ediyor diye. Onlarla ilgili de yorumlarınızı merak ediyorum. Başarı.
0: Hedef.
1: Güç.
0: Tehlike.
1: Neden?
0: Gücü iyi kullanabilirsen şahane bir şey ama o gücün fazla etkisine girersen işte o noktada tehlikeli olabilir diye düşünüyorum.
1: Kibirden.
0: Evet, kibir daha da korkunç.
1: Evet, peki. Çocukluk?
0: Ay, çok mutluluk. Benim için çok mutluluk. Kalabalık aile, şahane.
1: Aşk?
0: Ay, eşim.
1: Huzur?
0: O da eşim, ailem.
1: Tutku?
0: İşim.
1: Aile?
0: En büyük yaşam kaynağı.
1: Kadın?
0: Güzellik.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Çok mutlu olduk sizi daha da yakından tanımakla. Umuyorum önümüzdeki dönemde turizmde çok daha güzel günler yaşanır ve sizin attığınız imzaları da görme şansımız olmaya devam eder.
0: Umuyorum. Ben de öyle umuyorum. Nazik ev sahipliğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Sizler de aslında farkına varmadan belki de bizim sektörün böyle ucundan dokunuyorsunuz. Sizler de bizleri burada ev sahipliği yapıp ağırlıyorsunuz. Sizi tanımak benim için de her zaman çok keyifli, çok mutluluk verici. Bu anlamda tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Efendim LG Otels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür'ü ağırladık bu hafta. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi

Dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 29, en düşük 22 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 30, en düşük 15 derece. Konya 30, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 31 derece. İzmir çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 36, Manisa 34 derece. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 36, en düşük sıcaklık 29 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 24 derece. Bolu 23, Karabük 26, Rize 29, Samsun 29 derece. Erzurum çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 12 derece. Malatya 36, Erzincan 34, Van 31, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli, en yüksek sıcaklık 37, en düşük sıcaklık 24 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38, Diyarbakır 40 derece.

0: Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilerine 2 yılda 200 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlıyor. Sen de Bauhub Invest'le yenilikçi ve teknoloji tabanlı fikrini dünya çapında girişimlere dönüştür. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul'un kalbinde bir dünya üniversitesi.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım...

ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: Sivi Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde Sivi Enerji.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü A Para ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: Kota diye yüksek.
1: Kota.
0: Kota kesinlikle.
2: Tonaz.
0: Tonaz değil.
2: Tones, ponis, tonis. Ben şimdi hepsini saysam. Salope, salopa, salopi, salopü, salopo, salopü.
0: Çok güzel sayıyordunuz. Tek harf koyacaksınız. Harf, harf.
2: Harf.
0: Harf, harf, harf, harf. Vallahi biraz rezil desteği, biraz bizden desteği.
3: Biraz zorlandım. Heyecan mı yaptım bilmiyorum.
0: De, buyur Fatih Bey.
2: Deme.
0: Deme. Ata sözü. Deme, onu deme.
2: Kendisi Erzurumlu.
0: Buyurun. Erzurum'un bir ilçesi neresi olabilir?

Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz. Kaybeden olmadı, yarışmadayız. İki yeni yarışmacımız var. Başa baş bir mücadele seyretmek istiyoruz. Okulların gelişimine bizimle katkımız olsun dediler. Bizi kırmadılar, geldiler. Minikler adına yarışacaklar. Hoş geldiniz Fatih Bey.

0: Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz İsa Bey. Hemen İsa Bey sizi tanımak istiyoruz.
2: İsmim İsa Altun. 35 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. Kamuda özel güvenlik görevlisi
1: çocuklar olarak. Çocuklar kaç yaşında?
2: Biri 6 yaşında, biri 8 aylık.
1: Ay maşallah, ikisi de küçücük, gencecik. Kamuda çalışıyorsunuz.
2: Kamuda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. 7 yıldır bu işi yapıyorum. Severek yapıyorum işimi. Boş zamanlarımda aslında...
1: Kamu derken neresi efendim tam olarak?
2: Aile Bakanlığı'na bağlı bir huzurevi.
1: Huzurevindesiniz. Evet. Çok güzel.
2: Boş zamanlarımda aslında bulmaca çözmeye çalışıyorum. Burada bakalım nasıl olacak ama.
1: Var mı bir heyecan? Farklı mı sizce? Şu anda stüdyo, ışıklar. Bazen yarışmacılarımız diyor ki... Yoksa iyi, çok güzel. O zaman tatlı tatlı alışık olduğunuz yerden başlayacağız. Bulmaca da seviyorsanız zaten çok rahat ilerleyecek. Zaten ortak amaç için, ama yarışmayı da bırakmıyoruz. Fatih Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Sizi tanıyalım lütfen.
3: Aynen, Fatih Emin Çakıroğlu, 1993 İstanbul doğumluyum. SEO uzmanı olarak çalışıyorum bir dijital performans ajansında. 1,5 yaşında bir oğlum var. Aslında ilk baştaki planımız eşimle takip ediyorduk yarışmayı. Eşimle gelmekti. Oğlan izin vermedi birazcık. Huysuzluğu,
1: şuyu buyu. Onu da getirseydiniz beraber alırdık.
3: Durmazdı diye çok şey yapamadık. O yüzden onu getiremedik. İsa abi sağ olsun beraber yarışmaya katıldık.
1: Harikasınız. Çok teşekkür ederiz katıldınız. O zaman hazır mıyız?
3: Biz hazırız.
1: Sır küpünün birinci etabını başlatıyoruz efendim.

0: kaybeden olmadığı yarışmanın birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. İlk etapta 16 soru açacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. Hazırız. İsa Bey, sizinle başlıyoruz. Gelsin tablomuz. Evet, 56 soru görünüyor bugünkü yarışmamızda, fakat biz ilk etapta 1 ile 25 arasından soru seçeceğiz. İlk kaç dolu soruyu açalım?
1: Ben
0: İsa Bey.
1: 25 Erzurum diyorum.
0: 25 sondaki soruyu açayım diyor. 3 harfli soldan sağa geliyor 25 numaralı sorunuz. Bazı yörelerde küçük parça, aparat, 10 saniye süreniz başladı. Küçük aparat. Ne olabilir? Aparat. Peki. Bir harf açtık. İlk harfimiz T. Süreyi sizin için başlatıyoruz Fatih Bey. Süreniz başladı. Ne olabilir?
2: Bunun cevabı bende de yok.
0: Üç harf. Bakın bazı yerlerde küçük parça. Aparat.
2: Küçük parça, aparat.
0: Peki. Bir harf daha açalım. İsa Bey, size geliyorum. Tek harf koyacaksınız. Bir sesli harf koyacaksınız diyelim. Süreyi başlatalım.
1: Tük.
0: Tük değil.
1: Tök değil.
0: Peki. Fatih Bey, size geliyorum. Tek harf koyacaksınız. Bir sesli harf diyeyim alfabeden. Buyurun.
2: Tak, tek,
0: tak,
2: tik.
0: Doğru. Tamam. Bir sesli harf. Alfabenin ilk sesli harfini koydunuz. Tak dedik. Tak neydi? Bazı yörelerde küçük parça. Aparat. Oradan da hatta tak tak diye oradan gelmiş, türemiş bir kelime. Sizle devam edelim. Fatih Bey, kaç dolu soruyu açalım?
2: Ben de 18, memleketim Çankırı'dan başlayalım.
0: Peki 18, tabloyu iyice karıştıralım diyorsunuz. Peki 18'e gidelim. Geniş görünüş, süreniz başladı. Geniş görünüş.
2: Geniş görünüş, geniş
0: bazen
2: açıdan.
0: Bazen telefonlarda da özellik vardır hatta. Diyeyim.
2: Çıkmadı.
0: Peki, bir harf koyalım bakalım, İsa Bey hatırlayacak mı, çıkarabilecek mi? P harfini açtık, süreyi sizin için başlattık İsa Bey.
2: Geniş görüş.
0: Geniş görüş böyle.
1: Perspektif.
0: Telefon.
1: Perspektif.
0: Perspektif de benzer ama bu perspektif değil. Perspektif birazcık daha derin, boyutlu bakış. Bu geniş görüş. Süreyi sizin için başlatıyoruz Fatih Bey. Bakalım bulabilecek misiniz? Cep telefonlarında da vardır
2: portre,
0: diyorum.
2: Portre.
0: Portre değil.
2: Panorama.
0: Panorama. Panorama doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. O harfi geldi.
2: Güzel.
0: Şifre kelimemizden, sakladığımız kelimeden o harfini açtınız. Evet. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 14.
0: 14'e gidiyoruz. Bakalım 14'te ne var? Gelsin sorumuz. 3 harfli. Lakin.
2: Ama.
0: Süreniz başladı.

0: Ama.
1: Ama doğru yanıt tabii ki. Harikasınız. 3 harfli ama yanıtından sonra yine sizdeyiz. 5-5 toplamaya devam ediyorsunuz. Buyurun, kaç tane soruyu açalım?
0: Şimdi 11 olabilir.
1: 11 numaralı soruya gidiyoruz. Yine bir 3 harf dediniz ama bakalım bunu bilebilecek misiniz? Gelsin 11. Nazım Hikmet'in soyadı?
0: Tan.
1: Tan?
0: Tan.
1: Tan değil.
0: Ran.
1: Ran, Ran olacak.
0: Karıştı.
1: Nazım Hikmet. Ran soyadıydı. 3 harfli, bunu da bildik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 3.
1: 3 numaralı soru. Yukarıdan evet. Aşağıya 4 harf geliyor. İthal mal sayısı. Süreyi başlattık.
0: İthal mal sayısı.
1: İthal mal sayısı.
0: Yok.
1: Büyük bir avantaj yakaladınız İsa Bey. Hazır mısınız? Size geliyorum. Bakın, bir de harf açıyorum. Dikkat edin. Hatta gönderirken derler ki bunu kota. Doldurdun mu? Sürenizi başlatayım. Süreyi başlattık.
2: Kota. Kota.
1: Kota. Doğru. Ama biraz şöyle canlı alayım şöyle. Kota diye yüksek
2: kota.
1: Sesle. Kota. Kota kesinlikle. Aynen. Kota. Madem biliyoruz devam ediyoruz. Doğru yanıtından sonra.
0: 4.
1: 4. Gelsin. Peki. Emin misiniz 4? Açıyorum
0: Eminim.
1: Soruyu. Bir foto soru. Önce bir fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Gelsin. Aa çok güzel. Bir tezgah değil mi?
0: Benim orada var da.
1: Var mı?
0: Şu an.
1: Güzel. Tabii renkli iplerimizle güzel bir desen döşenmiş. Bir ne diyoruz? Halı, kilim, dokuma tezgahından bahsediyoruz. Ama acaba adını biliyor muyuz? Sürekli gördüğümüz, bildiğimiz halı kilim tezgahı dediğimiz... Tezgahımızın adını soruyoruz. Süreniz başladı.
2: Pedal olabilir mi?
1: Efendim?
2: Pedal.
1: Pedal değil. Başka bir tahminimiz olur mu? Fotoğrafımızı bir daha görelim. Bir de harf açalım. Bakın bir halı tezgahından bahsediyoruz. Gördüğümüz zaman hepimiz birbirimize deriz ki halı dokuma tezgahı, halı kilim tezgahı. Acaba adı nedir? Bir de İ harfini açtık, süreyi sizin için başlattık Fatih Bey.
0: Doğru ama aklıma gelmedi şu an. İplik, ip, ipmal, kumaş.
1: Peki, maalesef. Ben de diyorum ki yaşadığımız şehre de çok yakın bir açılımı var ama son harfi de biraz değişik diyorum. İsa Bey, süreyi sizin için başlatıyorum. Yaşadığımız şehre
2: İslak.
1: Diyorum.
2: İslak olabilir.
1: Yaşadığımız şehir?
2: İstak olabilir.
1: Son harfini de. Peki Fatih Bey, bir harf daha koyalım. Sizin için süreyi başlatalım. Başlasın süremiz.
0: İstar.
1: İstar doğru yanıtımızdı. Halı kilim tezgahı. Diğer adıyla istar olacaktı. Bilmiyorum. Bulmacadaki karşılığı. Tebrik ediyoruz. Bir soru daha bildiniz. Sizle devam ediyoruz.
0: 17 numara.
1: 17 numarayı açıyoruz. Gelsin bakalım 17. Harika. Bale yapan erkek sanatçıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
0: Balet.
1: Balet doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık. Güzel bir bölge açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
0: 10 olabilir.
1: 10 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 10'da ne var? Çelişkili mantığa aykırı görünen. Süre başladı.
0: Çelişkili mantığa aykırı görünen.
1: Çelişkili mantığa ayrı görünüyor. Ne denir? Bir panorama demiştiniz ama bu da onun biraz farklısı diyecektim. Tam süreniz doldu. Bunu kaçırmayın İsa Bey. Bir tane de harf açıyoruz. Ne olabilir? Panoramik demiştim.
2: Paradoks. Paradoks.
1: Paradoks doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Son anda yakaladınız. Harikasınız. Oradan Fatih Bey gibi bir göz kırptı bana. Ben yakaladım. Gel Oğuz diye ama olmadı. Kaptırdık soruyu. Neyse. Aramız fazla açılmadan sakin sakin beraber birbirimize destek olarak gidiyoruz.
0: Aynen.
1: Sizdeyiz.
2: Bir.
1: Kaç tane soruyu açalım?
2: Birden
1: bir.
2: Devam edelim.
1: Peki. Üç tane harf bulacağız. Üç harf yerleştireceğiz. Bakalım. Bir şeyin kat halindeki bölümü. Süreniz başladı. Kat kat.
2: Tabii. Tabaka.
1: Tabaka. Tabii ki harikasınız. Hemen 3 harfi yerleştirdik ve tabaka yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç dostum?

0: soruyu açalım.
1: 19.
0: 19 nolu sorumuzu açıyoruz. Gelsin bakalım 19. Mekanı örten kemerli yapı. Süre başladı.
1: Mekanı örten kemerli yapı.
0: Ne olabilir? Kemerli bir yapı.
1: Kemerli.
0: Peki. Biz bir harf daha açıyoruz. Fatih Bey size geliyoruz. Ne olabilir? Mekanı örten kemerli yapı. Hatta bir ölçü biriminden de yola çıkabilirsiniz. Ne olabilir?
1: Ben ilk tente diyecektim de sondaki harf şey yaptı bizi.
0: Biz bir harf daha açalım. Bir de özellikle ağır vasıtalarda geçer. Bir ölçü birimi. Ne olabilir? Hani derler ya, bu kamyon kaç şey çeker?
1: Tokez.
0: Tokez değil. Bir harf daha açalım. Bakalım hangi harfi açıyoruz? Nasıl bir ipucu veriyoruz size? Fatih Bey, tek harf koyacaksınız.
1: Tonaz.
0: Tonaz değil.
1: Tonez, tonis, tonüs, tonoz.
0: Tonoz doğru yanıt.
1: Hepsini saydık.
0: Fatih Bey az kalsın. O harfini koymadan bütün harflerle alacaktınız. Tonoz olacaktı doğru yanıtımız. Tebrik ediyoruz. Size devam ediyoruz. Kaçıncı soruyu açalım?
1: İki numara olabilir.
0: İki numara. Yukarıdan aşağıya 3 tane harf koyacağız ve 2 numaralı soruyu yanıtlayacağız. Küçük yelkenli savaş gemisi diyoruz efendim. Sürenizi başlattık. Küçük yelkenli de diye geçebilir. Küçük yelkenli eski savaş gemisi de geçebilir.
1: Küçük yelkenli. Yok, hiç gelmedi.
0: Biz bir harf açalım. Hazır mısınız İsa Bey?
1: Hazırım.
0: Güzel avantaj yakaladınız. Bakın. 2 harf koyacaksınız. Acaba nasıl bir harf koyacaksınız? Salo.
1: Saloga.
0: Değil.
1: Salote.
0: Güzel. Bir harf biz sizin için koyalım. Fatih Bey'e bir harfi. Biz sizin için bir harf verelim. Ve tek harf.
1: Ben şimdi hepsini sayacağım. Salope, salopa, salopi, salopü, salopo, salopö.
0: Çok güzel sayıyordunuz. Durdurmak istemedim ama doğru bildiniz. Salopaydı.
1: Çünkü şey i̇lkinde, aklıma gelmeyince.
0: Güzeldi. İlkinde aldık salopayı. Evet. Ama baktım çok iyi sayıyorsunuz. Harfler de güzel güzel sıra sıra gidiyor.
1: Aynen.
0: Bozmak istemedim bütünlüğü. Evet. Doğru. Size devam edelim.
1: 28'i açalım.
0: 28 numaralı soruyu açamıyorum. Çünkü
1: pardon.
0: 1 ile 25 arasındayız. İlk etap tablonun üst kısmındayız.
1: 16 diyelim, devam edelim.
0: 16 numaralı sorumuz geliyor. 3 harfli. Soldan sağa 3 harf. Bir konunun ayrıntılı açıklanması.
1: Bir konunun ayrıntılı açıklanması. Anlatılması.
0: Çok hal. Kullanılan bir kelime değil ama güzel bir kelime bulmuşuz.
1: Tam.
0: Tam değil. Biz bir harf açalım. İsa Bey, güzel bir avantaj yakaladınız.
1: Aynen.
0: Bir harfimizi açtık. Tek harf koyacaksınız. Harf. Taf. Doğru yanıt. Harfi. Çok güzel aldık. Bir de şifre harf buldunuz. F harfiydi. Şifre kelimemizin 5. harfi. Sizinle devam ediyorum İsa Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 9 numaralı devam edelim.
0: Sonra 9 numaralı soru geliyor. Gereksiz söz. Süre başladı. Bir şey.
1: Afaki.
0: Afaki doğru. Afaki doğru yanıtımız. Buradaki F harfini kullandık. Sorunun, tablonun geri kalanını açtık. Son 3 soru. Birinci etapta sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 12.
0: 12'ye gidiyorum. Bakıyorum 12 nerede? 12 nerede? Evet, geldi sorumuz. Dip ile yüzey arasındaki mesafe. Çok oraya gitme ya filan denir. Aman orası çok şeydir. Nedir?
1: Derin.
0: Yüzerken. Derin. Ne?
1: Derinlik. Aynen.
0: Doğru. Kalanlıkta. Derinlik. Vallahi biraz reji desteği, biraz bizden desteği. Son saniyede sürenin bittiği karede derinlik yanıtını almış olduk. Birazcık daha canlı alayım sesinizi lütfen. Derinlikti. Çok da
1: emin değildim. Gitme. O yüzden düşünüyordum aslında
0: hiç
1: bu şeyi.
0: Hiç problem değil ama şimdi derinliği tam söyleyemediğiniz için ister istemez bizim de ellerimiz biraz bu konuda şey yapmak istemiyorsak.
2: Söylesem söylemesem var.

0: farkındaydım. Siz söyleyin. Yani bunda evet. çekinecek bir şey yok ki. Derinlik de olabilir. Derinlik de koyabiliriz ama evet. şey derinlik ve dörünlük olarak da seçilebilir. Onun için lütfen yüksek sesle alalım yanıtlarınızı. Sizinle devam ediyoruz. Son iki soru evet. açıyoruz. Kaç açalım?
1: 5 numarayla devam edelim.
0: 5 numaralı sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya bir blok açıyoruz. Din inancı güçlü kişi. Süre başladı. Din inancı güçlü. Din inancı güçlü.
1: Din inancı güçlü.
0: Peki bir harf verelim biz size. Bir harf açalım sizin için ve Fatih Bey cevap hakkı size geçsin. Süreyi siz için başlatalım.
2: Din inancı güçlü kişi.
0: İçinde bir din inancı güçlüyse bir bir din vardır diye düşünüyorum ben. Yani din inancı güçlü bir din var, bir de
1: dinaye olabilir mi? Sürenizi başlatırım. Dinaye.
0: Dinaye değil. Dinaye din.
1: Dinlik, dincik, din.
0: Peki bir harf açacağız. Ah diyeceksiniz. Ben bunu nasıl düşünemedim? Süreyi sizin için başlatıyoruz Fatih Bey ve
3: Dindar.
0: Fatih Bey dedi ki tamam buldum. Dindar doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtık, R harfini. Buldunuz. Tebrik ediyoruz ve sizinle devam ediyoruz. Son soruyu açıyorsunuz Fatih Bey.
3: 8 numara.
0: 8 numaralı sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağı bir sıra açacağız yine. Efendim, durağan enerji. Sürenizi başlattık. Duruyor bu enerji. Bir kinetik var. Bir de kinetik harekete geçen, bir de
2: çıkmadı.
0: Peki, çıkmadı. Biz o zaman bir harf açalım. Durağan enerjinin karşılığını nasıl bulacağız acaba?
1: Statik.
0: Bir saniye. İsabi süreyi bile beklemiyor tabii ki. Statik yanıtınız doğruydu. Tebrik ediyoruz. Statik, durağan enerjiydi. Nasıl geçti birinci etap?
1: Biraz zorlandık.
0: Biraz zorlandık mı?
1: Sanırım heyecan mı yaptım bilmiyorum.
0: Burası öyle kağıt başındaki gibi olmuyor değil mi? O özellikle
1: orada biraz vakit de çok oluyor. Evet.
0: Yani bir bulmacayı tabii evde çözmekle burada o 10 saniye içerisinde evet. kelime gelmiyor, yok, kutuyu kesinlikle. Sayıyorsunuz, harf oturmuyor. Bir anda boşlukta olduğu için değil mi? Aynen. Nasıl evet. geçti?
1: Kelimeler güzel ama zevk aldım.
0: Zevk aldım. Peki.
3: Birazcık güzeldi. Daha heyecanı attığımız oldu aslında. Güzeldi. Biz de alıştık. Daha güzel olacak.
0: Güzel. Şimdi o zaman 120 saniyeye geçiyoruz. 120 saniyemiz olacak. Hı hı. 120 saniyede 10'ar soru yönlendireceğim. Hı hı. Her sorumuz 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
3: Hazırız.
0: O zaman önce bir puan durumuna geçelim. Puanlarımıza bakalım. Bu bölümde kaçar soru bildik? Kaç puan topladık? Var mı bir tahmininiz?
3: Başa baş gibidir aslında.
0: Başa baş gibi. Bakalım başa baş mı? Evet, bayağı başa baş. Bu ikinci etapta ve üçüncü etapta 10 puanlık fark bir soru demek. Aramızda evet. bir soru var. Yani 35 puan almış İsa Altun bu bölümde. Fatih Emin Çakıroğlu ise 45 puanla tamamlamış. Gayet güzel. 10 puanlık tek soru farkla ikinci etaba geçiyoruz.
3: Aynen.
0: Efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız.

0: Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. Başa baş bir mücadele seyrediyoruz. Küçük bir farkla yarışıyoruz. Tek soru 10 puanlık bir farkla ikinci etaba giriyoruz. Yarışmacılarımız hazır mı?
1: Hazırız.
0: 120 saniyede 10 yanıt arayacağımız bölüme geldik. 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım kaç tane yanıt vereceğiz bu bölümde? İlk olarak sizle yarışıyoruz, Fatih Emin Çakıroğlu. Hazır mıyız Fatih
1: Hazırım.
0: Bey? Peki, o zaman sürenizi başlatıyorum. Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarımız kimdir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Çıldır Gölü hangi ilimizdedir? Hangi bölgemizdedir? Hangi?
1: Doğu Anadolu.
0: Birazcık daha.
1: Güneydoğu Anadolu.
0: Doğru. Ha, Doğu Anadolu. Anadolu. Doğru yanıtımızdı. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz bakalım.

0: Evet, Gülay Sezer'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas mı? Peki, pas. Bir daha döneceğim. Taşları çapraz hareket ettirip rakibin taşlarını almaya dayalı oyun.
1: Dama.
0: Dama, doğru. Dünyaya en yakın gezegen?
1: Merkür, Venüs.
0: Venüs. Türk destan geleneğinde bilgi ozan olan anlatıcı kimdir?
1: Dede Korkut.
0: Dede Korkut, doğru yanıtımız geldi. Bir video sorumuz var, seyrediyoruz bakalım.
2: Hadi korkmayın. Korkan kim canım? Saldırın Seferoğulları. Yürüyün telli oğulları.

0: Ne güzel değil mi? Keşke bütün kavgalar böyle keyifli olsa diyoruz. Tosun Paşa filminde paylaşılamayan bölgenin adı nedir?
1: Yeşil Vadi.
0: Yeşil Vadi. Genellikle iç harcı kıyma, peynir veya patatesle hazırlanan Balkan kökenli börek çeşidi.
1: Boşnak böreği.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz, gelsin.

0: Deli Divane şarkısını kim seslendiriyor?
1: Ebru Gündeş.
0: Ebru Gündeş, tanıdığımız bir ses. Atasözüne göre taşıma suyuyla ne dönmez?
1: Değirmen.
0: Değirmen dönmez. Hemen başa gidiyorum. Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarımızı soruyoruz.
1: Bu hiç çıkmayacak benden. Hiç pas.
0: Peki. Hemen gidiyorum. Gülay Sezer'den dinlediğiniz bir türkü vardı. Hatta içinde aman...
1: Avcı vurma beni diye bir şey aman, var da. Aman avcı. Avcı aman. Vurma beni.
0: Vurma beni. Ha, aman avcı. Doğru sayıyoruz. Aman tamam. Avcı vurma beni dedik.
1: Aman avcı vurma beni.
0: Tekrar dönüyorum. 20 saniyemiz var ama ben de yok dediniz.
1: Hiç.
0: Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarımızı soruyoruz.
1: Çıktığı zaman
0: biraz
1: şaşırırım.
0: Biraz dipte kalmış bir bilgi olabilir, evet. Ama belki duyduğunuz zaman diyeceksiniz.
1: Kesinlikle.
0: Şaşırmadan. Süremiz zaten bitti. 2 ve 1 dedik. O zaman şöyle yapalım. Biz sizi fazla uğraştırmayalım. Yanıtı verelim. Yaşar Kemal olacaktı. Tebrik ediyoruz. 10 soru sorduk. 120 saniyeyi çok iyi kullandınız. 9 tane de doğru yanıt verdiniz. Tek soru bilemedik. Hiç önemli değildi. Çok da güzel, aynen, bir soruydu. Devam ediyoruz sizinle. İsa Bey, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: 120 saniye sizin için kurduk dakikaları.
2: Başlayalım.
0: 120 saniyeyi başlatacağız ve sesli sorular var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hazırsanız daha fazla heyecanını yükseltmiyorum. Süreyi başlatayım mı?
2: Başlayabiliriz.
0: Peki, süreyi başlat. Tık. Cevat Şakir Karaağaç'ın eserlerinde kullandığı isim nedir? Dedik. Balıkçı diyeyim size hadi.
2: Cahit.
0: Balıkçısı diyeyim. Pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz.

0: İnşallah Cansu Koç'tan dinlediğiniz türkünün adı.
1: Yoruldu bileklerim. Şarkıyı biliyorum ama ismini.
0: Pas. Pas dedik. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen gölün adı.
1: Van Gölü.
0: Değil. Başka bir göl böyle. Çok da. Geçeyim mi?
1: Pas.
0: Peki. İki kişi arasında oynanan strateji ve zeka oyunu içinde.
1: Satranç.
0: Harika. Bir video sorumuz var. Gelsin görüntülerimizi izleyelim.
2: Burayı ilk keşfeden benim dedemdir.
3: Senin deden keşfedemez.
2: Niyeymiş?
3: Bu nakti de ondan.
2: Bana bak doğru konuş.
4: Sen sus Şişko.
5: Kocaman Şişko diyenin ağzını yırtarım.
3: Sinirlenme karıcığım.
6: Bakıyorum telli oğlu erkekleri kadınlarının arkasına saklanıyor.
3: Erkekler çıkın bakayım ortaya.
5: Bekir göster bakayım sana vuran hayvanı.
4: Niye? Hocanı tekrar dövdürtmek mi istiyorsun?
0: Tosun Paşa filminde Tellioğulları'nın rakibini soruyoruz.
1: Seferoğulları.
0: Seferoğulları geldi. Güneş'e en yakın gezegeni soruyoruz.
1: Venüs.
0: Değil. Meyle desem.
1: Merkür.
0: Merkür, evet. Eski Türk destanlarına kurduğu köprü.

0: Benden 5 akçe alan karakter kimdir? Köprüde durur.
1: Vezir yan başı.
0: Değil. Böyle.
1: Az.
0: Peki bir sesi sorumuz var. Gelsin sesi sorumuz. Dinliyoruz.

0: Git Git Yoluna dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir? Çok da bilinen bir isimdir. Gündüzleri de program yapar. Birçok yerde pas dedik. Peki. İnce açılmış yufkaların haşlanmasıyla yapılan börektir.
1: Paçanga.
0: Değil. Böyle ince yufkalar ince ince olur.
1: Su böreği.
0: Su böreği. Harikasınız. Atasözüne göre ata binen gelin ne söylemiştir?
1: Ya nasip.
0: Ya nasip dedik. Harika. Hemen gidiyorum. Cevat Şakir Karabas dedik. Peki. Hemen geçiyorum. Cansu Koç'tan dinlediğimiz türküyü söylemiştim size. Çemberimde desem.
1: Çemberimde. Vay benim emeklerim.
0: Efendim?
1: Vay benim emeklerim mi?
0: Değil. Peki biz gelelim efendim hemen. Diyeceksiniz ki ah nasıl gitti bildiğim sorular. Cevat Şakir Kaba Ağaçlı'nın eserlerinde kullandığı ismi sormuştuk. Halikarnas balıkçısı olacaktı. Aynen. Bu sorumuzun yanıtı. Cansu Koç'tan dinlemiştik. Çok da keyifliydi. Belki yönetmenimiz Naima Hanım tekrar da dinletir bizi. Cansu Koç'tan dinlediğimiz türkü demiştik. Çemberimde Güloya olacaktı buradaki yanıtımız. Türkiye'nin Maldivlerini sormuştuk. Bilinen göl demiştik. Salda Gölü olacaktı. Gidiyorum aşağılara. Yedinoğlu sorumuza gidiyorum. Eski Türk destanlarında bir köprü kurmuştu. Köprünün de başına geçmişti. Demişti ki geçenden 3, geçmeyenden 5 alacağım demişti. Deli Dumru.
2: Bu da
0: bir şarkı daha dinletmiştik. Çok da keyifliydi. Aynen. Git Yoluna isimli şarkıyı biz de dinlerken yine dinliyoruz.
2: Seda Sayan.
0: Tabii ki Seda Sayan olacaktı yanıtımız. Tebrik ediyoruz. Siz de çok keyifli bir 120 saniye bitirdiniz. Gelelim puan tablomuza. Bakalım ikinci etabı nasıl bitirdik, nasıl tamamladık. Puan tablosunu bir görelim. Onar puandı her doğru yanıtımız. Fatih Bey, Fatih Emin Çakıroğlu bu bölümde 9 doğru yanıt vermişti ve 135 puana taşıdı kendisini. İsa Altun bildiği bir iki tane kelimede takıldı. 120 saniyeyi güzel verimli kullandı ama tam ipuçlarıyla cevap dilinin ucundaydı ama veremedi. İki tane yanıtımızla bir 10 puanlık fark oldu. Yaklaşık 4-5 puanlık, 4-5 soruluk bir fark. Ama hiç merak etmiyoruz. Butonlar devreye giriyor. Hazır mıyız 3. etaba?
2: Hazırız. Hazır.
0: Butonlar devreye girecek. Mücadele birazcık daha artacak. Basan 10 puanı kazanacak. Doğru bilirse eğer. Efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, rekabetin, mücadelenin birazcık daha arttığı etaba geçiyoruz. Kaybeden olmadığı yarışmanın 3. etabındayız. Butonlarımız devreye girdi. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Küçük bir fark var ama bu etapta o farkı hızla kapatırız diye düşünüyoruz. Hemen yarışmacılarımıza dönüyorum. İsa Bey hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: O zaman Fatih Bey sizle başlayacağız. Bunun bilgisini vermiş olayım. İsa Bey hazırsa elinizi butonda göremiyorum ama İsa Bey. Evet, el butonda. Çünkü unutmuyoruz. Bu etapta siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Önce basan soruyu kapar. Hiç fark etmez. Cevap beklemiyorsunuz. Evet. Önce basın, sonra düşünün. Hazırsa sorunuz geliyor. Kaç no soruyu açalım Fatih Bey?
2: 21.
0: 21 no'lu soruyu açıyoruz sizin için. Gelsin 21, soldan sağa 5 harf. Küçük bayrak, süre başladı, kim basacak? Buyurun Fatih Bey.
2: Flama.
0: Flama doğru yanıt. 10 puan yazdı bile Fatih Bey. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz el butonda. Aman.
2: Tamam. 27.
0: 27. Sorunuz geliyor. Hemen okuyorum. Pastırmalı bir börek çeşidi. Bastık. Kim bastı?

0: Fatih Bey.
1: Paçanga.
0: Paçanga. Tamam. Bir soru daha. İsa Bey, hatırlatmak hiç istiyorum. Konu. Çünkü zamanlamanızı gördüm. Bakın, soruyu okuyacağım. Sürenizi başlattım dediğimde veya 10 saniyeniz başladı dediğimde hızla basmaya başlayın. Onun öncesinde basmanız ve hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü sistem bizim cümlemizle beraber devreye giriyor. Aynen. Hazır mıyız?
1: Hazırız. Hazırız.
0: Peki, İsa Bey de bekledim. Kaç tane soruyu açalım?
1: 30 numara.
0: 30 nolu sorumuz geliyor. Hemen gidiyoruz. İnce halat kim basacak? Tebrik ediyorum İsa Bey.
2: Urgan.
0: Urgan. Doğru yanıt tabii ki Urgan. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 13 ile devam edebiliriz.
0: 13 nolu soru geliyor. Hemen gidiyoruz 13'e ve yukarıdan aşağı geniş bir yer açacağız. Hazırsa sorunuz gelsin. İzmir'in ilçesi kim basacak? Kim basacak? Buyurun İsa Bey.
2: İzmir'in...
0: Evet. Önce çok iyi yaptınız. Çok da bilinen bir yer. Hatta Nova filan da derlerdi.
2: İngazi.
0: Biz bir harf açacağız. Eller butonla kaybetmiş evet, değilsiniz İsa Bey. Önce basan yine alır. 10 saniye başlar.
2: Bornova.
0: İsa Bey hem bastı hem de seçtiğinden aynen, o kadar emin ki direkt evet, yanıtı verdi. Doğru tabii ki Bornova.
2: Doğru.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 23 numarayla devam edebiliriz.
0: 23 nolu soru. Bakalım ne arıyoruz? Soldan sağa. Tiyatro edebiyatı süre başladı kim basacak? İsa Bey.
2: Drama.
0: Drama. Doğru yanıt.
2: Aynen.
0: Çok iyi kullanmaya başladınız butonu. Tebrik ediyorum. Bırakmayın buru. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 6 numaralı devam
0: edebiliriz. 6 numaralı soruya gidiyorum. Hemen yukarıdan aşağıya 4 harf sorunuz geliyor. Kim önce basacak? Yatak altı sandığı. Süre başladı. İsa Bey.
2: İsa Bey. Baza.
0: Baza. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdı İsa Bey hanesine. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç tane soru?
2: 7 numara.
0: 7 numaraya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 5 harf arıyoruz. Maddi manevi bolluk içinde olma 10 saniye başladı. Kim basacak? Fatih Bey.
2: Manevi bolluk içinde olma. Şatafat manevi bol çıkmadı.
0: Çıkmadı mı?
2: Yok maalesef.
0: Eller butonda olsun. Bakın harf geliyor. Biz bir harf açıyoruz. Eller butonda. Süreyi başlattım. Kim basacak? Fahri İsa abi.
2: Refah.
0: Refah. Doğru yanıt. Aynen. Harikasınız. Size devam ediyorum. Lütfen butonlara basma noktasına dikkat edelim. Kaç dolu soruyu açıyoruz?
2: 41.
0: 41 numaralı soru geliyor. 41. Kertenkele derisi. Süre başladı. Buyurun İsa Bey. İsa Bey çok kibar bir şekilde yaktı butonu. Şöyle.
2: Yavaşça.
0: Larva evet, mı? Bulamadık mı? Tamam. Mücadeleyi bırakmayın. Herhalde. Butonu önce basın. Yanıt gelecek. Ben de ipucunda destek olacağım. Harfi verdik. Süreyi başlattım. Kim basacak? Buyurun Fatih Bey. L ve Z çıktı. Kertenkele derisi.
2: Lazak, lezek.
0: Çok yakınsınız. Bir harf daha açıyorum. Çıkmadı. Bakın. Süre başladı. Kim basacak? Kim basıyor? Buyurun İsa Bey.
2: Lizam.
0: Lizam. Şimdi deri diyoruz. Ne demek deri? Deri esasında vücudu kaplayan bir zar değil mi efendim?
2: Evet.
0: Bir zardan bahsediyoruz. Za kısmı çıktı. Bir harf açalım. Demek ki bir zar var işin içinde. Bir de sesli bir harf koyalım diyelim. Süreyi başlatalım. Kim basacak? Fatih Bey.
2: Lezar.
0: Lezar doğru yanıt. Deri kaplı alan zardı. Lezar da kertenkelenin derisi şeklinde yol alabiliriz. Aynen. Siz de devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
2: 39.
0: 39 numaralı soruya gidiyoruz. Hızla geldik 39. Halkın kültürü, dili, kökeni ve gelenekleri nedir? Süre başladı. Buyurun İsa Bey. Ne derler? Bir şeyler göçü derler hatta. Ne göçü?
2: Beyin, kavim.
0: Evet ne?
2: Kavim dedim ama olmadı. Şey olmadı.
0: Peki süreyi başlatacağız tekrar. Eller butonda. Kavim dediniz neresi olmadı? Dikkat edin. Biz bir harf açtık. Süreyi başlattık. Halkın kültürü değil, kökeni ve gelenekleri kim?
1: Kavmi mi?
0: Kavmi tabii tamam. ki. İsa Bey yine güvensizlik olduğu için bıraktınız biliyor musunuz? Bildiğiniz kavim
2: bir harfin yerine
0: kavmi yok. Olacaktı.
2: Abi teşekkür sondaki ederim. İyi kafamı karıştırdı.
0: Evet ama kavimden bildiniz zaten. Hatta ben de yardımcı oldum kavim dediniz diye. Peki sağlık olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Sizle devam edelim Fatih Bey. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Butonları bırakmayın lütfen.
1: Aynen. 35 numara.
0: 35 numaralı soruya gidiyoruz. Yiyecek veya içeceğe lezzet veren madde. 10 saniye başladı. Kim? İsa Bey. Nedir? Bunun şeyi tadı çok şey derler. Bunun neyi? Hani bir meyve.
2: Aroma.
0: Aroma doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Aromasıydı. Bir de harf buldunuz. A harfini açtınız. Son harfimizdi. Bakın 6 soru kaldı. Süreyi iyi kullanın. Butonları iyi kullanın. Fark kapanmak üzere. Size devam ediyorum.
1: 32.
0: 32 nolu soru geliyor. Gelsin bakalım 32. Anlaşma gereği olan süre başladı. Buyurun.
2: Ahdi. Ahdi.
0: Ahli. Ahdi değil. Bir harf koyacağız. A'yı bildik. Acaba hangi harfi koyacaksın? Süre başladı. Buyurun.
1: Ahdi.
0: Ahdi doğru olacaktı. Evet. Harikasınız. D harfini koyduk. Ahdi'ydi yanıtımız. Siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor. Hazırsak devam ediyoruz.
1: 47 numara.
0: 47 numaralı soruyu açalım. Gelsin bakalım 47. Yukarı soldan sağa bir yer açıyoruz. El ustalığı isteyen işler 10 saniye başladı. Buyurun Fatih Bey.
1: Zanaat.
0: Zanaat doğru yanıtını da aldık. Bir 10 puan daha yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç soruyu açalım?
1: 33.
0: 33. Eller butonda. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Yukarıda da aşağı 5 harf. Sorunuz geliyor. Uzunluk mesafe ölçerken kullanılır. Süre başladı. Kim bastı? Fatih Bey bastı.
1: Metre.
0: Metre. Doğru. Bu yanıtı da aldık. Bir soru daha açıyoruz. Siz seçiyorsunuz. Fatih İsa Bey butonu bırakmayın.
1: 26 numara.
0: 26 numaralı soruya gittik. Atasözü. Süre başladı. Atasözü. Buyurun Fatih İsa Bey. Ben de yanıltıyordum Fatih Bey değil. Atasözü. İsa Bey.
1: Ben hiç aklıma gelmeyince basmadım.
0: Önce basın sonra düşünün.
1: Daim.
0: Biz bir harf açıyoruz. Atasözü yapma ya da derler. Böyle halk arasında. Yapma onu de buyurun deme. Fatih Bey.
1: Deme
0: atasözü deme onu deme yapma etme deme. Size devam ediyorum.
1: 43'ten devam edebiliriz.
0: 43 numaralı soruyu açıyoruz bakalım. Aynen. 43 son iki sorumuz onu da hatırlattım hemen geldi sorumuz. Efendim tüberküloz. Tüberküloz buyurun.
1: Verem.
0: Verem doğru yanıtını da aldık Fatih Bey'den. Son soruyu açıyorsunuz Fatih Bey. Sizdeyiz.
1: O da 55 numara olsun.
0: 55'i açıyoruz. Bu arada açmadan önce var mı bir tahmininiz? Son soruyu açıyorum çünkü. Kelimeyi bilebilecek
1: miyiz? Kelimeyle var.
0: Var mı?
1: Var.
0: Fatih Bey de var. Peki o zaman geliyor bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Arkasından da yanıtlayalım. İzliyoruz.

0: Evet, gördüğünüz, görselini izlediğiniz bu güzel ilçeyi soruyoruz size. Erzurum'un bir ilçesi neresi olabilir burası? Yani süre bu başladı.
1: Bilememek buyurun beni üzecek Bey. De. Aşkale sığmıyor.
0: Değil. Şöyle az... Nasıl diyeyim size? Biz bir harf açalım ve süreyi de başlatalım.
1: Bu arada kendisi Erzurumlu.
0: Buyurun Fatih Bey.
1: Aziziye.
0: Aziziye doğru yanıt. Erzurumlu muydunuz İsa Bey?
1: Erzurumlu.
0: Soru göz göre göre gitti.
1: Ben de bir Erzurum damadı olarak bildim.
0: Siz de damat.
1: Aynen.
0: Kontajanı da. Peki. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. İ harfini açtınız burada. Efendim geldik 3. etabında sonuna.
1: Evet.

0: 3 etapımızı tamamladık. Puan durumuna gidiyoruz. 16 soruyu da burada bitirdikten sonra puan durumuna bakıyoruz. En yüksek puanı alan yarışmacımız kelimeyi tahmin edecek. Umarım kelimeyle ilgili bir değerlendirmeniz vardır. Önce bakalım kaç puana geldik, kaçar puan topladık bu etapta. Evet, İsa Altun 145 puanda şu ana kadar birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etapın sonunda geldiği nokta 145 oldu. Bu bölümde 6 doğru yanıt bildi ve 10'ar puandan 60 puan topladı. Fatih Emin Çakıroğlu bu bölümde 10 doğru yanıt verdi. 10'ar puandan bu bölümde de 100 puan toplayarak aradaki farkı birazcık daha açtı ve 235 puanla 3. etabı tamamladı. Dolayısıyla da 3 etap sonunda 1. tahmin hakkını siz kazanmış oldunuz ve bugünkü gizli sır küpünün içine yerleştirdiğimiz kelimeyi tahmin etme hakkı sizde.
1: Metaforik.
0: Evet. Metaforik. Fatih Bey hiç beklemedi bile beni. Metaforik dedi. Metaforik. İki harfi de biliyorum dedi. Kelimeye de biliyorum. Aynen. Kelimeyi de tanıyorum dedi. Peki doğru mu acaba? Bazen kendinden çok güvenli olan yarışmacılarımız bir harfle kaybetti. Bence hangi iki harfi koydunuz?
1: Edirne ve Trabzon.
0: Edirne ve Trabzon. Aynen. İki harf.
1: Evet.
0: Edirne ve Trabzon. Metaforik evet. Yazıldığına emin misiniz?
1: Metaforik. Eminim.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Biz de eminiz çünkü metaforik doğru yanıttı. Tebrik ediyoruz sizi.
1: Sivas'a hayırlı olsun.
0: Dil bilim ve felsefe alanında kullanılan bir kelime saklamıştık sır küpünün bu bölümünde. O zaman ne yapalım? Okula bakmaya geçelim mi?
1: Tabii
0: okulumuzu
1: ki.
0: Açıklayalım.
1: Aynen.
0: Efendim sır küpünde okulumuzu açıklıyoruz. Üç etabı tamamladık efendim. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etapta çok çekişmeli, güzel bir mücadele seyrettik. Yarışmamızın sonunda her zaman söylediğimiz gibi kaybeden yok. Tek kazanan var. O da gençlerimiz, minik dostlarımız. Tabii ki bu yarışmada da kazandılar. Önce İsa Bey'e dönmek istiyorum. İsa Bey nasıl geçti yarışmamız?
2: Çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettiğiniz için. Çok güzel bir
0: akşam oldu. Biz çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Genç kardeşlerimize destek için bizimle beraber yarıştınız. Hemen hatırlatalım. Temsil ettiğiniz okul hiçbir şekilde kaybetmedi. Başka bir bölümde, başka bir yarışmamızda mutlaka onların da hediyelerini göndereceğiz. Onların da paketlerini ulaştıracağız diyorum. Fatih Bey tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hemen okulumuza bir bakalım. Okulumuzdaki genç kardeşlerimizi gönülden tebrik edelim. Evet. Setimiz Sivas'a gidiyor. Hüseyin Yumuşak Yatılı Bölge Ortaokulu'na ki minik dostlarımızı, genç kardeşlerimizi, ortaokuldaki sevgili kardeşlerimizi, dostlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Sizin de duygularınızı, düşüncelerinizi alalım.
1: Ben de çok eğlenceli bir yarışmaydı. Çok teşekkür ederim bizleri burada ağırladığınız için. İsa abiye de ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir yarışma gerçekleştirdik. Bizler için eğlenceliydi.
0: Harikasınız. Biz de efendim Ağpara ailesi adına Ağpara Kütüphanesi'nden bugünün anısına birer küçük hediyemiz var sizlere. Bugünün anısına okudukça bizleri hatırlamanız ümidiyle diyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Ve çok teşekkür ediyoruz. Bunu
1: teşekkür
0: size
1: ederim.
0: Veriyorum.
1: Bizler de
0: bunu
1: teşekkür
0: da
1: ederiz.
0: Size veriyorum. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler.
0: Efendim geldik bir bölümün daha sonuna. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizlerle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize mail olarak ulaşın. Miniklerin gelişimine beraber katkıda bulunalım. Sizi de burada misafir edelim, yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 29, en düşük 22 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek 30, en düşük 15 derece. Konya 30, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 31 derece. İzmir çok bulutlu, güneşli. En yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 22 derece. Denizli ve Muğla 33, Aydın 36, Manisa 34 derece. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 36, en düşük sıcaklık 29 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş

0: Maraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 24 derece. Bolu 23, Karabük 26, Rize 29, Samsun 29 derece. Erzurum çok bulutlu, güneşli, en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 12 derece. Malatya 36, Erzincan 34, Van 31, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli, en yüksek sıcaklık 37, en düşük sıcaklık 24 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 38, Diyarbakır 40 derece.
1: Parite. Bir ülkenin parası esas alınarak diğer iki ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısındaki değeridir.

0: güçlü bir enerji var aramızda bu gökyüzüyle. Gücümüzü aldığımız bu rüzgarla da, güneşle de aramızda güçlü bir enerji var. Aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da, doğaya saygılı, tükenmeyen ve yenilenebilir enerjiyle aydınlattığımız hanelerle de aramızda güçlü bir enerji var. Türkiye ile aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam gücülük. Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilerine 2 yılda 200 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlıyor. Sen de Bauhub Invest'le yenilikçi ve teknoloji tabanlı fikrini dünya çapında girişimlere dönüştür. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul'un kalbinde bir dünya üniversitesi.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Haberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Tüm sene çekiyoruz.
11: Bir

0: Eskiye fırsatını kaçırmayın. Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. A Yüzü B Yüzü adlı tiyatro oyununun yönetmeni Başak Kıvılcım Ertanoğlu.
1: İşin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için bu bence çok kıymetli bir kavga.
0: Ve başarılı oyuncuları Pınar Tuncegil.
2: Farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o sahne çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor.
0: Melis Öz.
3: O kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda tırmandığım basamaklarda. Her basamakta ayrı bir dayatma var aslında.
0: Sevilen oyuncu Buaç Aksoy.
4: En dibi de gördüm, çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcılar Anıl Doruk. Sen...

0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ahbara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ablam hayırdır?
1: Peynirli börek.
0: Uf, mis gibi koktu ya.
1: He. İki dilime koca yanağı götüreceğim.
0: Koca yanak mı?
1: He, tam sıcak sıcak yesin.
0: Sen niye götürüyorsun ki ablam? Ben götürürüm, ver bana.
1: Yok bir gidip geleceğim, zaten iki gündür görmüyorum, çok özledim.
0: Görüşürsün, sen bana ver, ben bırakırım.
1: Yok Feride, gidip geleceğim artık.
0: Ablam versene şunu, ben götürürüm.
1: Feride bırak.
0: Ya geçerken bırakacağım.
1: Anacığım şimdi yesin.
0: Ablam çocuğu obez yapacağım, versene şunu bana ya.
1: La havle. Feride, iki dilim börek için yaptığına bak ya. Aa, ufacık çocuğun yemeğinde gözü var.
2: Akşamüstü arayacağım. Sahile inersin, otobüs durağının oraya.
1: Tamam.
2: Ondan sonra başımızın çaresine bakarız.
3: Mertcan!
2: Melia yenge.
0: Açma.
2: Seyhan, nasıl açmayayım?
0: Açma Ali.
4: Ali abi.
2: Merto gel.
4: Merhaba Merto gel.
0: Öyle oyun.
4: Tamam.
2: Yok, ben açacağım.
0: Açma Ali. Tamam. Ali açma.
3: Ali. Vallahi dönüyordum ha. Seha.
0: Efendim abla.
3: Anacığım. Ne iş yapıyor burada?
4: Şeyi verdim.
3: Neyi verdin?
4: Tornavidayı. Ali bizi unutmuş da.
5: Yenge, fırın çalışıyormuş ha. Dün akşam uğradım, daha denememiştiniz. Merto da çok sevindi. Değil mi Merto?
3: Koca anak, börek yaptım. Hadi soğutmadan ye.
5: Sağ ol yenge.
3: Hadi afiyet olsun.
4: Fırınımız çalışıyor Ali. Tekrar çok sağ ol.
5: Rica ederim.
6: Seyhan abla, bir daha gel.
0: Gelirim canım, gelirim.

0: Seyran değil yani, ne işin var karşı evde?
1: Tornavidayı bıraktım dedim ya abla.
0: Ne tornavidası?
1: Bizde unutmuş.
0: Anacığım Allah Allah, kapıdan bırak tornavidayı, çık yani. Ne işin var yalnız adamın yanında?
1: Mertcan orada ya.
0: Yok anacığım, ben onda değilim de yani, şimdi şuradan Halim geçse gene kıyamet kopacak.
1: Tamam abla, geldim işte, tamam, uzatma.

0: Feride.
1: Abla.
0: Afiyet olsun.
1: Sağ ol. İster misin?
0: Yok. Feride, bu kız Zehra'yla buluştu mu?
1: Buluştu.
0: Ha, buluştu. Benim niye haberim yok?
1: Ablam, ben söyleyecektim de.
0: Ne söyleyecektim de ya? Ya Feride, biz kaç gündür bununla yatıp bununla kalkmıyor muyuz Allah aşkına, ne oldu?
1: Bir şey yok.
0: Acım, nasıl bir şey yok?
1: Ablam, kız işte normal kız.
0: Nasıl kız normal kız ya? Anacığım, sen ortalığı kaldırmadın mı Allah aşkına, bu kız bunun aklına giriyor diye?
1: Kaldırdım.
0: Anacığım, yapmış mı yapmamış mı?
1: Ay ablam, bilmiyorum.
0: Nasıl bilmiyorum Feride?
1: Ya ablam, şimdi ben gittim sahile, bunlar önden gitmişler. Hanım geldi, aradık aradık bulamadık yani. Uf, sen de gelme üstüme ya.

0: Alo.
1: Güzelim, ne haber?
0: İyi Kenancığım, sana ne haber?
2: Kalk git dedin, geldim ama dükkanda incin top oynuyor. Gelen giden yok.
0: Hayatım bir dur ya, daha yeni açıldı orası. Bir tanıtacaksın önce.
2: Sevim abi haber versek ha? Otelde reklamımızı yapsa.
0: Ha, söyleriz, tamam.
2: Bir de sorar mı yetmeyecek Feride? Bir LPG midir nedir, bir şey varmış hanımlar için. Ya ayrıca.
0: LPG mi?
1: Bak böyle aletler
2: daha çok müşteri çekiyor. Şuraya bir tane koysak.
0: Pardon, nereye koyacaksın onu Kenan?
2: Dükkana hayatım. Hem müşteri gelir hem sana da faydası olur ha.
0: Bana mı?
2: Bir iki beden atarsın, fena mı olur?
0: Ya sen ne diyorsun ya, benimle dalga mı geçiyorsun sen Kenan?
2: Feride.
0: Ya ben kredi borcumu nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum. Sen bana kalkmış LPG diyorsun hala.
1: Feride ne oldu, sinirlisin bugün?
0: Sinirli falan değilim ben Kenan. Sinirli değilim, gelme üstüme. Tamam canım benim, tamam.
3: Görüşürüz sonra, tamam.
2: Allah'a ısmarladık.
0: Hadi Allah'a ısmarladık.
4: Ben bir Melih ablana uğrayacağım.
5: Tamam dayı, ben de Yiğit'e haber veririm.
4: Bana bak, birbirinizi yemeyin ha, tamam mı?
5: Tamam dayı.
4: Akşam da geç kalmayayım, Melih ablanız bekliyor.
5: Tamam dayıcığım, merak etme. Dayı.
4: He.
5: Sağ ol.

0: Meryem, otele gideceğim ben. Akşama bir şey lazım mı?
1: Hayır, yok sanmıyorum, sağ ol. Merhaba Selim abi.
0: Merhaba Peri kızı. Ne oldu buna ya?
1: Vallahi Kenan'la bir konuda atıştılar ama artık ne tam duyamadım.
0: Ha.
1: Samim.
0: Ha Meryem.
1: Ya ben sana bir şey soracağım ama.
0: Sor Meryem.
1: Yani bizimle alakalı da, aslında bizimle alakalı da yani ikimizle değil.
0: Ha. Kimle alakalı?
1: Kardeşimle.
0: Ali?
1: Ha, Ali.
0: Ne oldu?
1: Yani bana da öyle gelmiş olabilir tabii ama.
0: Ne gelmiş olabilir Meryem?
1: Anacığım bak, bu oğlan hep Seyhan'ın etrafında.
0: Ali.
1: He Ali. Yani ben artık ne düşüneceğimi şaşırdım Samim.
0: Ya sen ne diyorsun Meryem?
1: Ya Samim artık anla işte.
0: Ya ne anlayacağım, olmaz öyle şey, Ali yapmaz.
1: Anacığım bir ağzını arasan.
0: Ya Meryem.
1: Samim bir konuş artık, ne olacak yani?
0: Ya konuşup da ne diyeceğim?
1: Samim artık üstürüklü bir şekilde konuşacaksın. Vallahi benim önümden ömür gitti ya. Allah aşkına hayır deme, kurban olayım bir sor. Vallahi başka bir şey istemeyeceğim. Ha Samim.
2: Kopi lazım ama.
3: Abi bende var, ben veririm.
2: İnkılap tarihi.
3: Evet.
2: Mat 2 var mı?
3: Mat 2'yi de hallederiz yani.
2: Onları alayım mı size?
3: Hallederiz ya.
2: Eda?
4: Ne haber?
2: İyi, hayrola?
4: Okulumu geziyorum.
2: Nasıl yani? Konuştun mu?
4: Evet. Ya dayım tamam dedi.
2: Geliyorsun yani?
4: Geliyorum.
2: Allah, yaradan, yaradan Allah. Ne arıyorsun burada?
4: Okuluma bakıyorum.
2: Saçmalama.
4: Dayım tamam dedi Yiğit.
2: Abi hep beraber olacağız ya, ne var? Bir dakika, bir dakika, sana ne oluyor?
4: Yiğit.
2: Kız gelmek istiyor abi, sana ne?
0: Sen nereden çıktın, karışmasana.
4: Yiğit yapma.

0: Aliço.
1: Efendim abi.
0: Hayırdır, ne oluyor?
1: Yok bir şey abi.
0: Nereye?
1: Yok bir yere değil, öyle şey düzeltiyorum.
0: Ha. Akşamki yemeği unutmuyorsun ha?
1: Yok abi, yok unutmadım.
0: Hep beraber gideceğiz ha.
2: Melian'ın ailesi bizim aile. 10 numara gece olacak Aliço.
1: Sen ne diyecektin?
0: Ben? Ha. Ya bu demin bizim Melia ile konuştum. Bu nikah şimdi iptal oldu ya. Bu kız üzüntüden ne düşüneceğini şaşırmış ha bak. Böyle diyor. Ali diyor hani böyle Seyhan'ın etrafında falan gibi böyle dolaşıyorum. Bir laflar yani. Yani bu sorulacak bir şey değil tabii de. Melia'nın hatırı kırılmaz.
1: Abi sen üzülme.
0: Aman Aliço. Bir yanlış anlaşma olmaz değil mi ciğerim?
1: Olmaz abi.
0: Heh, yok bir şey yani.
1: Yok.
0: Unuttuk, gitti bitti. Bu kadar. Ben şimdi otele gideceğim, bir işim var, geleceğim.

0: hemen komut da 3 deyince 1, 2, 3 şimdi. Hazır. Tamam.
1: Ferda.
0: Halim. Hoş geldin.
1: Hoş.
0: Ne oldu, hayırdır?
1: Yok bir şey. Bir yılan zehrasından haber yok mu?
0: Ha, yok be Halim.
1: Anamgil her gün arıyor Ferda. Kadın haklı. Adana'da laf almış yürümüş.
0: Yürümüş mü?
1: Bak ha, benim 2 gündür içim rahat ha.
0: Niye?
1: Sen bu Zehra'yı akıl ettin ya kızım. Benim üstümden bir yük kalktı.
0: Halim.
1: Vallahi ben diyorum, Seyhan'ım yapmaz diyorum. Bu Seyhan benim Seyhan'ım değil diyorum. Aklımda saçma sapan şeyler var. Sen bu işi çözdün kız.
0: Ya çözdüğüm falan yok benim.
1: Yok yok vallahi. Sen bu yılan zehrasının zehrini buldu çıkarttın ya. Başka bir şey demeyeyim.
0: Ya bir dur bakalım Halim.
1: Ferda. Seyhan bana hiç ümit yok demişti. Sen bana ümit verdin ha. Sağ ol. Hem o nikah olacak ha. Gör bak. Gel.

0: Ali abi.
1: Ömer Tu.
0: Melih ablalara gidebilir miyim?
1: İyi git tamam. Berto. Gel bir dakika.

0: Burada yaramazlık yapmak yok ha.
1: Tamam.
2: Usta, bu akşam çok güzel bir yemek var biliyor musun bizimkilerle? Meliha hazırlıyor, çoluk çocuk hep beraber. Çok büyük gün ha.
3: İnşallah.
4: Hasan Tutaş gibi bekliyor.
2: Geldi, geldi, geliyor. Bak bakayım o kim?
4: Meliha.
2: Sen al bunları, onun servisi. Geç şu. Alo Meliha mı?
1: Sami, hani sen buraya ilk taşındığında...
2: He.
1: Hani ben bir yemek yapmıştım, çocuklara yollamıştım da Samim yemesin demiştim, hatırladın?
2: Ya sen nasıl yaptın bunu bana ya?
1: O yemek neydi?
2: Patlıcanlı kebap.
1: Akşama ne var?
2: Patlıcanlı kebap.
1: Vallahi dün biraz Mertcan'a pişirdim, tadını çok beğendi.
2: Ya sen ne mübarek kadınsın Meliha.
1: İyi hadi akşama görüşürüz o zaman Samim.
0: Tamam Meliha.
1: Ha Samim.
2: Ya bak onu sana söyleyeceğim. Bir konuda ayıp ettim biliyor musun? Senin yüzünden kalktım kardeşimden şüphelendim Meliha.
1: Ali ile konuştun mu?
0: Konuştum.
1: Ne diyor?
2: Ya ne diyecek Meliha? Olacak şey var, olmayacak şey var. Boş yere çocuğun günahına girdik ciğerim.
1: Samim bak ben...
0: Gülümsen beni de zor durumda bıraktın.
2: Ben o çocuğu evime almışım, kardeşim demişim. Yapar mı öyle bir şey çocuk ya?
1: Samim ben böyle bir an ne düşüneceğim, ne yapacağımı şaşırdım yani o yüzden.
2: Ayıp olur.
1: Ben alacağım onun gönlünü ya. Sen hiç merak etme, tamam?
2: İyi. Tamam canım. İyi ya. Akşama görüşeceğiz gülüm.
1: İyi hadi.
2: Hadi bakayım ne oldu? Tas kebap nerede usta?
3: Hazır usta.
2: Ben onu da ben servis edeyim. Ya şu porsiyonlar

0: selamlar.
1: Hoş geldin Ali.
0: Hoş bulduk ablam ben. Ya senden bir istirhamım olacak.
1: Söyle Ali.
0: Sen evde mi?
1: He, yukarıda. Samim abi mi? Ne dedi?
2: Ablan rica etmiş.
1: Niye?
2: Ya evde görünce şüphelendi herhalde.
1: Sen ne dedin?
2: Ne diyeceğim Seyhan, bir şey demedim.
1: Of, ablam kesin anladı bu sefer Ali, kesin anladı.
2: Yok, anlamamıştır. Ya anlasa sorar mı? Ortalığı ayağa kaldırmıştı.
1: Doğru, doğru dedin.
2: Sen gene de dikkatli ol.
1: Yok, yok Ali, benim içimde kötü bir his var, bu sefer kesin anlayacaklar.
2: Ya anlamayacaklar. Zaten onlar anlayana kadar biz gitmiş olacağız. Sen bozma onun elini.
1: Tamam.
0: Ablacığım, şimdi biz bu bütün Adana'ya bu nikah meselesini duyurduk. Otobüs otobüs, insanlar kalktı geldi.
1: Ha, biliyorum.
0: Sonra çıktık, ne dedik?
1: Ne dedik?
0: Nikah iptal olmadı dedik, ertelendi dedik.
1: Ha, tamam anacığım, ama bak şimdi, yani o zaman...
0: Tamam, Seha'nın istemiyorum dedi. Kabul, tamam.
1: Heh.
0: Ama ben önlem olaraktan diyorum yani. Bir şey istirham edeceğim senin. Ben işlemleri başlatayım mı?
1: Ya ne işlemi Halil?
0: Nikah işlemleri.
1: Nikah mı?
0: Ablacığım bu işler çok uzun sürüyor ya. Yani ben şu başvurumu yapayım. Ben şu kafam rahatlasın. Ben artık çok yoruldum ablam ben.
1: Halim anacığım bak, biz bu kıza söz verdik.
0: Söz verdik, kabul. Zorlamak falan yok, haşa. Aklından çıkart böyle şeyleri. Ama tut ki Ferda mi dedikleri oldu. Biz bu yılan Zehra'nın zehrini akıttık. Zehra'nın aklını çelemiyor yani. Ben de onu ikna ettim. Gör bak edeceğim. Ya o zaman ne bileyim şu başvurumuzu yapmış olalım. Ne bileyim şu işlemlerle falan uğraşmamış oluruz yani.
1: He olsun o zaman, tamam.
0: Ablamsın sen benim be. Zehra'nın nüfus kağıdı lazım ona.
1: Nüfus kağıdı?
0: He, işlemler için. Ya işlemleri başlatayım, o gün getireceğim sana. Ya bu kadarcık hatırım yok mu ya?
1: Halim bak, akşama getireceğim.
0: Söz?
2: Tamam, ben birazdan çıkıyorum o zaman.
1: Tamam, ben de çıkacağım şimdi. Ablamla bir vedalaşayım.
2: Veda mı?
1: Ha, ya yok yok, bir şey söylemeyeceğim. Bir sarılsam yeter.

0: Bak Halim, ben Seyhan'a söz verdim.
1: Tamam ablacığım, tamam.
0: Yani evlenmem derse zorlamayacağım.
1: Yok, zorlamak yok. Sen aklına bile getirme.
0: Ha, şimdi hatırın olsun diye getirdim. Akşama geri getireceğim.
1: Tamam. Hadi. Sağ olasın anam. Selamlar bile. Hadi. Hadi duyma dışarı. Gireceğiz. Gireceğiz.
2: Yakup usta, ben erken çıkıyorum. Akşam malum bizim yemek. Çarşıdan 3-5 bir şey alacağım ha.
3: Tamam usta.
2: Hadi yarın görüşürüz.
4: Meli adına selam.
2: Baş üstüne bacım.
3: Rast gelsin.
5: İyi haberlerinizi bekliyoruz.
2: İnşallah çocuklar. Hadi görüşürüz hadi.
6: Akşam yemek kaçta? Feride.
7: Ha?
6: Evdeki yemek.
7: Akşam işte Kenan. Yemek saati. Hı.
6: Halim geliyor mu?
7: Bilmem. Gelmez herhalde.
6: Ne açıklayacak bir Semim abi?
7: Bilmem. Yani bilmiyorum.
6: Feride.
7: Ha?
6: Senin canım şeye sıkılıyor. Cık. Yok, iyi değilsin sen. Evde bir sorun mu var?
7: Yok.
6: Ha. İstersen bir solaryuma gir ha. Kafan dağılır.
7: Ne solaryumu Kenan?
6: Tamam tamam kızma.
7: Kızmıyorum.
6: Boru sesi. Ti.
1: İyi akşamlar.
7: İyi akşamlar. Hiç bir yere bakmıyorum abla.
8: Hayır bakıyorsun. Yanakların kızarmış.
7: Adadayım.
8: Ada mı?
7: Ya ne adası?
8: Yarın her şeyi anlayacaksınız.
7: Ya ne anlayacağız? Ne oluyor? Seyhan. Ne oldu sana? Sen niye böyle oldun?
8: Yapamadım abla.

0: yapıyorsun burada?
1: Hiç. Seni bekledim.
0: Niye?
1: Yiğit, bekler misin? Ne yapıyorsun?
0: Asıl sen ne yapıyorsun?
1: Koleji bırakıyorum. Ne var bunda?
0: Ne mi var?
1: Evet, sana iftira atan insanların suratını çekmekten daha iyidir.
0: Aferin.
1: Yiğit, ya ben bıktım senin bu hallerinden.
0: Bir git o zaman, etrafımda dolaşma.
1: Senin derdin ne?
0: Ya aramızda bir tek sen var. Ne ben, ne Mertcan. Bir tek sana şans verdim. Ben Allah bilir, üniversiteye bile giremeyeceğim. Mertcan'ın ne olacağı belli değil. Sen ayağına gelen fırsatı teptin.
1: Tepmedim.
0: Teptin.
1: Umurumda değil. Ben sizden ayrılmak istemiyorum.
0: Ben de istemiyorum salak.
1: O zaman niye surat asıyorsun?
0: Çünkü senin adam gibi bir hayatın olsun istiyorum. Senin iyi bir hayatın olsun istiyorum.
1: Siz yokken ben çok iyi hayat falan istemiyorum. Tamam. Ayrıca salak da sensin.

0: Koca yanak. Bak şimdi bu yaprakları böyle tabakların kenarına koyunca çok güzel görünüyor. Gördün?
1: Tamam.
0: Hep bakayım sen de. İşte akşam abinle ablan gelince söyleyeceğim bak. Tabakların hepsine can can yaptı diyeceğim.
1: Siz bize ne sürpriz yapacaksınız?
0: Sürpriz mi?
1: Evet, dayım söyledi.
0: Vallahi artık onu dayına soracak koca yanak.
1: Kartepe'ye mi gideceğiz?
0: Kartepe mi? Anacığım sen unutmadın mı Kartepe'yi? Bir gün gideceğiz yani. Dayım bizi bir gün mutlak götürecek Kartepe'ye.
2: Abla.
0: Seyhan gel anacığım, bak bütün yemekler hazır ha.
2: Ellerine sağlık ablam. Ablam benim.
0: Gülüm sen ne oldun?
2: Yok bir şey. Böyle içimden geldi.
0: Canım benim ya, gel ben de sarılacağım. Seyhan. Bir şey söyleyeceğim. Çok kızacaksın biliyorum ama yine de söyleyeceğim.
2: Ne oldu abla?
0: Anacığım ben bugün Halime bir şey verdim.
2: Ne verdin Halime?
0: Nüfus kağıdımı verdim.
2: Ne? Nüfus cüzdanı mı verdin? Abla!
0: Hadi hadi. Sen yeşillik hadi.
2: Ya abla sen böyle bir şey nasıl yaparsın?
0: Anacığım akşama getirecek.
2: Ya ne akşama abla, akşama kadar bekleyemem.
0: Niye?
2: Öyle işte.
0: Ya Seyhan.
2: Ne yapacakmış Halim benim nüfus cüzdanımı?
0: Anacığım başvuruda bulunacak. Ya vallahi bak Seyhan istemezse zorlamayacağım dedi. Ya bu anasına mahcup olmamak için.
2: İnanmıyorum abla sana, artık inanamıyorum ben ya.
0: Ya Seyhan çocuk perişan işte, çırpınıyor.
2: Ben ne olacağım? Ya şu evde artık bir kişi çıkıp benim fikrimi sormayacak mı? Ha? İnsaf abla, insaf artık, insaf.
0: Seyhan.

sen çıkardın beni baştan. Hem anadan hem babadan. Aman Adanalı canım Adanalı. Ben sana yandım kısa çıktı cadı. Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey. Kız zilli, kız sen zilli zilli zilli. Kız sen zilli çıktın ama dur.

0: geç kaldın.
1: Özür dilerim.
0: Hazır mısın, tamam mı? Gidiyor muyuz?
1: Ha, gidiyoruz.
0: Hadi.
1: Ali. Ha. Bir küçük sorun var.
0: Vazgeçtim.
1: Vazgeçmedim, gidiyoruz.
0: Ne oldu? Ha.
1: Nüfus cüzdanım yok.
0: Nerede?
1: Halimde.
0: Halim mi?
2: Ha, humuslu mercimek köftesini hazır ettim. En son kebabın altını yakacağım.
3: Tatlı yaptın mı?
2: Yaptım anacığım, ayva. Böyle şerbetini de bıraktı, üstüne de böyle kaymaklar koyar. Allah.
3: Ne oldu?
2: Kaymağı unuttuk ha.
3: Kaymaksız yesek?
2: Yok anacığım, kaymaksız nasıl yiyeceğiz? Şimdi yapmışım güzel tatlımı, bir kaymak için yemeği eder mi eder? Getir hele şu telefonu. Seyhan ablanı arayalım. Gelirken getirsin.
0: Ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz Ali.
0: Ali mi?
1: Akşama getirecekmiş.
0: Akşama getirecekmiş. Hale bak ya. Kim?
1: Ablam.
2: Allah Allah. Artık telefonlarımıza da cevap vermiyor ha. İyi, koca yana, hadi yürü.
3: Nereye?
2: Çarşıya, kaymak almaya, hadi.

0: Çekil, zar tutma.
1: Ya tutmuyorum.
2: Oo, muhabbet kuşları. Tavla oynuyorsunuz ha?
1: Evet dayı.
2: Cancan nerede?
0: Meloş abla da.
2: Çocuklar, Meloş ablanız bekliyor. Yavaş yavaş hazırlanın, biliyorsunuz.
1: Biliyoruz dayı.
2: Ali abiniz yukarıda mı?
1: Yok, çıktı o.
2: Nereye çıktı?
1: Bilmiyorum, bir şey söylemedi.
2: Allah Allah, ya geç kalıyoruz ya.
1: Hadi at.
0: Tamam.
3: Kendi işini kendin halledeceksin koca yanak. Bak Seyhan Hanım ortada yok. Feride de sen o erkek güzeline kurban gitti. Ona değil, kendine hayır yok. Gel.
4: Ne yapacağız?
5: Ya yarın gitsek.
4: Yarın.
5: Hı, bak Halim akşam cüzdanı getirir, tamam mı? Biz de sabah erkenden gideriz, olur mu?
4: Ya getirmezsin?
5: Getirir Ali.
4: Ya nereden biliyorsun?
5: Ya biliyorum, Halim bir söz verdi mi tutar.
4: Ya Seyhan, ben seni hiç yormayayım ya.
5: O ne demek şimdi Ali?
4: Yani biz niye kaçıyoruz ki? Sen Halim'le gayet güzel anlaşıyorsun.
5: Ya Ali saçmalama, ne olursun ya.
4: Ya ne saçmalaması ya? Ya ben Semih abinin gözünün içine baka baka yalan söylüyorum.
5: Ya ama bir dinlesen beni.
4: Ya bak, bana abilik yapan adamı sırtından vuruyorum. Sen bana hala Halim diyorsun.
5: Ya Halim Malim dediğim yok.
4: Diyorsun.
5: Ya ayrıldım ben ondan. Ali ayrıldım artık. Bitti.
4: E ayrıldıysan nüfusun niye onda duruyor?
3: Tamam Samim, kaymağı aldık. Ha ne bileyim canım, sen oteldesin diye. Yok anacığım, niye zahmet olsun Allah aşkına, ne zahmet olabilir yani. Ha tamam, biz o zaman koca yanakla geliyoruz. Bak siz de geç kalmayın ha, ben yemekleri hazırladım. İyi tamam. Koca yanak, hadi dayın da geliyor şimdi biz...
4: Tamam gitmiyoruz.
5: Ali bir kendine gel ya.
4: Ya bıktım Seyhan.
5: Bıktım. Ali benim ne suçum var şimdi? Ha?
4: Gidip o Halim'le konuşacaktım.
5: Ya sen çocuğun yüreğini mi iyisin istiyorsun? Ne yapıyorsun?
4: Ya hala bana o çocuğu savunuyorsun ya.
5: Savunmuyorum.
4: Savunuyorsun.
5: Ya savundum falan yok, Allah Allah.
4: Bıktım Seyhan. Bıktım ben böyle kaçmaktan ya. O herif böyle etrafında dolanacaksa ben istemiyorum. Duydun mu beni? İstemiyorum.

0: Veli abla, karşıya geçecek miyiz?
1: Yok, geçmeyeceğiz.
0: Ne yapacağız? Veli abla.
1: Eve gidiyoruz, hadi.

0: Eda, hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Ha? Ali abiniz gelsin, çıkıyoruz ha.
2: La la la la la la la la la la la.
3: Hadi inşallah Halimciğim. Kısmet artık. Sen yine de çok kaptırma kendini, oldu mu? Şimdi ne olur ne olmaz. Tamam, tamam söylerim.
4: Benden ne selam söyle ha. Dükkana gelenlere reklamımızı yapsın.
3: Bak Kenan'ın da sana selamı var. Tamam, hadi sana da, sana da.
4: Ne diyor?
3: İşlemleri başlatmış.
4: Hadi inşallah. Belki Seyhan da ikna olur ha. Ne dersin?
3: Abla? Feride al koca yanağı. Hadi doğru içeri. Ne oldu ki? Ya soru sorup durma Feride, koca yanağı al eve gir. Tamam işte bu kadar.
4: Misafirler?
3: Yok misafir falan. Tamam işte girin eve. İyi hadi abla. Nerede o dayı?
5: Melih abla.
3: Eda dayın nerede?
5: Yukarıda Melih abla, ne oldu?
3: Samim!
5: Ne oluyor?
3: Çık dışarı Samim!
0: Meloş abla?
3: Nerede o?
0: Kim?
3: Samim! Neredesin Samim? Namussuz!
0: Ne diyorsun sen Melih?
3: Samim sende hiç mi utanma yok? Sende hiç mi arlanma yok?
0: Ya ne oldu Melih'im, delirdin mi sen?
3: He Samim, delirdim.
0: Ya çocuklar siz odanıza.
3: Sana sordum Samim, aralarında bir şey var mı dedim.
0: Kim Melih?
3: Ha sonra seni adam yerine koydum, senin lafını dinledim.
0: Ya sen ne diyorsun sen?
3: Gördüm onları Samim.
0: Kimi gördün ya?
3: Seyhan'la Ali'yi.
0: Ali'yi mi?
3: He biliyordun.
0: Ya o çocuğun bir günahı yok.
3: Yok mu? Gözümle gördüm Samim. Ama sen bunu biliyordun. O iblisle bir oldun. Ha? Geldin beni kandırdın öyle mi Samim?
0: Melih.
3: Bak Samim. Kardeşim dedin. Evimi açtım, barkımı açtım. Ama sen onunla bir oldun, geldin ocağımıza incir ağacı diktin. Samim bizi bütün Adana'ya rezil ettin.
0: Ya Melih, Ali.
3: He Ali. Samim senin kardeşin. Bak. Bak benim hayatımı batırdın. Bir de o kızın hayatını batırdın. Şimdi onun da hayatını mahvettin. Yazıklar olsun sana Samim. Yazıklar olsun.

0: Alo.
1: Ali. Sen neredesin?
0: Sahildeyim abi.
1: Kim var yanında?
0: Kimse yok, yalnızım.
1: Tam yerini söyle bakayım sen bana.
0: Balıkçıların oradayım. Ne oldu abi, bir terslik mi?
1: Sen bir yere ayrılma, geliyorum Ali.

0: neredeydin?
1: Dışarıda.
0: Nerede dışarıda?
1: Sahile indim abla.
0: Kimle?
1: Arkadaşımla.
0: Hangi arkadaşınla? Hangi arkadaşınla Seyhan?
1: Abla,

0: olduğunu sen bana söyleyeceksin.
1: Ne söyleyeceğim abi?
0: Neredeydin sen?
1: Arkadaşımla beraber.
0: Ne arkadaş?
1: Arkadaşım işte.
0: Ali. Benle oynama Ali. Kim vardı yanında?
1: Abi sorguya mı çekiyorsun?
0: Sorguya çekiyorum.
1: Sen mi abi?
0: Kim vardı yanında? Soruma cevap ver.
1: Seyhan var.
2: Ali mi? Evet abla. Seyhan, Allah aşkına beni öldürecek misin? Yani böyle bir şey sen nasıl yapabildin ya?
3: Abla.
2: Bak Seyhan, bunca zaman bunca insan yani bizimle nasıl oyun oynadın?
3: Abla lütfen.
2: Halim perişan. Anacığım perişan. Dünyanın en iyi insanlarını bir koca memlekete rezil ettik.
3: Abla şimdi bir...
2: Sus!
3: Yapamadım abla.
2: Seyhan!
3: Çok sevdim abla. Çok sevdim. O kadar sevdim ki dünyanın en iyi insanının kalbini kırdım. Hayatta yapmam dediğin ne kadar şey varsa yaptım ya. Sen bu dünyada beni anlayacak tek insansın abla. Sen de böyle yaparsan.
2: Beni kendinle kıyaslama Seyhan. Sen benim değil. Samim bana yaptığını yaptın. O çocuğun hayatını

0: Ne oluyor?
1: Ya Seyhan abla bir şey yaptı galiba.
0: Meloş ablaya ne oldu şimdi?
1: Kadın sinirden yığıldı.
2: Ben Melih ablalara gideceğim.
1: Ablacığım dur.
2: Melih ablaya ne oldu?
1: Ablacığım bir şey yok, düzelir şimdi. Bak Feride abla yanında.
0: Merdo, bugün Meloş ablayla ne oldu?
2: Ali abiyle Seyhan ablayı gördük, yanlarına gidecektik, gidemedik.
1: Niye?
2: Onlar da kavga ediyordu.
3: Ulan sana ben kardeşim dedim, canım dedim, ciğerim dedim. Daha bugün sormadın mı sana Ali?
4: Sordun abi.
3: Bir yanlışlık olmayacak demedin mi? Nasıl yaptın ulan? Bu kızlara bunu nasıl yaptın?
4: Ne yaptım ben abi? He? Adam mı öldürdüm? Hırsızlık mı yaptım?
3: Hepsini perişan ettin. Kızını, hayatını kararttın ulan.
4: Abi.
3: Ali. Abim abi bırak. Gideceksin Ali. Doğru gideceksin o eve. Bu iş burada bitti diyeceksin kardeşim.
4: Yapma abi.
3: Ali.
4: Yapamam abi.
3: Yapacaksın.
4: Yapamam abi.
3: Ulan.
4: Vur abi. Benim sana elim kalkmaz. Ama bunu istemem ben de.
3: Ali.
4: Abi yapma. Seni kıramam.
3: Madem ki kırmayacaksın, geriye bir tek yol kalıyor. Bu iş burada bitecek.

0: güçlü bir enerji var aramızda bu gökyüzüyle. Gücümüzü aldığımız bu rüzgarla da, güneşle de aramızda güçlü bir enerji var. Aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da doğaya saygılı, tükenmeyen ve yenilenebilir enerjiyle aydınlattığımız hanelerle de aramızda güçlü bir enerji var. Türkiye ile aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diliyor.

0: Yasa kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, sigortam net.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: sana ben kardeşim dedim, canım dedim, ciğerim dedim. Daha bugün sormadın mı sana Ali?
1: Sordun abi.
0: Bir yanlışlık olmayacak demedin mi? Nasıl yaptın ulan? Bu kızlara bunu nasıl yaptın?
1: Ne yaptım ben abi? He? Adam mı öldürdüm? Hırsızlık mı yaptım?
0: Hepsini perişan ettin. Kızın hayatını kararttın ulan.
1: Abi.
0: Ali. Abim abi bırak. Gideceksin Ali. Doğru gideceksin o eve. Bu iş burada bitti diyeceksin kardeşim.
1: Yapma abi.
0: Ali.
1: Yapamam abi.
0: Yapacaksın.
1: Yapamam abi.
0: Ulan.
1: Vur abi. Benim sana elim kalkmaz. Ama bunu isteme benden.
0: Ali.
1: Abi yapma. Seni kıramam.
0: Madem ki kırmayacaksın, geriye bir tek yol kalıyor. Bu iş burada bitecek.
1: Bitmeyecek abi.
0: Ali. Ali.
2: Ya bitecek ya bitecek. Yoksa ben bitireceğim Feride.
3: Abla.
2: Bak, bu Ali denen namussuz hayatımızdan çıkacak Feride.
3: İnşallah ablam, inşallah.
2: Ya bu Seyhan, bu benim kardeşim, nasıl bu kadar insanın hayatıyla oynar?
3: Tamam, sakin ol ablam.
2: Ya Feride, ya biz bu Halime bekle demedik mi Allah aşkına ya? Anacığım bekle, bu kızın bir sıkıntısı var, buhran geçiriyor, halledeceğiz demedik mi?
3: Dedik.
2: E bu ne? Feride bu ne? O garibim beyaz orada hala Zehra beklesin, Zehra peşinde.
3: Zehra buymuş işte.

0: Ali.
1: Nerede?
0: Girme içeri.
1: Sen karışma Kenan.
0: Ali, Halim'in durumu iyi değil. Girme, fena olacak.
1: Sen dışarıda bekle.
0: Ali. Ali.
2: Ali. Abi beni dinlesene.
1: Kenan, bırak.
0: Halim.
3: Kenan dışarı.
0: Halim.
3: Kenan, sen bu işe karışma, dışarı.

0: Melih abla geldi.
1: Nerede?
0: Bak.
2: Feride abla. Seyhan abla yok.
1: Yok. Gitmiş işte. İyi geceler koca ana. Hadi abla.

0: Ben soruyorum Seyhan'a. Ne yapacaksın? Sorma cevap ver. Sen bana Seyhan'ı soramazsın.
1: Sorarım.

0: İki tane taksi ver, önündeki arabaya geç.
1: Abla. Babamı arasak mı? Niye Feride? Seyhan'ın gittiğini haber verelim. Abla ne kadar kalacak bu kız orada?
2: Anacığım bilmiyorum ki. Ama yani ortalığı çok fena karıştırdı. O garibim halim ben perişan oldu Feride. Allah aşkına azıcık düşünsün yani. Kalp kırmak öyle kolay bir şey değil.
3: Şu arka arabayı alayım. Gel, gel, gel, yardım et. Gel, gel, gel.

0: oldu?
1: Arar gülüm, arar. Üstünde telefonu yok. Sen haber verdin mi?
0: Kime? Kenan'a? Vermedim.
1: Bir ara istersen.
0: Aman abla ya, sinir oldum.
1: Hayır yani arayıp işte halimi oyalaf

0: Alo.
1: Kenan, biz döndük ya, ablamla evdeyiz, siz ne yaptınız?
0: Hastanedeyiz Feride.
1: Ne hastanesi?
2: Halim'le Ali kapıştılar.
0: Sami abiyle hastaneye kaldırdık.
1: Ne diyorsun sen Kenan?
3: Feride.
1: Neredesin sen, ya hastanedesiniz?
3: Feride anacığım, ne olmuş?
1: Allah, bir dakika.
0: Kağıthane Devlet Hastanesi'ndeyiz.
1: Tamam. Tamam, hadi görüşürüz.
3: Feride.
1: Ablam yürü, yürü ablam yürü. Ablam geç.
4: Feride çabuk.
1: Abla geldi.
4: Allah'ım sen büyüksün.
1: Abla nasıl yaparlar bunu ya?
3: Hadi hadi.
4: Melih abla. Eda'cığım artık sonra konuşacağız gülüm.
1: Ali abin rahatsızlanmış Eda'cığım.
4: Ali abim ve dayım da oraya gitti.
1: Sami'm.
4: Evet. Ya Melih abla ne oluyor?
1: Anacığım bir tatsızlıktır olmuş, artık hastaneden arayacağız hadi.
5: Ya ne hastanesi?
4: Ya ne oluyor?
1: Ya bu Kenan'ı sen boşuna mı yolladın Feride?
4: Ablam bir şey yapamamış herhalde.
1: Nasıl yapamadı Allah aşkına ya? Eli kolu yok mu bu çocuğun?
4: Ya ablam var da.
1: E var da ne?
4: Abla.
1: Vallahi billahi iki oğlanı birbirine kırdırdık ya. Ben aman duymasın, aman etmesin derken.
4: Ablam duymuş herhalde işte. Sen mavi yanlarındaymış.
1: Allah Allah.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye. Pazar 20'de Ahbarı'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Bütün coğrafyamızın zor, stresli günler geçirdiği bir dönemdeyiz ve bugün size bugünlerin üstesinden psikolojik olarak gelmenizi kolaylaştıracak bir sohbet yapmayı planlıyoruz. Psikolojik esnekliği ve psikolojik olarak güçlü kalmayı konuşacağız. İnsan hali az sonra başlıyor.

0: Şimdi tabii zor günler geçiyoruz diye başladık işe ama geçen hafta burada çok güzel bir program yapmıştık. Matematiği, felsefeyi ve matematik ve felsefe gibi iki güçlü alanın psikolojiyle ilişkisini anlamaya ve konuşmaya çalıştık. Hakan Çörekçioğlu ve Burak Karabey'di konuklarımız. Hatta Burak Karabey'in profesörlüğünü de orada kutlamış olduk. Şimdi bir isterseniz bakalım geçen hafta hocalarımızın son sözleri neler olmuş? Ben haftaya program nasıl başlasın dediğimde bakalım neler demişler. Şimdi sen bugünkü konuştuklarımızla ilgili son bir kapanış, birkaç cümlen ne olur? Haftaya bunlarla başlasın program.
1: Aslında konuştuklarımızın özeti niteliğinde bir şey söyleyeyim. Hı. Ben en sonunda şunu söyleyeyim. Evet, hakikaten yepyeni bir paradigma değişiminde yaşıyoruz. Dolayısıyla zaten uzun zamandan beri insan nedir sorusunu cevaplandırmaya çalışıyoruz. Şimdi belki de gelecekteki en temel sorunlarımız insan ile yapay zeka arasındaki ayrımı nasıl çizeceğiz problemine dönüşecek. Ben biraz bu yapay zekanın sosyal, politik ve kültürel alana yansımaları noktasında pesimist olanlardanım. Ama yine de ben insana güveniyorum. Onu da söyledim. İnsanın yeteneklerine de güveniyorum. İnsan bir şekilde bu problemi de çözecektir diye düşünüyorum. Böyle bir problemle, olası bu problemin şu anki gelişmeler, gelecekte olan gelişmeleri en azından haber veriyor bize. Diyerek bitireyim o zaman son sözümü.
0: Harika bir son söz. Hemen Burak Karabey'e dönüyorum. Bugün gayet romantik ve duygusal genç bir adamdınız. Nasıl başlasın haftaya Burak? Hangi sözlerine başlasın önümüzdeki haftanın?
2: Ya bir matematik eğitimcisi olarak geleceğin eğitimine, yani geleceğe nasıl çocuklar hazırlamalıyız noktasında belki tarihte ilk defa bu kadar boşluktayız. Yani 5 yıl sonra hangi meslekler kalacağı tartışılıyor. Geleceğe yönelik birçok kaygı var. Çok kısa zaman konusu var. Yani 1 yıl sonra 2 yıl sonra birçok değişim olduğunu görüyoruz. Ama yapay zekada da benzer şeyi gördük. Bir kere erken dönemde özellikle oyunculuğu arttırmamız lazım. Çocukların oyunlarla birlikte öğrenmelerini arttırmamız lazım. Bunun yanında düşünme noktası, yani sorgulama noktası, hem felsefi açıdan hem matematiksel açıdan hem bilim açısından tekrar merkeze alınmalı ve doğrudan çözümlerin değil aslında eleştirel bir zihnin gelişimine giden bir eğitime hızlıca dünyada geçileceğini düşünüyorum. Çünkü çözmek meselesinde değiliz artık. Artık daha böyle orijinal düşünen, fikir üreten, bütün topluma bunun yayılmasını sağlayan bir eğitim modeli şart. Yani ona doğru gitmek zorundayız. Ha şimdi bunu nasıl yapacağız derseniz, yani yapması çok zor. Şu an gelecekle ilgili çok ciddi gelişim hızı var. Fakat bizim insanda yavaş yavaş bunu oluşturmamız lazım. Çocuklar oynamalı. Bir de teknolojileri asla geri kalmamaları lazım. Teknolojide güncel olmaları lazım.
0: Müthiş son cümle. Evet efendim, güzel bir programdan yine güzel bir programa geçiş yapıyoruz. Konularımız ve gündem bazen tabii çok sevimli, çok neşeli olmayabiliyor. Ama mevzu zaten bu zorlu günlerde güçlü kalabilmek. Psikolojik sağlamlık ya da psikolojik esenlik diyoruz. Konuklarım birçok açıdan bu beceriye bence fazlasıyla sahip. Hem mesleki açıdan hem de kendi yaşamlarında hep esenlikli gördüğüm iki sevgili dostum var stüdyomda. Sinem Bilgen Hocam, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş buldum.
0: Sizi tekrar burada görmek harika.
3: Teşekkür ederim.
0: Keyfiniz yerindedir inşallah.
3: Herkesin olduğu kadar.
0: Çok da değil.
3: Çok da değil.
0: Doğru. Ama çok da iyi görünüyorsunuz.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Bir şeyde güç kalmaya çalışıyoruz.
3: Evet, bu da değer.
0: Evet, kesinlikle.
3: Bu da bir değer. Doğru. Buraya gelmek de bir değer. Belki burada söyleyeceğim bir şeyin insanlara ufacık da bir olsa bir faydası olmasını bilmek de bir değer.
0: Evet,
3: bunu
0: hoş geldiniz.
3: Bunu yapmazsak hayat devam etmiyor.
0: Ayağınıza sağlık. Ve İbrahim Bilgen Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Özlemiş.

0: tanıştık. Bir araya geldik. İyi ki programımız var. Görüşebiliyoruz. Şimdi hocam, içinde bulunduğumuz zaman biraz tabii ki böyle karışık. Ve şöyle, ben programdan önce bir hesap yaptım. Size de söyledim. Bu 7 Ekim olayından sonra yıl 2023. Hatta bunun üzerine konuşurken ben dedim ki 2024'tü. Çünkü böyle geçmişte bir referans aldığınızda yani of diyor, o kadar zaman geçmiş mi gibi hissediyorsun. Sonra bir baktı 2023, ne kadar geçmiş. Yani İsrail'in bu Filistin üzerine bu saldırıları yapmaya başladığı tarihten baktığınızda 30 aydır bizim bütün coğrafyamız stresli bir savaş teyakkuzunda bir nevi. Ve bunun da gün gün belki fark etmediğimiz ama toplamda insanların psikolojisi üzerinde etkileri olabileceği aşikar. 30 ay dediğimizde de bu aynı zamanda uzun süreli stres kaynağı belki. Şöyle baktığımızda psikolojik sağlamlıkla bu 30 aylık süreci bir arada düşündüğümüzde kim güçlü kalabiliyor, kim kalamıyor gibi böyle psikolojik sağlamlık nedir üzerinden bir giriş yapabilir miyiz?
1: Şimdi bunu hep konuşuyoruz. Yani psikolojik sağlamlık ya da psikolojik güçlülük deyince Türkçe'de ki dilimiz güzel tabii ki ama yani yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Sanki duyguları göstermiyor olmak ya da ne kadar ayakta kalacak olursan o psikolojik dayanıklılık ya da güçlülük gibi. Şimdi psikolojik esneklik diyeceğim ama esnekliği de sanki her şey böyle gelsin gitsin, hayat boşver, her şeyi boşver gibi algılanıyor. Alakası yok. Çünkü esnek olan şeydir dayanıklı olan. Bugün deprem geçirmiş bir ülkeyiz ve depremin içerisinde de tabii ki binaların sallanması bizim en büyük korkumuz. Tabii ki bir fay hattımız var ve fay hattı sallandığında, kırıldığında üstündeki yerküredeki binalar sarsılacak. Sarsıldığı zamanda da binalar sallanacak, titreşecek ve biz geceliğin uykumuzdan o titreşimle uyanacağız ve çok korkacağız. Bu bir travma. Yani biz o deprem fay hatlarını nasıl yok edemiyorsak, Japonya, Türkiye, biz burada doğduk. Peki bu ülkeyi, ya bizim altımızda deprem fay hattı var, bu ülkeyi terk ediyoruz, nasıl diyemeyeceksek bayrağa, millete ve doğduğumuz toprakların getirdiği maneviyata sahip çıkabilmek adına ve bu değerimiz bizim. Bu onurunda ölmüş bir her toplumuz. Ve ülkemizde kalacağız. Buna devam ediyoruz değil mi? Bir yeri terk etmiyoruz ve burada kalıyoruz. Ve burada kaldığımız süreç içerisinde de biz diyoruz ki evet, deprem olabilir çünkü bunun altında bir fay hattı var. Şimdi bu sallandığında, kırıldığında binalar sallanıyor. O zaman ne oluyor? Uykularımız kaçıyor. Çarpıntılarımız oluyor. Korkuyoruz. Ağzımız kuruyor. Panik oluyoruz. Anksiyete, kaygı, endişe, panik atak. Bunların hepsi bulgu, semptom diyoruz. Binanın sallanması kadar doğal olan şeyler. Çünkü bir deprem oluyor. Bir sosyokültürel, bölgesel bir olay yaşıyoruz. Bunu pandemide yaşadık. Şimdi savaşta yaşıyoruz. Depremde yaşadık. Peki burada bu binayı yıkılmamasıysa amaç, hayatta kalmaksa, bu binayı yıkılmamasını sağlayan nedir? Raylı sistemler, diğerleri, binanın daha esnek olabilmesi. Bina ne kadar esnek olursa bina o kadar sağlam ve yıkılmayacak anlamına gelir. O zaman bizim de burada esnekliğini insanların arttırmaya çalışıyoruz. Dayanıklılık derken niye bu kadar uzun anlattım? Çünkü dayanıklılık deyince halkımız ağlamamayı, hep gülmeyi, mış gibi gözükmeyi, güçlülükse böyle bir şey yok.
0: Bir beton bina gibi değil mi?
1: Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Senin içerisinde deprem geldiğinde, işte biz depremi yaşadığımızda o gece yarısı Allah kimsenin başına bir daha vermesin. Yani o bir felaket.
0: Evet.
1: Yani ben orada herhalde deprem anında yapılmaması gerekli olanlar videosu çekecek olsaydınız bendim o.
0: Siz bile yapacaktınız.
1: Ya ben yani deprem anında yapılmama videosunu çekerdim.
0: Ki sonra biz deprem programlarını hep beraber yaptık
1: falan. Hiçbirisi aklına gelmiyor. Tabii, hocam doğru. Allah kimsenin başına vermesin.
0: Siz Adana'daydınız.
1: Tabii yanında binalar yıkılıyor, orada çığlıklar. Yani kimsenin başına vermesin. Evet, bu büyük bir olay. Şu an bu yaşananlar, Orta Doğu'da olan olaylar, o bombalar, biz uzaktan seyrediyoruz ama yani onları orada yaşayan insanlar. Şimdi burada bizim korkunç hayatın içerisinde ve gün geçtikçe hayat değerlerimizden uzaklaşan bir topluma doğru gidiyoruz. Daha hedef odaklı, daha para, daha gösteriş, dünyada olup giden, cebimize hiçbir şeyi koyamadan bu dünyadan göçüp gideceğimiz şeyleri için hayatımızı veriyoruz. Ama bu hayatta yanımızda alıp kefenin cebinde götürebileceğimiz şeyler, bu dünyada hayat değerlerimiz, maneviyatımız, bu manevi değerlere sahip çıkmak.
0: Onları
1: manevi
0: değerlerde
1: insan insana sahip çıkabilmek, insana saygı gösterebilmek, güvende olabilmek, adalet olabilmek, yani sevgi dolu olabilmek, şefkatli olabilmek, destekli destekleyici olur. Ya bugün aile bizim değerimizse, biz aileye, bize para verdiği, bize bir çıkarımız olduğu için mi seviyoruz? Ya aile ailedir. Ailemizi seviyoruz kardeşim. Sen ne diyorsun deriz. Tabii, bayrağı, milleti, bunlar bir değer. Evet. Ve bu değerler için biz ölürüz. Hiçbir şeyi getirmeyiz. Değer odaklı toplumlar yetiştirip biz psikolojik deprem anındaki içsel sallantılarımızı, düşüncelerimizi, duygularımızı, belirtilerimizi bir hastalık olarak görmeyerek onlarla birlikte hayatta bunlar olduğunda, savaştı, her şey olduğunda ayakta kalabilecek esnekliği biz insanlara öğretebiliyoruz. Ve bunu öğretirken illa herkesin terapiye gelmesiyle de değil. Bakın, gerek benim insanlara fayda olsun diye çektiğimiz, herkesin yaptığı videolarda, şurada insanlar orada okuyup altına yazdıklarında sanki bir psikoloji öğrencisi gibi söylenenleri anlıyorlar. Ya hiçbir almamışlar ama öyle güzel anlıyorlar ki. İnanın, esneklik demek bulguların, düşüncelerin yok olması değil. İnsani özelliklerimizle birlikte bu hayatta olabilecek her şeyle birlikte değerlerimizle kalabilmek demek. Bunu sağlayabilirsek, ki sağlanıyor. Bunu insanlara öğretmek bizim mesleki borcumuz. Bizim mesleğimiz bunu gerektiriyor. Evet. Biz insanlara bunu gerçekten öğretmemiz lazım. Hele şu dünyada, hele şu toplumda. O yüzden hep sayımız inşallah bu konuda artacağını umut ediyorum ben. İşte biz de bu yüzden öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz inşallah.
0: Bakalım. Hocam sen tabii bir yandan gece yarılarına kadar da kendi biraz da Türkiye'deki tarafına kendi adını verdiğin, artık öyle düşünüyorum. Sen pek böyle şeyleri sevmezsin ama dünyada da en önemli isimlerinden biri olduğun ve beraberce bu noktaya belki Türkiye'de çok hızlıca büyüttüğünüz bir terapi ekolünün de temsilcilerisiniz. Benim orada bildiğim temel isimlersiniz. Ve şöyle zorlu günlerde de sanki biraz daha ön plana çıkıyor gibi görüyorum o terapi modelini. Biraz Sinem Hocam, şimdi İbrahim Hocam dedi ki bizim böyle bir görevimiz var. Yani işte psikologlar, psikiyatristler ya da ruh sağlığı uzmanları özellikle böyle durumlarda insanların çok güçlü, zor kırılır değil de kolay esneyebilir hale gelmesi, ama bunu da psikolojik olarak yapabilmesine ne kadar önemli olduğunu söyledi. Çünkü zorluk hiç bitmeyecek. Peki ACT'ta siz belki açılımını da söylersiniz. Bu iş nasıl ele alınıyor?
2: ACT'ın açılımı kabul ve iki şekilde geçiyor. Kabul ve adanmışlık terapisi ya da kabul ve kararlılık terapisi.
0: Adanmışlık ve kararlılık.
2: Biz adanmışlığı tercih ediyoruz. Çünkü karar vermek, bir adım atmak demek değil aslında. Diyet gibi. Nasıl her gün biz diyet yapmaya karar veriyoruz ama.
0: Davranışsal bir şey yok orada.
2: O yüzden adanmışlık ama genel bilinen ismi kabul ve kararlılık terapisi diye geçiyor. Yani herkes öyle biliyor. Şöyle, yani psikolojik esnekliği sordunuz. Psikolojik esneklik aslında var olan bir şeye, yani şimdiki an farkındalığıyla, olduğu haliyle değil, yani söylenilen ya da sözel haliyle değil, olduğu haliyle kalabilmek, yargısızca kalabilmek, şimdiki anda kalabilmek ve bizi değerlerimize, yani bizi neden bu hayatta var olduğumuz şeylerde değerlerimiz.
1: Bu biraz sonra cevabı, onu bir örnekle anlatırız daha sonra.
2: Onları doğru ilerletecek davranışları seçmek, sürdürmek ya da götürmeyen davranışları değiştirmek demek. Ama bu İbrahim'in dediği gibi, İbrahim Bey'in dediği gibi, hani böyle baş eğmek, boyun eğmek değil. Farkındalık ve kabul kavramları çok aslında kıymetli kavramlardır. Bizi alıştığımız, insan zihninin alıştığımız düzenden çıkarır. İlk başta kolay gelir. Anlatması kolay gelir ama anlatılmaz yaşanır bir şey bu deneyim. Çünkü şu an bütün dünya, sadece biz değil, bir tehdit altındayız. Herkes bir tehdit hissediyor ve hepimizin bildiği gibi tehdit olduğunda, tehdit uyaranı olduğunda bizim davranışlarımız hem sertleşiyor hem katılaşıyor ve daralıyor.
0: Doğru.
2: İşte bizim amacımız bunları görmezden gelmek değil. Bunlarla birlikte nasıl ilerleyebileceğimizi, esneyeceğimizi, perspektifimizi genişletmeyi gösterebilir.
0: Onlar da doğal tepkiler çünkü.
2: Tabii ki, yani dışarıda tehdit oldu. Tabii, yani dışarıda tehdit dışarıdaysa bizim davranış kalıbımızın daralması, yani deprem olduğunda işte yaşam üçgenini oluşmak, bunlar kısıt davranış
0: kalıbı. Ya da oluşturamamak.
2: Oluşturamamak. Bunlar faydalı, işlevsel şeyler. Evet. Ama tehdit içeride, deprem geçtikten sonra bile hala ben orada

0: deprem yaşamıştım diye evden çıkmamak ya yıllar ya deprem olacaksa diye evden çıkmamak işte katılık dediğimiz şey.
1: Evet. Şimdi o zaman ben şöyle düşünüyorum. Çok fazla gördüğüm bir mevzu var. Güçlü olmak, ağlamamak. Güçlü olmak, işte sert rüzgarlara karşı hiç eğilmeden durmak. Bu gibi bir katı bir gücün tersinde bir yere, duruma göre güçlü kalabilmeyi, biraz yani durumu değerlendikten sonra pozisyon alabilmeyi katıyoruz.
0: Tabii ki bağlam dediğim şey, yani o ortam, o bağlam ne gerektiriyorsa o davranışı seçme özgürlüğü aslında.
1: Yani burada aslında Anadolu'nun genel kabulünün dışında da yeniden bir güç tanımı var sanki. Yani güç tanımı Anadolu'da biraz daha o zaman kendi zayıf yanını göstermemek, yaranı göstermemek, her şeye rağmen bu vakur halde durabilmek falan gibi tanımlar var. Biz hocam Yeşilçam'da da böyle gördük. Yani bütün o Cüneyt Arkın'ların, şunların bunların gibi çok büyük oyunculardır. Saygımız sonsuz, başımızın tacıdır yani tabii ki, ama orada da böyle hani o güçlü adam her durumda güçlü adam. Yani aşk yaşarken falan da güçlü adam. Hep böyle kodlar. O zaman biraz yanlış öğretilmiş bir tarafı var sanki, değil mi bizde bunların?
2: Ya şimdi genellemek çok doğru değil. Şimdi bizim bahsettiğimiz bu kabul ve adanmışlık terapisi dünyanın en mükemmel terapisi falan gibi egolu bir yerden konuşmuyoruz. Biz insanın sağlıklılığı ve esnekliğini arttırabilecek her türlü bilimsel gelişmeye biz kucak açıyoruz. Hmm. Ve dolayısıyla bugün akt, yarın bakt, yarın bir gün tak, tabii, başka bir şey olur. Tabii. Yani ne fark eder?
1: Olabilir,
2: ama gelinen nokta şu ki, yani 30 ayrı üniversitenin oturup bir arada birleşip ya nedir bu insana en iyi gelen sağlıklılığında faydalı olabilecek yöntemler deyip 52 bin küsur yayını tarayarak ortaya çıkardıkları, insanı insan yapan 6 tane noktayı birleştirip bunlar üzerinde gidildiğinde, zaman içerisinde ölçüldüğünde insanların beyninde dahi nöroplastisitel değişikliklerle esneklik oluşabildiğini görüyoruz. Hı hı. Neye dayanıyor? Hocam travma anında dikkat daralır. Hı hı. İnsan katılaşır ve sadece o noktaya fokuslanırsın. Hı hı. Yani şöyle bakarsın bak delikten.
1: Çünkü orada halledilmesi gereken bir şey görüyor.
2: Biz bunu, şimdi şöyle bir şey. Hangi terapi modeliyle ilgilenirsen ilgilen. Hayvanlar dahil, insanlar dahil birisine beh diye bağırdığın zaman önce bir... diye tabii, şöyle bir kalırsın değil mi? Vallahi, donarsın tabii, yani. Tabii. Bu nedir? İşte savaş kaç don sistemleri anlatılır durur bize. Ama bu eski hayvani tarafımız. Yani hepimizde olan şey. Ama Allah zaman içerisinde işte etin denatür olması, ateşin çıkmasıyla birlikte artık bizlerin beyinsel yapılarında da değişimler ortaya çıkınca dil ortaya çıkıyor. Yani konuşma yeteneği ortaya çıkıyor. Ve konuşma yeteneği ortaya çıktıktan sonra maalesef kullanabilirsen lütuf, kullanamazsan çok affedersiniz, lanetimiz olmaya başlıyor. Örnek, atom bombasını bulan da bir insan zihni, atomu nükleer tıpta kalkıp kanser tedavisinde kullanan da bir insanın zihni.
1: Evet, tabii.
2: Dolayısıyla insanın zihnini İnsan için hayırlı şekilde kullanabilecek zihinleri yönetebilmek insanın en önemli özelliği. Hı hı. Ama bir bebek dünyaya geldiğinde kötü gelmiyor hocam. İstediğin kadar biyolojik çalışmaları, genetik çalışmaları hep sınıfta kaldı.
1: Evet.
2: Epigenetik denen bir şey var. Hı. Yani ne bu? Çocuğu alıyorsun, ikiz genetik yapı, sen de biliyorsun bunları. Hı. Birini bilmem X aileye çok kötü bir ailede yetişiyor, birisini çok iyi. Çocukların geleceklerinde geldikleri nokta çok farklı. O zaman çevre faktörler gerçekten çok önemli çocuğun gelişiminde. Tabii. O zaman dil devreye girdikten sonra bizim için bu travmatik olayı, yani o amigdalanın, yani travma anındaki ses, koku, sallantı, diğer şey, işte sigara kokusu, ne varsa her şeyi beyin o travma anında hafızaya alıyor ve ona benzer uzaktan yakından en ufacık bir ihtimali dahi kombinasyonunu alıp modern zihnimiz bize sözel iletilerle gelecekte bu olabilir ha diyor. Buna da biz kaygılanıyoruz doğal olarak.
1: Ve burada bir tekst.
2: Çünkü kaygı problem değil ki. Zihnin bunu demesi de problem değil. Çünkü onu hayatta seni tutmaya yarıyor.
1: Evet. Bu esnada bir önlem.
2: Buraya kadar harika. Ama işte üçüncü kuşak terapilerde, travmalarda ne yaparsak yapalım, düşünce değişse dahi duygusal asosyasyonlardaki olan o değişikliklere etki edebilecek bir sistem bulundu. Bu ne? İşte bu mindfulness, böyle değil esasında ana gelebilmek ve şefkat hocam, şefkat. Bugün şefkati içerisinde büyümüş ailelerin çocuklarında duygularını regüle edebilmek çok fazla. Yani bebeğimizi alıp da canım yok yok bir tanem benim deyip şefkatle sarılıp orada büyümüş çocuklar ileride öfkeyi, paniği, kaygıyı regüle, kendini sakinleştirebilme yetenekleri beyinsel olarak çok fazla. Evet. Güvensiz ailede yetişmiş insanlarda bu olmuyor. O zaman ne oluyor? Daralıyor,

0: en ufacık bir travma olayında bu insanların verdikleri reaksiyonlar normal, ya normal demeyeyim, anormal, normal çok yanlış olacak. Güvenli ortamda yetişmiş insanlara göre çok daha dar bir çerçevede panikler, öfkeler, anksiyeteler, bağırmalar, camdan aşağıya atmalar kendine. Şimdi herkes depremde camdan aşağı atmıyor. Yok, bazıları atıyor.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bunların hepsi çok normal. Biz üçüncü kuşak terapilerde anda kalabilmek, değerler, değerler uğruna adanmış eylemler ve en önemlisi ise şefkat odaklı yaklaşımlar ile davranışın ortaya çıkardığı bu daralmayı açabiliyoruz, esnetebiliyoruz. Yani şu oluyor, diyor ki evet bir savaş var, bir deprem var, ben hayat değerlerim yolunda şimdi bu çekirdek ailem ve bu bulunduğum değerlerim, ülkemde kalmak, diğerini yapmak, elimde gelenleri yapabilmek, her neyse değeri o kişinin, o doğrultuda stratejileri alabiliyor ise, kaygı, stres duyarak da olsa ve değerleriyle, buradakiyle temas ederek bu hayatı yaşayabiliyorsa, bu adam mezar taşına sen bu uğurda öldün dediklerinde helal olsun be bana, ölümüm de böyle olacaksa başka ne isteyeyim Allah'tan diyebilirsin.
1: Peki burada bu anlatımınızda çocukluk dönemine döndürdüğünüz bu hikayenin yeniden değiştirilebilmesi, o kişi için yeni bir dünya mümkün mü?
0: Kesin kes. Yani şefkatli benlik dediğimiz sende var, bende var, Sinem Hanım'da var, izleyicilerimizde var. Kimsenin haberi yok ama.
1: Zaten bu potansiyel
0: hocam, bir hayatımız mevcut. Boyunca ya sevgiliden, ya eşten, ya kocadan, ya başkasından bekliyoruz. Ya bu sende var.
1: Sende var. Öz şefkat dediğiniz şey değil
0: bak, mi? Bak öz şefkat, kendini okşamak falan değil hocam. Yani insanın kendiyle temasını, o çocuklukta acı çekmek. Şefkat ne? Şefkat dediğimiz şey başka bir kişinin çektiği acıyı hissedip o acıya destek olabilme motivasyonu.
1: Tamam.
0: Evet. Ve dolayısıyla benim bu şefkati dışarıdan bana gelecek diye ömrüm boyunca bekleyip alacağımı alamadan ölmek yerine şimdi burada bende olan yapıyı kendime vererek hayat değerlerime bu takıntı, düşünce, stres, kaygıyla uğraşmadan onlarla birlikte buraya adım atıp önemli olanlara devam edebilecek olsam benim mezar taşıma ne için öldüğüm yazar.
1: Evet.
0: Herkes bu şekilde ölmeyi nasip etsin.
1: Evet.
0: Yani niye? Biz düşünceyle, duyguyla uğraşırken bir kez geldiğimiz dünyayı sadece kaygının doğrultusunda hayatı bitirerek uğraşıyoruz. Kaygı, demin söyledim, bir travma anında bir problem varın bir insani duygusudur. İnsani duyguya verdiğin reaksiyon acılı olur. Ama sen bir ana gelip onunla birlikte, o saniye senin için önemli olanlarla birlikte adım atmak. Siren çalıyor çocuklar. Ayşe hani bu çok korkulu bir şey. Sanki böyle biz uzaktan anlatırken hiç de hoşuma gitmedi dediğim cümle. Belki izleyicimiz diyor ya şimdi oradaki insanların yaşadığıyla. Hocam demin söyledim, pandemi zamanında dedik ki ya oraya gelir bize gelmez. Evet. İnşallah gelmez. Hiçbir şey. İnşallah dünyada barış olur. Hiç kimseye gelmesin. Temennim bu. İnşallah herkes hayat değerleri yolunda devam eder. Onunla bununla maddi olaylarla uğraşmak için bu kadar insanın yok olmasına nasıl müsaade edildiğini bir saniye düşünebilir inşallah. Ben bunu umut ediyorum. Ama bu bizim başımıza da geldiğinde biz kendi hayat değerlerimiz doğrultusunda bu hayatta olabilecek davranışları yaparız. Ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu bırakıp kimse bir yere kaçmaz.
1: Bence de öyle. Ve bunun
0: en basit budur herhalde.
1: Başımıza gelebilme ihtimaliyle ilgili de kafamızın bir tarafında planı, programı, stratejiyi ve önlemleri oluşturmamızda tabii kritik bir zihin sahibi bir canlı olarak diye düşünüyorum. Peki bu psikolojik esnekliği, psikolojik sağlamlığı akt gözünden az önce değerli hocam size sordum. Bu arttırılabilir bir şey mi sizce?
2: Tabii.
1: Mesela ben 30 aydır böyle bir zorluk içindeysem buna ihtiyacım var. Bunu arttırmak için hangi başka psikolojik faktörler devreye girebilir sizce?
2: Yani bu kas gibi bir şey gibi düşünün. Yani siz nasıl bir vücudunuzdaki zayıf bir kası geliştirmek için salona gidip ya da kendiniz hiç önemli değil çalıştırıyorsanız bu da geliştirilebilen bir kas aslında. Yani bu öğrenilen bir şey. İnsan zihni öğrenmeye çok açık bir şey. Tamam, tehdit alanında biz daralıyoruz dedik ama biz genişlemeye de varız. Çünkü bu tamamen aslında öğrenilen bir şey. Öğrenilebilen bir şey. İlla bunun için gidip terapi almana da gerek yok. Ama bu insanlara öğretilebilecek bir şey ve böyle zamanlarda gereken bir şey. Yani biz terapistiz ama şu an şu durumda ben de televizyona baktığımda o şiddet haberlerini, savaşı, cinayetleri görüyorum.

0: önemli. Ben de kendimi çok huzursuz hissediyorum. Hı-hı. Ben de mutsuzum. Hı. Mutsuzluğumu hissediyorum. Üzülüyorum onlar için. Ama bu ben, duygularını tanımlayabilmek de bir esneklik. Hı hı. Onlardan çünkü bizim aslında bütün duygularımız, bütün düşüncelerimiz, bütün hislerimiz bizim için orada var. Onları iyiymiş, kötüymüş, işte olumluymuş, olumsuzmuş etiketini veren de biziz aslında. Hı hı. Utanmak kötü bir duygudur değil. İnsanlar utanmasaydı nezaket olmazdı.
1: Tabii.
0: Korkmak kötü bir şeydir. Korkmasaydık kendimizi tehlikeden koruyamazdık.
1: Hayatta kalamazdık.
0: Hayatta kalamazdık. Doğru. Kaygılanmasaydık belki sevdiklerimiz için önlemler alamazdık. Önemli olan bunu nerede ve yani önemli olan şu içeriklerle değil, onlarla olan ilişkilerimizi değiştirmeye çalışmak. Kaygılanıyor. İnsanlar şöyle diyor, hocam ben çok kaygılıyım. İşte bu kaygı ne yapıyorsun? Alkol alıyorum, işte ilaç içiyorum. Hı. Ondan sonra işte sürekli doktora gidiyorum. Hı. Ne işe yaradı senin o zaman?
1: Yani ne zarar verdin?
0: Zarar verdin. İşte ben diyet yapmak istiyorum. Ama işte biraz daha onu yiyorum. Biraz da sonra ondan sonra suçlu hissediyorum. Utanıyorum, tekrar yiyorum.
2: Hı. Sinem, burada bir şey söyleyeyim, hemen lütfen devam et. Bu Sinem'in söylemiş olduğu, Sinem Hanım'ın söylediği her şey duygu regülasyonu.
1: Evet.
2: Yani insanın kendi kendine bulduğu bir nevi işlevsiz duygu regülasyon sistemleri.
1: Evet.
2: Bugün bozukluk diye yazdığımız, konuştuğumuz çoğu şey öfke kontrolü, hı, yeme bozuklukları, anksiyete bozuklukları, uyuşturucu kullanımı, hı hı, diye. Bunların hepsi insanın bir nevi çocuklukta yaşamış olduğu travmatik olayı sergileyen bir hayat olayı karşına çıktığında kendini regüle edebilmek için yaptığın işlevsiz, hayat değerlerinden seni daha da kötüye götüren, anında rahatlatıp uzun vadede seni yerle bir edip Jack duygu regülasyon stratejileri.
1: Sizin dediğiniz gibi bir oh dedirten ama sonra ohun başına bir daha büyük dert açtı.
2: Bitirten bir olay, çok özür dilerim.
0: Yok tamam, yani burada şöyle bir şey var. Hani biz söyleriz aslında, güzel bir deyim, kaçan kovalanır.
1: Evet.
0: Siz ne kadar kaçmaya çalışırsanız o da sizi o kadar kovalayacak. Çünkü beynin, zihnin unutma diye bir tuşu yok.
1: Bir durmak lazım.
0: Silmek diye de bir tuşu, hı-hı, yok. Öğrendiği her şeyi bizi hayatta tutmak için niyeti de kötü değil. Toplar, çarpar, ekler ki, hı-hı, bizi hayatta tutabilsin. İşte önemli olan o gelene, siz kötü kelimesinin, bakın kötü, hı-hı, kelimesinin, hı-hı, anlamını bilmeseydiniz, kötü kelimesi sizin için bir şey ifade eder.
1: Yok, hayır, kötü tam böyle ayrıştırmakta zorluk çekerdik. Dilin kendi oyunları
0: Dilin
1: var.
0: Kendi oyunları var. Çok, hı-hı, ilginç bir şekilde bu.
1: Evet, peki biz duygumuzu fark ettik ve birine ifade etmek durumundayız yani. Duyguyu kendi kendimize yaşamak mı yoksa birine ifade etmek mi? Psikolojik esneklik için diğerlerine ne kadar ihtiyacımız var? Hani bir sosyal destek gibi bir kavram var ya, oradan bakarsak.
0: Bir kere insanın en yani zorlandığı yer izolasyondur. Hı hı. Pandemide bunu gördük, özellikle yaşlılarda.
1: Evet.
2: Yani yalnız kalmak.
0: Yalnız kalmak, izole olmak, yalnızlaşmak bir insan için en yani tehlikeli durumlardan biri. Hı hı. Tamam, duygunu fark ettin, evet, ama bunu paylaşman da lazım.
1: Tabii.
0: Bu, tabii, sosyal bir şey. Sosyalleşmek insan için, biz ne dedik? Biz biyopsikososyal bir varlığız. Hı hı. Tek başımıza kendimizden ibaret değiliz. Tamam, biziz, hı, ama başkalarına her zaman ihtiyacımız var.
1: Evet. Tabii bir de bu hikayeler şimdi şöyle aktarılıyor bir şekilde. Şöyle bir kabaca baktık programdan önce. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ortak bir saldırı yapıyor. İsrail'in 10 milyon bir nüfusu var, Amerika Birleşik Devletleri'nin 350 milyon bir nüfusu var. Toplamda 360 milyonluk bir şey çıkıyor. Saldırdıkları o koskoca İran, 93 milyonluk bir nüfusa sahip. Orta Doğu'nun en kalabalık ülkelerinden bir tanesi. Bunlar birebir etkileniyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Lübnan işin içinde. Burada da bir toplamda bir 510 milyon kişi var. Şu anda aktif. Yani savaşın içinde olan 506 milyon. Diyoruz ki biz de sadece savaşın bir şekilde içindeyiz. Bu işin ekonomik tarafı var, turistik tarafı var, tarım, yani birçok alanda çok savaşın içindeyiz. Ama hocam 506 milyon, 510 milyon deyince bu sayı mesela kulağa bile az gelmiyor. Yani çok fazla, çok geniş bir kitle. Peki bu bir takım miraslar olarak da muhtemelen aktarılıyor. Şeye nasıl bakıyorsun? Yani işte o Filistinli çocuğun 50 yıl sonra mesela her şey düzeldi ve bir barış iklimi var. 50 yıl sonra zihinden bu silinebilir mi sence? Ya da hani o adanmışlık tarafına baktığımızda bu düşmanlık da sürer mi sence? Nasıl bakıyorsun İbrahim Hocam bu olaya?
2: Hocam, silinmek kelimesini de önce bir açmamız lazım. Aha. Yani siliyorum

0: cifle cilalıyorum. Böyle bir şey beyin için yok. Zihin unutmaz hiçbir şeyi. Evet. Yapmayın. Hı-hı. Yani bunu genelde söylüyorlar. Bu çok yanlış. Zihin bazı şeylerin üzerini kapar. Özellikle travmaların üzerini kapar. Hı-hı. Her gördüğün travmaya dokunmak da doğru değil. Kabuk tutan yarayı kaldırırsan kanama başlar ve yara iyileşme süreci sıfırdan geri başlamış olur. Bırak yara kabuk bağladıysa düşebilir. Ama işimiz bugüne getireceksek o kişinin önünde bir engel varsa biz travmayla çalışmaya devam edebiliriz. Evet. Şimdi silmekten öte o çocukların geçmişinde yaşadıklarını bu çocukluk süreçlerinde demin anlattığım ailesinin ona sağladığı duygu regülasyonu, kendi bu savaşla ilgili olan bir bomba düşmede kendini nasıl sakinleştirebiliyor? Hı. Sakinleştirebilmek demek korkmamak demek değil. Ya 100 kişiye bomba atılsın 100'ü de korkar.
1: Tabii bu
0: korkmayan anormal olan budur. Bakın evet, korkmamayı biz korkmayı anormallik diyoruz da tabii, korkmamak anormal.
1: Normal.
0: O yüzden yok. Kesin kes ama kesin kes bu normal bir şey. Peki kimler unut ileride hayatında bu yaşadıkları nedeniyle kalkıp da şimdiki hayatında hayatta olma amaçlarına gitmekte zorluklar yaşayan insanlarda problemler ortaya çıkabiliyor tabii ki. İşte o insanlara biz geldiğinde nasıl kendilerini regüle edebilecek o küçük eskideki travmayla olan ilişkisini değiştiriyoruz. Sinem Hanım demin bir şey söyledi. İlişki değiştirmek. İlişki değiştirmek böyle çok garip bir kelime geliyor. Ne demek bu? Ben bir şeyi gördüğümde kaçıyorsam bu bir ilişki. Ya bununla benim aramdaki ilişki ne oldu? Şu an uzaklaştım. Acı veren şeyden kaçar mısın, yaklaşır mısın?
1: Kaçarız. Akılcı olan.
0: Biz hayvan olsaydık birisi bize vurduğunda acır ve elimizi uzanır, çekerdik değil mi? Tabii. Ama biz öyle bir varlığız ki sözel uyaranlardan da acı hissediyoruz.
1: Tabii.
0: İnsan olmak çok zor hocam. Tabii. O yüzden insan ben ya kanser olursam düşüncesiyle kanser olduğundaki reaksiyon bile aynı olmuyor.
1: Evet.
0: Kanser olduğunda bir gün iki gün elbette üzülüyor. Kimsenin Allah başına vermesin, verenlere şifa versin. Anladım. Ama böyle bir durumda kişi daha uzun devam edip ne yapacağım şimdiye gidiyor. Bir yas dönemi yaşıyor tabii ki, çok doğal bu da. Kolay mı bunu?
1: Çok zor ama çözüm aramaya başlayacak mecbur.
0: Devam ediyor. Öbürü olmadan bir düşüncenin yüzünden hayatı boyunca hayatını mahvederek yaşıyor. Evet. Hocam karşıma gelmiş ya akciğer kanseri olursam diye korkuyor. Adamın cebinde sigara paketi var.
1: Evet.
0: Ben de adama dedim ki sen kanser olmaktan yemin ederim korkmuyorsun.
1: Nasıl? Çünkü meydan okuyor.
0: Vallahi korkmuyorsun dedim. Hocam sen ya kanser olursam düşüncesinden korkuyorsun. Kanser olmaktan değil, bak cebinde bir sigara var.
1: Çünkü o seni kanser edecek olan kötü
0: ama
1: şey
0: değil,
1: zaten.
0: Sen bir kelimeden korkuyorsun. Gel biz bununla nasıl senin ilişkini değiştireceğiz? Sen kelimeden kaçıyorsun çünkü öbüründen kaçamazsın. Sadece önlemin arası olması %100 değil bu.
1: Değil.
0: Yani şimdi insanlar kelimeyle gelenleri de gerçek zannediyor. Biz ilişkiyi nasıl değiştiriyoruz? İlişkiyi o insanın bir geçmiş hayatında yaşadığı bir olayın zihin gelecekte de ya buna benzer bir şey olursa dediği anda ortaya çıkmış duygulara kaçmak yerine onlarla birlikte ana gelip hayatta önemli olanlara temas etme gücünü verebiliyoruz. Dayanıklılık bu.
1: Evet.
0: Çünkü bize gelen insanların bugün psikolojik rahatsızlık yaşayanların en büyük sebebi kaçma, kontrol etme, duygu regülasyonunu sağlayamıyor olmaktır.
1: Ve oradan da yanlış
0: tüm hastalıkların temeline bakalım. Bizim DSM kitabımız var ya, açalım bakalım, yazmışlar ya öyle bir kitap. O kitaba bakalım. Orada bozukluk dedikleri çoğu şeyi 3-4 kelimeyle toplayalım. Kaçmak, kontrol etmek, yani kaçınmak, kaçmak ya da kontrol etmek diyelim. Bir diğeri ise kendi kendine duygularını regüle edebilme yeteneğinin olmaması.
1: Olmaması.
0: Biz hep kaçıyoruz abi.
1: Yani güçlü olması.
0: Şu derinin içindeki neyden kaçarsan bataklıkta sıçradığında dibe gitmeye benzer bu iş. Evet. Biz o zaman sıçrama, bak çok hak veriyorum ha, kaçmadan kalabilmek çok zor olduğunu biliyorum. Böyle uzaktan konuşması hoş hocam. Kalkıp da sen bizim ne çektiğimizi biliyor musun ki diyen izleyiciler olabilir.
1: Tabii ki o da.
0: Çok iyi anlıyorum. Ama iyi biliyorum ki %90 küsur bu iş değişiyor.
1: Evet.
0: Bakın ilaç kullanmadan. İlaç kullanmak hatalı demiyorum. Yeri geldiğinde ilaç kullanılmalı, doktorunun verdiği ilaca sadık kalınmalı ve doktoruna sorulmalı. Altını çizerek söylüyorum. Ama gereksiz bir şekilde bugün ülke bütçelerinin en büyük bozulmasına sebeplenen birisi gereksiz ilaç yazımları. Bugün tüm ülkelerin sırtındaki en büyük problemlerden biri.
1: Evet,
0: o yüzden hocam biz terapiyi ama işlevsel beyinde değişikliği sağlayabilecek, esnekliği artıracak terapileri geliştirmekle yükümlüyüz. Evet. Biz şükürler olsun elimizden geldiği kadar meslektaşlarımızı öğretmeye çalışıyoruz. Ben ne bana verdilerse, bakın dünyada bu kadar bir eğitmen, dünya eğitmeni olarak girdim. Türkiye'den iki arkadaşıyız. Ben ve bir arkadaşım daha var.

0: iki kişiyiz. Büyük bir onur ülkemiz için ki Asya'da dört kişi falanız neredeyse.
1: Kesinlikle çok önemli.
0: Sadece bizim dalımıza yaz. Bu arada bilgisayar damıştırıcı falan ayrı onlar. Sadece akt için söylüyorum bunu. Bu çok büyük bir. Ben kendi ülkemde bunu anlatacağım. Kendi insanlarımı öğreteceğim. Ne mutlu bana.
1: Doğru.
0: Ne mutlu bana ki çünkü ülkemin bir köşesinde acılı olan bir insana bizim öğrencilerimiz gidip o acıyla esnekliğini arttır tabii.
1: Ne mutlu bize ki bu böyle düşünen birinin elinde bu güç var. Bu benim kendi perspektifimden
0: bu
1: de
0: insani
1: bunu
0: bir,
1: böyle görüyorum.
0: Hayır.
1: Hocam herkes öyle görmez onu. Bu senin değerlerinle de alakalı.
0: Yani bu insani görevim. Ben öyle görüyorum.
1: O sizin değerlerinizle de alakalı. Bu çok önemli bir şey. Zaten gücün kimde olduğu da önemli ki o gücü kazanılmak için neler harcandığını da biliyorum. İstemediğim düşünceler gelecek sınav anında, istemediğim düşünceler gelecek bir gece evvel yattığımda. Şimdi bu düşünceler gerçekten böyle kontrolümüzden çıkıp tehlikeli bir hal alıyor mu? Ve sizin perspektifinizle düşünceyi nereye koyuyorsunuz? Nasıl baş ediliyor bunda?
2: Ben şöyle diyorum, düşünce incitebilir ama zarar veremez.
1: Zarar veremez.
2: Düşünce gerçekten incitebilir, anlamını biliyorsak, demin söyledim. Ama bize zarar veremez. İşte siz ne diyor? İstemediğim düşünceler geliyor.
1: Evet.
2: Oysa ki dese ki bu bir düşünce. Yani istemediğim kelimesini kaldır. Bir düşünce geliyor. Yarın sınavda başarısız olacağım gibi bir düşünceye sahibim demekle ya yarın sınavda başarısız olacağım, bu istemediğim işe git demek arasında çok büyük fark var.
1: Yani aslında bunu İstemediğimiz zaman kaçıyoruz ve kaçmak onu sürekli orada tutmuş mu oluyor?
2: Tabii ki daha çok işte İbrahim'le bu içsel bir şeyden kaçmaya çalışırsak o bize daha çok yapışıyor aslında.
0: Ama yapışmamak için kaçmazsan da yapışır.
2: Niye?
0: Çünkü bu da bir kontroldür.
2: Tabii.
0: Acıdan kurtulmak için. Hocam biz acıdan kurtulmak için değil. Adamın acıyla olan ilişkisi nedir o? Ya ben yine araya girdim.
2: Yok, problem değil.
0: Özür diliyorum, çok problem.
1: Hayır, düşünceyle ilgili konu ama o kadar güzel söylendi ki size ona örnek vermek istediniz.
0: Ama çok güzel söyledi Sinem. Deminki cümlen neydi? Düşünce insanı ne yaptın? İncitir.
2: İncitebilir ama zarar veremez.
1: Zarar veremez.
0: Gökyüzü gibi hocam.
1: Bu ilginç bir şey işte. Bu çok önemli bir şey bence. Biz zarardan mı korkuyoruz, incinmekten mi korkuyoruz bilmiyoruz ama sonuçta düşünceye kötü, işe yaramaz, gereksiz, zamansız gibi sıfatları biz yüklüyoruz.
2: İyi, kötü, olumsuz.
1: Peki ihtimali var mı olumlularla değiştirilmesi o zaman?
2: Hayır,
1: bir şey
2: öyle bir şey yok. Ne dedim yani, düşünceyi değiştirmek gibi bir şey yok. Yani onu yapmaya çalıştığımız zaman zaten hemen karşılığı geliyor. Biz de diyoruz, düşüncenin hepsi düşünce. Yani iyisi kötüsü yok. Yani düşünceye düşünce gibi bakabilmek benim anlatmaya çalıştığım şey aslında.
1: Peki orada İçerine mesela takılarak neyi değiştirebilir çocuklar? Mesela neyi değiştirebilir? Öneririz. Düşünceyle çok uğraşmayın dersek. Yani bütün bu sınavla ilgili olup bitecek şeyleri bir önüne koyup bununla ilgili bir karar mı? Yoksa işte yani o düşünceyi de kabul ederek bana ne söylüyor diye bakmak mı? Nasıl bir şey öneriyorsunuz?
2: Peki orada ilişkisini değiştirmeye bakmak lazım. Şunu sorardım ben. Senin için önemli bir sınav herhalde bu. Çünkü bu sınav senin için önemli olmasaydı bu şekilde kaygılanmazdın.
1: Evet, tabii kesinlikle önemli. Gündemi
2: peki niçin senin için bu sınav önemli? İşte şu için ben işte iyi okumak istiyorum, işte aileme bakmak istiyorum. Yani aklıma gelen.
1: Birçok şey var tabii söylenecek.
2: O zaman bu düşüncelerin oraya gelmesinin bir anlamı var değil mi? Senin önemsediğin bir şey var önünde. Önemsediğimiz bir şey olursa da zihnimiz bizi korumak için bazı şeyler geçirir. Ama bu dediğim gibi düşünmek senin ders çalışmana engel olamaz aslında. Çünkü düşünceni, duygunu, o uyaranla gelen hiçbir deneyimini kontrol etme şansın yok. Ama senin kontrolünde olan bir şey var. Şu iki elinle, iki ayağınla yaptığın her şey senin kontrolün.
1: Yani o davranışsal boyutta aslında burada bir karar verdiğinde onu uygulamaya devam edebilirsin.
2: Tabii ki.
1: Kararlılık da belki burada.
2: Tabii ki. Anladım. O yüzden kabul ve adanmışlık ya da kabul kararlılık. Ve kararlılık terapisi diyoruz.
0: Kararı
2: eyleme
0: dökmezsen
2: üzere değil. Gene olmaz. Bunu da söylenmez.
0: Kaçabilirsin de. Eli bıçaklı bir adam seni kovalarsa bizim Adana'da olduğu
1: kaçılır
0: gibi erkek
1: yani.
0: Adam kaçmaz ya düşüncesi. Düşünerekten kaçmamaya çalışırsan hayatındaki son cesaretin olabilir. Yani tamam ama sen. Bak ben kaçmayabilirim. Bağlamı değiştiriyorum. Çocuğum orada, adam koşuyor çocuğuma doğru. Ben adama doğru
1: koşuyorum. O zaman kaçmazsın.
0: Niye?
1: Tabii.
0: Çünkü ortadaki benim değerim.
1: Bağlam değişti.
0: Bak değeri koydun mu yön değişiyor.
1: Tabii doğru.
0: Ama insanlar durum değerlerini bilmeden bu dünyada olup gelip geçici şeyleri değer zannedip bu dünyada mahvederek insanlara gidiyorlar.
1: Evet.

0: Ben buna acıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yazık ya, vallahi yazık. Evet. Ben onlara acıyorum, ciddi söylüyorum. Bunu fark etmeden sokağa çıktığımızda, ya ben demiyorum ki kardeşim güzel bir ev, güzel şey, elbette olsun ya. Elbette olsun da, sen bir şey yapıyorsan bunu bak ne için yapıyorsun?
1: Hocam bir şey sordum geçenlerde. Siz şimdi son 3 konuşmanızı da aynı yerden bitiriyorsunuz. Çok da hoşuma gitti bu. İşte mezar taşına bu yazıldığında bu iyidir evet, diyorsun.
0: Onu yapamıyorum
1: şimdi. Ben de şöyle yapıyorum. Şöyle bir soru sordum geçen hafta kendi sosyal medya hesabından. Hayatınızın filmi çekilse izler miydiniz? Yani bunu izlemeye değer bulur muydunuz?
0: Süper. Şimdiye kadar olan mı ama?
1: Evet yani. Ama mesela senin söylediğin hocam hep burada yani o filmi izlemeye değer bulmakla alakalı gibi geliyor
0: ama
1: bana.
0: Ama o şeyi biraz daha geliştirirsek şunu yapmak gerekebilir belki. Hayatını bugüne kadar çektiğin film, bugüne kadar yaşadığın hayatını bir filme aldığını ve izlediğini farz et. Bu filmi izlerken o başrolü oynayan kişiye karşı izlerken neler hissediyorsun? Evet. O hayatı ne kadar doyasıya yaşamış?
1: Belki de sempati duymuyor hiç.
0: Şimdi bu filmin ikincisini çekmek üzere seni bir yönetmen olarak seçtiler.
1: Aha.
0: Ama başrolde de oynayacak olan bundan sonraki hayatını oynayacak sensin.
1: Evet.
0: Şimdi öyle bir yönetmenlik yap ki, ölene kadar öyle bir hayat yaşa ki, ölmeden önce bu filmi seyrettiğinde helal olsun be. Ben mükemmel bir hayat yaşamışım. O filmi çekmeye başladığımdan beri diyebilirsin. Bu dakikadan sonra nasıl bir film olurdu geçmişinden farklı olabilecek olan?
1: Şöyle diyor. Mesela bir hatam. Çok güzel bir arabaya binmek isterdim. Çok güzel denize yakın bir evde oturmak isterdim. Harika kıyafetlerim olsun isterdim. Saçım, gözüm falan. Cevap birçok insanda bu. Ve sen diyorsun ki filmi tekrar çekmek zorunda kalacaksın.
0: Ben şöyle öyle diyorum. Yapma diyorsun. Şöyle diyorum. 90 yaşına kadar Allah-u Teala sana kalkıp 90 yaşına kadar yaşayabilme fırsatını verdi. Ne yaparsan yap ölemiyorsun.
1: Hı.
0: Yaşın kaç? 42, 43, belli 8 de. Ya diyelim öyle aklıma geldi konuştuğum kişinin. Kaç yıl var geriye? 42, kaç yapıyor?
1: 32 yıl 3, oluyor 32, bu durumda.
0: 48 yıl falan diyelim ya. Attık.
2: Bizim
0: 48 yılda arabayı verdim, evi verdim, istediğin her şeyi verdim.
1: Tamam.
0: Dünyayı gezeceğim dedin, dünyayı da 3 kez gezdin.
1: Zaten gezdin.
0: Kaç yıl geçti?
1: Ya 7-8 yıl geçti.
0: 5 yıl. Her günde bankaya sana, sen istemesen bile X kadar parayı da yatırıyorlar. Dehşet bir para diyelim.
1: Bitti benim film o zaman.
0: Kaç yıl geçti? 5 yıl. Daha kaç yılım var biliyor musun? Daha dur, 37 yılın daha var. Bu 37 yılı nasıl geçireceksin? Şimdi bana onu anlat. Film evet. Şimdi başlar hocam.
1: Aynen öyle.
0: Bak film şimdi ne anlatır?
1: Aynen öyle kesin.
0: Faydalı olabilecek bir şey yaparım.
1: Evet.
0: Bir psikiyatri yeri açarım, bir psikoloji öğrenciler yetiştiririm ve bu insanları dünya standartlarında ülkeme faydalı olacak insanları yetiştirir ve bu insanlarla acılı olan her yere yetişebilecek gönüllü insanlar yetiştiririm psikolojide. Benim hayat amacım. Evet. En büyük hayalim evet. Diyelim. Bak bunu yapabilmek çok zor bir şey mi? Değil. Zorlayacak olsak kendimiz bile yapabiliriz. Şükürler olsun ki bunu yapabilme fırsatı veriyor bize.
1: Tabii tabii.
0: Çok güzel bir şey. Bunu bilebilmek. Bak ben neye değer verdiğini bilip yaşayabiliyorum. Ya hocam araba olsun ya niye olmasın? Ev olsun tabii ki olsun.
1: Tabii ki.
0: Ama bak bunlar bitecek.
1: Hedef olmasın.
0: Ve bunlar bittiğinde sen hala değerini bilmediğin için yanlış yollara giriyoruz zaten.
1: Şimdi hocam herkes İbrahim Bilgen, Sinan Bilgen değil ama herkesin de kendi meşrebinde bir değeri ve adandığı bir şey olabilir.
0: Tabii herkesin değeri olabilir. Farklıdır hocam.
1: Farklıdır.
2: Bunun üstüne yapılmış bir şey daha ekleyeyim aklıma geldi. Lütfen. Bir çalışma var. Yani evet gelirin mutluluk üstünde etkisi var. Ama kazandığın geliri ne şekilde harcadığının senin iyilik haline etkisi daha iyi büyük.
0: Çok güzel bir
2: yani,
0: şey. Güzel
2: çok, bu çok büyük bir meta analiz çalışması.
0: Çok
2: yani kendine şey. Değil başkasına para harcamak mutluluğun senin kendi iyi oluşum ve mutluluğun üstüne çok daha büyük etkisi var.
1: Ya şimdi insanlar peki niye o zaman sürekli ısrarla yani tabii ki bir düzen var ve bize bir şeyler satmak zorunda ama yani bundan uzaklaşıyoruz her geçen gün. Yani bir şey kazanmak derdindeyiz. Birine bir şey vermek değil birinden bir şey almak derdindeyiz. Bu esasında yok oluşunda şey kararı vermekle ilgili bir öneriniz var mı Sinem hocam? Zor soruyorum size bugün de. Yani kararı nasıl verelim o zaman bugün yani o karar vermek
2: vallahi
1: zor.
2: Vallahi karar olan. Verirken en büyük şey değerin başka gerçekten hiçbir şey söylemiş. Yani buraya değil de daha çok şurana sormak.
1: Evet.
2: Verdiğim kararı ne için veriyorum ben? Benim hangi değerime, bu hayatta hangi olma amacıma hizmet ediyor
1: Peki var mı bunun yaşı acaba? Ben mesela kendi böyle perspektiften bakıyorum. İşte çocuk diyor ki ya şu spor ayakkabıdan istiyorum. Şunun kazağından istiyorum. İşte onun gibi saçlarım olsun istiyorum. Onun babası babam olsun. Çocuklarda da hep böyle bir şey arzu etme çabası var. Hani bu olgunlaşmaya bağlı bir şey mi? Bu akti mesela çocuklarla herhalde
2: ya
1: biraz
2: bu bağlamsal da bir şey. Biz hepimiz aynı yaşlardayız. Evet, tamam. Bizim çocukluğumuzda bu kadar çok seçenek olmadığı ha, yok, için biz elimizde olan şeyle çok mutlu. Kesinlikle. Hepimiz yani tabii ben canım. Sıkılmak yaratıcılık getirirdi.
1: Kesinlikle.
2: Yani ben sıkılır otur çamurdan şey yaptım evet. Ama çocukların şimdi sıkılma gibi bir lüksü yok lüksü, ki. Şimdi telefon olmasa envai çeşit şeyler, televizyon kanalı var. O olmazsa alışveriş merkezi var.
1: Tabii.
2: Yani çocukta sıkılmak gibi lüksü kalmadı.
3: Yani hedonist bir toplum olarak düşünecek olursak haz merkezini aşırı derecede dopamin vererek büyüten bir dünya evet. sistemi içindeyiz. Ya psikolojik esnekliği öğretmek zorundayız insanlara. Bu insanlara verilebilecek en büyük hediye bu. Hı hı. Hocam Mevlana'nın dediği gibi ne diyor olsun, ya ne olursan gel. Ol gel.
1: Evet evet.
3: Bak tamam. Bu beden evet. bir günde gidecek.
1: Tabii.
3: Ne yapılır abi? Ya bir bomba olur ya başka bir şey olur.
1: Her
3: ya başka.
1: Şey olabilir,
3: ben gideceğim zaten. Yani. Ama bu dünyadan giderken şunun için gideyim ya.
1: Evet.
3: Ya doğru. Şunun için şuna değer verdiğim insanlara faydalı olacaksam olayım. Neyse hayat değerim.
1: Doğru.
3: Cesaretli olmak, özgür olmak, sevecen destekleyici bir insan olmak neyse değerin. İnsanları bu noktaya getirebilmeyiz ve getirebiliyoruz. Bu ne mutlu ki getirebiliyoruz. Böyle bir terapi evet. çıkmış, olmuş dünyada. Dolayısıyla biz terapiyi konuşuyoruz da terapi değil ya. Ya ben bunu diyorum sonra çok egosal. Bunları terapi kelimelerinin hepsini kenara koyalım. Stigmaları
2: yaşam
3: kenara koyalım.
2: Stili.
3: Etiketleri kenara koyalım. Bak yaşam dünya bunu yapmaya çalışıyor. Tabii. Demin güzel bir şey söyledi. Neydi? İsmi önemli değil. Nedir? İşte bu savaşla ilgili insanları etiketlemeye çalışıyorlar. Hı-hı. Böyle garip garip isimler evet. kullanıyorlar. Neydi o?
1: Yani insan dışılaştırma diyoruz.
3: İnsan
1: ona.
3: Dışılaştırma.
1: Yani başka türlü. Yani insan gibi görmüyorsun da mesela diyor ki işte dehumanization gibi bir şey.
3: Dehumanization.
1: Yani o insan dışılaştırmada şöyle bir şey var. Yani işte diyor ki ona şeytanın askerleri diyor mesela.
3: Hocam bak bu çok klasik bir oyun. Hı? Etiket koyarak şefkati yok ediyor. Evet. Bir insana etiket koyuyorsan şefkati yok edersin.
1: Tabii. Aynen.
3: O yüzden biz etiket koyarak yok bilmem ne bozukluğu falan biz de diyoruz da bunu yapmamamız lazım.
1: Yapmamak lazım.
3: Tabii ki. Yani insan örneğin dedik ya Sinem sen de demin söyledin onu dikkat edin. Yani bizim zamanımızda öyleydi. Öbürleri dinlerken diyor ki yani sizin zamanınızda öyleydi. Bizim zamanımızda ne demek yani biz hiç mutlu olmayı bilmeyen insanlar mıyız? Tamam. Etiketi yok. İnsan deli kadar bir şey bir şey yok hocam. Evet. Anında üretir.
1: Doğru.
3: Ve senin geçmişte annen babanla olan ilişkine göre üretmeye başlar.
1: Doğru.
3: O yüzden o sınavı yapan çocuğumuz zaten şunu derdim şahsen. Sınava gelmeden önce zihnin sınavda söyledikleri dışında dikkatini kaç kez de çevirdi ve kaç kez sana kazanamayacağını söyledi? Çok kez.
1: Tabii.
3: Sınava girdin mi? Evet. O zaman sen düşüncelerini çok da kale almadan senin için önemli olan bir şeye doğru gidebilmek gibi bir yeteneğin var.
1: Evet, tabii.
3: Tam sınavın içerisinde defalarca denemiş olan sen, sınavın içinde bu kadar olayı denedikten sonra zihnin yine aynı şeyi söylediğinde dikkatin dağıldıktan sonra senin için önemli olan şey ileride ne? Bu sınavda o zaman o saniye şunu yap, derin bir nefes, diğerin o düşünceye sadece şefkatli bir selam ver, o bir düşman değil. Sen çok korktuğun, acı çektiğin, küçükken bu sınavı geçemezsen, hani sevilemeyip abin senden çok daha başarılıydı, sen hep altında ona bakarak geçirdin ya, yine o duruma düşmemen için sana yardımcı olmaya çalışıyor ama ona şunu de. Bu dönem o dönem değil, ben büyüdüm.
1: Evet.
3: Ve o çocukla birlikte gelecekte iyi bir yere gitmek istiyorum. Şimdi o düşünceye bir selam ver, o bir düşman değil, sana bunu hatırlatıyor. Ama davranışınla büyüdüğünü ona göster, derin bir nefes al ve senin için önemli olan adım at, soruya geri dön. Şimdi bu bir, bakın ilişkiyi değiştirmek için zihni diğerine bir şefkat kattım ortama.
1: Evet.
3: Değil mi? Onu ötekileştirmedim. Aa ya burada olabilir. Bu lafla olmuyor. Mindfulness egzersizi yapman lazım, gözü evet. kapalı öğrenciyle diye. Bu farkındalık temelli terapinin en önemli özelliği bu tabii ki.
1: Evet. Şimdi hocam çok güzel bir noktaya esasına geldiğinizde şu arayı verelim. Şöyle bir ilk saatimizi bitirdik çünkü. Bir minik ara verelim. Sevgili izleyenlerimiz biz çabuk zor günlerde güçlü kalmayı konuşuyoruz ama zor günlerde bir yandan bitmez. Bir şey iyi ya da zor diyen de biziz ama psikolojik esnekliği ve sağlamlığı konuşmaya devam edeceğiz. Az sonra buradayız. Siz de burada olunuz.

0: koskoca bir Orta Doğu coğrafyası Anadolu'yu da yavaş yavaş içine çekecek mi, çekemeyecek mi? Biz neyin stresini yaşıyoruz? Bu stres 30 aya yakın bir süredir, hatta öncesinde de var, devam ediyor. Bütün bu savaşlar, patlamalar, üzüntüler, ağlamalar içerisinde psikolojik olarak güçlük almaya devam edebilir miyiz? Bunun için özel bir çabaya gerek var mı? Yoksa doğamız zaten bizi koruyor mu? Şöyle bayağı bir tur attık. Yaklaşık işte 500 milyon insanı birebir savaş halindeymiş gibi hissettiren bir savaş var çevremizde. Ve bu da çok yakınımızda olduğu için belli önlemler almalıyız. Nedir bu önlemlerin en başında, bunun biraz da bilimsel olarak tanımlanan ismi? Psikolojik sağlamlık ve esneklik. Psikolojik sağlamlık dediğimizde bir çelik yelek gibi güçlü olmak mı? Yoksa bir bambu gibi rüzgarın yönünde ne rüzgara ne de hayata karşı gelmeden birazcık esneyebilmek mi gerçek güçtür? Bunları konuşuyoruz. Hangisi olursa olsun bunu da belli psikolojik faktörlerle tanımlamamız lazım. Çünkü tanımları kim yaparsa yapsın onu uygulayacak olan kendi zihnimizdeki tanımlarla beraber bizleriz. O tanımların da çok önemi var mı zihnimizdeki düşünceler? Oralara da girdik. Bayağı bir böyle beyin yakan bir sohbet gitti. Çok da iyi oldu. Çünkü iyi bir noktaya gelmiş olduk. Şimdi değerli hocam, bir kontrol hissi ihtiyacı var. Çünkü kontrol edemediğimiz bir dünyayı yaşıyor gibi hissediyoruz. Nedir bu? İşte diyorlar ki geldi Amerika ve İran'daki nükleer silah ihtimalini ortadan kaldırdı. Hatta Trump şunu söyleyebiliyor. Biz şayet gelmeseydik İran 2 hafta sonra nükleer silah üretecekti. Ya komik ama herhalde kendi iç dünyasını, yani kendi iç siyasetinde buna inananlar var muhtemelen. Ya da diyor ki işte biz yapmasak 10 gün sonra onlar İsrail'e sar. Tamam ya, Amerika'dan bu hikayeleri hep dinliyoruz. Ama mesela nükleer silah, bombalar, füzeler, ya birey olarak kontrol hissimizin çok azaldığı bir dönem galiba. Bu kontrol hissi önemli mi? Ve arttırmak için var mı bunun bir yöntemi? Kendi kontrol hissimizi bu bilinmezlik içerisinde arttırmak.
1: Tabii ki, çünkü böyle bir, yani demin konuştuk ya, tehdit olduğu zaman gerçekten bizim perspektifimiz ve davranış repertuarımız. Yani bizim de öyle, yani ben nasıl dedim, ben televizyona seyretmek istemiyor diyeyim halde bakıyorum. Hı hı. Bundan huzursuzluk hissediyorum. Evlatlarımı düşünüyorum. Sadece kendimi değil, başka yerlerdeki evlatları düşünüyorum. Tabii. Yani tamam bizde olmayabilir ama başka yerdekilerin duyarsız kalamazsın. Ve bu tehdit durumunda zihnimi benim değil, böyle bir ortamda yaşamak istemiyorum. Hı hı. Bunların da farkındayım. Ama hala da bir iyimserim. Bir iyimserlik tarafım hala var. Çünkü böyle bir durumda hepimizin zihni şunu soruyor, biliyor musun? Çünkü güvensizlik var, çaresizlik var, belirsizlik var. Zihin şunu soruyor, sırada ne var o zaman?
0: Değil mi? Bunlar bu şekilde giden bir yolculuk ki zihnimiz böylece olumsuz, kötüyü çıkararak giderken sıradaki ne olabilir? Bir de bunun ekstra
1: tehdidi. Tabii, çünkü zihin niye orada var? Beni her zaman hayatta tutmak için orada var. Hı-hı. Ve sürekli seni hayatta tutmak için şunu soruyor, sırada ne var o zaman şimdi?
0: Hı-hı. Peki kontrolü böyle mi alıyor? Kontrole gelecek olursak kontrol hissine.
1: İşte o hissi bırakmak lazım. Hı-hı. Ne diyorum, hala ben bir umutla yaşayan bir yer. Bir iyimserim bunu, bunu söyleyebilirim. İyimserlik kötü bir şey değil. İyimserlik olanı görmek, olanı inkar etmek ya da yokmuş gibi davranmak değil. Evet. Ama sadece bu dünya kötülerden oluşmuyor.
0: Evet.
1: Bu dünyada yardımsever insanlar da var.
0: Evet.
1: Her zaman en kötü koşulda yardım eden insanlar var. Bunu bilmek bile, bunu düşünmek bile aslında biraz benim o daralan, o katılaşan perspektifimi geliştiriyor. Ama bu illa büyük bir yardım olmak zorunda değil. Yanındaki bir insana yemek vermek de yardımdır. Yolda düşen birinin elini tutmak, otobüste giden bir yaşlıya yer vermek de yardımdır.
0: Tabii. Bunlara yer açmak hayatımızda.
1: Bunlara yer açmak hiçbir duygu, ama hiçbir duygu kalıcı değil.
0: Evet. Şimdi
1: bunu
0: şöyle oluyor.
1: Lazım. Hepsi gelir geçer. Hiçbir şey.
0: Mesela evden çıkacağım, diyorum ki ya yağmur yağarsa, ya çok büyük bir rüzgar olursa, ya fırtına olursa, ya saçlarım dağılırsa, ya üzerim ıslanırsa, bütün bunlarla zihnimi doldurarak evden çıkabilirim. Ya da bir şemsiye alıp yan tarafıma koyup diğer taraftan işte günlük güneşlik bir havada neler yapacağımı düşünebilirim.
1: Bunlar
0: belki de böyle bir şey.
1: Bu düşünceler gelir. Hı-hı. Biz zaten şunu söylüyorum. Bazen işte bu düşüncelerine rağmen çık. Rağmen değil. Benim en takıldığım, hı-hı, ve en aslında hoşuma gitmeyen kelime bu, rağmen. Hı-hı.

0: şey rağmen dediğin zaman, bir şeyin önüne rağmen kelimesini koyduğun zaman insan zihni onun iyi bir şey olmadığını ilişkilendiriyor.
1: Tabii.
0: Biz şunu diyoruz, tüm bu deneyimlerini birlikte hareket edebilme cesareti aslında.
1: Evet. Yani o rağmenlerle giden evlilikler de oluyor. Şuna rağmen devam ediyorum. Buna rağmen işe, birçok insan işe rağmenleriyle gidiyor. Ve birçok insan hayatı öyle yaşıyor zaten bütünüyle.
0: O zaman her şeyi kötü olarak algılıyoruz. Ben olsun, biz diyoruz ki onlarla birlikte, tam inkar etmek değil, dediğim gibi yani tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Acı var. Hı hı. Ama umut da var.
1: Evet, tabii ki bunların ikisi bir arada olmalı muhakkak. Peki değerli hocam, bir alternatif var. Ya işte hocam ne anlatıyorsun ya, sen psikoloji programı yapıyordun, geldin bize burada savaş anlatıyorsun diyecek biri de var. Ben rahatsız oldum vallahi bundan. İşte bilgenleri çıkarmışsın, İbrahim Bilgen, Sinan Bilgen. Ya hayatın güzel taraflarını konuşsana diyecek olan birileri de var belki bugün. Çünkü şöyle yapıyor insanlar, hocam ben hiç izlemiyorum, hiç görmezden geliyorum ve böyle de çok rahatım. Çünkü kafamı orada tutmak istemiyorum. Öbür taraftan senin ülken, yarın bir şey olursa bugün senin için düşünenler o gün de sana bir şeyler yapacaklar. Sen niye düşünmeyenlerden olasın? Ya da gerçekten görmezden gelerek de yaşamak mümkün mü? Ya da o kaygıya yer açmalı mıyız? Hani bu deneyimsel kaçınma gibi bir kavramınız da varsın galiba. Burada nasıl duruyorsun? Yani bu insanların hani hiç haber izlemiyorum, hiç bakmıyorum, kapattım kendimi bunları gibi bir yöntem, baş etme yöntemi sence yine o duygu düzenleme hatası mı?
2: Yani derken yine benim arkadaşlar da bazen böyle düşünürken böyle yapıyorum, gülüyorlar da şimdi yine aynı soru. Şöyle yani bir kere kontrole takıldım.
1: Hı, tamam, oradan
2: kontrol
1: ya.
2: Ki gerçekten dışarıda arabayla, lütfen sorunu unutma, unuturum. Hı, rica tamam, ederim, çok güzel sorayım. Bir soruydu. Arabayla solladığın zaman karşıdan giderken ileride bir araba geliyorsa sen arabayı kontrol eder misin?
1: Yani
2: araba hızlanıyorsun, yanındaki de hızlanıyor. Ne yaparsın? Daha da hızlandın. Bir taraftan neye bakarsın? Sol taraftan gelen arabaya, değil mi?
1: Ölçüyorum hızını tabii.
2: Gördüğün gibi kontrol var. Niye? Varsa. Ölmemek için. Çünkü acı var, tehdit var.
1: Tabii.
2: Tehdit varsa kontrol kadar doğal bir şey yok. Hı hı. Ama hocam kontrol ettiğin şey bir araba değil de bir araba düşüncesi ise bittin.
1: Hı, evet.
2: Hocam şu derinin içindeki bir şeyi kontrol ediyorsan iş ters işliyor. Hı. Hastalıklar buradan oluyor. Bizim hastalık dediğimiz, hayatımızı bitiren bu oluyor. İnsanlar da çok haklı. Yani tehdit unsuru araba değil hocam ama araba düşüncesi de vallahi arabadan daha acı. Çok haklısın. Gel onunla senin nasıl bir ilişkiye gireceksin onu göstereyim. İlla bir şeyi kontrol etmek istemiyorsan araba düşüncesini kontrol etmemeyi kontrol et. Yani illa bayılıyorsan kontrol etmeye, oradaki kontrol o düşünceyi nasıl kontrol etmeyeceğinle ilgili.
1: Evet, güzel.
2: Ama kontrol etmediğinde o düşünce istediği zaman gelir.
1: Tabii.
2: Yani ben sana muz deyince şimdi sana siyah renk mi geliyor?
1: Hayır.
2: Allah'ın seversen siyah düşün, ben devamlı soracağım.
1: Yani hemen.
2: İngilizce biliyorsun. Banana dedim. Yani kelime değişse de ne kadar. Tabii. Değil mi? İlişkilendirme denen bir şey var zihinde.
1: Tabii orada bir soru var yani.
2: Ya zihinde bir düşünceyi yok edemeyiz. Adamlar mutlu olacağım deyince iyi düşünceyi olumlu düşünce. A eşittir B ise. A olumluysa, B olumsuzsa. A eşittir B dedim. B deyince aklına ne geliyor? B eşittir ne? A. O zaman olumsuz deyince olumlu aklına geliyor. Olumlu deyince olumsuz aklına geliyor. Evet. Bu işin içinden çıkamayız. Düşüncenin hepsi düşünce. Evet. Bir kelime. Adama bazen şu şeyde reklam olmasın diye söylemeyeyim. İnternet sitesi var ünlü. Oraya yazıyorum. Oraya diyorum ki Çince, ya kanser olursam düşüncesini Çince'ye çevir. Şimdi ağlayan kişiye diyorum ki basıyorum düğmeyi, o sessizce Çince söylüyor. Çen şin şon şin şon bir şey söylüyor. Ne oluyor diyorum. Böyle bakıyor. Biraz utanıyor. Ne demek istiyor? Şey, gülüyor. Demin buna ağlıyordum diyorum. Onun bir de Türkçesi var. Yanımda Türkçeye basınca ya kanser olursam yüzü değiş. Ne oldu? Bak gördün mü?
1: Evet.
2: Korktuğun şey aynı.
1: Evet.
2: Kelime. Yoksa kanser olmaktan herkes korkar. Çok haklısın.
1: Tabii ki.
2: Demek. Soru neydi hocam?
1: Şimdi
2: dediğim soru.
1: Birçok insanın şöyle bir baş etme yöntemi var. Hiç izlemiyorum, görmüyorum. Haberlerden uzak duruyorum.
2: Kontrol
1: ediyor. Sosyal medyada da bir takım şeylerden uzak duruyorum. Ve böylece bu kötü hislerden kaçınıyorum bir şekilde. Ama bir yandan da gerçeklikle yüzleşmek. Dış dünyanın gerçekliği aynı zamanda bizim de gerçekliğimizdir. Bu kaçınılmaz olarak. Tabii. Çünkü o dış dünyada tabii yaşıyoruz. Bu yöntem bir duygu düzenleme güçlüğü mü sence? Hiç görmemek, hiçbir yere bakmamak, hiç haber izlememek.
2: Bu kaçmak.
1: Filistin'le İsrail'le ilgili bilgi sahibi olmamak.

0: Bu kaçmak ve kontrol etmek. Kaçmak ve kontrol etmeye çalıştığın zaman zihin o kaçtığın şeyi acılı olarak algılayıp onu kodlar. O İsimiyail diye bir kelime geçerse, sana İsimiyail ne demek diye sormaz, direkt İsrail'i aklına getirir. Evet. Tamam mı? Evet. Yani bu sefer sen sadece İsrail'i değil, İsimiyail kelimesini de kontrol etmeye başlarsın. Hocam bu dağ gibi büyür. Sen kontrol etmekten yılarsın. Gece böyle kalırsın. Depresyon böyle oluyor. Depresyon, bunlar endojen biyolojik yapılar dışında gerçekten bizim bugün psikopatoloji ne dediğimizde kontrol, kaçma ve kaçınma, ama çok insani. Biz insan olarak sadece araba değil, araba düşüncesinden de araba kadar, hatta daha fazla korkabiliyoruz. Biz insanlara kelimelerle nasıl yaşayabileceğini öğretiyoruz. Hı hı. Ya bu kesin öğreniliyor. Ama yok ederek öğrenilmiyor. Engelleyerek öğrenilmiyor. Olumluya dönüştürülerek asla öğrenilmiyor.
1: Peki yok mu hocam şeyde, mesela siz düşünceyi dille ilişkilendiriyorsunuz. Hani insanoğlunun aslında...
0: Ama biz değil ki, dil yani.
1: Dil mi sadece, dil, dil mi? Yoksa yani...
0: Sadece dil derken konuşma dilinden bahsetmiyorum. Yani dil dediğim sembol.
1: Semboller.
0: Yani şimdi Hintli birisinin, bilmiyorum Hintçe. Hintçe ya kanser olursam dediğinde, ya deprem olursa, ya savaş olursa dediğinde Hintli korkuyor ama Türk korkmuyor. Hı hı. Şimdi o tedavi oluyor onun için.
1: Evet.
0: Türk gayet güzel geziyor.
1: Evet.
0: Şimdi burada bunu hasta yap, orada yapmayan şeyin işlevi aynı kelime, ama biri bilmiyor, biri biliyor. Kelimelerle gelen ihtimaller.
1: Evet.
0: Biz olayların kendisinden korkmamız kadar doğal bir şey yok.
1: Hı hı.
0: Ama bizler hem olayların kendisinden, en fazla da olma ihtimallerinden korkan varlıklarız insanlar.
1: Burada da bazen yanlış hesaplamalar yapabiliyoruz.
0: Çok doğal. Bak ben bunu hata demiyorum. Bu stigmatik olur, etiket olur, şefkatsiz bir yaklaşım olur. Bunun kadar yerden göğe kadar haklıyız. Böyle yaratmış olmuşuz. Bakın incecik derimiz var. Aslan gibi ne dişlerimiz ne de pençelerimiz var. Ama bizde öyle bir silah var ki, hoş bir kelime değil bu kelime ama, şu.
1: Evet.
0: Devasa bir
1: zihinsel becerimiz.
0: Buradan atıyor, oradaki çocuk mu, bebeğe mi düşecek, orada kaç kişi ölecek değil. Orada onu vurdum. Başarı. Ya git evine bak, küçükken ne kadar başarı, ne kadar sevgisiz, ne kadar itilip, ne kadar yetersiz yetiştirilmiş bir insan olabilirse, bazen bu insanlar çıkıyor, bizim ne bileyim acılar içinde olmamıza da olabiliyor. O yüzden biz herkesin bu üretilen düşünce ve geçmiş travmatik yapılarımızla ilişkimizi, onları kontrol edip hayır ben o olmayacağım yerine, oradaki o çocuğun yaşadığıyla temas kurup o evde gerçekten çok haklıydı onları yaşamakta.
1: Evet.
0: Ve onunla birlikte onun büyümüş hali olarak ben bundan sonra nasıl hayat yaşayacağım?
1: Evet.
0: Şu doğrultuda. Bazen o çocuğun yaşadığını hazmedemeyip onunla temas kuramadığımız için bu çocuğun yaşadıklarını çevremizdeki herkese yaşatabiliyoruz.
1: Evet.
0: İşte bu farkındalığa erişmeden bugün hiçbir davranış değişmez.
1: Evet.
0: Bu farkındalık temelli terapilerde bunu fark ettirtmeden ve onu şefkatle, o çocukla ilişkisini değiştirmeden bugün bir davranışın üzerine git, bunu yapla, bir şey değişmiyor. Bunu araştırmalar gösteriyor.
1: Evet.
0: Ya asansör korkusunun altında yatan, uçak korkusunun altında yatan, inan ki ölmek değil ya.
1: Yani orada belki kontrolü kaybetmek. Ya
0: küçücük evde babası bağırıp alkollü eve gelip hepsini döverken, küçücük bir çocuk olarak kaçacak bir yere olmayıp tir tir yatağın altında titrerken, aynı şekilde uçağın kapıları kapanıp da tekrar o tir tir titrediği anda, ya ben şimdi buradan yine kaçamazsam diye yine kendi elinle kendini o evdeki o ana götürürsen,
1: evet.
0: Hocam onun adı kaçamama korkusu.
1: Evet.
0: Uçak korkusu değil.
1: Yani kaçamayacak olmakla ilgili.
0: Evet, ya da çıldıracağım, kontrolümü tepki. Kaybedeceğim ve insanlara rezil olacağım. Onun da geçmişinde utanç var.
1: Evet.
0: Bakın ya, geçmişi, ilişkiyi değiştirmeden bugün bir düşünceyi, duyguyu, hissi, davranışı değiştirebilmek, boşu uğraşırız. Ben illa geçmiş neyin, çocukluğuna in demiyorum. Böyle filmlerde söylüyor, söyle de bizim mesleği mahvettiler. Evet. Böyle değil.
1: Evet.
0: Biz her çocukluğa inme gibi bir yetkimiz yok.
1: Yok.
0: Her travmanın içerisine atlayıp böyle kazıtma gibi bir derdimiz yok.
1: Yok.
0: Biz bugün senin işlevsiz bir davranışın var ve hayatını değerlerin yönünde layıkça yaşamana engel olan bir durum varsa onu düzeltmek için de geçmişindeki o çocukla ilişkini

0: değiştirip bugün şimdi bu davranışını değiştirerek uçağa binip ailenle özgürce gezebilme özgürlüğünü sana hediye edebiliyor isen ve ona ihtiyacın varsa ben onunla uğraşırım.
1: Ve şu anda artık o çocuk değilsin.
0: Ya, ve büyüdüğünü fark ettirip o çocukla. Biz o çocuğu itiyoruz ya. Yıllardır ona dönmeyip buradan bekleyerek şuna dönmeden etraftan sevgim affedersiniz, çok affedersiniz sevgi bekleyerek böyle böyle böyle geçerken herkes bize sevgi vermeden daha beter tokatlayıp gitmesine sebep oluyoruz.
1: Tabii doğru. Çünkü tabii, gerçekçi değil.
0: Değil. O yüzden şunu söylüyorum. Bizim kontrol etmeye çalıştığımız şeylerin temeli her zaman için ama her zaman için geçmiş hayat hikayelerimizden gelir. Geçmiş hayat hikayelerimiz kadar büyük bir davranışın önündeki öncül yoktur. Kim ne derse desin. Sözlü, düşünceli değil.
1: Evet.
0: O çocukluğumuzdan bugüne kadar geldiğimiz o acılı hikayemiz. Bir isim ver diyorum. Yetersizliğin dibi olan çocuk. Benim hayat hikayem. Al isim verdim. Ne biliyorsun bunları, ne anladın? Yazık be. Ama gel bana sor, ben daha iyi biliyorum.
1: Evet.
0: Ne yaşadın? Ama şimdiye bakıyorum, helal olsun diyorum. Bu çocuğu yanıma aldım, ben bugün buradayım. Ama ben kimseyle derdim yok. Ben insanlara faydalı olabilecek, bu bilgilerimi öğretebilecek bir düzeye getiriyorum ki o çocuklar da böyle yaşamasın. Ne güzel bir şey.
1: Evet.
0: Ama kendimle ilişkime okeyim. Ben kendimle ilişkime tamamım.
1: Tabii. Yani ama burada işte o çocuk ilk hareketlenmeyi belki o deneyimlerle güçlenerek yaptı. Belki de yani orada sadece olumsuz, kötü bir yaşantı değil de nasıl o motivasyonun ortaya çıktığı, nasıl o gelişimin ve güçlenmenin bravo ortaya çıktığı da önemli.
0: Her başı noktasını bu analiz etmemiz lazım.
1: Evet.
0: Çünkü o çocuğun mükemmel davranışları da vardı.
1: Evet.
0: O çocuk o yatağın altında kalırken evet, evini terk baş etmedi. Ailesinin yanında oldu.
1: Evet.
0: Gitti kardeşi duymasın diye kulağını kapattı.
1: Evet.
0: Sen ne şefkatli bir
1: belki
0: insan.
1: Sonra çıkıp annesiyle konuştu. Evet.
0: Ama bak o çocuk burada gel kaçma bir de yüzünü dön. O doğru, evde seni yıllardır bekliyor hala.
1: Doğru.
0: Bak insanlarda değil, önce onu bir alalım oradan sonra gel hayata devam edelim lafı bile çok hikaye gibi gelebilir insanlara. Ama bakın bunu bu terapi ortamında yapalım. En böyle bakan insanların bile o nasıl çocukluğun içinden çıktığını görüyorsun. Bu yumuşama olmadan beyinde nöroplastisite değişmiyor.
1: Değişmiyor. Zaten orada işte o sertlik var. Böyle bakmak zaten diğeriyle arana bir mesafe koymak, bir sınır koymak.
0: Savunma.
1: O sınırı niye var? Güçlü olduğun için değil. Belki de başka bir güçlü
0: sınırı var. İncitmeyin beni. Çok incindim. İncitirim sizi.
1: Ya da incitirim sizi. Ya da siz bu bakışımın altına birazcık farklı bir bakış gördüğünüz anda beni incitebilirsiniz.
0: Tabii aynen, yani her şey olabilir ama en güzel cevap yine onda.
1: Yine orada var kesinlikle. Peki Sinem Hocam, şimdi burada bizim geçmişle bugün arasındaki o köprüyü kırmakla ilgili çok değerli bir şey var ama hani kabuldeki, sizin kabuldeki kabul boyun eğmek anlamına geliyor mu?
2: Asla. Kabul çok aktif bir eylem aslında. Herkes böyle say. Olana evet ve ben hayır hayır. Aslında çok zor bir şey. Yani ne diyoruz? Olana yer açmayı, yani o kadar aktif bir, asla boyun eğmek değil. Asla her şeyi kabullenmek değil. Aslında senin o konfor alanından çıkıp kendini değiştirme cesaretini göstermektir kabul.
1: Yani orada potansiyelinin kabulü belki biraz.
2: Yani potansiyel
1: yapabileceklerini.
2: Tabii ki yani orada kalabilme yani olanla kalabilme cesaretini göstermek. Yani kabul öyle çok basit bir şey değil. Kabul oldukça derin bir şey ve zor bir şey aslında. Zor ama sonrasında sana getirdiği faydası çok.
1: Affetmekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Diğeriyle alakalı olarak yani hani kabul affetmekle beraber mi diğeriyle olan ilişkimizde?
2: Affetmek çok başka bir şey. Affetmek dediğimiz şeyin etimolojisi çok değişik bir şey. Affetmeknin İngilizce etimolojisi şey almadan vermek demek.
3: Forgiveness söyle.
2: Forgiveness işte. Almadan vermek. Orada affettiğiniz şey o kişi değil. Orada affettiğiniz şey orada o travmayı diyelim. Travmayı yaşayan kendini, o küçük çocuğu hiçbir şey almadan affetmek. Çünkü olan hiçbir şey onun suçu değil ki.
1: Yani aslında birini affedip de hayatımıza döndürmek gibi düşünmüyoruz onu. Oradaki durumla ilgili ya, belki de duyduğumuzu.
2: Yani tabii ki bu bağlamla ilgili bir şey. Çok tabii, başka tabii, örnekler tabii gelebilir aklıma. Bu, yani bu örneklerden bağımsız söylüyorum affetmeyi. Ama affetmek, gerçek affetmek demek o yaşayan kendini, o küçücük o halini affetmek. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey istemeden ona bir şey vermek. O sevgini gel sen ne olursan olsun o da benim.
1: Peki ben burada İbrahim Hoca'nın anlattığı hikayede bir de evi terörize eden

0: Bir karakter var. Benim yatağın altına girmeme neden olan, belki bir abi, belki bir amca, belki bir baba, belki bir dede, belki bir anne. Onu kabul etmek var mı? Ya da burada onunla alakalı bir durum yapmıyor muyuz?
1: Aslında bizim biraz sonra... bahsettiğimiz şey onunla alakalı bir durum değil. Çünkü o bizim, yani o bizim suçumuz değil ki.
0: Evet.
1: Yani İbrahim yine bir televizyon programında çok güzel bir şey vardı. Hani bize gelen insanlar aslında başkalarının yüzünden, onlara yapılan şeyler yüzünden bize geliyorlar. Hmm.
2: Zamanında ben dedim de rahmetli Doğan Cüloğlu'yla birlikte TRT'de program yaparken, Allah rahmet eylesin, gani. Ve bir telefon gelmişti. Telefonda birisi bağıra bağıra ağlıyor. İşte gittim, inanarak evlendim ama şimdi bir çocuk kucağımda, geri dönemiyorum. Töre var, ben kaybamam. Kaçtım, geldim. Ama şimdi başka bir kadınla, şunla, bununla. Acayip bir canlı yeni ki. Değil, geldi. Gecikmeli gelse de geliyor. Değil mi? Ondan sonra Doğan Hoca dedi ki, İbrahim sen inatla dedi.
0: Hemen yanlış program. Müge Anlı'nın numarasını.
2: Yok, şey çok güzel. Bizim iyi fikir programıydı. O zaman çok da güzel program. Ya hocam dedim, içten. Ben ne diyeyim ki dedim. Bize dedim, inan ki dedim. Hep bize gelmeyenler tarafından travmatize edilmiş insanlar geliyor dedim.
0: O laf çok yürüdü sonra.
2: Evet, aynen. Bir psikiyatristin atasözü falan.
0: Yok,
2: ben hatta o gün yazdım. Kardeşim bu atasözü değil. Atalarımıza hakaret etmeyin. Gözünüzü. Bu normal bir söz ya. Yani abartmayın. Yani değil. Yani şimdi bunu demiş. Dedim ki hatta, yani bir adam arabayla gidiyor. Sarhoş. Promil bilmem kaç. Ehliyet kemeri takmış. Makaslar atıyor falan. Sonra bir direksiyonun kabiliyetini kaybedip zavallı ekmeğini götürmeye çalışan, sabah işine gitmeye çalışan otobüs durağındaki insanların içine giriyor. Arabadan bir iniyor. Kendinde çizik bile yok. Ama bu insanlar yara bere içinde, orası kırık. Kim tedavi görecek?
0: Duraktaki.
2: Biz onları tedavi ediyoruz. Bunu içeriye atıyoruz. Ama onu tedavi ediyoruz. Yazık değil mi buna? Ya işte o yüzden hocam, toplumsal bilgilendirme gibi bu programlar ve bu tür yapılmış sosyolojik toplumu bilgilendirici reklamvari değil, gerçekten bu program gibi çok güzel böyle programların sayısını artırarak bizlerin insanları temas ettirecek şeyler yapmamız lazım.
0: Hocam sayenizde siz hep bu teması yapıyorsunuz. Şimdi ben doktorun
2: elimizden
0: programından beri hatırlıyorum.
2: Elimizden geldi.
0: Ama hakikaten önemli bir şey bu. Doktorun programından beri dediğim boşuna değil. Çünkü o hikayelerde belki ilk kez karşılaşmaktı. Beraberdik. Çok güzel programlardı. Ama çok iyiydi. Yani bu sizin gibi konukların aslında Türkiye'ye kazandığı, Doğan Hoca'nın da adını anmış olduğunuz az önce. Bence çok önemli bir şey. Bunlar misyon. Yani bunları değerlerle ilişkilendirmeyip de işte mesleki ün, şöhret, kazandığın parayla falan ilişkilendirenler artık yok. Hatırlarsın belki yani. Yok.
3: Yok.
0: O başka bir. O söylem bitiyor çünkü bir noktadan sonra.
2: Evet. İnsanlar elinde kalem kağıtla otururdu.
0: Not tutardı ya.
2: Ne güzel programlardı. Yani ya, güzel şeylerdi. Demin sorduğun soru çok güzel bir şey söyledin. Çocuklukla ilgili çok güzel bir şeydi, unuttum onu.
1: Ne? Orada
2: devam ediyordun sen.
1: Suçumuz değil mesela? Dedim ya. Orada başımıza gelen, yani biz doğduğumuz yeri seçebiliyor muyuz?
0: Yani bizi yatağın altına kaçıran kişiyle çok bağımız. Aslında işimiz yok dediniz siz.
1: Onunla işim yok.
0: Evet.
2: Ama indirekt varsa yine.
1: İndirekt tabii.
2: İndirekt
1: yani, o beni o yani böyle olmama sebebi olan insan, evet o olabilir.
0: Evet.
1: Ama benim iyileşmeye çalıştığım o insanı düzeltemem.
0: Anladım. Sorunun kaynağı o olsa bile çözümün kaynağı o olmayabilir. Çözümün yani kaynağı biz.
1: Ben dünya, evet sabahtan beri konuşuyordum. Dünya evet tehlikeli ama duyarlı bir yerde. Ben buna hep inanıyorum.
0: Bence de öyle tabii ki.
1: Yani canım. Çünkü güvende hissetmek hissi sadece fiziksel bir şey değil. Güven aynı zamanda böyle ilişkisel ve bağlamsaldır da. Sen birilerinin iyilik yaptığını görürsen eğer, bu his sende de ulaşıyor. Mesela bu kadar savaşın içinde şu an en çok hoşumuza giden, konuşulan kim var? İspanya Başbakanı.
0: Evet.
1: Niye bu kadar bu kadar şeyin karşısında adam gayet karşılıklı. Yani bir şeyler söylüyor ve biz hepimiz şu an onunla coşuyoruz.
0: 30 aydır aslında İspanyollar bu konuda çok bizim siyasetçiler de her zaman konuştular bu konuda, geri adım atmadılar ama İspanya'da ya çok da alakası olmadan konuşmak, hani biz komşuyuz, bu barış söylemini yapmak zorundayız da, yani İspanya'nın hikayesi biraz da ya ne alaka falan dedirtiyor arkadaşlar.
1: Dedirtmiyor ama insanların onun

0: bakın ben şu an bu ismi kime söylesem, İspanya Başbakanı dese herkesin suratında bir gülümseme olacak.
1: Tabii bunu başarmak önemli. Bu toplumsal.
0: Yani iyilik yapan insan her zaman var. Yani biraz da aslında buna da bakmalıyız. Bu da önemli. Çünkü bak acı yok demiyorum ama acı ve tehdit altında hep bunu söyleyeceğim. Bizim perspektifimiz daralıyor.
1: Evet.
0: Ama biraz daha hani iyiliğin de olduğunu bilmek, acı var, acı yok diyor ama karşısında merhamet de var, iyilik de var.
1: Evet.
0: Kötüler var ama iyi insanlar da var. İlla büyük bir iyilik yapmak zorunda değil. Yani iyi bir şey düşünün, o daralan perspektifi. Ben şöyle yaptığımda ne sizi görebilirim, ne İbrahim'i görebilirim. Hı. Ama tehdit olduğu zaman. Ama yani iyilik yapan bir şey düşündüğümde biraz o yani ana geliyorum, biraz yavaşlıyorum. Tabii, kendimi regüle etmeyi. Bu sefer perspektif, ya ben bir şey yapabilirim. Büyük bir şey değil. Ama birini görerek de öğrenebilirsin işte.
2: Kesinlikle. Peki, birisini affetmek kelimesini söylemek istiyorum. Forgiveness, sinemin söylediği gibi. Çok güzel bir şey. Forehead, yani alın işte gibi. Öncesi, yani travmaya uğramış halim ve öncesi olan kendimi affetmek. Bir nevi sinemin söylediği gibi.
1: Evet.
2: Ve orada bana o travmayı ve acıyı yaşatmış olan, yatağın altına girmemi sağlayan babamsa, ben önce babamdan önce oradaki çocuğun yaşadıklarını temas edip ona şefkatle, belki de babama veya onu yaşatan insana karşı neyi hissedebilmem için önce bir kendimle temas etmem lazım.
1: Evet.
2: Benim o çocuğu bir affedebilmek için o çocuğun yaşadıklarını affetmek. Yaşadıklarını affetmek demek şefkatle onun dediklerine şapka çıkarmak, önünde eğilmek, onu sarmalamak demek. Bunu yaptığınızda şu tehdit, öfke regüle olduğu için genişliyor.
1: Evet.
2: Ya diyor, bu babam oydu ama şimdi de bıraktı. Çok kötü şeyler yaşattı bize. Hı hı. Bir affedeyim şunu. Ya da hayır, affetmiyorum. Bu sonra gelecek iş.
1: Tabii, doğru.
2: Önce o çocukla olan ilişkini tekrar yapılandırma demeyeyim. İlişkinle temasını değiştirmeden, transforme, dönüştürmeden sen X birini de affet. Gel aldatan kocana da affet. Ya yok kardeşim.
1: Yok,
2: sen benim ne yaşadığımı biliyor musun?
1: Evet, doğru.
2: Sen bunu yaparak bana şu an travmatize ediyorsun. Sekonder travmatizasyon da bu. Hı-hı. Anlamadan kişiye ne yaşadığını bilmeden akıl vermek.
1: Evet,
2: yok.
1: Tabii.
2: Anlamadan konuşmamız lazım. Bizim çok çabuk yaptığımız işlerden biri.
1: Hocam bu şimdi 40 saniyede verilen mesajlar da böyle. Ve
2: maalesef.
1: Şimdi bir tane tabii ki çok değerli bir öğretmenimiz cinayete kurban gitti ve çok acı bir öğrencisi tarafından. Ve başlığı şöyle atıyorlar. İşte bir hastalık, bir psikiyatrik hastalık, şu hastalığa sahip olan öğrencisi. Ya ne alakası var şimdi, değil mi? Yani hala bu hatalar 1000 kere konuşuldu, belki 10.000 kere anlattık. Herkes bunu dile getirdi. Bununla onun alakası yok. Sen orada bu insanlara lütfen damgalama. Hiçbir bu hastalığa sahip olan insan gidip öğretmenini falan öldürmedi. Ya da böyle bir şey zaten mümkün değil. Bu hastalığa sahip olan insanlar tam tersine kendileri korkarlar, endişelidirler, biraz korunmaya ihtiyaçlar. Ama ne yazık ki bu otomatik olarak ortaya çıkıyor. Çünkü dillendirirken kısa yolları seçmeyi çok tercih ediyoruz. Bunlar da damgalamalardan ibaret.
2: Aynen. Evet.
1: Peki hocam, şimdi bunu bireysel olarak bahsediyoruz. Psikolojik sağlamlık, psikolojik esneklik. Ama bizim toplumsal olarak ihtiyacımız var. Yani işte tarımla uğraşanlar, işte hayvancılıkla uğraşanlar, madencilik yapanlar, akademisyenler, hekimler, işte hemşireler, öğretmenler, hepsi bir yandan bu 30 aylık süreci yaşadılar. Ya da işte çocuklar vesaire vesaire. Peki bu psikolojik sağlamlık, tabii ki psikoloji deyince bireyle alakalı bir şeydi ama toplumsal olarak da bunun bir karşılığı var mı sizce? Toplumsal olarak psikolojik sağlamlık gibi bir kavramı siz kendi zihninizde oluşturabiliyor musunuz?
0: Ben gene aynı şey. Çünkü bu, yani aynı şeyi söyleyeceğim. Neden? Daralan şeyimizi genişlettiğimde söylediğiniz her şey etiket. Yani işte hayvancılık yapan, tarımla uğraşan, işte doktor mu? Ama biz sonuçta neyiz? Hepimiz bir insanız. Ve hepimizin bu hayatta olmak için amaçları var.
1: Evet.
0: Yani bu insanların hepsinin içindeki iyiliği biliyoruz. Ve ne kadar aslında yardımseven insanlara yönelirsek, yani bu dikkatimizi genişletirsek, daha yani olacak şeyleri de görebileceğiz. Bu modellemeyle bu bizi değerlerimize de geri döndürür. Gerçekten iradeyle seçebileceğimiz davranışlara da geri döndürür.

0: döndürecek. Hı hı. Yani bunların ne kadar bir araya insanlar aslında modellersek, bu modelleme tekrar aynı şeyi söylüyorum. Hı hı. Birbirimizin ne kadar model olursak, yani bu yapacağınız iyiliğin büyük bir şey olması gerekmiyor. Asla büyük bir şey olması gerekmiyor. Küçücük bir şey bile görsek, hı hı, başkasının bir iyilik yaptığını görsek bize belki bir cesaret gelecek. Aa bak, onu da, ben de kendim için şu kadar küçük bir şey yapabilirim. Evet.
1: Şöyle bir şey geliyor aklıma Sinem Hocam. Şimdi bireysel olarak iyilik diyorsunuz. Mesela İbrahim Hocam da depremle ilgili konunun o acı verici tarafını ifade etti ama bir de depremle ilgili toplumsal iyilik var hemen arkasında. O zaman burada toplumsal psikolojik sağlamlığı arttırabilecek bir şey gibi geliyor kulağına.
0: Depremden sonra hepimiz mesela ne yaptık? Belki oraya gidemedik hepimiz aynı anda.
1: Ha, zaten gerek yok. Gidecek olan kişi belli.
0: Giden insanlar gitti ama biz de burada ne yaptık? Belki bir şey topladık, oralara erzaklar yolladık. Mesela ben etrafımdakileri biliyorum. Hı-hı. Mesela gençler ne kadar güzel şey yaptılar. Gittiler o tırların yüklenmesine, tabii, yardım ettiler. Tabii. İşte bir kısım benim etrafımda gördüklerimi söylüyorum. Bir ahçılardan ve şeflerden oluşan bir organizasyon yapıldı. Oradaki şefleri, ahçıları bir araya getirdik mesela. Bana biri dedi ki orada tanıdığın biri var mı? İşte vardı, söyledim. Öldürmez. Gittiler oraları.
2: Öldüler zaten, değil mi?
0: Ondan sonra onları buraya getirdik. Onlar oradaki insanlara, binlerce, yüzlerce insana yardım ettiler. Ve hatta, evet, onların bir bölümü Filistin'e gidip ne yazık, hı-hı, ki hayatlarını da kaybetti.
2: Evet, yardım için giderken buldu.
0: Evet, yardım için giderken buldu.
1: Allah rahmet eylesin. Bazı kişilerin böyle adanmışlıkları gerçekten var ama toplumsal olarak tarafına baktığında İbrahim Hocam, sen görüyor musun psikolojik sağlamlığı toplumsal olarak arttırabileceğimiz şeyler var mı? Yani hani böyle seninle konuştuk ki hocam baştan, işte futbol dedik, yani işte şöyle şöyle de bir anlamda işte Galatasaray Fenerbahçe puan farkına da bakıyoruz ve bununla ilgili bir sohbet ediliyor yani bir şekilde.
2: Esasında bağlam, yani söylemiş olduğun iki çerçeve de farklı gibi. Hı hı. Ama aynı işlevsel olarak. Şöyle görüyorum. Deprem anında insanların birbirine yardım ediyor olması da toplumsal bir şefkat.
1: Evet.
2: Bizim, tamam, onlara acısını, ne demiştim şefkate? Başka bir kişinin acısını görüp o acıya destek olabilme motivasyonu.
1: Evet.
2: Ben orada bir deprem olmuş. Ben burada rahat rahat oturup yemek içiyorum. Buz gibi o ayağı çıplak çocuklar orada, aynen, geziyor. Ben baba bırakıyorum deyip kendi çocuklarımız, evet, hepsi bizler destek için gittik. Evet. Ve ona oradan bakarken, ona yardım ederken böyle bir kamerayla, telefonla şöyle çektiğimizi düşünelim o insanların gözümle şöyle baktığımı kameradan. O hep onlara bakıyorum. Ama şöyle bir kamerayı düğmesine basıp da ekranı döndürüverip kendini görürsün ya.
1: Evet.
2: Herkes ne olur bir de ona yardım eden kendisini görsün. Hmm. Onun güzel kalbini de görsün.
1: Güzel tarafını görsün.
2: İşte, evet, bu self-compassion, kendine şefkat kısmındaki, doğru, en önemli şeyden biri bu. Hep biz başkasına şefkat vermeyi, başkasından şefkat almayı, bir de kendimize şefkat göstermeyi. Üç tür yolu var şefkatin.
1: Çok güzel.
2: Şimdi gelelim maça. Hmm. Hocam, maçta da yendik. Yani yine toplumsal bir birliktelik var.
1: Tabii ki.
2: Bu sefer şefkat değil, hedef var. Gurur var.
1: Gurur var, evet.
2: Hepsi milli birlikteliğimiz, ne güzel bir şey. Ne güzel bir toplumuz.
1: Yani orada bu toplum bizim çocuklar dediğimiz bir genç adamlar tabii, önemli bir şey yapıyor. Bunlar, bunda niye gurur duyuyor?
2: Tabii ki. İşte bu güzellikleri unutmayalım ya.
1: Evet.
2: Yani onu, bunu, her şeyi bırakıp inşallah, evet, hep bir olalım. Bak etrafımız, evet, ne kötü.
1: Aynen, bunun başlığı yok.
2: İnşallah. Temennimiz her zaman bu.
1: Bir şey diyecektiniz.
0: O değişik, evet, o değişik, hı, takımlarda, hı, mesela birbirlerine karşı oynayan o Türk çocuklar bir milli maç olduğunda hep beraber başka bir takıma karşı mücadele veriyorlar.
1: Tabii ki bu zaten bir araya gelişin en değerlisi bence bu.
2: Biri milli şefkat, evet, birisi milli gurur. Ama burada en önemli şey milli değerlerimiz.
1: Kesinlikle öyle.
2: Değer, bak yine aynı yere geliyoruz.
1: Ben hayat bana bu armağanı verdi. Milli takım kamplarında psikolog olarak çok bulundum milli takımlarla.
2: Ne güzel.
1: Ya orada gerçekten de şey yoktur. Yani böyle bir hiyerarşi varsa, değer ve anlam hiyerarşisi, gerçekten de kulüp takımından daha yukarıdadır yani milli takım bilinci. İnsanlarda da bunun oluşması bence önemli.
0: Zor zamanlar her zaman var. Yani her zaman da olacak. Ama yani benim söyleyeceğim şey ki böyle bir zamanda ben nasıl bir insan olmayı seçiyorum?

0: geçiyorum.
1: Hmm, güzel. Hayat güzeldir bu arada filmin adı, hatırladım.
0: Yani en zor zamanda ben nasıl bir insan olmayı seçiyorum? O savaşa giren ülkenin yaşayan vatandaşlarına sorsanız, acaba onlara sorsalar biz buraya saldıracağız, bir oylama yapıyoruz, ne çıkardı?
1: Hayır,
0: çok
1: hayır,
0: merak
1: kesinlikle
0: ediyorum.
1: Saldırmayın çıkardı tabii ki. Aklın yolu bu. Çünkü insanlar hangi coğrafi hatlarla çizilmiş yerde olursa olsun, o coğrafi hatlar ve sınırlar da zihinsel çekilmiş şeyler. Yoksa niye olsun ki? İnsan komşusunun kötü olmasını istememesi gereken bir canlı zaten ahlaki olarak. Ahlaki en ufak bir gelişim gösterdiyse insanoğlu 10 bin yılda zaten bunu istemez. Yoksa zaten gelişmemişiz demektir. Ki Batı dünyası 2. Dünya Savaşı'ndan yeni çıktı yani. Bunların, bu acıların en büyüklerini yaşadılar. Şimdi bir de oradan bakıyorum. 2. Dünya Savaşı'nda en büyük acıyı yaşayanlar burayla ilgili de çok fazla topa da girmiyorlar yani. Çünkü belki bir suçluluk psikolojisi ya da o savaşın kötülüğünü bilmek. Yani Almanların bu konuda çok konuştuğunu mesela duymuyoruz. Şimdi kimse de yanlış anlamasın tabii ama İtalyanların, Almanların ya da işte Japonların da bu konuda çok konuşmadığı bir gerçek. Ama Viktor Frankl'da da bir hikaye var. Siz diyorsunuz ki boyun eğmek değildir. Öz şefkati koyalım oraya. Biz bireysel olarak bu hikayede benim bir günahım yok diyelim mi sizce?
0: Benim bir suçum yok.
1: Benim bir suçum yok.
2: Benim bir hatam yok.
1: Benim bir hatam yok. Burada işler diyorsunuz.
2: Evet. Hangisinde?
0: Çünkü öz şefkat aslında
1: bu, bütün bu savaş hikayesinde duygu, birilerinin acı çekmesinde.
0: Yani bir duygu diye şey yapılıyor, düşünülüyor ama bir dürtü aslında. Benim... Yani şimdi bir doktor, yani doktor geldi aklıma. Bir doktor yaralı biri yanına geldi. Ya bu hangi mi devletten? Bu benim savaştığım birinin
1: demez.
0: Demez.
1: Demez.
0: Çünkü onun bir yani yemini var.
1: Tabii ki. Bu şeylerde de çok ortaya çıkar. Doktor tepkisidir, otomatiktir. Rakip takımından bir futbolcu sakatlandığında senin hekimin gayri ihtiyari sahaya koşar. Çok ilgimi çekmiştir bu. Yani hekim yetiştirme bizim kültürümüzde bu var hakikaten. Yani o konuda hekimlerimize her zaman çok güveniyorum. Hocam çocuklar konusunda bir değinelim. Çünkü en çok oradan geldi soru. Ben İbrahim Bilgen, Sinan Bilgen geliyor diye paylaştığımda Instagram'da hep insanların çocuklarıyla ilgili endişesi var. Diyor ki dayanamıyoruz, açıyoruz televizyonu. Bunlar bombaları görüyor işte sürekli. Zaten canlı bağlantılar. İşte Tel Aviv, Tahran diye görüntüler var. Çocukların kendilerini güvende hissetmesi gerekiyor mu bu süreçte? Gerekiyorsa bunun bir yolu var mı? Bir söylem boyutunda ya da bir davranış boyutunda ne dersiniz?
2: Ya bunlar genelde televizyonlarda çok sık sorulan sorular.
1: Aha, evet.
2: Yani bir haklısın, sen de doğru soruyu soruyorsun. Bu anlık bir şey değil. Yani çocukların tehdit, savaş bir tehdit. Deprem bir tehdit. Dolayısıyla tehdit olduğunda da o çocuklarda insan olduğuna göre evet. Yaşlı olsa, çocuk olsa, insan olan, hayvan olan herkes tehdit anında donar ya da savaşır ya da kaçar. Genelde çocuklar donar.
1: Doğru.
2: Ve dolayısıyla dondukları zaman çocukların dondukları andaki reaksiyonlarını hepimiz izledik. Filistin'de bir savaşta bir bomba düşüyor. Hı hı. Orada bir çocuk kurtarıyorlar.
1: Evet.
2: Ve o çocuğu doktora getiriyorlar.
1: Hı
2: hı. Çocuk şöyle bakıyor. Gözleri ayrılmış, put gibi. Önce steteskopla doktor dinliyor çocuk hala böyle. Stetoskop bırakıyor doktor ki bravo doktora.
1: Hı.
2: İhtiyacı anlıyor ve sarılıyor.
1: Hı, evet.
2: Çocuk mu sağlıyor?
1: Evet.
2: Şimdi
1: ağlaması
2: tedavi, tedavi esasında bir şefkatle gelir.
1: Hı.
2: Dolayısıyla biz çocuklarımıza şefkatli bir aile ortamını verebiliyorsak, onların sözlerini yadırgamadan dinleyebilecek, onları dinleyebilme özgürlüğü ve araya girmeden, onlara akıl vermeden ne olursa olsun için böyle kabarsa da çocuğunla ilişkini onu bir birey olarak görüp dinleyebilme cesaretini kendinde gösterebiliyorsan,
1: hı hı,
2: sen güzel çocuklar yetiştirebilirsin. Buradaki cümle çocuklara değil, büyük görünümlü çocuklar olması lazım.
1: Evet.
2: Yani bizlere,
1: evet,
2: kendime de bu lafı.
1: Hı hı.
2: Biz dinlemeyi beceremiyoruz.
1: Evet.
2: Biz ne kadar akıl verirsek çocuğu o kadar daha yetiştireceğimiz gibi zihnin yönetmelerine kurban gidiyoruz. Halbuki burada değil
1: onlardan.
2: Çocukla ilişki. Burada.
1: Evet, doğru.
2: Burada.
1: Evet.
2: Sen burayı verebiliyorsan o çocuk güvendedir.
1: Evet.
2: Ha hocam ondan sonra savaş oldu çocuklarımıza. Ya aklın neredeydi?
1: Tabii.
2: Yani şimdi İbrahim Bey bir cümle diyecek ve her şey düzelecek. Yok böyle bir şey.
1: Yok tabii.
2: Bak bu size hepimize bir ders olsun.
1: Evet.
2: Bu dünyada tehdit var. Kötü haber gün geçtikçe de artıyor.
1: Artıyor ve buna karşı önemli
2: başlamak. Psikolojik esneklik için güvenli, şefkatli ve iyi bir değerini, şefkati modelleyebilen ebeveynler olun. Modellemek en önemli öğrenmedir. Kanıt, Türkçe konuşuyorsak anamız babamız bize Türkçeyi modellediği için.

0: Evet. Çince'yi değil.
1: Ve vakti şimdi değil.
0: Davranış, en önemli davranış modelleme hocam. Evet. Şefkati terapist olarak bile sen bir terapist olarak şefkatli ve güvenli bir muayene odası oluşturamıyorsan, hı-hı, senin ektiğin hiçbir şey orada tutmaz. Hiçbir teknik tutmaz. Hiçbir terapi modeli tutmaz. Sabaha kadar ak konuş, bilişsel davranış terapi konuş. Ne konuşursan konuş. Bir insan davranışını değiştirecek en önemli şey güven ve şefkattir.
1: Evet.
0: Korku yani, değildir.
1: Yani o zaman diyoruz ki ebeveynlere, yani bunu zaten yapmanız gerekiyordu. Bugünün işi değil. Ama
0: pişman olmasınlar.
1: Ha, yapılabilir.
0: Asla fark etmediyseniz bu sizin bir hatanız değil. Bugün eğer dinliyorsanız, şimdi duyduysanız, buraya birazcık ve buraya biraz yayıldıysa, bu aklımıza, hı-hı, yattıysa, bugün bunu nasıl yapılabileceğini de öğrenmek için kitap okuma. Allah rızası için oturun, sadece müdahale etmeden ne diyor?
1: Ona bak.
0: Yani ben bu hafta sonu vallahi bu kadar psikiyatristim, terapistim, bu kadar insana şey yapıyorum. Kendi kızımla oturup dinleyebilme yeteneğini yaparken 4 kez cümleye girdiğimi fark ettim.
1: Ha, evet.
0: Çok zor iş, hak veriyorum.
1: Ha,
0: ama bir şey yaptım ona, bir şeyle. Hı-hı. Gerçekten bu hafta bile bizim ilişkimiz, onun hayatla şeyi çok değişti. Hani hocam, çok şefkat güzel. Çok önemli bir şey.
1: Çok güzel. Kendinden örneğin hocam, ne kadar güzel verdin hakikaten. Yani bu aslında bir egzersiz yaparak olacak bir şey.
0: Kas gibi hocam. Okuyarak, bir anda olmaz. Kas yani. Gibi. Kas deneyelim. Nasıl gelişiyorsa bir davranışla bir anda gelişmez. Lütfen çok kendine doğru. De şefkatli olsunlar. Çok yapmaya doğru. Çalışıyor olmaları yapabileceklerinin garantisi.
1: Garantisidir. Ve bu arada stetoskopu dayamadan önce bir sarılmak belki bazen çözüm olabiliyor.
0: Şey.
1: Çok güzel
0: örnek. Yani adam
1: örnek.
0: Bir aklını lütfen o video olsa da seyretseydi.
1: Evet, çok güzel örnek.
0: Yani bir sarıldı. O evet. Çocuk bir ağlamaya başladı.
1: Ya müthiş bir sahne.
0: Müthiş bir sahne.
1: Çünkü çocuğun tam olarak isteği o yani.
0: Abi duygu regülasyonu. Yani bak işte. Duygu regülasyonu.
1: Orada doğru regülasyon ama temas.
0: Yani o
1: güvende hissediyor kendisi.
0: Çocuk işte bomba düşmüş, annesi yok, babası yok, üstü tozlar içinde o zavallım.
1: Evet.
0: O doktor bırak doktorluğu be dedi. Bu çocuğa doğru. Sıradı. Helal hoş olsun, alnından öperim öyle doktor. Evet.
1: Çocukları güvende hissettirmek için de şunu söylemek lazım. Tabii anneniz babanız sizi her zaman koruyamaz belki ama her zaman korumaya çalışır. Bu da yeterlidir.
0: Kesin
1: belki.
0: Kesin.
1: Peki hocam, şimdi şöyle bir figürle karşılaşıyorum. Diyorlar ki ben kendi rutinimi sürdürmekten rahatsızım, utanıyorum kendimden. İşte 30 aydır onca acılar varken şimdi İran'da biz bir takım uzaktan görüntüler izliyoruz. Hatta bunu Körfez Savaşı'ndan beri izliyoruz. Bir kanalın, bir yabancı haber kanalının savaşları naklen vermesi, canlı vermesi, yorumlaması ve bizim bunları daha böyle materyalist izler halimiz. Yani orada maç izler gibi izler halimiz. Çünkü maçı izlerken futbolcuya çok empati kurmazsın. Dersin ki lan nasıl olsa parasını alıyor falan dersin. Şimdi burada ben çok duyuyorum bunu. Hocam bu kadar acı varken ben normal hayatımı sürdürmekten utanıyorum. Yani hani kabul ediyoruz, anlıyoruz falan. Böyle de bir tehlikesi var mı bunun? Buna ne dersiniz? Hayatımızı sürdürmeye devam değil mi yani sonuçta?
2: Hayat ne olursa olsun devam edecek. Hı-hı. Nefes aldığımız sürece. Hı-hı. Ne dedik? Yani biz asla orada olanı görmezden gelmiyoruz. Yok da saymıyoruz. Ama hayat devam etmek zorunda. Yani bir şekilde bu hayat devam etmek zorunda. Başka bunun şey yok mu? Yani sen bütün gün orada seyredip oturup hayattan koparak kimseye bir faydan olamaz zaten.
1: Ya da utanacak bir şey yok hayatını sürdürdüğün için.
2: Ha tabii ki utanacak bir şey yok. Ama o hayatı sürdürürken ne yapabileceğini düşünebilirsin. Peki utanacağını, madem ne güzel bir utanma hissi çıktıysa, peki bunun için ne yapabilirsin sorayım. Peki bunun için ne yapabilirsin? Birine nasıl bir faydan dokunabilir?
1: Hı hı.
2: Nasıl damlaya damlaya göl olur?
1: Evet.
2: Su bir yere toplanır. Yani sen nasıl bir o zaman iyilik, madem demek ki sende utanma duygusu varsa içinde bir yerlerde bir şefkat var birine karşı.
1: Tabii.
2: Yoksa niye
1: tabii.
2: Utanasın? Tabii. Yaşadığın, nefes aldığın.
1: Bunun için başka ne yapabilirsin gibi düşünmek lazım.
2: Tabii
1: belki.
2: Yani bu o zaman bu duygun ne kadar güzel bir duygu aslında.
1: Evet.
2: Kötü bir duygu
1: söyledin.
2: Değil.
1: Evet. Çok
2: orada önemli. Biri için inciniyorsun sen. Peki hı-hı. Bunun için ne yapabilirsin soralım. Ne yapabilirsin?
1: Ve hayatını sürdürmemek, yani utanarak normal rutinlerini yapmamak, yani bir kahvaltı ederken o suçluluğu hissetmek sana ne kazandırıyor? Ya da ona ne kazandırıyor bu duygu? Değil mi? Çok güzel söylüyorsun. Evet, tam olarak öyle. Peki hocam, şimdi son 5 dakikamız size, önümüzdeki hafta program hangi sözlerinizle başlasın diye soracağım. Ama size de önce kısa bir cevap almak üzere bu rutinimi böyle zorlu, depremde de aynı şeyi konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Yani öyle bir şey yaşanmışken ben burada oturup da güzel kahvaltımı etmekle zorlanıyorum diyenler için söyleyeceğiniz bir şey var mı? bu empati ya da vicdandan başka bir şey gibi duruyor.
2: O düşünürken gene bir araştırma geldi aklıma. Evet. İyilik yapmak insanların refahını arttırıyor. Evet. Ve bu da yine bir meta analiz. Ve bu yaş, ırk, cinsiyetten bağımsız bulunmuş bir meta çalışma.
1: Herkes için geçerli.
2: Herkes için geçerli.
1: Çok önemli. Çok doğru haklısınız. Hocam kısa bir cevap var mı burada?
0: Tam soruyu bir daha alabilir miyim?
1: Yani şimdi hani depremde de konuşmuştuk. İnsanlar onca büyük acılar yaşarken uzakta, ben burada oturup kahvaltımı rahatça etmekten, işte televizyon dizisi izleyip gülüp eğlenip dışarı çıkmaktan utanır hale geliyorum ve burada suçluluk hissediyorum diyenlere ne diyebiliriz?
0: Benim diyeceğim şey yani bunu hissetmeyebilirdi.
1: Çok güzel bakış. Evet, bu değerli bir şey aslında.
0: Eğer bunu hissedebiliyorsa o tarafıyla temas etmeyi asla unutmasın.
1: Tamam.
0: Çok güzel. Ve elinden gelebilenler neyse yapabilsin, zihninin yapamadıkları için suçlamasına da elinden geleni yapabiliyorum diyebilsin. Evet. Sadece duygusuyla bak, utanç duygusu hastalık değil. Evet. O utancın altında o insanın nasıl bir insan olduğu yatıyor.
1: Evet.
0: Şefkatli, merhametli, başkasının acısına elinden gelebildiği olmayıp da bunun yapamıyor olup yapamayıp bir de eğleniyor olmaktan dolayı utanıyor olmak. Ne güzel bir kaybı var onun.
1: Evet.
0: Ama deyip yapıyorsa onu bilemem, onu konuşuruz.
1: Tabii.
0: Buna da hakkı yok. Tabii ki yapsın. Hı. Ama elinden geleni yapanlar var. Oradan yardım yapıyorum. Ona bunu götürüyorum. Ona bu cümleyi diyebiliyorum. İkincisi, savaşlar, tehditler hayatta her zaman var. Savaş ve tehditler İnşallah olmaz ama maalesef oluyor. Tehditler ve savaşlar olsa da insanları hiçbir savaş, hiçbir tehdit değerlerini seçip değerleri yönünde yaşama özgürlüğünü elinden alamaz. Hı hı. Ve alamayacak. Ve insanlar hayatlarında hayat değerlerine sahip çıkarak devam edebildiklerinde tehditler, her türlü savaşlar bir gün boyun eğmek zorunda kalacak. Bunun en büyük örneği kendi millet geçmişimiz, milli geçmişimiz.
1: Evet.
0: Değerlerine sahip çıkan bir toplum olmasaydık bu kadar ülkeyi dize getirmezdik.
1: Çok güzel bir cümle oldu hocam. Son sözlerinizi almam gereken bir noktaya geldik programımızda.
0: Ben son sözümü söyledim.
1: Bugün bunu mu alalım son söz olarak? Dur bir daha gelelim. Önümüzdeki hafta başlayacağım şekilde. Bugün savaşlarda psikolojik sağlamlık, esnekliği konuştuk. Zor zamanlardan geçiyoruz. Program biterken önümüzdeki haftanın hangi sözlerle başlamasını istersiniz?
2: Hayatta her ne olursa olsun, bize hayat ne getirirse getirsin, her zaman daha cesur, daha şefkatli ve daha dayanışmacı olan bir insan olmayı seçebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz. İbrahim Hocam, sizin son sözleriniz neler olur?
0: Savaşlar ve tehditler her zaman hayatta olacak. Olmasına mı olacak? Temennim bu. Ama savaşlar ve tehditler olduğu süreç içerisinde de insanların kendi değerlerini seçebilme özgürlüğünü hiçbir tehdit, hiçbir savaş elinden alamaz. Bizler hayat değerlerimize sahip çıkabilen insanlar olma yolunda devam ettikçe bu hayat o zaman esnek, o zaman zengin, o zaman güzel ve manevi olarak bir yere ulaşır. O yüzden hem kişisel hem toplumsal değerlerimize sahip çıkabilen bir ülke olmayı dünyada en büyük temennim bu. Buna çok ihtiyacımız var.
1: Hocam harika bir son söz oldu aslında. Duymak istediğimiz şeyler ve sizin gibi çok değerli ruh sağlığı uzmanlarından diyeyim genel tabirle duymak da çok önemli bence bunları. Efendim, zor zamanlar geçirdiğimiz doğru. İnşallah bu zor zamanların bir sonu gelecek. Lakin bazı coğrafyaları Anadolu gibi, Mezopotamya gibi yukarıdan bombalayabilirsin belki ama onları karadan tehdit etmeye kalktığın anda kendi evlatlarını öldürmekten başka eline hiçbir şey geçmez. Ona çok dikkat etmek, savaşı bitirmek şu anda çok güçlü görenlerin menfaati nedir? Bunu da son söz olarak ben söyleyeyim. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta yine beraber olmak ümidiyle hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ya sen bu adamdan ayrıldın mı?
1: Ya ayrıldım Ali, ayrıldım.
0: Ne işi var burada?
1: Gelme mi diyeyim?
0: De.
1: Ali gidiyoruz zaten.
0: Ya tamam, ben iki çift laf edeceğim.
1: Ali ne olursun bak, gözünü seveyim ya. Seyhan. Efendim abla. Ablam seni soruyor. Ha. Tamam, geliyorum.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.

0: Naquele gece. Eda kızım.
1: Dayı, gelebilir miyim?
0: Gel tabii canım. Gel canım ciğerim. Ne oldu?
1: Dayı, ben bir karar verdim.
0: Bursu istemiyorsun.
1: Evet.
0: Eda kızım, bunu konuştuk ya. Sen okulu bırakmayacaksın. Ben seni okulu bırakmaman için elimden ne geliyorsa yapacağım.
1: Gerek yok dayı.
0: Ne demek gerek yok?
1: Yani bir karar daha verdim. Yiğit'in okuluna gideceğim.
0: Devlet okulu.
1: Evet.
0: Ya sen bana bir müsaade et. Ben bunu bir sorayım, soruşturayım şunu.
1: Sorma dayı.
0: Ya belki bir çıkış yolu bulacağım.
1: Sen bir yolunu bulsan da ben koleje dönmeyeceğim. Benim kolejde falan işim yok.
0: Eda kızım, sen gururlu bir kızsın, biliyor musun? Böyle hiç kimseye müdahalen yok. Dimdik yürüyorsun dünyanın üstüne. Anan gibi, Sema gibi, kardeşim gibi. Ben de seni gördükçe diyorum ki, yürü kızım. Yürü, seni kimse ezemezsin. Yürü. Ama sen... Sen beni dinleme ya. Sen akıllı ol. O insanların verdiklerini ben sana veremem. Burada senin hayatın mevzu bahis kızım. İyi düşün.
1: Düşündüm dayı.
0: Bak sonra...
1: Koleje geri dönmeyeceğim dayı.
0: Emin misin?
1: Evet. Bir daha abimden ayrılmayacağım.
0: O zaman biz de yarın gideriz, bunu böylece söyleriz insanlara.

0: Hadi ver Tomson.
1: Eda hazır mısın kızım?
2: Evet dayı.
1: Hadi.
3: Nereye?
1: Ya Eda'nın tasdiklenmesini almaya gidiyoruz da okula. Bak akşamki yemeği unutmak yok ha. Tamam dayı. Aliço ben işten erken geleceğim, çocuklar hazır olsun ha.
3: Olur abi.
1: Hadi çocuklar. Bak 10 numara yemek olacak bu akşam, 10 numara.
2: Allah'a ısmarladık ablacığım.
4: Güle güle.
3: Hadi görüşürüz.
4: Kahvaltım bitti.
3: Heh. Doğru, ağzını yüzünü yıka hadi.
4: Ay.
3: İyice. Hadi.

0: Alo Kenancığım. Aşkım günaydın. Sen uyuyor musun hala? Saat kaç oldu?
1: Daha erken güzelim. Bu saatte kim gelir sorar mı?
0: Ya ne demek kim gelir Kenancığım? Sen böyle öğlene kadar uyuyacak mısın?
1: Unuttun galiba güzelim. Artık patron benim. Ne istersem onu yaparım.
0: Ya ne demek patron benim?
1: İyi tamam tamam. Kahvaltı edeyim çıkarım.
0: Allah Allah, sen gidene kadar müşteriler kaçacak. Abla ben karşıya geçiyorum. Seyhan abla ne olur kurbanım idare et tamam mı? Ne olursun tamam geleceğim. Seyhan. Hayır Kenan sana bir şey demedim. Ya sinirli falan değilim.

0: Oye.
1: ¿Qué hace?
2: Abi.
1: Merto, bir dakika.
0: Evdeler mi?
1: Yok, Merto ile ikimiz varız. Sen abiler gitti.
0: Ne oldu?
1: Akşam yemek varmış.
0: Ha, ablam söyledi. Ne yemeği ki?
1: Ya sen abi açıklama yapacak.
0: Ne açıklaması Ali?
1: Ya boş ver şimdi onu. Biz ne zaman gidiyoruz?
0: Bu akşam.
1: Seyhan.
0: Ali, beraber yemek yemeyiz. Ablam biliyor zaten.
1: Ne? Melia yenge?
0: Yok, Feride. Bizi görmüş.
1: Ne zaman?
0: Dün.
1: Dün mü?
0: Ali, öğrenecekler. Öğrenecekler. Felaket olacak.
1: Ya Seyhan.
0: Halim kıyametleri koparacak. Ablamların yüreğine inecek.
1: Seyhan tamam, gidiyoruz.
0: Bu akşam.
1: Şimdi gidelim.
0: Olmaz.
1: Niye?
0: Ablamları bir gün daha göreyim Ali.
1: Tamam.
0: Gidiyoruz.
1: Gidiyoruz.
3: Bugün anacığım, bugün. Evet anam, kısmet seferle konuşacak bugün.
4: Halime oğlum bak, misafirlere tarih vereceğiz dedik. Düğün ertelendi dedik.
3: Biliyorum anam benim, biliyorum.
4: Beni de sıkıştırıyorlar oğlum. Kız gitti demek kolay mı?
3: Ya gitmedi, gitmedi.
4: O zaman nikah tarihini alın. Hiç değilse aldık diyelim. Bütün Adana sizi konuşuyor halim.
3: Alacağız anam benim, alacağız.
4: Ne zaman?
3: Ya anacığım ben sana haber edeceğim. Canım anam benim, sen üzme o tatlı canını, güzel canını. Ben senin gıdını öperim, ellerinden öperim. Anam benim hadi. Hadi anacığım, hadi görüşürüz. Hadi anam benim, hadi.
5: Emin misiniz Semin Bey?
1: Eminim.
5: Durun ailesinin haberi var mı?
6: Var, biliyorlar.
7: Samim Bey, Eda'nın parlak bir öğrenci olduğunu biliyorsunuz.
1: Evet.
7: Kusura bakmayın ama bana sorarsanız çocuğun menfaatini düşünmeden hareket ediyorsunuz.
6: Kamer hocam.
1: Hocam bu niye öyle dediniz anlamadım.
7: Bakın, bilgisayar merkezi, kütüphanesi, kadrosu, buradaki imkanları bir devlet okulunda bulmanız olanaksız.
5: Doğru.
7: Yazık, öğrencinin yeteneği boşa gidecek.
1: Evet, ama şey, okuyan her yerde okur diyorum yani, bilmem. Ben Eda için elimden gelen en iyisini seferber edeceğim tabii ki ama falan. Ben Eda'ya çok güveniyorum. Diyorum ki o her yerde okur. Benim güvenim tam.
5: Tasdiknameyi yarın hazır ederim.
1: Sağ olun.
7: Gidiyorsun ha Eda.
6: Evet hocam.
7: Seni özleyeceğiz.
6: Ben de sizi hocam. Hoşçakalın.
5: Güle güle kızım.
8: Pencerenin perdesini

0: Ah havle. Feride, Ekide'nin börek için yaptığına bak ya. Aa, ufacık çocuğun yemeğinde gözü var.
1: Akşamüstü arayacağım. Sahile inersin, otobüs durağının oraya.
0: Tamam.
1: Ondan sonra başımızın çaresine bakarız.
0: Mertcan!
2: Melia yenge.
0: Açma.
2: Seyhan, nasıl açmayayım?
0: Açma Ali. Ali abi.
2: Merto gel.
0: Merhaba Merto gel. Öyle oyun. Tamam.
2: Yok, ben açacağım.
0: Açma Ali. Tamam. Ali açma.
3: Ali. Vallahi dönüyordum ha. Seha.
0: Efendim abla.
3: Anacığım. Ne iş yapıyor Murcan?
4: Şeyi verdim.
3: Neyi verdin?
4: Tornavidayı. Ali bizi unutmuş da.
5: Yenge, fırın çalışıyormuş ha. Dün akşam uğradım, daha denememiştiniz. Merto da çok sevindi. Değil mi Merto?
3: Koca anak, börek yaptım. Hadi soğutmadan ye.
5: Sağ ol yenge.
3: Hadi afiyet olsun.
4: Fırınımız çalışıyor Ali. Tekrar çok sağ ol.
5: Rica ederim.
6: Seyhan abla, bir daha gel.
0: Gelirim canım, gelirim.

0: Selam değil, Seyran değil. Yani ne işin var karşı evde?
1: Tornavidayı bıraktım dedim ya abla.
0: Ne tornavidası?
1: Bizde unutmuş.
0: Anacığım Allah Allah. Kapıdan bırak tornavidayı, çık yani. Ne işin var yalnız adamın yanında?
1: Mertcan orada ya.
0: Yok anacığım, ben onda değilim de yani. Şimdi şuradan Halim geçse yine kıyamet kopacak.
1: Tamam abla, geldim işte, tamam. Uzatma.

0: Feride.
1: Abla.
0: Afiyet olsun.
1: Sağ ol. İster misin?
0: Yok. Feride, bu kız Zehra'yla buluştu mu?
1: Buluştu.
0: Ha, buluştu. Benim niye haberim yok?
1: Abla, ben söyleyecektim de.
0: Ne söyleyecektim de ya? Ya Feride, biz kaç gündür bununla yatıp bununla kalkmıyor muyuz Allah aşkına, ne oldu?
1: Bir şey yok.
0: Bacım, nasıl bir şey yok?
1: Ablam, kız işte normal kız.
0: Nasıl kız normal kız ya? Anacığım, sen ortalığı kaldırmadın mı Allah aşkına, bu kız bunun aklına giriyor diye?
1: Kaldırdım.
0: Anacığım, yapmış mı yapmamış mı?
1: Ay ablam, bilmiyorum.
0: Nasıl bilmiyorum Feride?
1: Ya ablam, şimdi ben gittim sahile, bunlar önden gitmişler. Hanım geldi, aradık aradık bulamadık yani. Sen de gelme üstüme ya.

0: Alo.
1: Güzelim, ne haber?
0: İyi Kenancığım, senden ne haber?
1: Kalk git dedin geldim ama dükkanda incin top oynuyor. Gelen giden yok.
0: Hayatım bir dur ya, daha yeni açıldı orası. Bir tanıtacaksın önce.
1: Sen mavi haber versek ha? Otelde reklamımızı yapsa.
0: Ha, söyleriz tamam.
1: Bir de solaryum yetmeyecek Feride. Bir LPG midir nedir, bir şey varmış hanımlar için. Ya ayrıca.
0: LPG mi?
1: Bak böyle aletler daha çok müşteri çekiyor. Şuraya bir tane koysak.
0: Pardon, nereye koyacaksın onu Kenan?
1: Dükkana hayatım. Hem müşteri gelir hem sana da faydası olur ha.
0: Bana mı?
1: Bir iki beden atarsın, fena mı olur?
0: Ya sen ne diyorsun ya, benimle dalga mı geçiyorsun sen Kenan?
1: Feride.
0: Ya ben kredi borcumu nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum. Sen bana kalkmış LPG diyorsun hala.
1: Feride ne oldu, sinirlisin bugün?
0: Sinirli falan değilim ben Kenan. Sinirli değilim, gelme üstüme. Tamam canım benim, tamam.
2: Görüşürüz sonra, tamam.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Hadi Allah'a ısmarladık.

0: Ben bir Melih ablana uğrayacağım.
1: Tamam dayı, ben de Yiğit'e haber veririm.
0: Bana bak, yurdunuzu yemeyin ha, tamam mı?
1: Tamam dayı.
0: Akşam da geç kalmayın, Melih ablanız bekliyor.
1: Tamam dayıcığım, merak etme. Dayı.
0: He.
1: Sağ ol.

0: Abla.
1: Meliha'm, otele gideceğim ben. Akşama bir şey lazım mı?
0: Ha, yok sanmıyorum, sağ ol. Merhaba Selim abi.
1: Merhaba Peri kızı. Ne oldu buna ya?
0: Vallahi Kenan'la bir konuda atıştılar ama artık ne tam duyamadım.
1: Ha.
0: Sami.
1: Ha Meliha'm.
0: Ya ben sana bir şey soracağım ama.
1: Sor Meliha'm.
0: Yani bizimle alakalı da, aslında bizimle alakalı da yani ikimizle değil.
1: Ha, kimle alakalı?
0: Kardeşinle.
1: Ali?
0: Ali.
1: Ne oldu?
0: Yani bana da öyle gelmiş olabilir tabii ama.
1: Ne gelmiş olabilir Meliha?
0: Anacığım bak, bu oğlan hep Seyhan'ın etrafında.
1: Ali?
0: He Ali. Yani ben artık ne düşüneceğimi şaşırdım senin.
1: Ya sen ne diyorsun Meliha?
0: Ya Samim artık anla işte.
1: Ya ne anlayacağım? Olmaz öyle şey. Ali yapmaz.
0: Ya anacığım bir ağzını arasan.
1: Ya Meliha.
0: Samim bir konuş artık, ne olacak yani?
1: Ya konuşup da ne diyeceğim?
0: Samim artık üstürüklü bir şekilde konuşacaksın. Vallahi benim önümden ömür gitti ya. Allah aşkına hayır deme. Kurban olayım bir sor. Vallahi başka bir şey istemeyeceğim. Ha Samim.
2: Lazım
3: abi bende var, ben veririm.
2: İnkılap tarihi.
3: Evet.
2: Mat 2 var mı?
3: Mat 2 ile hallederiz bence.
2: Onları alayım mı size?
3: Hallederiz. Aa. Ya.
2: Eda?
4: Ne haber?
2: İyi, hayrola?
4: Okulumu geziyorum.
2: Nasıl yani? Konuştun mu?
4: Evet. Ya dayım tamam dedi.
2: Geliyorsun yani?
4: Geliyorum.
2: Allah yaradan. Yaradan Allah.
5: Ne arıyorsun burada?
4: Okuluma bakıyorum.
5: Saçmalama.
4: Dayım tamam dedi Yiğit.
2: Abi hep beraber olacağız ya, ne var?
5: Bir dakika, bir dakika, sana ne oluyor?
4: Yiğit.
2: Kız gelmek istiyor abi, sana ne?
5: Sen nereden çıktın, karışmasana.
4: Yiğit yapma.

0: Aliço.
1: Efendim abi.
0: Hayırdır, ne oluyor?
1: Yok bir şey abi.
0: Nereye?
1: Yok bir yere değil, öyle şey düzeltiyorum.
0: Ha. Akşamki yemeği unutmuyorsun ha?
1: Yok abi, yok unutmadım.
0: Hep beraber gideceğiz ha.
2: Melihan'ın ailesi bizim aile. 10 numara gece olacak Aliço.
1: Sen ne diyecektin?
0: Ben? Ha. Ya bu demin bizim Melia'yla konuştum. Bu nikah şimdi iptal oldu ya. Bu kız üzüntüden ne düşüneceğini şaşırmış ha bak. Böyle diyor. Ali diyoruz hani. Böyle Seyhan'ın etrafında falan gibi böyle dolaşıyorum. Bir laflar yani. Bu sorulacak bir şey değil tabii de. Melia'nın hatırı kırılmaz.
1: Abi sen üzülme.
0: Aman Aliço. Bir yanlış anlaşma olmaz değil mi ciğerim?
1: Olmaz abi.
0: Heh, yok bir şey yani.
1: Yok.
0: Unuttuk, gitti bitti. Bu kadar. Ben şimdi otele gideceğim, bir işim var, geleceğim.

0: Ferde?
1: Halim, hoş geldin.
0: Hoş.
1: Ne oldu, hayırdır?
0: Yok bir şey. Bir yılan zehrasından haber yok mu?
1: Ha, yok be Halim.
0: Anamgil her gün arıyor Ferde. Kadın haklı. Adana'da laf almış yürümüş.
1: Yürümüş mü?
0: Bak abi, benim iki gündür içim rahat ha.
1: Niye?
0: Sen bu Zehra'yı akıl ettin ya kızım. Benim üstümden bir yük kalktı.
1: Halim.
0: Vallahi ben diyorum, Seyhan'ım yapmaz diyorum. Bu Seyhan benim Seyhan'ım değil diyorum. Aklımda saçma sapan şeyler var. Sen bu işi çözdün kız.
1: Ya çözdüğüm falan yok benim.
0: Yok yok vallahi. Sen bu yılan zehrasının zehrini buldu çıkarttın ya. Başka bir şey demeyeyim.
1: Ya bir dur bakalım Halim.
0: Ferda. Seyhan bana hiç ümit yok demişti. Sen bana ümit verdin ha. Sağ ol. Hem o nikah olacak ha. Gör bak. Gel.

0: Ali abi.
1: Ömer dur.
0: Eli ablalara gidebilir miyim?
1: İyi git tamam. Berto. Gel bir dakika.

0: Anam, burada yaramazlık yapmak yok ha.
1: Tamam.
0: Hadi yürü.
2: Usta, bu akşam çok güzel bir yemek var biliyor musun bizimkilerle? Meliha hazırlıyor, çoluk çocuk hep beraber. Çok büyük günah.
3: İnşallah.
4: Nazan usta seni bekliyor.
2: Gel, gel, gidiyor. Bak bakayım o kim?
4: Meliha.
2: Sen al bunları, onu servis. Gel şu. Alo Meliha mı?
1: Sami. Hani sen buraya ilk taşındığında...
2: He.
1: Hani ben bir yemek yapmıştım, çocuklara yollamıştım da... Samim yemesin demiştim, hatırladın?
2: Ya sen nasıl yaptın bunu bana ya?
1: Hah, işte o yemek neydi?
2: Patlıcanlı kebap.
1: Hah, akşama ne var?
2: Patlıcanlı kebap.
1: Vallahi dün biraz Mertcan'a pişirdim, tadını çok beğendi.
2: Ya sen ne mübarek kadınsın Meliha.
1: İyi, hadi akşama görüşürüz o zaman Samim.
0: Tamam, Meliha.
1: Ha Samim.
2: Ya bak onu sana söyleyeceğim, bir konuda ayıp ettim biliyor musun? Senin yüzünden kalktım kardeşimden şüphelendim Meliha.
1: Ali ile konuştun mu?
0: Konuştum.
1: Ne diyor?
2: Ya ne diyecek Meliha? Olacak şey var, olmayacak şey var. Boş ver, çocuğun günahına girdik ya.
1: Samim bak ben...
0: Gülüm sen beni de zor durumda bıraktın.
2: Ben o çocuğu evime almışım, kardeşim demişim. Yapar mı öyle bir şey çocuk ya?
1: Samim ben böyle bir an ne düşüneceğim, ne yapacağımı şaşırdım yani o yüzden.
2: Ayıp oldu.
1: Ya sen hiç merak etme, tamam.
2: İyi, tamam ciğerim. İyi ya, akşama görüşeceğiz gülüm.
1: İyi, hadi.
2: Hadi bakayım, ne oldu? Tas kebap nerede usta?
3: Hazır usta.
2: Ben onu da ben servis edeyim. Ya şu porsiyonları biraz...

0: Ablacığım selamlar.
1: Hoş geldin Ali.
0: Hoş bulduk ablam ben. Ya senden bir istirhamım olacak.
1: Söyle Ali.
0: Seyhanerde mi?
1: He yukarıda. Samim abi mi? Ne dedi?
2: Ablan rica etmiş.
1: Niye?
2: Ya evde görünce şüphelendi herhalde.
1: Sen ne dedin?
2: Ne diyeceğim Seyhan, bir şey demedim.

0: Ablam kesin anladı bu sefer Ali, kesin anladı.
1: Yok, anlamamıştır. Ya anlasa sorar mı? Ortalığı ayağa kaldırmıştı.
0: Doğru, doğru da.
1: Sen gene de dikkatli ol.
0: Yok, yok Ali, benim içimde kötü bir his var, bu sefer kesin anlayacaklar.
1: Ya anlamayacaklar. Zaten onlar anlayana kadar biz gitmiş olacağız. Sen bozma moralini.
0: Tamam.
2: Ablacığım, şimdi biz bu bütün Adana'ya bu nikah meselesini duyurduk. Otobüs otobüs, insanlar kalktı geldi.
3: Ha, biliyorum.
2: Sonra çıktık, ne dedik?
3: Ne dedik?
2: Nikah iptal olmadı dedik, ertelendi dedik.
3: Ha, tamam anacığım, ama bak şimdi, yani o zaman...
2: Tamam, Seha'nın istemiyorum dedi. Kabul, tamam.
3: Ha.
2: Ama ben önlem olaraktan diyorum yani. Bir şey istirham edeceğim senin. Ben işlemleri başlatayım mı?
3: Ya ne işlemi Halim?
2: Nikah işlemleri.
3: Nikah mı?
2: Ablacığım, bu işler çok uzun sürüyor ya. Yani ben şu başvurumu yapayım. Ben şu kafam rahatlasın. Ben artık çok yoruldum ablam ben.
3: Halim anacığım, bak biz bu kıza söz verdik.
2: Söz verdik, kabul. Zorlamak falan yok, haşa. Aklından çıkart böyle şeyleri. Ama tut ki Ferdem'in dedikleri oldu. Biz bu yılan Zehra'nın zehrini akıttık. Seha'nın aklını çelemiyor yani. Ben de onu ikna ettim. Gör bak edeceğim. Ya o zaman ne bileyim şu başvurumuzu yapmış olalım. Ne bileyim şu işlemlerle falan uğraşmamış oluruz yani.
3: Ya olsun o zaman, tamam.
2: Ablamsın sen benim be. Seha'nın nüfus kağıdı lazım bana.
3: Nüfus kağıdı?
2: Ha, işlemler için. Ya işlemleri başlatayım, o gün getireceğim sana. Ya bu kadarcık hatırım yok mu ya?
3: Halim bak, akşama getireceğim.
2: Söz?
1: Tamam, ben birazdan çıkıyorum o zaman.
0: Tamam, ben de çıkacağım şimdi. Ablamla bir vedalaşayım.
1: Veda mı?
0: Ha, ya yok yok, bir şey söylemeyeceğim. Bir sarılsam yeter.

0: Bak Halim, ben Seyhan'a söz verdim.
1: Tamam ablacığım, tamam.
0: Yani evlenmem derse zorlamayacağım.
1: Yok, zorlamak yok. Sen aklına bile getirme.
0: Ha, şimdi hatırın olsun diye getirdim. Akşama geri getireceğim.
1: Tamam, tamam. Hadi. Sağ olasın ablam, benim selamlarım ile. Hadi. Hadi, girme aşağı, bir gireceğiz.
2: Yakup usta, ben erken çıkıyorum. Akşam malum bizim yemek. Çarşıdan 3-5 bir şey alacağım ha.
3: Tamam usta.
2: Hadi yarın görüşürüz.
4: Meli Hanım'a selam.
2: Baş üstüne bacım.
3: Rast gelsin.
5: İyi haberlerinizi bekliyoruz.
2: İnşallah çocuklar, hadi görüşürüz abi.
6: Akşam yemek kaçta? Feride.
7: Ha?
6: Evdeki yemek.
7: Akşam işte Kenan, yemek saati. Hı.
6: Halim geliyor mu?
7: Bilmem, gelmez herhalde.
6: Ne açıklayacak Sami abi?
7: Bilmem, yani bilmiyorum.
6: Feride.
7: Ha?
6: Senin canın bir şeye sıkılıyor. Yok, iyi değilsin sen. Evde bir sorun mu var?
7: Yok.
6: Ha. İstersen bir solaryuma gir ha, kafan dağılır.
7: Ne solaryumu Kenan?
6: Tamam tamam, kızma.
7: Kızmıyorum.
6: Boru sesi. Ti.
8: İyi akşamlar.
7: İyi akşamlar. Hiçbir yere bakmıyorum abla.
9: Hayır bakıyorsun. Yanakların kızarmış.
7: Adadayım. Ada mı? Ya ne adası? Yarın her şeyi anlayacaksınız. Ya ne anlayacağız? Ne oluyor? Seyhan. Ne oldu sana? Sen niye böyle oldun?
9: Yapamadım abla.

0: yapıyorsun burada?
1: Hiç. Seni bekledim.
0: Niye?
1: Yiğit, bekler misin? Ne yapıyorsun?
0: Asıl sen ne yapıyorsun?
1: Koleji bırakıyorum. Ne var bunda?
0: Ne mi var?
1: Evet, sana iftira atan insanların suratını çekmekten daha iyidir.
0: Aferin.
1: Yiğit, ya ben bıktım senin bu hallerinden.
0: Bir git o zaman, etrafımda dolaşma.
1: Senin derdin ne?
0: Ya aramızda bir tek sen var. Ne ben, ne Mertcan. Bir tek sana şans verdim. Ben Allah bilir üniversiteye bile giremeyeceğim. Mertcan'ın ne olacağı belli değil. Sen ayağına gelen fırsatı teptin.
1: Tepmedim.
0: Teptin.
1: Umurumda değil. Ben sizden ayrılmak istemiyorum.
0: Ben de istemiyorum salak.
1: O zaman niye surat asıyorsun?
0: Çünkü senin adam gibi bir hayatın olsun istiyorum. Senin iyi bir hayatın olsun istiyorum.
1: Siz yokken ben çok iyi hayat falan istemiyorum. Tamam. Ayrıca salak da sensin.

0: koca yanak. Bak şimdi bu yaprakları böyle tabakların kenarına koyunca çok güzel görünüyor. Gördün?
1: Tamam.
0: Heh. Yap bakayım sen de. İşte akşam abinle ablan gelince söyleyeceğim bak. Tabakların hepsine cancan yaptı diyeceğim.
1: Siz bize ne sürpriz yapacaksınız?
0: Sürpriz mi?
1: Evet, dayım söyledi.
0: Vallahi artık onu dayına soracak koca yanak.
1: Kartepe'ye mi gideceğiz?
0: Kartepe mi? Anacığım sen unutmadın mı Kartepe'yi? Bir gün gideceğiz yani. Dayım bizi bir gün mutlak götürecek Kartepe'ye.
2: Abla?
0: Seyhan gel anacığım, bak bütün yemekler hazır ha.
2: Ellerine sağlık ablam. Ablam benim.
0: Gülüm sen ne oldun?
2: Yok bir şey. Böyle içimden geldi.
0: Canım benim ya, gel ben de sarılacağım. Seyhan. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Çok kızacaksın biliyorum ama yine de söyleyeceğim.
2: Ne oldu abla?
0: Anacığım ben bugün Halime bir şey verdim.
2: Ne verdin Halime?
0: Nüfus kağıdımı verdim.
2: Ne? Nüfus cüzdanı mı verdin? Abla!
0: Hadi hadi.
3: Sen yeşillik hadi.
2: Ya abla sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın?
0: Anacığım akşama getirecek.
2: Ya ne akşama abla, akşama kadar bekleyemem.
0: Niye?
2: Öyle işte.
0: Ya Seyhan.
2: Ne yapacakmış Halim benim nüfus cüzdanımı?
0: Anacığım başvuruda bulunacak. Ya vallahi bak Seyhan istemezse zorlamayacağım dedi. Ya bu anasına mahcup olmamak için.
2: İnanmıyorum abla sana, artık inanamıyorum ben ya.
0: Ya Seyhan çocuk perişan işte, çırpınıyor.
2: Ben ne olacağım? Ya şu evde artık bir kişi çıkıp benim fikrimi sormayacak mı? Ha?

sen çıkardın beni baştan. Hem anadan hem babadan. Aman Adanalı canım Adanalı. Ben sana yandım kısa çıktı cadı. Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey. Kız zilli, kız sen zilli zilli zilli. Kız sen zilli çıktın ama dur.

0: Ali. Ha. Bir küçük sorun var.
1: Vazgeçtim.
0: Vazgeçmedim, gidiyoruz.
1: Ne oldu?
0: Nüfus cüzdanım yok.
1: Nerede?
0: Halim'de.
1: Halim mi?
2: Humuslu mercimek köftesini hazır ettim. En son kebabın altını yakacağım.
3: Tatlı yaptın mı?
2: Yaptım anacığım, ayva. Böyle şerbetini de bıraktı, üstüne de böyle kaymaklar koyar. Allah.
3: Ne oldu?
2: Kaymağı unuttuk ha.
3: Kaymaksız yesek?
2: Yok anacığım, kaymaksız nasıl yiyeceğiz? Şimdi yapmışım güzel tatlımı, bir kaymak için yemeği eder mi edeceğim? Getir hele şu telefonu. Seyhan ablanı arayalım. Gelirken getirsin.
1: Ne yapacağız?
0: Bekleyeceğiz Ali.
1: Ali mi?
0: Akşama getirecekmiş.
1: Akşama getirecekmiş. Hale bak ya. Kim?
0: Ablam.
2: Allah Allah. Artık telefonlarımıza da cevap vermiyor ha. İyi, koca yana, hadi yürü.
3: Nereye?
2: Çarşıya, kaymak almaya, hadi.

0: Çekil, zar tutma.
1: Ya tutmuyorum.
2: Oo, muhabbet kuşları. Tavla oynuyorsunuz ha?
1: Evet dayı.
2: Cancan nerede?
0: Meloş abla da.
2: Çocuklar, Meloş ablanız bekliyor. Yavaş yavaş hazırlanın, biliyorsunuz.
1: Biliyoruz dayı.
2: Ali abiniz yukarıda mı?
1: Yok, çıktı o.
2: Nereye çıktı?
1: Bilmiyorum, bir şey söylemedi.
2: Allah Allah, ya geç kalıyoruz ya.
1: Hadi at.
0: Tamam.
3: Kendi işini kendin halledeceksin koca yanak. Bak Seyhan Hanım ortada yok. Feride desen o erkek güzeline kurban gitti. Bana değil kendine hayır yok. Gel.
4: Ne yapacağız?
3: Yarın gitsek.
4: Yarın.
3: Hı, bak Halim akşam cüzdanı getirir, tamam mı? Biz de sabah erkenden gideriz, olur mu?
4: Ya getirmezsin?
3: Getirir Ali.
4: Ya nereden biliyorsun?
3: Ya biliyorum, Halim bir söz verdi mi tutar.
4: Ya Seyhan, ben seni hiç yormayayım ya.
3: O ne demek şimdi Ali?
4: Yani biz niye kaçıyoruz ki? Sen Halim'le gayet güzel anlaşıyorsun.
3: Ya Ali saçmalama, ne olursun ya.
4: Ya ne saçmalaması ya? Ya ben Semih abinin gözünün içine baka baka yalan söylüyorum.
3: Ya ama bir dinlesen beni.
4: Ya bak, bana abilik yapan adamı sırtından vuruyorum. Sen bana hala Halim diyorsun.
3: Ya Halim Malim dediğim yok.
4: Diyorsun.
3: Ya ayrıldım ben ondan. Ali ayrıldım artık, bitti.
4: E ayrıldıysan nüfusun niye onda duruyor?
5: Tamam Samim, kaymağı aldık. Ha ne bileyim canım, sen oteldesin diye. Yok anacığım, niye zahmet olsun Allah aşkına, ne zahmet olabilir yani. Ha tamam, biz o zaman koca yanakla geliyoruz. Bak siz de geç kalmayın ha, ben yemekleri hazırladım. İyi tamam. Koca yanak, hadi dayın da geliyor şimdi biz...
4: Tamam gitmiyoruz.
3: Ali bir kendine gel ya.
4: Ya bıktım Seyhan.
3: Bıktım. Ali benim ne suçum var şimdi? Ha?
4: Gidip o Halim'le konuşacaktım.
3: Ya sen çocuğun yüreğini mi iyisin istiyorsun? Ne yapıyorsun?
4: Ya hala bana o çocuğu savunuyorsun ya.
3: Savunmuyorum.
4: Savunuyorsun.
3: Ya savundum falan yok, Allah Allah.
4: Bıktım Seyhan. Bıktım ben böyle kaçmaktan ya. O herif böyle etrafında dolanacaksa ben istemiyorum. Duydun mu beni? İstemiyorum.

0: Melih abla, karşıya geçecek miyiz?
1: Yok, geçmeyeceğiz.
0: Ne yapacağız? Melih abla.
1: Eve gidiyoruz, hadi.

0: Eda, hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Ha, Ali abiniz gelsin, çıkıyoruz ha.
2: La la la la la la la la la la.
3: Hadi inşallah Halimciğim. Kısmet artık. Sen yine de çok kaptırma kendini, oldu mu? Şimdi ne olur ne olmaz. Tamam söylerim.
4: Benden ne selam söyle ha. Dükkana gelenler reklamımızı yapsın.
3: Bak Kenan'ın da sana selamı var. Tamam, hadi sana da, sana da.
4: Ne diyor?
3: İşlemleri başlatmış.
4: Hadi inşallah. Belki Seyhan da ikna olur ha. Ne dersin?
3: Abla? Feride al koca yanağı. Hadi doğru içeri. Ne oldu ki? Ya soru sorup durma Feride, koca yanağı al eve gir. Tamam işte, bu kadar.
4: Misafirler?
3: Yok misafir falan. Tamam işte, girin eve. İyi hadi abla. Nerede o dayı?
5: Meli abla.
3: Eda, dayın nerede?
5: Yukarıda Meli abla, ne oldu?
3: Samim!
5: Ne oluyor?
3: Çık dışarı Samim!
6: Meloş abla?
3: Nerede o?
6: Kim?
3: Samim! Neredesin Samim? Namussuz!
6: Ne diyorsun sen Meli?
3: Samim, sende hiç mi utanma yok? Sende hiç mi arlanma yok?
6: Ya ne oldu Meliha'm, delirdin mi sen?
3: He Samim, delirdim.
6: Ya çocuklar siz odanıza.
3: Sana sordum Samim, aralarında bir şey var mı dedim.
6: Kim Meliha?
3: Ha sonra seni adam yerine koydum, senin lafını dinledim.
6: Ya sen ne diyorsun sen?
3: Gördüm onları Samim.
6: Kimi gördün ya?
3: Seyhan'la Ali'yi.
6: Ali'yi mi?
3: He biliyordun.
6: Ya o çocuğun bir günahı yok.
3: Yok mu? Gözümle gördüm Samim. Ama sen bunu biliyordun. O iblisle bir oldun. Ha? Geldin beni kandırdın, öyle mi Samim?
6: Meliha.
3: Bak Samim, kardeşim dedin. Evimi açtım, barkımı açtım. Ama sen onunla bir oldun, geldin ocağımıza incir ağacı diktin. Samim, bizi bütün Adana'ya rezil ettin.
6: Ya Meliha, Ali.
3: He Ali. Samim senin kardeşin. Bak. Bak benim hayatımı batırdın. Bir de o kızın hayatını batırdın. Şimdi onun da hayatını mahvettin. Yazıklar olsun sana Samim. Yazıklar olsun.

0: Alo.
1: Ali. Sen neredesin?
0: Sahildeyim abi.
1: Kim var yanında?
0: Kimse yok, yalnızım.
1: Tam yerini söyle bakayım sen bana.
0: Balıkçıların oradayım. Ne oldu abi, bir terslik mi var?
1: Sen bir yere ayrılma, geliyorum Ali.

0: Dışarıda.
1: Nerede dışarıda?
0: Sahile indim abla.
1: Kimle?
0: Arkadaşımla.
1: Hangi arkadaşınla? Hangi arkadaşınla Seyhan?
0: Abla,

0: olduğunu sen bana söyleyeceksin.
1: Ne söyleyeceğim abi?
0: Neredeydin sen?
1: Arkadaşımla beraber.
0: Ne arkadaş?
1: Arkadaşım işte.
0: Ali. Benle oynama Ali. Kim vardı yanında?
1: Abi sorguya mı çekiyorsun?
0: Sorguya çekiyorum.
1: Sen mi abi?
0: Kim vardı yanında? Soruma cevap ver.
1: Seyhan var.
2: Ali mi? Evet abla. Seyhan, Allah aşkına beni öldürecek misin? Yani böyle bir şey sen nasıl yapabildin ya?
3: Oğlum.
2: Bak Seyhan, bunca zaman bunca insan, yani bizimle nasıl oyun oynadın?
3: Abla lütfen.
2: Halim perişan. Anacığım perişan. Dünyanın en iyi insanlarını bir koca memlekete rezil ettik.
3: Abla şimdi ben...
2: Sus!
3: Yapamadım abla.
2: Seyhan!
3: Çok sevdim abla. Çok sevdim. O kadar sevdim ki dünyanın en iyi insanının kalbini kırdım. Hayatta yapmam dediğin ne kadar şey varsa yaptım ya. Sen bu dünyada beni anlayacak tek insansın abla. Sen de böyle yaparsan.
2: Beni kendinle kıyaslama Seyhan. Sen benim değil, Samir'in bana yaptığını yaptın. O çocuğun hayatı

0: Ne oluyor?
1: Ya Seyhan abla bir şey yaptı galiba.
0: Meloş ablaya ne oldu şimdi?
1: Ay, kadın sinirden yığıldı.
2: Ben Melih ablana gideceğim.
1: Ablacığım dur.
2: Melih ablaya ne oldu?
1: Ablacığım bir şey yok, düzelir şimdi. Bak Feride abla yanında.
0: Merdo, bugün Meloş ablayla ne oldu?
2: Ali abiyle Seyhan ablayı gördük, yanlarına gidecektik, gidemedik.
1: Niye?
2: Onlar da kavga ediyordu.
3: Ulan sana ben kardeşim dedim, canım dedim, ciğerim dedim. Daha bugün sormadın mı sana Ali?
4: Sordun abi.
3: Bir yanlışlık olmayacak demedin mi? Nasıl yaptın ulan? Bu kızlara bunu nasıl yaptın?
4: Ne yaptım ben abi? He? Adam mı öldürdüm? Hırsızlık mı yaptım?
3: Hepsini perişan ettin. Kızın hayatını kararttın ulan.
4: Abi.
3: Ali. Abim abi bırak. Gideceksin Ali. Doğru gideceksin o eve. Bu iş burada bitti diyeceksin kardeşim.
4: Yapma abi.
3: Ali.
4: Yapamam abi.
3: Yapacaksın.
4: Yapamam abi.
3: Ulan.
4: Vur abi. Benim sana elim kalkmaz. Ama bunu isteme benden.
3: Ali.
4: Abi yapma. Seni kıramam.
3: Madem ki kırmayacaksın, geriye bir tek yol kalıyor. Bu iş burada bitecek.

0: dizi bu hafta da renkli konukları ile ekrana geliyor. A Yüzü B Yüzü adlı tiyatro oyununun yönetmeni Başak Kıvılcım Ertanoğlu.
1: İşin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için bu bence çok kıymetli bir kavga.
0: Ve başarılı oyuncuları Pınar Tuncegil.
2: Farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o sahne çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor.
0: Melis Öz.
3: O kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda tırmandığım basamaklarda. Her basamakta ayrı bir dayatma var aslında.
0: Sevilen oyuncu Buaç Aksoy.
4: En dibi de gördüm. Çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcılar Anıl Doruk. Sen...

0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: sana ben kardeşim dedim, canım dedim, ciğerim dedim. Daha bugün sormadın mı sana Ali?
1: Sordun abi.
0: Bir yanlışlık olmayacak demedin mi? Nasıl yaptın ulan? Bu kızlara bunu nasıl yaptın?
1: Ne yaptım ben abi? He? Adam mı öldürdüm? Hırsızlık mı yaptım?
0: Hepsini perişan ettin. Kızının hayatını kararttın ulan.
1: Abi.
0: Ali. Abiyi bırak. Gideceksin Ali. Doğru gideceksin o eve. Bu iş burada bitti diyeceksin kardeşim.
1: Yapma abi.
0: Ali.
1: Yapamam abi.
0: Yapacaksın.
1: Yapamam abi.
0: Ulan.
1: Vur abi. Benim sana elim kalkmaz. Ama bunu isteme benden.
0: Ali.
1: Abi yapma. Seni kıramam.
0: Madem ki kırmayacaksın, geriye bir tek yol kalıyor. Bu iş burada bitecek.
1: Bitmeyecek abi.
0: Ali. Ali.
2: Ya bitecek ya bitecek. Yoksa ben bitireceğim Feride.
3: Abla.
2: Bak. Bu Ali denen namussuz hayatımızdan çıkacak Feride.
3: İnşallah ablam, inşallah.
2: Ya bu Seyhan, bu benim kardeşim, nasıl bu kadar insanın hayatıyla oynar?
3: Tamam, sakin ol ablam.
2: Ya Feride, ya biz bu Halime bekle demedik mi Allah aşkına ya? Anacığım bekle, bu kızın bir sıkıntısı var, buhran geçiriyor, halledeceğiz demedik mi?
3: Dedik.
2: E bu ne?

0: de. Zehra büyümüş işte. Kim? Ali? Ali mi?
1: Seyhan sen bittin.
0: Ablam, ablam gözünü seveyim sakin ol.
1: Bittin sen, bittin.
0: Ablam, ablam dur.
2: Feride bırak.
0: Ablam kurban olayım.
2: Ya anacığım bırak.
0: Ablam ölümü.
2: Lütfen.
0: Dur.

0: Melih abla, Melih ablaya ne oldu?
1: Geldin mi gene?
2: Yok ama karşı tarafta hareket vardı.
0: Melih abla çok kızdı.
1: Mertcan.
2: Dayıcım ne oldu?
1: Yok bir şey ya, siz oturup bir şeyler yiyin çocuklar.
0: Akşam yemeğe gitmeyecek miyiz?
1: Yok gitmeyeceğiz.
2: Niye?

0: Kardeşimizin bir kabahati yoktur dedik, başımıza bir zehra çıkardık. O zehradan da kurtulmak için büyücülere, artık kurşunculara gittik. Ama kimmiş bu zehra? Ali. Ali? Feride! Feride?
1: Efendim abla?
0: Feride, Zehra kim?
1: Söyledim ya.
0: Ali mi?
1: Ali.
0: Feride, sen ne biliyorsun?
1: Vallahi bir şey bilmiyorum.
0: Feride, bana yalan söyleme.
1: Abla vallahi.
0: Anacığım, sen demedin mi bana Zehra Ali diye?
1: Dedim.
2: Ablam daha yeni öğrendi.
0: Ya sen sus. Senin lafının benim için hiçbir hükmü yok.
1: Ablam aslında biz sana...
0: Feride. Anacığım, ben size ömrümü verdim ya. Ya senin lafına güvendim, o halime söz verdim, söz.
1: Ablam,
0: hiç mi utanmadınız arkamdan iş çevirmeye ya?
1: Vallahi söyleyecektim ablam.
0: Ne zaman söyleyecekti Feride, ne zaman? Kimin bu?
1: Benim.
0: Zehra ha?
1: Abla.

0: bak Seyhan. Ablam. Ya idare ederim ben Seyhan'ı, bak. Ya bir çaldırsana.
1: Allah Allah.
0: Ses yok. Ya ablam şuraya doğru bir yere attı, baksana.
2: Tamam, ben bu

0: Ulaşılamıyor Seyhan.
1: Vuku. Sağ olasın, var olasın kardeşim benim. Çok makbule geçti be, ne diyeyim. Vallahi. Bak şimdi ben, cüzdan bende. Tarihi aldık. Şimdi geri götüreceğim. Bir şeye ihtiyaç olursa... Yok be, olmayacak, olmayacak ha. Hadi inşallah ya. Varım kardeşim, hadi inşallah. Hakkımızda hayırlısı olur. Bana bak. Oğlum benim sana borcum var ha artık. Vallahi billahi kardeşim benim, sağ olasın, var olasın. Hakkımızda hayırlısı oğlum, artık ne diyeyim. Hadi, hadi görüşürüz Muko. Unutmayacağım, sağ olasın. Hadi. Cuma ile ben çıkıyorum.
2: Tamam usta.
1: Hadi dükkan size emanet he.
2: Güle güle usta.
1: Hadi.
3: Ne diyor?
2: Nikah tarihi alınmış.
3: Evlenecekler mi?
2: Ya benim ustam tuttuğunu bırakmaz. Vallahi da billahi da evlenecekler.
3: Hadi inşallah.
2: İnşallah inşallah. Alsana şunu. Bir de çay ver.
4: Hadi çocuklar, sofra hazır. Hadi Can Can, otur oğlum.
5: Salata da geldi. Abicim, ekmeğim de. Hadi. Sen?
4: Ben bir şey yemeyeceğim.
6: Niye dayı?
4: Öyle yiydi, iştahım yok.
7: Hiçbir şey mi?
4: Can Can sen bana bakma oğlum, ben acıkırsam yerim. Hadi afiyet olsun.
6: Sağ ol.
5: Ya dayı.
6: Ha kızım.
5: Ali abi nerede?
4: Ali abin yok, gelmeyecek.
7: Hiç mi?
4: Oğlum hadi siz yemeğinizi yiyin hadi. Bak tabağında yemek kalmayacak Can Can.
7: Tamam.

0: Halim.
1: Hah. Hayır, yoksa.
0: Ha, geldim, dur.
1: Hayırlı akşamlar ablacığım.
0: İyi akşamlar Halim.
1: Allah'ım hayırdır, rengin rüsarı solmuş.
0: Yok anacığım, bir şey olmadı.
1: Var bir şey var.
0: Yok, bir canım sıkıldı da.
1: Ne oldu, neye sıkıldı ki?
0: Ya oldu bir şey, sen boş ver.
1: Peki Allah'ım.
0: Halim.
1: Ablam, Seyhan'ın cüzdanı.
0: Sağ ol.
1: Sen sağ olasın. Seyhan nasıl, iyi mi?
0: Ya iyi, yukarıda dinleniyor.
1: Geçmiş olsun, hasta mı?
0: Yok, hasta değil de işte dinleniyor. Halim, sen bu kızın nüfus cüzdanını aldın ya.
1: Ablam, zorlamak yok, sen içini ferah tut. Nasıl konuştuysak öyle.
0: Hayır, yani kendini böyle hazırla, anne bileyim, ileride kalbim kırılmasın diye.
1: Kırılmaz. Kırılmayacak kalbim. Ya neyse, artık top bende ablam ya. Seyhan'la ekibimizin arasında yani. Olmadı, kaçırırım. Neyse, biz bu konuyu seninle bir daha konuşuruz. Sen kalbini ferah tut ablam ya.
0: Tamam. İyi, tamam.
2: Halim geldi. Kapıda. Çıkıp konuşmayacak mısın Seyhan?
0: Hı? Ne diyeyim abla?
2: Ne demek ne diyeyim ya? Çocuğa daha ne kadar ümit vereceksin?
0: Abla, ben konuştum ya Halim'le. Yapamam dedim. Ümit yok dedim. Ya halledeceğiz, çözeceğiz diyen sizsiniz.
2: Ha şimdi suçlu biz mi olduk?
0: Olmadınız abla, tamam. Ben de, suçu benim, hepsi benim. Ama yani... Ya keşke ümit var demeseydiniz.
2: Seyhan, biz böyle olacağını nereden bilebilirdik ki?
0: Tamam, bir şey demiyorum.
2: Bir şey demiyorsun. Sen zaten hiçbir şey demiyorsun. Her şey içinde. Kapalı kutu.
0: Abla.
2: Ablam abla deme Seyhan. O kadar buluştun, niye söylemedin o zaman? Ha?
0: O zaman ayrıydık Ali'yle.
2: Ha, bir de ayrıldınız. Barışma ne zaman oldu Gül'ün? Ha?
0: Abla bak.
2: Söyleme Seyhan, söyleme, sus, gözünü seveyim. Kurban olayım ya, ben duymak istemiyorum. Yazık. Halime yazık.
0: Abla, ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Ha? Üzülmüyor muyum? Üzülüyorum. Ya Halim gibi birine bunu yapmak kolay mı zannediyorsun? Ama olmuyor. Olmuyor yani, olamıyor.
2: Seyhan.
0: Tamam. Ben yarın Halim'le konuşacağım. Anlatacağım her şeyi, merak etme. Tamam.
1: Peki. Bir emrin, bir dileğin, bir isteğin var mı?
0: Yok Halim, sağ ol.
1: Ben sana nikah tarihini söyleyeceğim.
0: Halim, sen yarın dükkanda mısın?
1: He, dükkandayım, hayırdır?
0: Ha yok, bir çay içmeye uğrayacağım.
1: Gel, başım üstüne. Tamam mı ablacığım? Hadi, hayırlı akşamlar.
0: İyi, hadi.
1: Hadi geleceğim.

0: Mont Blanc. 9. Montre que tu uyamadın mı?
1: Yok, uyuyamadım.
0: Ben çay koyayım.
1: Feride. Ben sabaha kadar düşündüm, taşındım.
0: Evet abla.
1: Yani düşündüm, taşındım, işin içinden çıkamadım. Bir karara vardım.
0: Ne kararı?
1: Bu Halim Ali'yi öğrenirse yaşatmaz.
0: Abla.
1: Hayır, yani Ali'ye acıdığımdan değil de ben Halim'e yanarım.
0: Ay Allah korusun ablam.
1: Seyhan, sen burada olduğun sürece bu sular durulmayacak.
0: Biliyorum abla. E ne yapacak?
1: Gidecek.
0: Nereye?
1: Adana'ya.
0: Adana mı?
1: Adana, babamın yanına.
0: Abla.
1: Seyhan, bugün biletin alınacak, çantan toplanacak, çıkıp gideceksin, o kadar.

0: Eda nerede?
1: Abla!
2: Geldim ablacığım.
0: Forma yakışmış ha.
1: Sağ ol.
0: Eda hazır mısın?
1: Hazırım dayı.
0: Hadi çocuklar hadi. Geç kalıyoruz, çantanızı unutmayın. Montunu giy can can. Dayı. Ya istersen sen gelme, biz Eda ile gideriz.
1: Evet, nasılsa artık aynı okulda okuyoruz.
0: Yok yok, bugün ilk gün, ben sizi yalnız bırakmayayım ya. Hadi.
1: Maçcan.
0: Can can nereye oğlum?
3: Deli abla ya.
1: Hoca Enak.
4: Ben geldim Melih abla.
0: Can canım, sen bugün benimle duracaksın, tamam mı?
4: Niye?
0: Melih ablanın yapması gereken bazı işler var da.
4: Ya lütfen.
1: Dayın doğru söylüyor. Koca Enak bak, bugün biraz karışık ama yine geleceksin, tamam?
0: Hadi bakalım Can canım.
1: Abacığım gel sen böyle.
0: Ya Melih ya, sen haklı çıktın. Benim kardeşim bir hata yapmış. Ben bunu bilemedim.
1: Sami.
0: Gereği yapıldı, bunu bilesin.
1: Yok bak şimdi dün ben...
0: Bu kadar Melih ya. Hadi bakalım çocuklar. Hadi.

0: Ablam.
1: Hı, hayırdır?
0: Bu odanın meselesi.
1: He.
0: Emin misin sen? Yani. Şimdi biz kızcağızı gönderirsek kıyameti koparır babam.
1: He, koparsın.
2: Abla ne diyeceğim ben babama?
1: Seyhan ne bileyim ben ne diyeceğim? Ha? Allah aşkına hepimizi tavrımar ettin. Yani artık nasıl yaptıysan babama da öyle anlatacaksın.
0: Abla.
1: Feride sen karışma.
0: Tamam. Ne tamam?

0: benim. Bundan sonra soranlara nikah tarihi alındı diyeceğim. Yok. Heh. Üzüm üzüm üzdük seni anacım benim. Millete madara ettik tüh bana.
1: Neyse geçti geçti.
0: Anacım artık olur olmaz. Ölüm değil be. He? Sen bundan sonra soranlara nikah tarihini aldık da. Sonrasına bakacağız anam benim. Hadi gözlerinden öptüm, ellerinden öptüm. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi, hadi anacım benim, hadi.
2: Ne oluyor oğlum? Hayırlı olsun usta.
0: Ya dur zıpırtma oğlum, ne oluyor dedim ya?
2: Nikah tarihi alınmış usta.
0: Ne alındı?
2: Hayırlı olsun usta.
0: Ya oğlum ne hayırlısı, daha hiçbir şey belli değil ya. Kılıksız.
2: Yok ustam, biz baştan biliyorduk zaten.
0: Ne biliyordun oğlum?
2: Ustam bu işi halleder dedik.
3: Evet usta.
0: Ya bırak cuma namaz.
2: Halledersin ustam, halledersin emelallah. Zaten sen bir şey yapacağım dedin mi yaparsın.
0: Tamam oğlum tamam, uzatmayın Allah aşkına, beni dol dola getirmeyin. Bak ben dola gelirim, hadi tevkeler işinizin başına ya.
4: Tövbe.
5: Eda kızım abin yanında. Tamam, o ne nerede gösterir sana.
6: Tamam dayı.

0: Eda.
1: Ne haber Ayça?
2: Ayça kızım nasıl?
0: İyidir Samim abi.
2: Canavar ne haber?
3: İyiyim.
2: Yiğit bu bizim hırsızları yakalatan delikanlı değil mi? Tabii tabii aynı sınıftayız biz onlar. Furkan.
4: Samim abi.
2: Furkan ha. Bak yalnız değilsin işte bak. Arkadaşlarım burada, abim burada.
1: Tamam dayıcım, merak etme sen. Hadi ablacığım.
3: Görüşürüz abla.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Hadi görüşürüz. İyisin değil mi? Bir yara maske.
1: Yok dayıcım. Hadi sen git artık.
2: Tamam ben gideceğim ya. Size iyi dersler. Zihin açıklığı.
4: Tamam dayı, sağ ol. Hadi.
2: Hadi, hadi bakalım. Bana bak. Eda'ya mukayyet ol ha.
4: Ha, tamamdır abi.
2: Sen değil oğlum Yiğit. Sen hırsızlara mukayyet ol.
4: Eyvallah abi.

0: eşitsizlik konusu genelde...
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Ben Eda Alacan.
0: Yeni öğrenci. Hı
1: hı.
0: Kolejden geliyorsun.
1: Evet.
0: Hoş geldin. Geç otur şöyle bakalım. Nurcan. Neraç kızım, arkadaşın.

0: Ne diyorduk arkadaşlar?
1: Eşitsizlikler hocam.
2: Eşitsizlik. Eşitsizlik konusu genelde deneme yanılma yöntemiyle çözülür. X yerine belirli değerler koyarak X'in hangi değerler aralığında kaldığını bulur.
3: Seyhan.
4: Efendim abla?
3: Gidiyor musun sen?
4: Gidiyorum.
3: Bak istersen...
4: Abla ne olacaksa olsun. Ablam haklı. Ben burada durdukça kimsenin huzuru olmayacak.

0: kafa feldi. Ya biliyorum çok kızgınsın ama... Bu kız gerçekten gidecek mi Adana'ya?
1: Gerçeği yalanı mı kaldı Feride?
0: Ya ablam hadi her şeyi geçtim. Halime ne diyeceğiz?
1: Ne diyeceğiz?
0: Ya bir haber vermeyecek miyiz?
1: Yahu anacığım biz bu çocuğa desek ki... Seyhan Adana'ya gidiyor. Ya bu çocuk yerinde durur mu?
0: Durmaz.
1: Ha durmaz. Vallahi kanat takıp ondan daha önce gider Adana'ya.
0: Ne yapacağız peki?
1: Seyhan gitsin. Ben Halim'le konuşacağım.

0: Peki biz bu kızcağızı tek başına mı yollayacağız?
1: Sen de git Feride.
0: Abla.
1: Ya Feride, Allah aşkına eş kere konuşup durma ya. Ya şu aç şu telefonu, şu bileti ayarla. Bu kız bugün gidecek. Tamam.
0: Tamam.

0: Nasıl ne yapacaksın?
1: Ya sen bizi rahat bıraksana.
0: Feride, Seyhan'ı verebilir misin?
1: Veremem.
0: İyi o zaman, oraya gidelim.
1: Gelme. Gelme, zaten kızın başını derde soktun yeterince.
0: Ya Feride.
1: Ya Ali, gelme diyorum sana, tamam mı? Gelirsen daha kötü olacak, gelme.

0: Dayı.
1: Acan canım.
0: Ben artık Melih ablaya gitmeyecek miyim?
1: O nasıl söz oğlum? Meloş ablam bugün gene geleceksin dedi ya.
0: Bugün niye gidemedin?
1: Bugün kızgın biraz.
0: Niye?
1: Birileri kızdıracak bir şey yapmış, bana sordu, ben de yanlış cevap verdim. Yani yanlış diye değil de bilmiyordum. Kandırmak için değil yani.
0: Çok mu kızmış?
1: Çok kızmış ya. Ama haklı. Ben de olsam ben de kızardım. Kandırılmak fena bir şey can canım. Bir de işin içine vicdan giriyor. Öbür tarafa kıyamıyorsun falan. Neyse boş ver ya. Bunlar karışık mevzular oğlum. Hadi bakalım can canım. Hadi koş koş koş koş.
2: Alo, Tahsin amca. Nasılsın? Ha, ben Meliha.
3: Masa 5'in sıkapasını bekliyorum.
2: Salat hazır.
4: Kolay gelsin.
5: Sağ ol usta. Delikanlı, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
4: Usta, masaya ekin ızgarası.
5: Başladık.
1: Cancan, tak bakayım önlüğünü. Bugün bize yardım edeceksin.
5: Eda okula başladı mı?
1: Başladı ya usta, bugün ilk günü.
2: Hayırlı olsun.
1: Sağ olasın.
5: Yemek nasıl geçti? 10 numara mı?
1: Yok be usta. Ne onu ya, vallahi eksiye geçtik.
5: Niye usta? İyi haberlerini bekliyorduk.
1: Olmadı ya. Terslik oldu. Darmadağın olduk. Alo.
6: Sevim abim yetiş.
1: Ne oldu Feride?
6: Ablam Seyhan'ı Adana'ya gönderiyor.
1: Adana'ya mı?
6: Ha, şimdi bilet ayarlamaya gidiyorum ben.
1: Ya dur, ne bileti ya?
6: Ya... Ablam Nuh diyor, peygamber demiyor Samim abi.
1: Sebep?
6: Ya biliyorsun işte bu Ali meselesi.
1: Ya biliyorum, tamam.
6: Ya ne diyeceğim sana, hani bir şey yapsan.
1: Ne yapacağım Feride?
6: Ya ne bileyim işte, ablamla falan konuşsam bir.
1: Ya konuşayım da dinlemez ki Feride. Ali'ye bir kızıyorsa bana 1000 kızıyor ya. Kıza faydandan çok zararım dokunacak konuşursam.
6: Of Samim abim ya.
1: Ne yapacağız?
6: Ne bileyim, bilmiyorum ki. Aklıma bir şey gelirse ararım seni.
1: Tamam peri kızı, tamam, ara beni, tamam mı? Hadi canım.
6: Tamam hadi.
1: Ah ulan Ali. Ah ulan Ali. Usta şu tavukların marinesi tamam mı? Sen şu mantarları da koy ver onun
5: tamam,
1: üstüne.
5: Tamam usta, tamam.
1: Hadi. Canım.

0: nasılsınız?
1: Feride Yalçın'a bakmıştım. Ambulans hemşiresi.
2: Feride, bugün hiç görmedim. Acil bir şeyse?
1: Yok, bir şey konuşacaktım.
2: Bekleyin, dışarıdaysa birazdan gelir.
1: Tamam, sağ ol, teşekkürler.

0: ben böyle kaçmaktan ya. O herif böyle etrafında dolanacaksa ben istemiyorum. Duydun mu beni? İstemiyorum.
1: Cancan bak, patatesler buraya, soğanlar bura, mantarları da buraya koyacaksın, tamam mı ciğerim?
2: Anladım. Ha.
1: Önündekilerin diz, büyük acır senin.
2: Hayır. Ha. Bunları dedim Cemil ablaya söyle, tamam mı?
1: Tamam söylerim.
2: O da beni affetsin.
1: Niye seni affetsin? Melia sana kızgın diye diyorum.
2: O zaman beni niye görmek istemiyor?
1: Yok, istiyor, istiyor da bugün işi çok ondan. Sen canını üzme. Hadi bakalım.
3: Ne demek adına gidiyor Feride?
4: Gidiyor Kenancığım, gidiyor işte. Ablam gidecek dedi, gidiyor.
3: Allah Allah.
4: Sen meşgul müsün?
3: Yok. Dükkanda incin top oynuyor.
4: Hiç mi müşteri yok?
5: Yok güzelim ya.
3: Öyle giderse işimiz zor.
4: Ay Allah korusun Kenancığım ya.
3: Sen hastanede kimseye söyledin mi?
4: Ha yok, söylemedim ama söylerim.
3: İhmal etme ha.
4: Aha, tamam olur ki.
3: Feride?
4: Kenancığım ben seni sonra ararım.
3: Tamam.

0: senin buradan?
1: Seyhan nerede?
0: Ali.
1: Ya bak eve gelmedin gelmedim. Ama iki gündür telefonları kapalı.
0: Senin yüzünden.
1: Seyhan iyi mi?
0: İyi mi? Ya dalga mı geçiyorsun sen Ali?
1: Ya Feride.
0: Seyhan yok bundan sonra.
1: Ne demek yok?
0: Yok.
1: Nasıl yok?
0: Ya yok işte. Çok merak ediyorsan Samim abine sor, o anlatsın.
1: Feride.
0: İşim var Ali.

0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol patron.
2: Hoş geldin abi.
0: Hoş bulduk Selam abi. Vay örümcek mi? Fışırık.
3: Fışık hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Abi müjde.
2: Müjde ne müjdesi?
0: Melih ablam söyledi mi?
2: Neyi söyledim hanım?
0: Seyhali.
2: Ya biliyorum ben.
0: Ne diyor müjde hakkında?
2: Halim sen iyi misin? Aklın başın yerinde mi?
0: Yerinde abi. İyiyim yani. Hayırdır ki? Yani ben tarihi aldım abi.
2: Ne tarihi?
0: Nikah tarihini.
2: Seyhan mı?
0: Ha, Seyhan lan ya başka kimle olacak? Anam babam.
2: Abi.
0: Ya. Abi yani. Maksat şu Adana'daki eş, dost, akraba. Bir ses soluklar kesilsin yani. Ananın yüzü kızarmasın artık. Yorulduk. Belki Seyhan'dan da daha sesle daha çıkmadı ya. Kaç saat oldu.
2: Niye yani?
0: Ne bileyim çıkmadı işte. Aman çıkmasın abi. Dayı. Ya demek ki itirazı yok. Belki de razı gelecek.
2: Yani bir ümit var sen mi abi?
0: Örümcek. Hazır mısın? Zuf.
3: Açık.
0: Hadi sonra sen de sen. Bugün bütün çikolatalar benden ha.

0: Yasin amcayı aradı. Seninle beraber gelecek.
1: Adana'ya?
0: He, Adana'ya. Yalnız gitme diye.
1: Gerek yok abla.
0: Seyhan,
1: kimseyi istemiyorum.
0: Ya bir başına gitme diye.
1: Abla öyle de bir başınayım. Böyle de.

0: vallahi. Kardeşimi geçireyim, yarın iş başı yapıyorum. Sen müdüre söylersin ha.
1: Söylerim, sen üzülme.
0: Ya nasıl üzülmeyeyim be Mehtap? Yani ev bir yandan, Kenan bir yandan.
1: Kenan'a ne oldu?
0: Çocuk yeni dükkan açtı, müşteri yok.
1: Daha çok yeni Feride.
0: Yeni de hayatım, şimdi bu kadın milleti baharda gidip yanmazsa ne zaman yanacak, sen söyle. Elinde şu kadar bir ağırlık, tamam yani maşallah vücut yerinde. Ama yani akşama kadar boş oturuyor. Ay bu gidişte biz iflas bayrağını açacağız valla.
1: Ya üzülme, ya biraz da

0: müşteri gelir.
1: Olmadı biz gideriz.
2: Ay sağ ol ya.
0: Sen buna takma kafanı, şimdi ablanı kardeşini düşün.
2: Canım benim. Ben kaçayım, geç olmadan Seyhan'ı geçireceğiz.
0: Tamam, ben haber vereceğim.
2: Tamam, hadi Allah'a ısmarladık.
3: Hanımefendinin cheesecake'i, beyefendinin kahvesi, getir bakayım oğlum. Sağ olun, afiyet olsun.
4: Ali. Abi, Seyhan nerede?
5: Ne demek Seyhan nerede?
4: Abi, telefon açıyordum, cevap vermiyor. Feride'ye gittim, o da Samim abiye sor dedi.
5: Ali. Oğlum sen aklını mı kaçırdın ya?
4: Ya Samim abi, bak gidip kızın kapısına dayanacağım, başı belaya girer diye yapmıyorum.
5: Ne belası? Daha ne başını belaya sokacaksın kız?
4: Samim abi.
5: Bak Ali, Seyhan yok.
4: Nasıl yok?
5: Yok, gitti.
4: Nereye gitti?
5: Ne yapacaksın?
4: Ya abi.
5: Ali benim sabırımı taşırma.
4: Ya abi söylesene şunu.
5: La havle ve la kuvveti.
4: Ya sen mi abi?
5: Bak Ali, benim karşımda öyle dikilme. Ben sana diyeceğimi dedim. O kızın peşini bırakacaksın. Başka lafım yok.
0: Eda sen yanına.
6: Niye?
0: Okulun en belalı kızının yanına düşmüşsün.
7: Kim?
0: Nurcan.
7: Nurcan mı?
0: Aynen öyle.
7: Ne diyorsun ya? Kızım sen bitmişsin.
6: Ya niye ya?
7: Anlarsın.
0: Anlar.
6: Sen de böyle laflar etmeye bayılıyorsun ha. Tamam, ters bir kıza benziyor.
7: Terstir. Terstir abi. Tersi pistir. Bulaşma.
6: Üf, ne yapacak? Yiyecek mi beni?
7: Yer abi, yer. Alo?
8: Amca?
0: Amca mı?
8: İyiyiz amca, sen nasılsın?
0: Almanya'daki mi? Başka amca yok.
8: Okul iyi. Eda ile devlet okuluna geçtik.
7: Ne oldu, pek haz etmiyoruz galiba amca da.
0: O bizden pek haz etmiyor.
8: Tamam amca, anladım. Aha. Tamam.

0: türlü, öbürü başka türlü. Zaten garanti. Sanım dayım işi rast giderse şaşıracağım.
1: İlle bir terslik olmasın.

0: yapmamız gerekiyor.
1: E tamam, hadi çağır kardeşini. Yukarıda mı? Hı. Ablam, bir kez daha düşün istersen be.
0: Yok anacığım, artık düşünecek bir şey yok. Hadi.

0: diyor?
1: Özlemiş.
0: Özlemiş mi?
1: Bir de tatile gelmek istiyormuş.
0: Buraya? Niye?
1: Bilmiyorum Eda, yakında çıkar kokusu.
2: Ne alıp veremediniz var abi sizin ya?
1: Ya biz bir keresinde evden kaçmıştık.
2: Evden mi kaçtınız? Ne zaman kaçtınız evden?
1: Buraya ilk taşındığımızda.
0: Yiğit'in dahiyane planı. ne oldu sonra?
1: Aradık. Amcam işim var dedi, telefonu kapattı.
0: Ya boş ver Yiğit. Onun yerine dayım var artık, unut gitsin. Seyhan'ım bagaja çık. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Abla. Geldim, buradayım. Eda. Meli abla, nereye?
3: Seyhan'ı bırakıp geleceğiz ya.
1: Niye?
0: Seyhan abla.
3: Ben çanı öpeyim benim için, tamam mı çocuklar?
1: Tamam Seyhan abla.
3: Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
3: Ablam hadi.
4: Bileti aldın mı?
3: Aldım.
4: İyi hadi.
1: İyi yolculuklar.
3: Hadi.

0: Can Bey.
1: Buyurun.
0: Ben Feridun Aslan'dan arkadaşıyım Mehtap. Arkadaşlarım Deniz, Yelda.
1: Merhaba, memnun oldum. Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Feride ile konuştuk da dükkanı yeni açmışsınız galiba.
1: Öyle.
0: Solaryum için geldik.
1: Siz?
0: Üçümüz.
1: Hoş geldiniz. Buyurun oturun, buyurun.
2: Ne yapıyorsunuz akşam? Dolaşalım mahallede.
3: Vallahi ben kafede nöbetçiyim ya.
2: Ya ben de akşam ders çalışacağım. Ha, iyi, okulda görüşelim o zaman. Tamam, görüşürüz.
3: Hadi görüşürüz. Güle güle.

0: Ali abi.
1: Eda. Melih ablalar nerede?
0: Gittiler Ali abi.
1: Gittiler mi? Nereye?
0: Bilmiyorum.
1: Nasıl bilmiyorsun? Bir şey söylemediler mi?
0: Söylemediler ama uzağa bir yere herhalde. Zeyhan ablanın çantası vardı.
1: Uzağa?
0: Galiba. Niye, ne oldu? Ali abi, iyi misin? İçeri gelsene.
1: Yok, sen gir içeri, tamam.

0: Neyse artık top bende ablam ya. Seyhan'la ekibimizin arasında yani. Olmadı kaçırırım. Neyse biz bu konuyu seninle bir daha konuşursan kalbini fena tut ablam ya.
1: Ne oldu?
2: Bilmiyorum ki, anlamadım. Kötü bir şey var galiba.

0: annesi hazır, ben çıkıyorum.
1: Tamam usta, sağ ol.
2: Alo?
3: Alo, dayı.
0: Hayda kızım.
3: Hiç Ali abiyle konuştun mu?
2: Konuştum, ne olacak?
3: Ya buraya geldi de. Melih ablaların kapıyı falan yumrukladı.
2: Kapıyı mı yumrukladı? Ulan bu çocuk deli midir, divane midir ya?
3: Bilmiyorum dayı ya, bir ara istersen. Pek iyi gözükmüyordu.
2: Tamam Eda kızım, tamam, ben geliyorum, hadi. Can, hadi gidiyoruz.
4: Gidiyor muyuz?
2: Hı, hadi.
5: Hoş geldin usta.
6: Hoş bulduk Cumali. O ne oğlum?
5: Tabela usta.
6: E ne yapıyorsun sen seyahatin tabelasını, ne yapacaksın?
5: Yakında asacağız ya, şimdiden hazırlayayım dedim.
6: Ulan Cumali vallahi taktın, kafaya taktın ha.
5: Taktım vallahi ustam, içime doyuyor, asacağız bu tabelayı.
6: Tövbe estağfurullah, iyi as hadi as. Madem içine doyuyor, ne diyeyim, tevge.
7: Seyhan nerede?
6: Seyhan mı?
7: Seyhan nerede Ali?
6: Ne yapacaksın sen Seyhan'a?
7: Yok.
6: Yok mu?
7: Sen bilmiyor musun?
6: Ali bana bak.
7: Sen Seyhan'ın nerede olduğunu biliyor musun, bilmiyor musun?

0: Ali. Sen haydut musun ulan? Sen gün ortası üç tane kadının kapısını yumrukluyorsun eşkıya.
1: Ali abi.
0: Yok öyle kızdım, konuşuyorum.
2: Bu ki?
3: Hasan, ben benim arkadaşım.
2: Öyle seni de tanıyorum.
3: Tanımıyorum ya. Mahallede gördüm.
2: Sen erkekleri tanımıyorsun Seyhan. Bak inanmıyorsan git abana sor. Bak neler çekiyor yıllar. Şimdi o adamı tepeliyor.
3: Samim abi mi? Halim, bu genel kontrol Samim abi yüzünden mi?
2: O olsun, etrafındakiler olsun.
3: İnanmıyorum ya.
2: Başımıza iş açacaklar Seyhan. Bak ta buradan hissediyorum. Sana o kadar diyeyim. Uzak dur. Gel. Hatayı geçtir. Hadi geçin.

0: Suzan, Cemile, Halim. Şu Seyhan'ı geçirelim.
1: Ablam geçirelim de ya duyarsa?
0: Yok anacığım, nereden duyacak?
1: Ya ne bileyim ben, birinden duyar görür falan. Eda ile Yiğit gördü mesela.
0: Anacığım görsünler.
1: Ablam ya söylerlerse?
0: Ya nereden bilecekler Adana'ya gittiğini anacığım?
1: Ablam Halim bilmiyor musun sen? Bir yere gitti desen zaten kıyameti koparır. Yok ben Kenan'ı arayacağım ablam.
0: Erkek güzeline.
1: Erkek güzeline. Hiç değilse yalnız bırakmaz, idare eder.
0: Ay Feride Allah aşkına ya.
1: Ablam bak bunlar hiç bizim yapacağımız şeyler değil. Kenan gitsin yanına. En azından yanında durur. Başka birinden duymasın.
0: İyi hadi ara, tamam.
2: Bu ten size çok yakıştı. Tam gözlerinizin rengi ortaya çıktı.
3: Sağ ol. Vallahi Feride'ye söyleyeceğim. Artık haftada bir buradayız.
2: Arada rötuşa da beklerim. Açılan yerler falan olursa.
3: Tamam.
2: Artık hemşire arkadaşlara haber verirsiniz. Güneş solaryum. Kart olsa birer tane vereceğim ama.
3: Ben telefonunuzu alayım.
2: Siz söyleyin, ben size çaldırayım. Kaçtı sizinki?
3: 0500.
2: Pardon Feride. Alo Feride.
1: Kenan aşkım nasılsın?
2: İyi Feride.
3: Selam söyleyin.
2: İyi iyi. Mehtap'ın sana selamı var.
1: Mehtap mı?
2: Bir de Deniz'le... Neydi canım senin ismi?
3: Yelda.
2: Ha Yelda, Yelda.
1: Ne canımı Kenan? Yelda kim ya? Siz neredesiniz?
2: Dükkanda. Arkadaşlara bahsetmişsin. Hepsi birer seans girdiler.
1: Solaryum'a.
2: Evet. İlk müşterilerimiz.
1: Son olur inşallah Kenan. Ne işi var onların orada?
2: Hayatım istersen ben seni sonra arayayım ha.
1: Arama.
2: Feride.
1: Kenan şimdi çık o dükkandan.
2: Hayatım.
1: Git Halim'in ol, tamam mı? Halim'in Adana'dan haberi yok. Biz dönene kadar ne yapayım oyalı onu, tamam mı?
2: Tamam aşkım, zaten şimdi çıkıyorum.
1: Öbür meseleyi ayrıca konuşacağız zaten.
2: Hangi mesele? Alo. Alo. Hatlar kesildi. Yine bekleriz efendim.

0: toplanıp gitmişler.
1: Kim?
0: Hemşire arkadaşlar.
2: Solaryum'a?
0: Ha, Solaryum'a.
2: Seyhan.
3: Valizleri koydum ben. Verdim. Siz gidin hadi.
2: Yok canım. Otobüs saatine kadar bekleyeceğiz burada.
3: Yok, gerek yok abi.
0: Seyhan.
3: Ben beklerim.
2: İyi o zaman, tamam hadi.
0: Gidince arayın.
2: Seyhan bak, babama söyle. Sana Adana'dan bir telefon ayarlasın.
3: Tamam.
0: Zaten şok kalmış herhalde ha?
2: Seyhan, al şunu.
3: Bu ne abla?
2: Ya orada babam var ama bir hacet olur Seyhan. Aha,
3: yok gerek yok Seyhan, al şunu, tamam. Tamam.
2: İyi. Hadi sana hayırlı yolculuk.

0: ses seda yok.
1: Seyhan abla bir yere gidiyormuş.
2: Biliyorum ya, gidiyordu.
3: Arasana.
2: Kim? Melay? Hı
4: hı. Onlar kötü konuşmuyorlar.
2: Can.
1: Mertcan sen atlama böyle her şeyin üstüne ablacığım.
3: Dayı,

0: Ha, iyiydim.
1: Bugün amcam aradı.
0: Amca, ne istiyor?
1: İstanbul'a geliyorlarmış.
2: Tatile, bizi görmeye.
0: İyi, gelsin bak.
2: Dayı. Hı. Ben arayayım mı?
0: Yok ya, gerek yok ya, gelirler.

0: Ağlama Feride.
1: Abla ne yapayım? Gönderdik kızı. Kuş gibi. Ne yapacak kim bilir oralarda?
0: Feride.
1: Abla yapamıyorum, ne yapayım?
0: Ağlama bak. Kaza yapayım.
2: Kusura bakmayın, hastamız var. Kapalıyız. Teşekkürler.
3: Ben onun bunu yanına bırakır mıyım Kirve?
2: Yapmamıştır Ali.
3: Ben onu yanına bırakır mıyım Kirve?
2: Halim sakin ol, bir dur. Nedir ne değildir öğrenelim.
3: Sefer nerede?
2: Abi ablalarıyla birlikte Feride aradı diyorum, inanmıyor musun?
3: Söyleme bana, telefonu ver.
2: Halim.
3: Telefonu ver Kenan, telefonu ver.
2: Halim ne yapacaksın telefonla?
3: Halis'in.
2: Halim ver şunu bana. Halim.
4: Kenan.
3: Halim, Halim.
4: Ne istiyorsun?
3: Buraya gel.
4: Nereye?
3: Dükkana.
4: Niye?
3: Görülecek hesabımız var.
2: Halim.
4: Ne zaman?
3: Şimdi.
2: Oğlum delirdin mi?
4: Tamam geliyorum.
3: Kes. Gel bakalım.
2: Abi ne yapıyorsun?
3: Kenan dışarı.
2: Halim.
3: Cumali. Ha çocuklar dışarı.
2: Ustam.
3: Ha çocuklar dışarı. Kirven dışarı. Hadi bu sizi ilgilendirmez Kirve. Hadi kardeşim. Dükkan kapattı. Çekil dışarı. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi. Dışarı çek. Dışarı.
2: Halim.
3: Ulan müşteri gidiyor.
2: Halim.
3: Hadi kardeşim.

0: yapacağız?
1: Bilmiyorum Cumali, bilmiyorum.
0: Abi içeri girsek, ustamı alsak?
1: Oğlum laf dinlemiyor, görmüyor musun?
0: Abi bir deneyelim ya.
1: Yok, siz gidin, ben bir yol düşeceğim, hadi.
0: Abi değil misin?
1: Ya halledeceğim diyorum, hadi çocuklar, bir de siz kalabalık yapmayın, hadi.

0: Meli ablayı bekliyorum.
1: Ya bırak şimdi sen, gel meyveni ye.
0: Hadi ablacığım.
1: Alo.
2: Sami abi yetiş.
1: Nereye?
2: Fasulyeciye.
1: Oğlum ne oluyor?
2: Abi kapışacaklar.
1: Kim?
2: Halim'le Ali.
1: Ali mi?
0: Ne olmuş?
1: Şimdercan.
2: Abi Halim çıldırdı. Ali'yi dükkana çağırdı. Yetiş sen mi abi?
1: Bana bak, ben gelene kadar bunlara hakim ol. Bir yanlışlık olmasın Kenan.
2: Abi çabuk gel.
1: Geliyorum.
0: Dayı ne olmuş?
1: Hadi siz meyvenizi yiyin.
0: Dayı.
1: Eda otur sen kızım.
3: Dayı ben de geliyorum.
1: Sen kardeşlerine mukayyet ol. Ben gidip geliyorum. Hadi oğlum.

0: karışma Kenan.
1: Ali, Halim'in durumu iyi değil. Girme, fena olacak.
0: Sen dışarıda bekle.
1: Ali! Ali! Ali! Abi beni bir dinlesene.
0: Kenan, bırak.
1: Halim!
2: Kenan dışarı.
1: Halim!
2: Kenan, sen bu işe karışma, dışarı.

0: Melih abla geldi.
1: Nerede?
0: Bak.
2: Feride abla. Seyhan abla yok.
1: Yok. Gitmiş işte. İyi geceler koca ana.

0: Ne soruyorsun Seyhan'a? Ne yapacaksın? Sorma, cevap ver. Sen bana Seyhan'ı soramazsın.
1: Sorarım.
0: Ali, bana bak.
1: İstediğimi sorarım. Bize karışma.

0: Yoksa gitarın taksiri
1: lazım. Önündeki arabaya geç.
2: Abla. Babamı arasak mı? Niye Feyda? Zeyhan'ın gittiğine haber verelim. Abla ne kadar kalacak bu kız orada?
3: Anacığım bilmiyorum ki. Ama yani ortalığı çok fena karıştırdı. O garibim halimden perişan oldu Feyda. Allah aşkına azıcık düşünsün yani. Kalp kırmak öyle kolay bir şey değil.
4: Arabayı alayım. Gel, gel, gel, yardım et. Gel, gel.
5: Sağ ol.

0: yaptı?
1: Arar gülüm, arar. Üstünde telefonu yok. Sen haber verdin mi?
0: Kime? Kenan'a? Vermedim.
1: Bir ara istersen.
0: Aman abla ya, sinir oldum.
1: Hayır yani arayıp işte halimi oyalar

0: Alo.
1: Kenan, biz döndük. Ablamla evdeyiz. Siz ne yaptınız?
0: Hastanedeyiz Feride.
1: Ne hastanesi?
2: Halim'le Ali kapıştılar.
0: Sami abiyle hastaneye kaldırdık.
1: Ne diyorsun sen Kenan?
3: Feride.
1: Neredesin? Hangi hastanedesiniz?
3: Feride anacığım ne olmuş?
1: Allah bir dakika.
0: Kağıthane Devlet Hastanesi'ndeyiz.
1: Tamam. Tamam hadi görüşürüz.
3: Feride.
1: Ablam yürü. Yürü ablam yürü. Ablam geç.
4: Feride çabuk.
1: Abla geldi.
4: Allah'ım sen büyüksün.
1: Abla nasıl yaparlar bunu ya?
3: Hadi hadi.
4: Melih abla. Eda'cığım artık sonra konuşacağız gülüm.
1: Ali abin rahatsızlanmış Eda'cığım.
3: Ali abim ve dayım da oraya gitti.
4: Sami'm.
3: Evet. Ya Melih abla ne oluyor?
4: Anacığım bir tatsızlıktır olmuş, artık hastaneden arayacağız hadi.
5: Ya ne hastanesi? Ya ne oluyor?
3: Bilmiyorum, hiçbir şey anlamadım.
6: Ya bu Kenan'ı sen boşuna mı yolladın Feride?
1: Ablam bir şey yapamamış herhalde.
6: Nasıl yapamadı Allah aşkına ya? Eli kolu yok mu bu çocuğu?
1: Ya ablam var da.
6: Var da ne?
1: Abla.
6: Vallahi billahi iki oğlanı birbirine kırdırdık ya. Ben aman duymasın, aman etmesin derken.
1: Ablam duymuş herhalde işte. Sen mavi yanlarındaymış.
6: Allah Allah.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir.

mirastır, fikirdir, özgürlüktür, haktır, kurtuluştur, birliktir, para paylaşmaktır, adalettir, hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para. Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü Ağpara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: Kota diye yüksek.
1: Kota.
0: Kota kesinlikle.
2: Tonaz.
0: Tonaz değil.
2: Tonez, tonis, tonüs. Ben şimdi hepsini saçacağım. Salo pe, salo pa, salo pi, salo pü, salo po, salo pü.
1: Çok güzel sayıyordunuz. Tek harf koyacaksınız. Harf harf.
2: Harf.
1: Harf harf harf.
0: Vallahi biraz reji desteği, biraz bizden desteği.
2: Biraz zorlandım. Heyecan mı yaptım bilmiyorum.
0: Buyurun Fatih Bey.
2: Deme.
0: Deme. Atasözü. Deme. Onu deme.
2: Kendisi Erzurumlu.
0: Buyurun. Erzurum'un bir ilçesi neresi olabilir?

0: Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz. Kaybeden olmadığı yarışmadayız. İki yeni yarışmacımız var. Başa baş bir mücadele seyretmek istiyoruz. Okulların gelişimine bizim de katkımız olsun dediler. Bizi kırmadılar, geldiler. Minikler adına yarışacaklar. Hoş geldiniz Fatih
1: Hoş
0: Bey.
1: Bulduk. Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz İsa Bey. Hemen İsa Bey sizi tanımak istiyoruz.
2: Buyurun. İsmim İsa Altun. 35 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. Kamuda özel güvenlisi, özel
0: Allah güvenlik görevlisi olarak. Çocuklar kaç yaşında?
2: Biri 6 yaşında, biri 8 aylık.
0: Ay maşallah, ikisi de küçücük, gencecik. Kamuda çalışıyorsunuz?
2: Kamuda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. 7 yıldır bu işi yapıyorum, severek yapıyorum işimi. Boş zamanlarımda aslında...
0: Kamu derken neresi efendim tam olarak?
2: Aile Bakanlığı'na bağlı bir huzur.

0: Dijital Performans Ajansı'nda. 1,5 yaşında bir oğlum var. Aslında ilk baştaki planımız eşimle takip ediyorduk yarışmayı. Eşimle gelmekti. Oğlan izin vermedi. Birazcık uysuzluğu şu buyu.
1: Onu da getirseydiniz beraber alırdık.
0: Durmazdı diye çok şey yapamadık. Onun yüzden onu getiremedik. İsa abi sağ olsun beraber yarışmaya katıldık.
1: Harikasınız. Çok teşekkür ederiz katıldınız. O zaman hazır mıyız?
0: Biz hazırız.
1: Sır küpünün birinci etabını başlatıyoruz efendim.

0: kaybeden olmadığı yarışmanın birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. İlk etapta 16 soru açacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. Hazırız. İsa Bey, sizinle başlıyoruz. Gelsin tablomuz. Evet, 56 soru görünüyor bugünkü yarışmamızda, fakat biz ilk etapta 1 ile 25 arasından soru seçeceğiz. İlk kaç nolu soruyu açalım?
1: Ben
0: İsa Bey.
1: 25 Erzurum diyorum.
0: 25 sondaki soruyu açayım diyor. 3 harfli soldan sağa geliyor 25 numaralı sorunuz. Bazı yörelerde küçük parça, aparat, 10 saniye süreniz başladı. Küçük aparat. Ne olabilir? Aparat. Peki. Bir harf açtık. İlk harfimiz T. Süreyi sizin için başlatıyoruz Fatih Bey. Süreniz başladı. Ne olabilir?
2: Bunun cevabı bende de yok.
0: Üç harf. Bakın, bazı yerlerde küçük parça. Aparat.
2: Küçük parça, aparat.
0: Peki. Bir harf daha açalım. İsa Bey, size geliyorum. Tek harf koyacaksınız. Bir sesli harf koyacaksınız diyelim. Süreyi başlatalım.
1: Tük.
0: Tük değil.
1: Tök değil.
0: Peki. Fatih Bey, size geliyorum. Tek harf koyacaksınız. Bir sesli harf diyeyim alfabeden. Buyurun.
2: Tak, tek,
0: tak,
2: tik.
0: Doğru. Tamam. Bir sesli harf. Alfabenin ilk sesli harfini koydunuz. Tak dedik. Tak neydi? Bazı yörelerde küçük parça. Aparat, oradan da hatta tak tak diye oradan gelmiş, türemiş bir kelime. Sizle devam edelim. Fatih Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: Ben de 18, memleketim Çankırı'dan başlayalım.
0: Peki 18, tabloyu iyice karıştıralım diyorsunuz. Peki 18'e gidelim. Geniş görünüş, süreniz başladı. Geniş görünüş.
2: Geniş görünüş, geniş
0: bazen
2: açıdan.
0: Bazen telefonlarda da özellik vardır hatta. Diyeyim.
2: Çıkmadı.
0: Peki, bir harf koyalım bakalım, İsa Bey hatırlayacak mı, çıkarabilecek mi? P harfini açtık, süreyi sizin için başlattık İsa Bey.
2: Geniş görüş.
0: Geniş görüş böyle.
1: Perspektif. Perspektif.
0: Perspektif de benzer ama bu perspektif değil. Perspektif birazcık daha derin, boyutlu bakış. Bu geniş görüş. Süreyi sizin için başlatıyoruz Fatih Bey. Bakalım bulabilecek misiniz? Cep telefonlarında da vardır
2: portre,
0: diyorum.
2: Portre.
0: Portre değil.
2: Panorama.
0: Panorama doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. O harfi geldi.
2: Güzel.
0: Şifre kelimemizden, sakladığımız kelimeden o harfini açtınız. Evet. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 14.
0: 14'e gidiyoruz. Bakalım 14'te ne var? Gelsin sorumuz. 3 harfli. Lakin
2: ama.
0: Süreniz başladı.
2: Ama.
0: Ama doğru yanıt. Tabii ki. Harikasınız. 3 harfli ama yanıtından sonra yine sizdeyiz. 5-5 toplamaya devam ediyorsunuz. Buyurun, kaç tane soruyu açalım?
2: Şimdi 11 olabilir.
0: 11 numaralı soruya gidiyoruz. Yine bir 3 harf dediniz ama bakalım bunu bilebilecek misiniz? Gelsin 11. Nazım Hikmet'in soyadı.
2: Tan.
0: Tan?
2: Tan.
0: Tan değil.
2: Ran.
0: Ran, Ran olacak.
2: Karıştı.
0: Nazım Hikmet Ran soyadıydı. 3 harfli, bunu da bildik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 3.
0: 3 numaralı soru. Yukarıdan evet. Aşağıya 4 harf geliyor. İthal mal sayısı. Süreyi başlattık.
2: İthal mal sayısı.
0: İthal mal sayısı.
2: Yok.
0: Büyük bir avantaj yakaladınız İsa Bey. Hazır mısınız? Size geliyorum. Bakın, bir de harf açıyorum. Dikkat edin. Hatta gönderirken derler ki bunu doldurdun mu? Sürenizi başlat.

0: bakayım, süreyi başlattık.
1: Kota. Kota.
0: Kota. Doğru ama biraz şöyle canlı alayım şöyle. Kota diye yüksek sesle.
1: Kota.
0: Kota kesinlikle. Aynen. Kota. Madem biliyoruz devam ediyoruz. Doğru yanıtından sonra.
1: 4.
0: 4. Gelsin. Peki. Emin misiniz 4? Açıyorum
1: Eminim.
0: Soruyu. Bir foto soru. Önce bir fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Gelsin. Aa çok güzel. Bir tezgah değil
1: Bizim
0: mi?
1: Orada vardı.
0: Var mı?
1: Şu an.
0: Güzel. Tabii renkli iplerimizle güzel bir desen döşenmiş. Bir ne diyoruz? Halı, kilim, dokuma tezgahından bahsediyoruz. Ama acaba adını biliyor muyuz? Sürekli gördüğümüz, bildiğimiz halı kilim tezgahı dediğimiz tezgahımızın adını soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Pedal olabilir mi?
0: Efendim?
1: Pedal.
0: Pedal değil. Başka bir tahminimiz olur mu? Fotoğrafımızı bir daha görelim. Bir de harf açalım. Bakın bir halı tezgahından bahsediyoruz. Gördüğümüz zaman hepimiz birbirimize deriz ki halı dokuma tezgahı, halı kilim tezgahı acaba adı nedir? Bir de İ harfini açtık, süreyi sizin için başlattık Fatih Bey.
2: Doğru ama aklıma gelmedi şu an. İplik, ip, ipmal, kumaş.
0: Peki. Maalesef. Ben de diyorum ki yaşadığımız şehre de çok yakın bir açılımı var ama son harfi de biraz değişik diyorum. İsa Bey süreyi sizin için başlatıyorum. Yaşadığımız şehre
1: İslak.
0: Diyorum.
1: İslak olabilir.
0: Yaşadığımız şehir.
1: İstak olabilir.
0: Son harfini de. Peki Fatih Bey bir harf daha koyalım. Sizin için süreyi başlatalım. Başlasın süremiz.
2: İstar.
0: İstar doğru yanıtımızdı. Halı kilim tezgahı diğer adıyla istar olacaktı. Bilmiyorum. Bulmacadaki karşılığı. Tebrik ediyoruz. Bir soru daha bildiniz. Sizle devam ediyoruz.
2: 17 numara.
0: 17 numarayı açıyoruz. Gelsin bakalım 17. Harika. Bale yapan erkek sanatçıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Balet.
0: Balet doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık. Güzelce bir bölge açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 10 olabilir.
0: 10 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 10'da ne var? Çelişkili mantığa aykırı görünen. Süre başladı.
2: Çelişkili mantığa aykırı görünen.
0: Çelişkili mantığa ayrı görünüyor. Ne denir? Bir panorama demiştiniz ama bu da onun biraz farklısı diyecektim. Tam süreniz doldu. Bunu kaçırmayın İsa Bey. Bir tane de harf açıyoruz. Ne olabilir? Panoramik demiştim.
1: Paradoks. Paradoks.
0: Paradoks doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Son anda yakaladınız. Harikasınız. Oradan Fatih Bey gibi bir göz kırptı bana. Ben yakaladım. Gel Oğuz diye ama olmadı. Kaptırdık soruyu. Neyse aramız fazla açılmadan sakin sakin beraber birbirimize destek olarak gidiyoruz.
2: Aynen.
0: Sizdeyiz.
1: Bir.
0: Kaç tane soruyu açalım?
1: Birden
0: bir.
1: Devam edelim.
0: Peki 3 tane harf bulacağız. 3 harf yerleştireceğiz. Bakalım bir şeyin kat halindeki bölümü süreniz başladı. Kat kat.
1: Tabaka.
0: Tabaka tabii ki harikasınız. Hemen 3 harf yerleştirdik ve tabaka yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 19.
0: 19 nolu sorumuzu açıyoruz. Gelsin bakalım 19. Mekanı örten kemerli yapı. Süre başladı.
1: Mekanı örten kemerli yapı.
0: Ne olabilir? Kemerli bir yapı.
1: Kemerli.
0: Peki. Biz bir harf daha açıyoruz. Fatih Bey size geliyoruz. Ne olabilir? Mekanı örten kemerli yapı. Hatta bir ölçü biriminden de yola çıkabilirsiniz. Ne olabilir?
2: Ben ilk tente diyecektim de sondaki harf şey yaptı bizi.
0: Biz bir harf daha açalım. Bir de özellikle ağır vasıtalarda geçer. Bir ölçü birimi. Ne olabilir? Hani derler ya bu kamyon kaç şey çeker? Re?
1: Tokez.
0: Tokez değil. Bir harf daha açalım. Bakalım hangi harfi açıyor?